0: Farklı dekoratif bir masa vardı. Ayakları bobin şeklinde, üç ayaklı. 19. yüzyıldan kalma. Üstünde yapışkan bir formika malzeme var. Orijinalinde üstünde kadife veya bir katman varmış. Tıpkı alt katmandakinin aynısı. Katmanları aynıymış ve yanlarında çivi izleri vardı.
1: Sana 40 sterline bırakırım Alistair. 40 sterlin, evet.
0: 40 sterlin.
2: Anlatarım.
0: Kabul ediyorum.
2: 40 sterlin mi?
0: 40 sterlin.
1: Gerçi biraz bakım görmeli ama harika bir parça değil mi?
0: Evet.
1: Vay canına. Şimdi güzel bir kadife yapabilirsin.
0: Doğru.
1: Üstüne küçük bir fırfır falan ekleyebilirsin yani. Güzel.
0: İçimdeki sanatçıyı konuştururum. Doğru kumaşla ve kenarlarına sağlam bir çerçeve işçiliğiyle ahşabı besleyip hafif de bir cila sürünce yepyeni olabilir.
2: Bunlar güzelmiş.
1: Evet.
2: İyi durumda.
1: Satın almaya niyetliyseniz indirim yapabilirim.
2: Bu marka en sevdiğim imalatçılardan biri. Kalitesi çok iyi. Ünlü Alman otomobilini andırıyor. Çünkü o kadar sağlam yapılmış.
1: Evet.
2: Olması gerektiği
1: kaliteli
2: gibi.
1: Ürün.
2: Kaliteli ürün. Bu markanın sandalyeleri Will'in bize göstermek istediği şeylerden biriydi. Tezgahta duruyordu. Epey güzel. Gerçekten çok güzeller. Biraz tahta kurdu bağlamış ve cila görmesi şart. Sadece iki tane var ve gerçi tam olarak benim tarzıma hitap etmiyor. Ama bu markanın ürettiği her şey ilgimi çekiyor. Çünkü o marka bu sektörde çok tanınıyor.
3: 19. yüzyılın başlarında kurulan marka Kraliçe Victoria'nın marangozlarına aitmiş. Ve Windsor Kalesi ile parlamento binasına ürünler tedarik ediyormuş. Gotik dönemi tarzı bu sandalyelerin tamir görmesi şart. 6-8 sandalyelik setler kadar değeri yok. Ancak prestijli imalatçı sayesinde Alistair 450 sterline satabileceğini düşünüyor.
1: Güzel bir parça ve şu kumaşı çıkarmak çok da zor bir iş değil.
0: Evet.
1: Böyle epey güzel görünüyor. 180. Alacaksanız
0: İkisine
1: eğer.
0: 180.
1: Gerçekten çok ucuz.
0: Ne dersin?
2: Bence bedava.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki sen almayacak mısın?
2: Ben zaten çok şey aldım.
0: Evet.
2: Peki ama daha kalitelisini bulamazsın.
0: Şu markalı sandalyeler. Drew beni almam için ikna etti. O bu işten anlıyor. Uzun süredir bu işin içinde ve farklı bir şey almak güzel.
1: Burası asıl showroom.
2: Oo, işte bu Will. Birçok harika eşya var.
1: Evet, güzel. Beğeneceğinizi düşünmüştüm.
2: Bunu nereden aldın?
1: Eski bir antika satıcısından aldım.
2: Tamam. Şimdi bir bakalım. Tamam, biraz elden geçirilmiş.
1: %90 iyi durumda.
2: Evet. İki katlı bir keşmir dekoratif sehpa. Bu keşmir dekoratif sehpaları arasında gerçekten iyi olanlar, vasat olanlar ve geri kalanlar var. Bu sehpa en üst sınıfa giriyor o bölgede. Şekli baktığınızda her açıdan mükemmel. Her şey yerli yerinde. Ama asıl özelliği süslemesi. Süslemesi muhteşem.
3: Bu masa Hindistan ve Pakistan arasındaki toprak anlaşmazlıklarının yaşandığı Keşmir bölgesine özgü. Yüzyıllar önce Orta Asya ve İran'dan gelen tüccarlar bu bölgeye çeşitli el sanatları getirmişler. Bu sanat dalı ıslak kağıt hamurunun üst üste konulmasını ve üstüne elle karmaşık desenler boyanmasını içeriyor. Küçük dekoratif nesnelerde daha yaygın görülen bu desenler büyük mobilyalarda nadiren kullanılıyor. Drew'a göre 2000 sterlin değerinde olabilir.
2: Şu altındaki mavi boyayı görüyor musun? Buradaki mavi kaplama.
0: Evet.
2: Evet. Bunu görebilmen çok önemli. İşte bu orijinal. Bazı yerlerinin restore edildiğini ve yeniden yapıştırıldığını görmek
0: mümkün. Evet, evet.
2: Ama bunlar önemli değil. Fiyatı nedir peki?
1: 1400 sterlin.
2: Tamam.
3: Durham'da Drew ve Alistair daha önce tanıştıkları genç bir satıcıyı ziyarete geldiler.
1: Sana 40 sterline bırakırım Alistair.
0: 40 sterlin. Kabul ediyorum.
2: Tanrım.
0: Teşekkür ederim.
3: Drew fiyatıyla dudak uçuklatan bu özel el yapımı sehpa için pazarlıkta.
2: Fiyatı nedir peki?
1: 1400 sterlin.
2: Tamam.
1: Rengi çok güzel değil mi?
2: Kar yaptırır mı?
1: Evet, benim için yeterli.
2: Emin misin?
1: Evet. Teşekkür
2: çok
1: ederim.
2: Çok teşekkür ederim. Bu tür küçük dekoratif sehpalar çok pahalı olur çünkü çok güzeller. Nereye koysanız güzel dururlar, değerlerini korurlar ve harika görünürler. Harika parçaların var.
1: Teşekkür ederim.
2: Gerçekten
0: şurada
2: harika.
0: Şurada ne var Will? Şu nedir? Nedir o?
1: İlginç bir parça. O abimin olabilir.
0: Öyle
1: ama
0: mi?
1: Eminim o sorun olmaz.
0: Vay canına. Ne peki?
1: Evet,
0: evet.
1: Tuttun mu?
0: Evet. Evet.
2: Ben biliyorum. Bir el arabasının tahtası.
0: El arabası.
1: Evet, haklısın, evet. Bunu görmeyeli 10 yıl oldu.
2: Harika, çok güzel.
1: Bu abimin olabilir. Hatırladığım kadarıyla çocuklarının yatak odasına koyacaktı ama koymadı. Yani şimdi isteyen alabilir.
2: Abi kardeş sevgisi evet. Mi devreye girdi?
1: Evet.
2: Senden büyük mü? O zaman başın
1: ama
2: dertte.
1: Ama sadece birazcık denemeye değer.
0: Boyalı bir tahta bulduk, geleneksel tarzda. Çok naif, tam bana göre. Ve Will'in abininmiş. Harika bir parça, kültürel bir yanı var. Muhtemelen İtalyan. Çok renkli, harika bir duvar resmi.
2: Sandalye satmanın iyi yanı bu işte. Bak bir anda...
0: Fiyatı nedir? Abin kaça satardı?
1: Bence 120 sterline razı olurdu. Denemeye değer değil mi? Gayet uygun fiyatlı.
0: Teşekkür ederim. Duvar resmi 120 sterlin. Harika, pekala, kar getirir. Will bugün bize fazlasıyla cömert davrandı. Bize iltimas geçti. Ama ticaret dediğiniz zaten böyledir. Birbirimize göz kulak oluruz ve herkesin para kazanmasını sağlarız.
2: Hepsi bu kadar mı?
1: Evet.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: O zaman ya gidelim ya da çaya kalalım. Öyle değil mi?
0: Çaya kalalım.
2: Çaya kalalım. Teşekkür ederim. Bugün Will'in evinde harika vakit geçirdik. Çok sevdiğim biri, işinin de ehli. Bu iş tam olarak bir iş değil. Bir yaşam tarzı. Ve bu harika bir hayat. Umarım Will bu meslekte devam eder ve hak ettiği başarıya ulaşır.
1: Seni tekrar gördüğüme sevindim.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın.
0: Teşekkürler.
1: Tanıştığımızda memnun oldum Alistair. Sana bol şans. Bugün harika bir gün geçirdim, evet. Çok verimli bir gündü. Buraya gelen ilk antika alıcıları onlar oldu. Eşyayı alıcı gözüyle değerlendirip bana geri bildirim vermeleri çok güzeldi.
0: Haklısın. Çok iyi biriymiş.
2: Değil mi?
0: Harika. Çok da cömert.
2: Son derece başarılı biri. Bu meslekte devam etmeli. Ben bu sektörde oldukça onunla iş yapmaya devam edeceğim.
3: Yoğun geçen haftanın ardından Alistair aldıklarını onarıp satışa hazırladığı Batı Galler'e döndü. İlk işi Durham'dan aldığı dekoratif sehpayı temizlemek oluyor. Üstteki vinil kaplamayı söküp ahşabın durumunu kontrol etmek istiyor.
0: Tamam, şimdi epey kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi damarları kalkmış, yer yer çatlamış. Şu an gördüğüm kadarıyla bunu onaracağız ama yeni bir kumaş parçası koymanın anlamı yok. Bu çok göze batar. Bunun uyumlu olması şart. Benim işim bitti. Kalan kısımlar için tamirciye götüreceğim.
3: Alistair sehpayı restore etmesi için antika mobilya konusunda yılların deneyimine sahip döşemeci ve restorasyon uzmanı Ali Wright'ın atölyesine gönderdi.
4: Bu kumaş daha önce kurtardığımız kumaşlardan. Biraz tozlanmış, silsek iyi olur. Ama eski görünümlü istedi. Biz de ona bunu vereceğiz. Kumaş altına tam buraya geleneksel çivilerle tutturulacak. Biraz fazla çivi gerekiyor. Yaklaşık 190 santimlik bir kumaş. 190'a 190 bir kare elde edeceğiz.
3: Ali, kadife kumaşı kestikten sonra ahşap yüzeye iyice yapışabilmesi için hem kumaşa hem ahşaba yapıştırıcı uyguluyor ve eliyle boşlukları gideriyor.
4: Kumaşın kırışmaması için buraya açılı kesikler atıyorum. Ama gördüğünüz gibi kumaşın birazı fazla geldi. Burada, işte işaretimiz burası. Yani kesik tam buraya denk gelmeli. Oldu.
3: Biraz daha yapıştırıcı uygulayan Ali, kumaşı yanlara oturtmaya başlıyor.
4: İşte güzelce oturdu. Şimdi yapıştırıldığına göre çıkmaması için birkaç rap diye çakacağım. Her bir tahtaya 5 rap diye yeterli. Şimdi de fazlalıkları kesiyorum. Sehpa hazır ters çevrilmişken alt rafı da çıkarıyorum. Ve bu kısım için de sehpanın üst kısmına uyguladığımız aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi üst kısım için geriye kalan tek şey kenarlara döşeme çivileri çakmak. Çok da güzel oldular. Evet, sonuncusunu da çaktık ve şimdi sehpayı ters çeviriyoruz. Harika. Umarım Alistair'ın hoşuna gider.
3: Rafın tamamlanmasıyla sehpa, Alistair'ın dükkanındaki diğer harika parçaların yanında yerini alacak.
0: Yeni bir satıcıdan haber aldığınızda onları ziyaret etmek çok önemli. Hepimiz ticari bir iş yapıyoruz. Hepimiz birbirimizle çalışıyoruz ve farklı şeyler satıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Ne demek?
0: Onlarla iletişimde kalmak çok ama çok önemli. Telefonunuzda bulunsunlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çünkü günün birinde işiniz düşecek. Farklı ihtiyaçlar doğabilir. Birlikte anlaşmalar yaparsanız. Önemli olan yardımcı olmak. Jerry ve Claire'ın sektörde nispeten yeniler ama çok iyi insanlar. Dükkanları da harika. Onlardan büyük bir kuş evi aldım ve birkaç gün sonra Kuzey Galler'den gelen bir adama sattım. Arabaya yükleyip gitmişler ve şimdi Kuzey Galler'de bir evde.
5: Aa, merhaba. Hoş geldiniz, içeri geçin.
0: In a nutshell antikacısı. O da iyi bir ortaklık oldu. Oradan muhteşem bir kriket sehpası aldım. Nadir bir köy eşyası ve tam benim tarzıma göre. Bu sektörde ne kadar çok kişiyle tanışırsanız o kadar iş imkanı yaratırsınız. Bu tamamen ticari bir iş. Birbirinize danışın, birbirinize yardım edin.

0: Bunu hadi açalım.
1: Başlayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
4: İfade ne alacağız?
1: Yok abi ben kaçmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Muhafazacık mı yapıyor bana? Ben de çekiyorum.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
9: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska son sınırda.
1: Gulu gulu. Çiftlikte şükran günü zamanı.
2: İşte geliyor.
0: Tarihte ilk kez Kelçarı Şükran Günü yemeği hareketli hale geliyor.
3: Şükran Günü yemeği.
0: Ve aile 80 yıllık evlerine teşekkür etmek için çiftliği yeniliyor.
4: Bu Şükran Günü sezonunda menüde geliştirme var. Evet, işte bundan bahsediyorum. Ve bugün bütün aile üyelerinin yaptığı çiftlik geliştirmelerine bakacağız. Gidip herkesin ne yaptığını göreceğiz. Vay canına Shane, bu inanılmaz.
5: Çiftliğe gelecek yıllarda da burada olacak bir şey.
0: Tarihte ilk kez Kelçarı Şükran Günü yemeği hareketli hale geliyor.
3: Şükran Günü yemeği.
0: Ve aile 80 yıllık evlerine teşekkür etmek için çiftliği yeniliyor.
4: Bu Şükran Günü sezonunda menüde geliştirme var. Evet, işte bundan bahsediyorum. Ve bugün bütün aile üyelerinin yaptığı

0: çalışıyorum. Mutlu aile, mutlu şükran günü.
1: Bu toprak bize çok şey verdi. Şimdi bizim ona bir şeyler verme zamanımız.
2: Bu çiftliğe şükran borçluyuz.
3: Tüm zamanların en iyi şükran günü olarak kayda geçecek. Geliyor! Şükran gününüz kutlu olsun. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier, but life is simple, life is good when you're living like you should.

0: Peki sen bu yıl çiftliğe ne kattın?
1: Bu yıl şükran gününde ben şeye başladım.
0: Bütün gün burada duramayız.
1: Şimdi havamdayım.
2: Şükran günü geldi tatlım.
3: Evet.
2: Ne düşünüyorsun?
3: Bu çok güzel.
4: Bugün şükran günü. Her zaman biraz ilginç olmasına uğraşırız. Farklı bir şeyler yapmaya çalışırız. Bu yıl çiftliğe teşekkür edeceğiz. Çiftliğin ihtiyaç duyduğu projeleri yapacağız.
0: Bu eski Hindi sesi. Gulu gulu. Gulu gulu gulu.
3: Vay canına.
2: Dışarısı bizim oturma odamız. Ve bugün oturma odasında şükran günü yapacağız.
0: Kuşun nereye düşmesini istiyorsunuz?
3: Ortaya.
5: Ebeveynlerimiz bir çiftlik kurdu. Bu çiftlik bizi yetiştirdi, bizi doyurdu. Çiftlik hala bizim kökümüz. Neden çiftliğe teşekkür etmiyoruz?
2: Hey, masayı kurmalıyız millet. Durun bakalım.
4: Bunlar güzel ama yemek deneyimime engel oluyorlar.
3: Ivan, George, o oynadıklarım benim dekorasyonlarım. Saman arabasıyla dolaşacağız ve herkesin çiftlik için yaptığı geliştirmelere bakacağız.
2: Bunu sana mı vereceğim?
0: Neden bütün yiyecekleri buraya çıkarmıyoruz? Sonra hareket ettiğimizde taşırız.
2: Hareketli şükran günü yemeği.
6: Bir remorkta şükran günü yapacağız. İşe yarayacaktır. Biz her şeyi yapabiliriz. Değil mi?
7: Evet.
2: Bence bunu her yıl yapmalıyız. Benim hoşuma gitti.
0: Bana uyar dostum.
7: Biraz çingene tarzı.
2: Tanrım şuna bak.
0: Şampanya kadehine vurmak istiyorum. Harika olacak. Hey, gerçekten işe yaradı.
6: Evet işe yaradı.
0: Evet, bir başka Kilcher ailesi şükran gününe hoş geldiniz. Bu yıl çiftlik geliştirmesi olarak ne yaptığımızı görmek için sabırsızlanıyorum. İlk hareketli Kilcher şükran günü. Şeref arkadaşlar.
6: Herkesin neler yaptığını görmek için heyecanlıyım çünkü neler yaptıklarını bilmiyorum. Bu çılgın bir aile. Yani ilginç şeyler olmalı.
5: Otto, eminim sen çiftlik için muhteşem bir şey yapmışsındır. Hadi,
2: tüyo vermek istemiyorum. Ama ben güçlü çitlerin iyi komşular yaptığını duyarak öğrendim. Yani burada bırakalım. Anlaştık mı?
0: Ben iyi komşuların sana güçlü çitler yapar diye duydum.
2: Olamaz.
4: Hadi gidelim.
2: Evet, öyle bir şey ben de duymuştum. August, sür bakalım.
4: Bu canavarı yola çıkar, hadi.
2: Bu yıl çiftliğe eski bir çiti tekrar dikerek teşekkür edeceğim. Hayvanları bahçelerinizden, çiçeklerinizden ve kapınızın önünden kaka yapmadan uzak tutacak. Çiftlikte çit çekmek, hava olayları onları yorduğu için bitmek bilmez bir iştir. Bu çit şeyinin evinden uçuruma kadar uzanıyor ve eskiden ağaçlara bağlıydı. Ama ağaçlar çürüdü ve bu ağaçları çelik borularla değiştirmem gerekti. Ve bunu doğru yaparsam bu çitin yıllarca bakıma ihtiyacı olmayacak. August ve Jeremy yardım ediyor. O ekipmanlarımı kullanma karşılığında çit yapımında bana yardım edecek. Charlotte bana yardım edecek çünkü bahçesinde hayvanlar olmaması onun çıkarına olacak. Gerçekten onları çok ama çok seviyorum. Yani ilk adım çalıları ve otları kaldırmak olacak. Bu çit işinde bir kazıcı kullanıyoruz çünkü bu çok daha kolay olacak. Temizlemeyi bitirdikten sonra

0: Bir sonraki aşama çit direklerini yere saplamak olacak.
1: Bu şeyle ne yapıyorsun?
0: Yere çakacağım.
2: Direkler çitin yeni köşeleri olacak. Bu çiti kalın metal direkleri kullanarak düzgün bir şekilde kazıcıyla yere çakarak yaparsak çite gelecek yıllar boyunca dayanacak bir şey vermiş oluruz.
0: Ne kadar düz?
1: Tam dikine.
0: Eskiden direk olarak ağaçları kullandığımız yerlere büyük direkler çakacağız. Ağaçlardan güzel direk olur. Ne yazık ki bu ağaçların çoğu öldü. O yüzden geriye tek seçenek bu çiti gerecek direkleri borudan yapmak.
1: Pekala baba, iyisin.
0: Tamam, ölü adam için hazır mısın?
3: Evet.
0: Jeremy büyük taşı önerdi.
1: Ölü adam etrafına teli bağladığınız güçlü ve sağlam bir şeydir. Bunu çitinize bağlarsınız ve o bir çapa görevi yapar. Sıktığınızda telin hiçbir yere gitmemesini sağlar. Böylece tamamen sağlam olur.
0: Böyle bir çapa sonsuza kadar dayanır. Bu benim sahip olduğum en sağlam çit direği oldu. Tamam, bir dahaki köşeye.
2: Aman Tanrım, bir sonraki çok uzun. Bu çok korkutucu. Oto, dikkatli ol.
0: Geri çekil.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Bu şey her an düşebilir.
1: Biliyorum. Nereye gidiyorsun?
0: Bana kızma.
1: Dedim.
0: Hayatını kurtarmaya çalışıyorum.
1: Bunun farkındayım. Bazen babamın aklını okumam istediğini düşünüyorum. Ama bu sadece doğrudan iletişim olayı. Çok az sana doğru. Bekle.
0: Bu iyi.
1: Tamamdır.
0: İşte bu. Bu son direk. Sonra teli getireceğiz ve bunu germeye başlayacağız. Tamam, ben bu tel gericiyle bunu gereceğim. Buradaki fikir, çiti çok gergin tutmak, birkaç direk dikmek ve kapıları koymak. Bitti. Bakın ne kadar iyi oldu. Basit bir dikenli tel kapı. İşe yarayacak gibi görünüyor.
2: Mükemmel. Şuna bakın.
1: Çok çalıştık ama buna değdi. Çünkü artık içeri hayvanları koyabiliyoruz ve kaçmaları konusunda endişelenmemize gerek kalmıyor.
0: Bunu bitirdik diyelim, olur mu?
2: Tamam, iyi iş çocuklar.
0: Çiti tamir ettim.
4: Vay canına. İşte asil adam.
5: Aşıyor mu peki?
4: Bütün gün buradayız.
5: Güzel.
0: Uçurumda bir ağaca kadar gidiyor. Bu hayvanlar için de iyi. Ayrıca aile ilişkileri için de iyi. Bu sayede benim ineklerim şeyin bitirdiğinde bahçesine girmeyecek. Atlar etrafta koşturmayacak. Mutlu aile, mutlu şükran günü.
5: Çelik direkleri sevdim. Otto, Charlotte ve August'un yaptığı çit, çiftlikte daha önce hiç görülmemiş bir çitti. O metal direkler onlar benim hayatım boyunca veya gelecek nesilde çürümeyecek. Yani bu sadece kullanılabilir bir geliştirme değil, ayrıca en azından o çitin bakımı için uğraşmayacağım dedirtiyor.
6: Tuvalete gitmeliyim. Durabilir miyiz? Geldik mi?
1: Bir ses daha çıkarsa bu arabayı geri çevireceğim.
6: Hey!
5: Hadi bakalım.
6: Birazdan.
5: Bu muhtemelen en çılgın çiftlik şükran günü olarak kayıtlara geçecek. Oh! Kurtuldu!
4: Danny! Ah yüce tanrım!
1: Aman tanrım, yemekler gerçekten harika. Şunlara bak.
0: Bu yıl şükran gününde burada olabilmene sevindim.
1: Evet, ben de.
0: Herkes bol bol yesin.
5: Toprağa ve çiftliğe teşekkür ediyoruz. Burayı geliştiriyoruz. Ama aynı zamanda insanlara da teşekkür edebiliriz. Çiftliği geliştirmek için çalışan insanlara tabii.
3: Evet evlat, sen ne yaptın?
5: Ben eski aile sahil pınarına biraz makyaj yaptım. Tek diyebileceğim bu. Benden bu kadar.
3: Heyecanlıyım.
5: Gençlik çeşmesi. Bugün Kircher ailesi Pınar'ını yenileyecek. Pınar'ın sorunlarından biri ona ulaşmak her zaman biraz çamurlu ve kaygan olmuştur. Ve bir su bidonu koymak için düzgün bir yer değil. Bidonu koyarsınız, düşmek ister, ıslanırsınız. O yüzden taştan bir sınır yapacağız. Birkaç basamak koyacağız. Bunlar sizi Pınar'a götürecek ve sonra bidonlarınızı koyacağınız düzgün bir zemin olacak. Boom! Onlar dolarken tutmanız gerekecek. Bunun sevgiye ihtiyacı var dostum. Biraz organik malzeme getirelim. Bu plastik insanların suyunu bozuyor. Burası hiçbir zaman yerden çıkan bir borudan öte bir şey olmadı. O yüzden bunu geliştirmek, güzel bir hale getirmek, su bidonunuzu doldurmanın yanı sıra anılar yaratabileceğiniz bir şey yapmak istedim. İlk yapmam gereken gidip sahilden taşlar getirmek. Yani artık bazılarımızın evinde su akıyor olsa bile bu pınar bu kır evine hayat verdi. Büyük babam Yul'un çiftliğini buraya kurmak istemesinin nedenlerinden biri buydu. İnşaat için iyi keresteler vardı. Sahilde ateş için kömür vardı. Okyanusta somon vardı ve bolca kullanılabilir temiz su vardı. Taş toplamak için iyi bir gün. Önce alt kattan bir şeyler almalıyım. Evet, bunu yapacağım. Kalkamıyorum. Yerel taşlar kullanmayı planlıyorum. Her türlü şekil ve boyutta. Basamak olacak taşlar. Sadece taş toplamıyorsunuz, mükemmel taşı topluyorsunuz. Bu zor, fiziksel bir iş ama bu çiftlik böyle kurulmuş dostum. Kan, ter ve gözyaşıyla. 2 yıl önce bir yığın taşın üzerine düştüm. Bugün kanımı geri alıyorum. Taşları alıp benim için çalıştıracağım. Böyle bir şey yapmanın güzel yanlarından biri kural olmaması. Bunu yapmanın doğru bir yöntemi yok. Doğanın sizinle konuşmasına izin veriyorsunuz. Gidip sizinle bir çeşme yapmak istiyorum bayım. Korkarım karanlık taraf çeşmeni buraya yapmanı istemiyor. Gelecek nesiller boyunca tadını çıkarırsınız. Bana güven. Bu proje için kürek ve levyeden başka bir şey getirmedim. Yul'un zamanında yapmak zorunda olduğu tarzda yapmak istedim. Biraz geriye gidip elle yapmak güzel bir şey. Çeşmeye doğru gelirken basacağınız basamaklar düzgün ince taşlar olmalı. İşte böyle. Bunları alıp bu tarafa koyayım. Çok güzel oldu. Sana Jerry diyeceğim. Jerry burada değil. İşte bu sahil kömürü. Parçalanmış sahil kömürünü bir tür Alaska ağacı gibi kullanıyorum. Yani bu kömürü alıp yayabilirim. Su taşımada iyi olmanın yanı sıra güzel görünen bir şey. Çeşmeden sıçrayıp kömüre dökülen sular onun içinden süzülüp devam edecek. Böyle olacak. Jerry, ne düşünüyorsun? Hayır, henüz bitirdim demiyorum. Peki, o kadar yargılama, şimdilik iyi görünüyor diyorum. Plastik boru eski ve kokuyor. Kayalardan gelen suyu bir bidona iletecek bir mekanizma gerekiyor. Bunu yapmak zorundayım. Ve tabii ki yapacağım. Sahile çıkmış bir ağaç bana ilham verdi, babamı hatırlattı. Hep fonksiyonla sanatın birleşmesini ister. O yüzden motorlu testereyle bunda yüzlerce küçük kesik açtım. Sonra gelip bir baltayla onları kırdım. Testereyle biraz düzeltip bir nevi yalak yaptım. Bu suyu güzel iletecektir. Bence bu yıl şükran gününde güzel bir şey yapıyoruz. Ailenize teşekkür etmek önemlidir ama size birçok şey veren toprağınıza teşekkür etmek daha da önemlidir. Ah evet, yüksek kapasite, boom, yüksek hacim, Başkası olsa belki o yalağın ucundaki kısmı keserdi. Belki öylesi daha temiz, çalışması daha kolay olur ama onun yaptığı şeyi sevdim. Orada durup garip bir şey yapıyormuş gibi görünüyor. Pınar şimdi ne kadar güzel görünse de... Evet bebeğim, ayrıca bu büyük bir yenilik çünkü artık erişimi daha kolay. Sanırım buradaki işimiz bitti Jerry. Yaklaşık 2 nesildir o pınarı kullanıyorum. Ve umuyorum gelecekteki 2 nesil benim bugün yaptıklarımın tadını çıkarır. Teşekkür ederim. Hala doluyor. O şükran günü hindisini eritme zamanı arkadaşlar. Hadi gidip bir tur atalım.
6: Hadi yürüyelim.
0: Bu sunumu görmek için sabırsızlanıyorum.
5: Buraya daha önce hiç gelmedim.
0: Bu eğlenceli olmalı. Vay canına.
5: Hayatımız boyunca her gün buradan geçtiğimizi biliyorum. Hepimiz bu pınarla büyüdük. Geçen nesiller boyunca bu pınarın çok çeşitli şekilleri oldu. Eski bir plastik boruyla uğraşıyor. Çamura ve suya giriyorduk. Burayı daha iyi bir hale getirmek için iyi bir yer olduğunu düşündüm. Burada el işlemesi bir ağaç var. Motorlu testereyle onu oydum. Orada taşlardan bir zen bahçesi var. Oturulacak bir bank. Tadını çıkarın, tamam mı? Tadını çıkarmayı bilmiyorsanız diye bunun tadını çıkarın. Hadi bakalım. Bunu yapın. Herkes bunun için burada. Hadi tadını çıkarın. Ne duruyorsunuz?
2: Bu çok güzel ağaç.
5: Kim su ister?
2: Şerefe.
5: Bu suyun tadını çıkaracağım.
6: Afiyet olsun. Ben bu bankın tadını çıkaracağım. Bu Kilcher pınarını herkes sever. Atsley'nin bunu aslında evlat edinip daha özel bir hale getirmesi bence gerçekten çok hoş olmuş.
1: Dostum, bunların hepsini yiyemem.
3: Baba Yula mutlu şükran günü diyelim. O da hemen bu tepede gömülü.
2: Evet.
3: Bu güzel toprağı bize o verdi.
2: Yul.
0: Pekala iyiyim. Sen ne yaptın?
7: Bu sıcak kışlarda çiftlikteki böcekler benim canımı sıkıyordu. O yüzden ben de doğal bir böcek kontrol mekanizması yaptım.
5: Bu inanılmaz. Güzel. Şuraya bak.
7: Kırlangıç popülasyonuna yardımcı olmasını umut ettiğim kırlangıç kutuları yaptım. Ve kırlangıç popülasyonuna yardımcı olursam daha az böcek olacak. Onlar birçok böceği yiyor. Sivrisinekler, eşek arıları.
0: Bunlar eşek arıları, dostum.
7: Ben pek bir şeyler yapmayı sevmem ama denemeyi severim. Kırlangıç kutusu çok basit bir yapı. Belli bir boyutta deliği ve menteşeli bir kapısı olan bir kutu. Bir kesim yaptım. Ve hiçbir şeyi kesemedim. Sanırım iyiyiz. Deliğin boyutu çok önemli çünkü daha büyük kuşların oraya girip bebekleri öldürmesini veya yumurtaları çalmasını istemezsiniz. Mümkün olduğunca sıcak olmasından da bahsetmiyorum. Yani ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Güzel. 5 kutu yapacağım. Onları çiftliğe mümkün olduğunca faydalı olacak şekilde çeşitli yerlere koyacağım. Bunları açabilmeniz ve temizleyebilmeniz gerekiyor. Her 5 yılda bir falan. Çok hoş görünüyor. Bu kutuları eve götürmek ve çocuklara göstermek, onlarla boyamak için çok heyecanlıyım. Yanlarını boyayalım mı?
8: Ben üstüne boyayacağım.
7: Bu iyi bir fikir.
8: Evet.
7: Ben bütün projelerime çocukları dahil etmek isterim. Onların çiftliğe katkıda bulunma konseptini anlamaları benim için çok önemli. Ve bu şeyleri sadece bizim için değil, başkaları, toprak ve kuşlar için yaptığımızı anlamalarını istiyorum.
8: Güzel.
7: Evet. Sürekli konuşuyorsun değil mi Bayan Rose?
8: Daha önce hiç kuş evi boyamadım.
7: Biliyorum.
8: Boyamada iyiyim.
7: Boyamada çok iyisin. Bunlar çok güzel oldu. Harika bir iş çıkardılar. Finley bunu çok sevdi. Onun böyle yaratıcı ve heyecanlı olduğunu görmek güzel. Tamam. Bunlardan birini kırlangıç penceresi yanına koymaya karar verdim. Kırlangıç kutularını sincapların yakınına koymamak çok önemli çünkü sincaplar bu kutuların içine girip yavru kuşları öldürebilecek birincil avcılardır. Bu çok tehlikeli olur. Ah Tanrım. Orası inanılmaz kaygan. Elimle bir halatı tutuyordum. Oh, halatım. Bu kutuyu koymak için çok azimliyim. Buraya bir tane koymak istiyorum. Bence burası harika bir yer. Yani nasıl hareket edeceğimi çözmeye çalışıyorum. Güzel. Başardım. Şimdi aşağı inmem gerekiyor. Ivan'ın o çatıya 1000 kere çıkıp indiğini gördüm ve orası kaygan değildi. O yüzden ben de oraya botlarımın tutunacağını düşünerek çıktım. Çünkü hep böyle görünüyor. Biri gitti, 4'ü kaldı. Diğerleri için daha az yüksek ve tehlikesiz yerler seçeceğim. Bugünlük yeterince adrenalin salgıladım. Umarım bu kuşlar evlerini sever. Tanrım. Bu bir kuş yuvası için biraz fazlaydı. Tamam. Gidip bir tane daha yapalım mı? Vay canına, bu mükemmel oldu. Şükran günü elinizdekiler için şükretmek demektir. Bu arazi bize ve atalarımıza çok şey verdi ve vermeye devam ediyor. O yüzden doğaya, toprağa, gelecek nesillere bir şeyler vermek harika bir şey. Güzel. Bu sonuncusu. Biraz çocuk sanatı. Güzel.
9: Wow.
0: Vay canına.
2: Vay canına, bu güzel.
0: Şuna bakın, bir kuş yuvası.
2: Bu güzel ağaçta bir kuş yuvası
7: Çiftliğe
2: var.
7: Çiftliğe hediyem her yere kuş yuvaları koymaktı.
6: Güzel.
7: Bunları ben yaptım ve çocuklarla onları yumurta boyası yaptık. Bu da eğlenceli bir deneydi ama havaya iyi dayandığından emin değilim. Ama bu çok güzel ve çok eğlenceliydi.
5: Sadece bu mu yoksa?
7: 5 tane yaptım.
5: Bir kuş yuvası avına çıkabiliriz.
7: Evet, bütün kuş yuvalarını bulun hadi.
5: Evet, kuş yuvası avı.
0: Bu güzel.
7: Evet.
2: Çok güzel.
9: Birazdan.
10: Bir nehir dolabı koyacağım. Nehirden enerji alan buzdolabı.
11: Oh my God!
10: Bu yıl Şükran Günü için çok heyecanlıyım ve bunu hareketli bir şekilde yapmak eğlenceli. Çünkü bir ailenin Şükran Günü projesinden diğerine gidebiliyoruz.
3: Dostum, bu sanırım hayatımda tattığım en güzel yemek.
5: Evet.
2: Evde sıkışıp kalmaktansa dışarıda olmanın harika olduğunu biliyorum.
1: Pekala Şeyin Vekeli, sizin kaskınız neydi?
10: Ben buradaki insanların hasadın cömertliğinin tadını çıkarmalarını istedim.
5: Gizem adamı.
0: Orada ne yetiştiriyorsun?
10: Bu bir bilim deneyi.
0: Anladım.
10: Artık yasal. Bu yıl Şükran Günü'nde herkes çiftliğe katkıda bulunmak için bir proje yapıyor. Kelly ve ben yüksek döneli biraz geliştireceğiz. Bir nehir dolabı koyacağız. Nehir dolabı, soğuk suyun yalıtımlı bir kutu içinde dolaşması anlamına geliyor. Onun içine bakır borular yerleştireceğim ve bu bakır boruları siyah plastik boruma bağlayacağım. O siyah boruyu var olan su hattına bağlayacağım. Suyu eski bir buzdolabının içinde çevireceğiz. Ve bu kutu su kadar soğuk olacak. Nehir dolabının arkasındaki fikir iyi bir su kaynağı olan her yerde soğutma yapabilmekti. Her türlü nehir iş görür. Bu durumda onu bir pınara bağlıyorum. Pınar dolabı, nehir dolabı kadar kulağa hoş gelmiyor. O yüzden adı nehir dolabı.
2: Şeyin çılgın fikirlerini seviyorum. Her zaman çok yaratıcılar ve neredeyse her zaman işe yarıyorlar.
10: Bakır boruyu dolabın içine sokup dolabın farklı bir yerinden çıkardık. Biraz yapıştırıcı, bu iyi olur.
2: Şimdi mi talimatları okuyorsun? Bakır boru üzerinde kullanma yazıyor mu?
10: Eşiniz yanınızdayken kullanmayın yazıyor. O tür bir bağ kurmuyormuş. Nehir dolabı için her şey yerinde ve şimdi bağlantımı yapacağım. Vay canına! Bu çok serinletici. İşte oldu. Neden oraya gidip su akıyor mu söylemiyorsun?
2: Tamam.
10: Çiftlik, şükran günleri basit şeylerin tadını çıkarmak üzerinedir. Yani benim için şükran gününün özel yanı herkese yardımcı olacak bir şey vermek. Su nehir dolabından akıyor mu?
2: Evet, görebiliyorsun.
10: Tamam. Kelly çalışıyor dedi ve ben evet dedim.
2: Soğuk.
10: Öyle mi?
2: Evet, soğuk.
10: Bu çok güzel. Yani çiftliğin hasatını kullanırken kendi şükran duygumu gösterebileceğim. Herkese aynı şeyi yapabilmeleri için katkıda bulunacağım.
12: Remork'ta şükran günü yapmak çok eğlenceli. Yani kim Remork'ta şükran günü yapar ki? Biz... Hareket etmediği sürece sorun yok ama hareket etmeye başladığı zaman yemek yemek çok zor. Çiftliğin neresinde olursa olsun şükran gününü hep sevdim.
9: Teşekkür ederim beyefendi.
5: Ha, tabii ki.
9: Hanımım.
10: Dünyanın en büyük kabağını getireceğiz. Evet, siz hala sebze toplarken topladıklarınızın güneşte çürümesinden sıkıldınız mı? Soğuk pınar suyuyla çalışan bir buzdolabımız var.
0: Vay canına.
3: Vay canına.
0: Nasıl bayağı çalışıyor? Serin.
10: Pınar suyu bu bakır borularda dolaşıyor ve bunu gayet güzel bir şekilde soğutuyor.
5: Boruya dokunabilir miyim?
10: Gel boruya dokun.
5: Bunu görmeliyim dostum.
7: Evet, bunu görmek istiyorum. Aman tanrım.
5: Bu çok soğuk.
10: Çılgınca değil mi?
5: Havadan daha soğuk. Peki buna ne isim verdin?
10: Bu benim nehir dolabım.
5: Ne?
0: Vay
5: nehir
0: canına.
5: Mi?
0: Şey.
10: Nehir dolabı.
0: Bu inanılmaz.
10: Çılgın değil mi?
9: Kesinlikle orada gördüğüm en çılgın şey şeyinin nehir buzdolabıydı. Nehir yani. Nehri dolap. Nehir buzdolabı. Nehir buzdolabı. Ne dolabı? Nehir dolabı. Evet işte bu. Kesinlikle uzun süredir gördüğüm en sağlam çiftlik icadı buydu.
0: Vay canına. Gidiyoruz. Dikkatli ol.
6: İyi iş.
1: Bence bunu virajlı kısma sokmamalıyız. Anlıyorsunuz değil mi?
10: Evet, bu önümüzdekilere göre bir hiçti.
1: Pekala, düzlükte park edeceğim.
10: Evet, daha fazla gitmek istemiyorum.
0: Bundan sonrasını yürüyerek geçeceğiz.
3: Shane'in nehirle ilgili şeyi gördükten sonra Aileen'in gelip benim yaptıklarımı görmesi için çok heyecanlıyım. Çiftliğin herkes için farklı bir anlamı vardır. Benim için burası kök, tarih, nereden geldiğinizi hatırlama demek. Ve hatırlamanın güzel bir yöntemi müzedir. Müzeler bunun için yapılır. O yüzden insanların köklerini hatırlamasına yardımcı olacak şeyler koyacağı küçük bir müze yapmaya karar verdim. Temel olarak 2.5'a 2.5 bir kare. Önü cam. Önünde de balkon olacak. Böylece balkonda durup bakabileceksiniz. Çok basit. Yani bunu yapabilmeliyim. Göreceğiz. Bir temelle başlayacağız. Beton tuğlalar. 2 kiriş. Kirişlerin üzerine tahtaları diz. Üzerini kapla ve elinde bir tabanın var. Şimdi bir duvar yapabilirim. Bir duvar daha. Arka duvar. Ve çatı. Ne zaman inşaat yapsam heyecanlanırım. Ve şu anda bunun için çok heyecanlıyım. Çünkü bu ben ve benim neslimin bir ara verip bizi bu noktaya getiren şeylere şükretme zamanı. Ve genç nesil de bunu görüp arada sırada geçmişe bakmak iyi bir şeydir diyebilecek. Ve bunun arkasındaki neden de işte bu. Evet, işte bundan bahsediyorum. Şimdi tavan yapma zamanı. 55 yaşımdayken bir daha çatıya çıkmayacağım demiştim. 60 yaşımdayken bir daha çatıya çıkmayacağım demiştim. 65 yaşımdayken bu son çatıya çıkışım dedim. Ama bu gerçekten oraya son çıkışım. Çocukken babamla çalışırdık ve hep geride kalırdık. Hep çok yavaştık. Her şey sürekli ters giderdi. Kendi başınıza çalışıyorsanız ve benim yaşımdaysanız, ne yapabiliyorsanız mutlu olursunuz. Şimdilik bu çok iyi gidiyor. Dolayısıyla çok mutluyum. Şükran gününün benim için anlamı tam olarak bu müze. Geçmişine şükür duymak. Tek söyleyebileceğim aman Tanrım. Anne baba gurur duyarsınız diyecektim ama gurur duyduğunuzu biliyorum olarak değiştireceğim. Şu anda Bonnie müzeye koyacak bir şey yapıyor. Harika olacak.
2: Bugün eski dağlardan mobilya yapmak için malzeme topluyorum. Bir bank yapmayı düşünüyorum. Bu çiftliğe duyduğumuz minneti göstermek için bir hediye olacak. Akça ağaç güzeldir çünkü biraz esnerler ve burada çok var. Akça ağacı toplamanın şimdi tam zamanı. Üzerinde yapraklar olsa temizlemesi biraz daha zor olurdu. Yani zamanı değerlendirmeliyiz. Sağlam olmasını istiyorum. O yüzden bu kalınları bacak olarak kullanacağım. Bu tür bir mobilya yapmak eşsizdir. Hiçbiri diğerine benzemez. Çünkü doğal malzemeler kullanırsınız. Parçaları birbirine sıkıştırma zamanı. Bu güzel. Balkona sıkmadım. Evet, üzerine böyle parçalar koyacağım. Bir sürü. Ve bunları çıkarıyorum. Evet. Tamam, evet. Hadi deneyelim. Yatalım, uyuyalım. Aman Tanrım. Aa, evet. Evet, işe yarıyor. Şükran günün kutlu olsun Atsley.
5: Şükran günün kutlu olsun Charlotte. Daha iyisini isteyemezdim.
2: Biliyorum. Yumuşak bir hava var.
5: Şuna bak.
2: Aman Tanrım.
0: Vay canına, şuna bakın.
2: Vay canına.
7: Ben evime bundan istiyorum.
3: Evet hanımlar beyler, bu küçük müzemiz. İçeride benim sanat ürünlerim var. Sizin kendi sanat ürünlerinizi ya da tarihi değeri olan çiftliği hatırlamanıza yardımcı olacak şeyleri koymanız için boş raflar da var. Bunu değerlendirebilirsiniz.
0: Vay canına.
7: Onun yaptığı küçük müze inanılmaz. Ve insanların gelecek yıllarda değerini bileceği bir şey.
13: Ben bunu herkes kullansın diye yaptım.
3: Biraz daha ses bekliyordum.
13: Birazdan.
12: Geliyor.
2: Şükran gününde bir şeyler yapıyoruz, öyle mi? İşte bu da benimki.
0: Bu iğrenç. Olamaz.

0: Allah.
1: Şükran günündeyiz. Hepimiz birlikteyiz ve güzel yemekler yiyoruz. Çünkü çiftlikteki herkes güzel aşçıdır ve ben yemek yemeyi severim. Temel olarak bu boş bir gün. Bunun tadını çıkaracağım.
2: Sevgili eşim Jane, bu yıl ne yaptın?
1: Ekmek ve sosumu yaptım.
2: Güzel. Bu yılki şükran günü hindisini de biz yaptık. Ve bu hindi yetmezse biraz daha kuş görme ihtimaliniz olacak. Tek söyleyeceğim bu. Burada bırakalım. Tamam mı? Her şey hazır.
1: Gerçekten istemelisin. Bu yıl şükran gününde çiftliği geliştirmeye karar verdik. Deni ve ben kocamın 20 yıldır konuştuğu ve yapmadığı bir projeye başlıyoruz. Kanyonun dibinde bir iskele yapacağım. Bir patika açacağım. Virajlarla aşağı inecek ve aşağıda bir iskele olacak. Orada oturup ayı arayabilirsiniz veya iskelede ayınızı yüzebilirsiniz. Bu kimin fikriydi?
3: Tekme atma yarışmasındaki tek bacaklı adam gibi terliyorum.
1: Bu yaptığım çılgın bir iş ve bunu yalnız yapmak istemiyorum. O yüzden arkadaşım Deni'den yardım istedim. Bu tam bir Jane kulübesi oldu.
3: Bir kapı gibi çalışıyor.
1: Ve birlikte çok iyi çalışıyoruz.
3: O yolu açtığımıza inanamıyorum.
1: Biraz daha çalışmak gerekiyor ama bizi buraya getirdi. Oradan kereste getirebilir miyiz? Evet, iskele yapmak için kereste taşıyabilmemiz gerekiyor. Keresteyi alıp aşağı kadar atabileceğimiz bir şey değil. O kadar dik yani.
3: Ağaçları aşağı atmak işe yaramayacak.
1: Hayır, yaramayacak. Halat.
3: Gerçekten. Halat.
1: Bir makara.
3: Ben halatta milyon kez kaydım.
1: Tamam.
3: Yani teçhizatım var. Bunu yapabilirim.
1: Güzel. Eğer bir halat gerebilirsek, bu keresteyi aşağı indirmek bir rüyanın gerçekleşmesi gibi olur. Çünkü taşımak istemiyorum.
3: Üzerine ince bir ip bağlı, bir kiloluk kurşun ağırlık var. Ve bunu alıp bir olimpik gülleci gibi atacağım. Güzel. Halatı ona bağlayacağız ve bunu aşağı indireceğiz. Şuna bak.
1: Aldın mı?
3: Aldım.
1: Güzel.
3: Onu bu ağaca bağlayacağız. Birkaç düğüm atacağım ve sanırım gitmeye hazırız. Yukarıda eve bağlayacağız. Onu iyice gereceğiz ve üzerine makarayı bağlayacağız. Burada kerestemizi bağlayacağımız iki makaramız var. Ve bu bir karavanda yeni evli çift gibi ses çıkarıyor. Geliyor. Hala gidiyor.
1: Evet, bunu düzeltebilirim.
3: Arka makara hattı çözüldü ve savrulup duruyor. Bunu düzeltmeliyiz. Burada yaptığımız şey kara binayı sökmek oldu. Böylece biraz daha iyi gidecek. Evet, daha iyi gidecek. Şu anda yaptığım şey bu iki makarayı birbirine bağlamak. Böylece bu keresteden ayrılmayacaklar ve arka çıkmayacak. Bu onun tekrarlanmasını engelleyecek. Bir daha çıkmayacak. Evet, çok sağlam olacak. İşte böyle. Evet, biraz daha sıkayım. Tamam, işte geliyor.
1: Umarım biraz momentumu olur.
3: İşte geliyor. Gidiyor.
1: Kontrolden çıkıyor, Deni.
3: Oradan çekil.
1: Deni. Ah, Tanrım. Bu çok korkutucuydu. Tanrım. Ama harikaydı.
3: Öğrendik ki onu bırakıp yer çekiminin işini yapmasına izin verirseniz... İşte geliyor. Ağaçlar kendi başına aşağı kadar uçacak.
1: Başardı.
3: Ve biz de geri sarıp tekrarlayacağız. Bunu hallettikten sonra aletlerimizi indirip inşaata başlayabiliriz. Güzel, şimdi bırakalım. Hazır.
1: Evet, artık keresteyi indirdiğimize göre bu gayet hızlı ilerlemeli. Deni harika bir marangoz, ben harika bir asistanım. Muhtemelen senin çakman daha iyi. Bu proje için çok heyecanlıyım çünkü Kilcher'ların sürekli kanyonda bir şeyler yapılmasından bahsettiğini duyuyorum. Bu kanyonda çok avlanma oluyor. Artık bir yolları, harika bir çalışma alanları, harika bir gözlem alanları var. Bence bunu gördüklerinde çok memnun olacaklar.
3: Güzel. Vay canına. Sanırım bitirdik.
1: Bu eğlenceli ve çok uğraştırıcıydı. ama başardık. Yardımın için teşekkür
3: Rica
1: ederim.
3: Rica ederim.
1: Bence kanyonda bir yerimiz olduğu için çok heyecanlanacaklar.
0: Nereye gidiyoruz?
1: Devam et. Yolu takip et.
4: Yoldan yolu takip
0: sağ mı,
4: et.
0: Sağ mı?
5: Direkt aşağı.
4: Aşağı bir top gibi yuvarlan.
3: Ha, evet bu el yapımı.
5: Vay canına. Bu çok havalı. Teşekkürler.
2: Şu küçük şirin iskeleye bakın. Neden işimin henüz burada olmadığını merak ediyorsanız, bunun nedeni halattan aşağı göndermek istediği bir şey daha var. Hey Jane!
1: Sizin için özel bir şeyi göndereceğim. Benim için Şükran Günü kartondan bir hindi yapmak ve içini kırmızı makarna ve kaka gibi görünen şekerleme ile doldurmak. Burada Şükran Günü'ne bir hava katıyoruz değil mi? İşte benim katkım.
0: Bu iğrenç. Olamaz.
1: Şükran gününde hep biraz kan ve pıhtı olmuştur. Şükran gününüz kutlu olsun.
2: Gelecek sene için çıtayı yükselttim hayvan.
4: Tamam.
2: Bir pinyata hindi için bir denemeydi. Harikaydı Jane. Woo.
1: Şükran gününüz kutlu olsun.
0: Evet, bravo. Şükran gününüz kutlu olsun.
6: Sebzelerin için teşekkür ederim.
0: Ivan, sen bu yıl çiftlik geliştirmesi olarak ne yaptın?
4: Bu yıl sahilde bir tuvalet yaptım çünkü orada birinin altını tuvalet olarak kullanmadığı çok az kaya kalmış. Sahilin bir tuvaleti olması gerektiğini düşündüm. Ve bana kalırsa oldukça işe yarayacak.
2: Bence bugün çok işe yarayacak.
4: Evet, biliyorum.
7: Bu mottomuz olabilir. Çiftliği geliştirin. Tuvalete gidin.
4: Evet, bu doğru. Bu yıl Şükran Günü'nde herkes çiftliği geliştirmeye çalışıyor. Benim bu yılki projem sahilde bir tuvalet yapmak. Hepsi bu. Evet. Bakalım burada yer var mı? Çoğu zaman oradayken bir kayanın altına yapıyor. Aile büyüdüğü için daha fazla insan kayaların altına yapıyor. Ve bence zamanı geldi. Orada yeterince zaman harcıyoruz. Çocuklarım oraya gidiyor. Sahilde bir tuvalet olması bence güzel olur. Ha evet. Sahil malzemelerinden yapmanın eğlenceli olacağını düşündüm. Kıyıya vurmuş odunları tekrar değerlendirmek istiyorum. Biraz geri dönüşüm. Çiftliğe yardımcı olmak için eski şeylerden de kurtulabilirim. Bütün bir yıl boyunca çiftlikteki birçok projeyi tamamlamaya çalıştık. Çiftliği geliştirmek için yıllarca yapmamız gereken projelerdi bunlar. O tarihi, o mirası canlı tutmak istiyoruz. Burada babamın yaptığını yapıp deri eldiven, menteşeler kullanacağım. Eskiden deri parçaları kullanırlarmış. İlk menteşeler bunlarmış. Yani eldivenler bunun bir versiyonu denebilir. Büyük bir Şükran Günü yemeğinden sonra herkesin bir tuvalet molasına ihtiyacı olacak. Aa evet evet. Bu güzel. Evet. Kumsala götürelim. Evet. Bu tuvaletin son dinlenme yeri kolay erişilebilir bir yer olmalı. Sahile yakın olmalı. Yazın orada balık tutuyoruz, sahilde yemek yapıyoruz ama sahilde gelgitin gelmediği, sel basmayan çok fazla yer yok. Bunun yüksekte ve yakın olması gerekiyor. Çiftliğe iyi bir katkı oldu bence. Herkes bir noktada bunu kullanacaktır. Kendimle gurur duyuyorum. Aferin bana. Çok iyi oldu.
0: Vay canına.
4: Durumumuzun sonuna geldik.
0: Vay canına. Aman tanrım.
4: Evet. Ben bunu yaptım.
0: Harika.
2: İnanılmaz.
0: Evet, muhteşem
4: evet,
0: olmuş.
4: Bunu yaptım ve Kazıcıyla buraya getirdim. Etrafa çarpmamak için bir yere takmam gerekiyor.
2: Bunu yukarıda mı yaptın?
4: Evet, yukarıda yaptım.
2: Şaka yapıyorsun.
4: Gelene kadar sallandı. Şaka yapmıyorum ayrıca. Önce ben deneyeyim, sonra hepinize sıra gelecek.
0: Şükran günün kutlu olsun Ivan.
2: Şükran günün kutlu olsun o zaman.
0: Sana bir şarkı söyleriz.
4: Hayır, aslında burayı kullanmaya ihtiyacım yok. Ama var.
2: Hadi ama.
0: Harika. Gönder bakalım.
5: Bu Ravent Cini.
2: Ravent Cini.
5: Evet.
2: Bu her zaman Ravent Cini dolu olacak, öyle değil mi?
5: Evet, her zaman.
2: Bir traktörde yemek yedik. Bir halata bağlı konfeti dolu hindiyi kestik. Yani bu harika bir gün oldu. Ve muhtemelen çiftliğin en çılgın şükran günü olarak tarihe geçecek. İnanılmazdı çünkü. Herkes mutluydu.
4: Ay, korkuyorum. Tamam.
6: Bence Yul, çiftliğe biraz enerji kattığımız ve yaptığımız geliştirmeler için bize gülerek bakıyor. Bence buraya baktığımızı görmek onu mutlu eder.
7: İster yukarıda olun, ister aşağıda. Her zaman işinizi görecek.
2: Bir delik var.
3: Evet. Evet.
0: Şerefe.
3: Hadi şerefe.
2: Şükran gününüz kutlu olsun. Şükran
3: gününüz kutlu olsun.
2: Şerefe.
0: Evet. Hadi bakalım. İyi tokuştur, iyi tokuştur.
3: Çok güzel.
7: Bu sezonda...
3: Bak, geliyorlar.
7: Jewel oğluna çiftlik hayatını öğretmek için dönüyor.
6: Ben hayatımda hiç motorlu testereye sürmedim.
7: Atsley ve Jane'in balık avı patlamalı bir final yapıyor.
2: Bunu tekneye çıkarmamız imkansız.
6: Vuralım.
2: Oh!
8: Keçirler kendilerini çekiyor.
7: Hayatımda hiç eğlenmediğim kadar eğlendim. Ve tehlikeli bir inşaatta... Oto için bir hata gereğinden fazla oluyor.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska son sınırda daha önce.
1: Hadi hadi yükleyelim şunu. Bir saniyeliğine susar mısın?
0: Charlotte ve Atsley bir ineği kurtarmak için çaresizce çabaladı.
2: Hadi hadi işte oldu.
3: Onu yerde görünce çok duygulandım.
0: Şimdi Charlotte, Ivan ve Eve hasta Ivan'ı eve getirmek için Gergit'e karşı yarışacak.
3: Ivan, orada bir kıyı dili var. Geri!
4: Geri!
5: Ah lanet olsun.
0: Otto ve August devasa bir vinci getirmek için tehlikeli bir görevdeler.
1: Bu 22 tonluk makine aşağı yukarı giderken kurtulursa biri ölecek. Direksiyonu biraz bu tarafa çevir.
0: Ve Atsley ve Jane pazarlık ettiklerinden fazlasını yakalıyor.
2: Bunu bota çıkarmamız imkansız.
3: Vuralım.
2: Vay canına. Sometimes it's blood, sweat, tears. On Alaska's last frontier, but life is simple.

0: Sana bir soru daha. Bir prensesi alıp kayağa koyarsan ne olur?
1: Ne olur?
0: Sert bir tavır.
1: Seni öldüreceğim.
0: İyi ki çocuklarla vedalaşmışım.
2: ...80 yıl boyunca Kilcher ailesinin hayatı onlara önemli bir besin kaynağı sağlayan Alaska sularına bağlıydı.
3: Şu balığa bak.
2: Ve ücra yerlere hayat damarı görevi yapan...
4: Okyanusa yakın yaşamak çok önemli çünkü bütün suya ve içindekilere erişiminiz oluyor.
1: Balık yakaladım.
5: Nehirler en eski yollardır. Yazları tekneyle, kışları buz üzerinde.
4: Alaska suları değişken olabilir ve bu tehlikelidir.
1: Balina!
3: Gel git kimseyi beklemez. Sular hızlı çekiliyor. Ben onu sinir bozucu, tehlikeli olarak görüyorum. Baba, dibe vuracağız. Lanet olsun. Ama Alaska'nın suları hayatta kalmak için çok önemlidir.
1: Evet.
2: Homer Limanı'nda Otto ve oğlu August, çiftliğin yeniden inşasında çok gerekli olan eski bir vinci almak için Keçamak Koyu üzerinde ilerleyecekler.
3: Hey August, orta halatı çözmeye başla.
6: Tamam.
3: August burada ve onu bir başka çiftlik sahibi ve benim dostum olan Carl Jones'tan bir vinç almaya giderken yanımda götüreceğim. Carl bu vinci bana veriyor. Çünkü artık ona ihtiyacı yok. Kesinlikle ihtiyacı yok. İyiyiz. Gitmeden önce Charlotte bu vinci ne yapacaksın diye sordu. Ve ona baktım, hiç böyle bir vincim olmadı dedim. Gidiyoruz. Bu çiftlikteki geliştirmeler için iyi bir alet olabilir. Yani vincin hareket etme zamanı. Çocukları evden göndermek gibi. Büyük şeyleri kaldırmak için kazıcıları ve traktörleri kullanıyoruz ama bunu alıyorum çünkü bu vinç daha uzun, daha büyük, daha yüksek ve daha fazla ayakta kalma gücü var. Şu anda bu vincin neye benzediğine veya ne durumda olduğuna dair bir fikrim yok. Halibut Koyu bizim çiftliğin karşısındaki sahilde yer alıyor. Temel olarak bizim tam güneyimizde. Hey August, güverteyi biraz temizlememiz gerekiyor. Berbat durumda. Burada martılar yuva yapmış. Tekneye pisliyorlar. Bu iğrenç bir şey. August geri döndüğü için çok mutluyum.
6: Aman Tanrım.
3: Onun yardımı Tanrı'nın bir lütfu.
6: Açıkçası babam bu tür projelerde pek yardımcı olmuyor.
3: Lanet olası hayvanlar. Hey, git buradan. Yüce Tanrım. Şimdi Halibut koyuna geldik. Kapağı açmak üzereyiz. Burada onun sahiline dönüyoruz. Hey August, gidip kapağı açabilirsin.
6: Pekala. Bu vincin ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Onu tekneye nasıl taşıyacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Ve bu iş tehlikeli mi bilmiyorum. Bazı şeyler devrilebilir ve batabilir. Bu çok havada mesela. Veya su altında.
3: Sana zamanımızın azaldığını söylememe gerek yok sanırım. Acele etmeliyiz. Carl'la buluşup vinci çalıştırmaya çalışacağız.
5: Hey Otto.
3: Seni görmek güzel.
5: Seni görmek de öyle.
3: Hadi gidip şu şeye bakalım.
5: Hadi. Gidip şu vinci görelim. Beni takip edin. Eski bir vincim var ve ondan kurtulmam gerekiyor. Otto'nun King's Tractor'ı var ve o bu vinci çekecek kadar büyük. Şükürler olsun bana bir maliyeti olmayacak ve onun bir vinci olacak.
3: Aman Tanrım, bu o öyle mi?
5: İşte bu.
3: Ne yaptım ben?
5: 22 ton metal ve üstü biraz ağır.
6: Babamı buraya getiren fikir neydi bilmiyorum. Bu iyi bir makine olur muydu sanırım. Benim ilk izlenimim onun yaşı. Tam bir hurda yığını gibi görünüyordu.
5: 2 yıl önce çalışıyordu.
3: Fikrimi değiştirmek için çok mu geç?
5: Evet.
3: Lanet olsun.
6: Bunu ne için kullanacaksın?
3: Bir şeyleri kaldırmak için. Bu şeyi almayı kabul ettikten sonra akıl sağlığım konusunda o kadar da emin değilim. Vay canına, ne canavar ama.
5: Evet.
3: Çalışacak mı?
5: Öğreneceğiz.
3: Birçok bilinmeyen var ve umarım bunu çalıştırırız. Makine yola çıkabilir. Ve gemiye biner. Bizim için iyi olur. Ne yapıyorum ben? Tanrım. Tanrım.
2: ...25 kilometre ötede Ivan, Charlotte ve Eve... ...hasta bir ineği eve getirmek için acil bir göreve kalkışıyorlar.
1: Bu suların yükseldiği yer değil mi?
7: Evet. Bugün Ivan ve Eve'in teknesiyle... ...koyun ağzına gidip eve gelmesi gereken ineği getireceğiz. Gelgitin yükselmesiyle ineklerimizden biri mahsur kalmış. Eğer onu buradan çıkaramazsak onu vurmak zorunda kalacağız.
0: İşte gidiyoruz. Evet, oldu.
7: Ah Mark. Mark Moret, koyun başındaki kovboyumuz. Mark yaralı olduğu süreçte bu ineğe bakan kişi oldu. Bu ineğin şimdi eve gelmesi gerekiyor. Çünkü uzun süre çamurda saplanıp kaldığı için bacaklarında sorun var. Ve çok kötü topallıyor. Yani buzağısını veya kendini avcılardan koruyamaz. Orada ölecek. Bundan kurtulması imkansız.
4: Tekneye yükleyeceğimiz çok fazla şey var. Ama bu çok fazla vaktimiz var anlamına gelmiyor. Sonra nehirden ilerlememiz gerek. Bütün bunları tek bir gelde yapmaya çalışıyoruz. Yani vaktimiz kısıtlı.
7: Avantajımız bu teknenin hızı.
1: Evet.
7: Gelgitin en yüksek olduğu an çok uzun sürmez. Gelgitin en yüksek olduğu zamanda yaklaşık yarım saatimiz var demektir. Çok kaygan görünüşlü bir tekne.
1: Biliyorum.
4: Sağ ol. Bu bayağı güzel.
8: Bu iş sırasında sürekli hareket etmemiz, hiç durmamamız gerekiyor. Yapmamız gereken çok hızlı bir planımız var. Yoksa bu ağır.
4: Bu ineği kurtarmak için ihtiyacımız olan malzemeleri getiriyoruz. Paneller, hatlar, saman, ihtiyacımız olabilecek bir sürü şey. Vay canına!
7: Kilcher sahilinde kumsaldan çıkmak için suların yüksek olması gerekiyor. Ve harekete geçişimiz de yüksekte. Yani her şeyi aynı gelgitte yapıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca hızlı olmalıyız.
4: Tamam, hadi gidelim.
1: Geliyorum.
2: ...15 kilometre ötede... ...Atsley ve eşi Jane... ...Alaska'nın zengin sularından faydalanmak... ...ve dondurucularını dolduracak balıkları tutmak için yola koyuldu.
0: Ben ve Jane kayak avına çıkıyoruz. Pisi balığı için. Şimdi gidip balık avlayabiliriz. Bu da gelecekteki geyik ve mus avı sezonu için baskıyı azaltır. Dondurucunuzda ne kadar çok balık ve yiyecek olursa kış yaklaştığında baskı o kadar azalır. Çıkıp yüzüme vurmamasını sağlar mısın lütfen? Kilcher sahilinde kanoyla balık avlamanın en güzel yanı hemen kapımızın önünde olması. Asla yakıtınız tükenmez veya motor arıza yapmaz.
9: Orası soğuk ve kanolar devrilir.
0: Suya düşmek bugün bir seçenek değil, tamam mı?
9: Daha önce hiç kanoyla okyanusta pisi balığı avına çıkmadım. Korunaklı küçük bir koyda somon balığı yakalamıştım sadece.
0: Yorulduğundan emin ol.
9: Aman tanrım, o altımda. Bu zordu.
10: Bu sefer bir an çok sakin olup sonrasında korkunç olabilecek bir okyanustayız. Rüzgar kesinlikle hızlandı. Ama bu hayatımın en iyi deneyimlerinden biri olabilir.
0: Gel.
10: Bu botlar hiç su geçirmez.
0: Jane çok deneyimli bir kano balıkçısı değil. O harika bir balıkçı. Nokta. Umuyorum biraz sakinleşip balık yakalamaya odaklanabilir. Böyle daha iyi olacak. Biraz salla. Sınırları test et.
10: Hayır, beni sallama.
0: Senden sallamanı istedim.
10: Seni sallamak da istemiyorum.
0: Tamam, ilerliyoruz. Burada dur. İyiyiz. Sana yardımcı olurum.
10: Fazladan sallamıyorsun değil mi?
0: Hayır, bu okyanus. Ortada kal ve sallanmaya kendini ver, tamam mı?
10: Harika, ortada. En ufak dalga sizi devirebilir. Ve biz Alaska'da yaşıyoruz. Burada su adamı dondurur.
0: Tutuyor musun?
10: Evet, tutuyorum.
0: Eğer şu anda 45 kiloluk bir pisi balığı tutarsak...
10: Ben misinayı keserim.
0: Teknede avlanırken bulabileceğiniz en büyük pisi balığını istersiniz. Kanoda balık tutarken çok büyük bir şeyi çekmeye çalışırsanız botu parçalayabilir, size zarar verebilir. Tercihen ben 4 ila 14 kilogram arasında balıkları isterim. Umarım 4 tane 10-15 kiloluk yakalarız. Bu bayağı et eder. Oltanı sarıp indirmelisin. Bunu birkaç kez yapmalısın çünkü pisi balığı neredeyse cansızdır. Balığı yakaladığınızda onu çekip yüzeye çıkarmalı ve bir bakmalısınız. Bu balık ne kadar ve ne yapabileceğiz? Kafasına vurup işini bitirmeli miyiz? Yoksa bu balığı vurmamız mı gerekiyor?
10: Balık vurdu.
0: Bir şey çekiyormuş gibi mi hissediyorsun?
10: Evet.
0: Çek bakalım.
10: Tamam.
0: Balık var mı?
10: Evet. Bu noktada çok telaşlandım. Sakin ol. Aşağı gitmeyi beklemiyordum.
0: Büyük bir şişeye mi benziyor?
10: Beni çok zorluyor.
0: Jane onu salıp geri çekmek için elinden geleni yapıyor. Ben de bizi dalgalara dik halde tutmak için elimden geleni yapıyorum.
10: Beni fena çekiyor. Dönebilir miyiz? Bana karşı koyun.
0: Tamam.
10: Oh, hayır, hayır.
0: O bir... Bizi yatırma, dur.
10: Yatırmıyorum.
4: Birazdan. Nehrin sığ yerlerini, kıyı dillerini kestirmek çok zor aslında.
7: Ivan, bu kuruyor.
1: Geri!
7: Geri!
4: Ah, lanet olsun.
2: Kaçmak koyunda, Atlee ve Jane'in ailelerinin dondurucusunu doldurmak için balık tutma görevi dalgalı bir başlangıç yaptı.
10: Balık var at.
0: Bir şey çekiyor gibi mi hissediyorsun? Sakin ol.
10: Balık vurdu ve heyecanlı değilim.
0: Bizi devirme.
10: Devirmiyorum.
0: Bizi çekiyor. Bizi çekiyor. Bu büyük.
10: Hayatımda ilk kez büyük bir balık istemiyorum. O hareket ediyor. Genelde çok büyükleri tutmak isterim. 30-35 kilogram. Ama o bir teknedeydi. Biz ise kanodayız.
0: 5, belki de 7 kilo.
10: Önemi yok. Bu suda büyük bir tane yakalamak istemiyorum.
0: Bu zor. Ben kanoyu dalgaya dik tutmaya çalışıyorum ve Jane balığı tekneye çekecek kadar yormaya çalışıyor. Benim kürek çekmeyi bırakıp ona bir tane vurup kanoya çekecek kadar güvenli olduğundan emin olmam gerekiyor. Hazır mısın?
10: Evet, hazırım.
0: Bana doğru getir. Tekneye yaklaştır. Evet. Tamam, dur. Tamam, aldım.
10: Bu en garip balık avlama yöntemi.
0: Oh! Hey!
10: Bir kanoda okyanusta.
0: İyisin, iyi. Evet.
10: Kaybettin mi?
0: Evet.
10: Hayır.
0: Evet. Jane'in balığını kaybetmekten nefret ediyorum. Çünkü asla unutmama izin vermez.
10: Kayıp mı ettin?
0: Evet, kaybettim.
10: Bir pisi balığı yakaladım. Sonra kaçtı. Kimseyi suçlamıyorum. Atsley. Balığımı mı kaybettin?
0: Üzgünüm. Sudan çıkınca çırpınmaya başladı ve onu tutamadım.
10: Tamam. Bu olur.
0: Evet, olur.
10: Bu olur. Ama çeksek daha iyi olurdu.
0: Yani o kaçtığı için üzgünüm tatlım ama kancayı tekrar takıp balık tutmak ister misin?
10: Bir tane daha denerim. Bu bizim balık mıydı?
0: Lanet olası.
2: Otuz kilometre uzaktaki Halibut koyunda Otto, arkadaşı Carl ve oğlu August bir antikayı çalıştırmaya çalışıyor.
3: Buna bir akü takıp çalıştırmayı deneyebilir miyiz acaba?
5: Kulağa hoş geliyor.
2: Otto'nun planı büyük makineyi çiftliğe taşımak ve geliştirmelerde kullanmak.
3: Bu şeyi çalıştırmak büyük bir olay. Evet dostum, işte oldu. İlk iş ona bir akü takmak. Carl biz gelmeden yakıt koyduğunu söyledi. Ama bu eski motorları bazen çalıştırmak için biraz eter, yani tutuşturucu gerekir. Carl bunu çevirecek ve ben eter sıkacağım. Burada hortumun deliğinden mi sıkacağız Carl? Bu doğrudan motora mı gidiyor?
5: O işe yarayacaktır.
3: Yani bunu çalıştırmak için 3 kişiye ihtiyacımız var. Carl marş motorunun olduğu yerde. Çünkü çalıştırmak için marşa düz kontak yaptırması gerekiyor. Ben diğer taraftan motora eter sıkıyorum. Ve gaza basması için August'u kabine koyduk. Ve yapılması gereken ilk şey onu çalıştırmaya çalışmak.
5: Hazır.
3: Eter bir motor için doping gibidir. Veya eterin eski bir makine için güçlendirici gibi olduğunu da söyleyebilirsiniz. Eter bir motor için doping gibidir. Veya eterin eski bir makine için güçlendirici gibi olduğunu da söyleyebilirsiniz.

0: bak. Bu yakıt hortumu gevşemiş. Hortuma baktık. Hava alıyor, yani depodan yakıtı çekemiyor. O yüzden kafa kafaya verip bir çözüm bulmamız gerekiyor. Burada kullanabileceğimiz bir tekne, dış motoru, yakıt pompası gibi bir şey var mı acaba? Var mı? Denemeye değer. Bulduğum sonuç bir dış motorun yakıt pompasını çalmaktı. Şansımıza Carl teknesinden bir tane bulacak. Bakalım bu yardım edecek mi? Şimdi beklememiz gerekiyor. Her boş geçirdiğimiz süre iyi değil. Biraz gerginim. Çünkü bunu çalıştırmak istiyorum. Şimdi test bu makinenin çalışıp çalışmadığı olacak.
1: Evet, bir motorun yakıt pompasını aldım.
0: Aa, işte buradasın. Bütün koyu yağmalıyoruz değil mi?
1: Bunu bir sık bakalım.
0: Bu nereden geliyor? Dene.
1: Bu aslında benim teknemden geliyor.
0: Bu büyük bir fark yaratacak.
2: Carl bir tekne pompası buldu. Bu bir yakıt hattı pompası ve eğer motorunuz iyi çekmiyorsa depodan motora yakıt çekmenizi sağlıyor. Böylece hiçbir sorun çıkmamış oluyor.
0: Bunu bu hortuma takacağız. Bu da yakıt filtresine girecek. Sık sık sık ve bütün yakıtı motora çekebiliriz. Şimdi yapacağımız şey bunu bağlamak ve tekrar denemek olacak. Bakalım çalışacak mı? Tekrar deneyelim mi?
1: Evet, hadi deneyelim.
0: Herkes yerlerine döndü. Carl elektrik ve kıvılcımlarla, ben eter sıkmakla, August da gazla uğraşıyor.
1: Tamam mı? Geliyor.
0: Başla. Şansımıza motor bağırmaya başladı ve bu gayet iyi çalışıyor. Aslında tahmin ettiğimden çok daha iyi çalışıyor. Bu inanılmaz dostum. Gerçekten inanılmaz. Winç gayet iyi çalışıyor ve bu çok çok çok büyük bir rahatlama. Çünkü eğer motor rampa aşağı giderken durursa birinin ölme ihtimali yüksek.
1: Hareket edip etmeyeceğini görmek ister misiniz? Silindirler, silindirler
0: evet.
1: Hazır.
0: Hadi.
1: Tamam.

0: 40 kilometre ötede, Sheep Nehri'nde. Ivan, Eve ve Charlotte hasta bir ineği kurtarmak için koyun başına doğru giriyorlar.
1: Bunu halletmek için çok az zamanımız var çünkü suların yüksek olması gerekiyor. O yüzden bunu mümkün olduğunca hızlı yapmaya çalışıyoruz. İneği alıp çıkacağız.
2: Bir şeye vurursak diye herkesin hazırlanmasını istiyorum. Herhangi bir yerde kum tepesi falan olabilir, tamam mı? Kum tepeleri küçük su altı dağları gibidir. Bu bulanık suda nereye vuracağınızı göremezsiniz.
3: Vay canına, burası gerçekten bulanıklaşıyor.
2: Babam ve ben konstrüktörü 2 yıl önce nehre sokmuştuk ve neredeyse bütün tekneyi kaybediyorduk.
4: Ne oldu?
2: Vay canına.
4: Ne oldu?
2: Bir kum tepesine oturduk, lanet olsun.
4: Buradan bir derinlik istiyorum. Buradan bir derinlik istiyorum.
2: Vay canına. Olamaz, 90 santim.
4: Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Kıyıya oturmak hiç istediğim bir şey değil. Yaklaşıyoruz.
1: İneği görebiliyoruz.
2: Evet, bu iyi bir fikir. Biraz rampayı indirebilirsin.
3: Tamam.
2: Nehir kıyılarının ve sığ yerlerin konumunu tespit etmek çok zordur. O yüzden Eve o çubuğu teknenin önüne batırınca her an bana gerçek derinliği bildirmiş oluyor.
3: Çok fazla su yok. 30 santim kadar.
2: Hepsi o kadar mı?
1: Ivan, orada bir kıyı dili var gibi görünüyor. Ivan!
3: Ivan, burası kuruyor.
1: Geri!
3: Geri!
2: Ah, lanet olsun. Sanırım bir kıyı diline çarptık. Nehrin en derin yerinde olduğumu sanıyordum ama bazen onlara çarpıyorsunuz işte.
3: Yine çamura vuruyoruz.
1: Evet, çamur kalkıyor.
3: Altımızda neredeyse hiç su yok diye bağırıyordum. Sonra saplandık.
1: Ivan, burası gerçekten çok sığ.
3: Şu anda her yer sığ.
1: Evet, çok yer.

0: yaklaşmıştık ve bir kıyı diline çarptık. O ineğin kurtulamayacağını düşününce moralim çok bozuldu. Korkarım o burada ölebilir.
1: Umarım çıkabiliriz.
2: Sanırım beklemeliyiz.
0: Suların yükselmesine ne kadar var?
2: Şu anda bayağı yüksek.
0: Lanet olsun. Gel git konusunda nerede olduğumuzdan emin değiliz. Karaya oturmuş olmamız biraz korkunç. Sular gelip bizi götürür mü diye merak ediyoruz.
3: Birazdan. İnmemiz gereken bir rampa var. Ve bunu yedek frenimiz olmadan yapmayacağız.
4: Sınırdasın ve çok az kaldı.
3: Koca olan.
5: Çiftliğin 16 kilometre uzağındaki Hollywood koyunda Otto oğlu August ve arkadaşı Carl, 22 tonluk Winch'i Otto'nun teknesine taşıma işine başlamak üzereler. Winch, acil geliştirmeleri tamamlamak için çok ihtiyaç duyulduğu çiftliğe gönderilecek.
4: Hazır mısın?
3: Evet,
4: ben hazırım.
3: Winch'i çalıştırdık. Şimdi aşağı sahile inip eve gitmek için hazır durumdayız. Ne düşünüyorsun?
6: Fena değil.
3: Burada ters gidebilecek çok şey var. Ve aşağı inene kadar yolumuz var. Bu şeyi konstruktöre yüklememiz gerekiyor. Bu vinçte yıllardır çalışmayan birçok parça var. Frenler bozulmuş olabilir. O yüzden risk almayacağım. Ve bunu yedek fren olmadan yapmamız imkansız. Eğer bu 22 tonluk makine aşağı inerken bizden bir kaçarsa...
6: Bebeğim!
3: Biri ölecek. Geldiğin için sağ ol dostum. Bu şeye ekstra fren gerekiyor. Carl oğlu Brody'den dozeri getirmesini istedi. Şimdi vincin arkasından dozerin önüne kalın bir tel çekiyoruz.
4: İşte oldu. Bunu gergin tut. Dozer vincin yavaşlamasına yardımcı olacak. Onu bağladık.
6: Tamam.
3: Dozerler genelde itmek için kullanılır ama bu sefer onu fren olarak kullanacağız. Bak ne diyeceğim, o bunu yıllardır kullanıyor ama şu anda fena terliyor. Bu tarafta 45 santim var. Direksiyonunu biraz bu tarafa çevir, o tarafa değil. Hayır, bu sekiyi aşmalıyım. Benim ve August'un işi, Winch'in yolun ortasında kalmasını, hiçbir şeye vurmamasını sağlamak. Burada çok yer var.
6: Tamam.
3: Yolun kıyısı konusunda Carl'a güven vermeye çalışıyoruz.
4: Tam sınırdasın ve biraz daha var. Yani iyisin. Sorun yok. Bu tarafta iyisin.
3: Biraz bu tarafa gel.
7: Bu büyük makineyi yolda götürmek çok tehlikeli olabilir. Eğer giderse bu büyük bir sorun olabilir. Çünkü ona yön vermek çok zor.
3: Bu tarafta 45 santim var.
4: Buradan inmeye başlarken biraz daha gel, tamam mı? Winch'in ağırlığının buldozer için çok gelmesi gibi bir ihtimal de var tabii. Böyle devam et. Bu gayet iyi görünüyor. 22 ton öyle kaçabileceğiniz bir şey değil.
3: Şimdi iyisin.
4: Pekala dostum, neredeyse geldin.
3: Vay canına. Gel biraz konuşalım. Winch'i sahile indirdik. Şimdi Winch'i tekneye yüklemek için hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Koyun karşısına geçip indirebilmek için. Tamam. Bakalım burada ne oluyor. 40 kilometre ötede hızla çekilen Alaska gelgiti, Ivan, Eve ve Charlotte'ın mahsur kalmasına neden oldu. Ve zayıf bir ineği kurtarma görevlerini raydan çıkardı.
8: Yine çamura çarpıyoruz. Tamam, derinleşiyor. 60 santim su var.
9: Birkaç saattir burada bu noktadayız. Gel git bir süre daha yükselmeye devam etti.
8: Tamam, derinleşiyor. Derindeyiz. İyiyiz.
9: Gel git biraz daha yükseldi ve kurtulduk. Karaya çıkmamıza az kaldı. Umarım bunu mümkün olduğunca kısa sürede halleder ve geri döneriz. İşte burada.
0: İşte ineğimiz. Hey Mark!
4: Merhaba!
0: Mark'ı kıyıda inekle gördüğümde gözlerim yaşardı.
9: Tamam, hadi yapalım şu işi.
1: Oraya gittik ve daha işimiz yeni başladı. İndirmemiz gereken yükümüz, yerleştirmemiz gereken paneller vardı. Yapılacak çok iş vardı.
9: Gelgit'in en üst seviyesine hiç olmadığımız kadar yakındık. Su aşağı inmeden ineği alıp gitmek için çok az zamanımız vardı.
0: Aman Tanrım! İneği son gördüğümde yerdeydi.
10: İneğin gözleri dönmüştü. Kafatasında çok fazla basınç vardı.
0: Hadi.
10: İşte oldu. Sakin, sakin. Tamam, işte bu.
4: Tamam, evet, it. Sakin. It.
0: Ve şimdi yürüyor. Yavrusu yanında. Bu çok neşe verici ve duygusal bir an.
4: O iyileşiyor Charlotte.
0: Buzağı inekle birlikte götürmeliyiz. Çünkü bu çok genç bir buzağı. Annesini emmesi gerekiyor. Annesi olmadan buzağı koyun başına götürmem imkansız.
4: Hey Ivan, onu bağlayacak sağlam bir yer var mı? Neye bakıyoruz?
9: Buraya, kapıya.
4: Tamam. Hadi kızım. Eğer binmezse arkadan da bağlamamız gerekebilir.
0: İneği görmek heyecan vericiydi ama hala onu tekneye bindirmeliyiz. Ve bunu hızlı yapmalıyız. Hadi yürü. Hadi kızım, yürü. Beynimin bütün mantıklı kısımları ineği tekneye bindirmenin kolay olmayacağını söylüyor. Hadi yürü.
4: Hadi. Hadi yürü.
0: Yürü hadi. Hadi.
4: Yürü yürü.
0: Hadi.
9: Ah yüce tanrım.
0: Hadi bin.
9: Hadi.
4: Evet. Hadi bakalım.
0: Dur.
4: Aferin sana.
0: Vay canına, inanamıyorum.
4: İşte bindi.
0: Ona yaptığım bütün yardımlar için teşekkür ederim.
4: Nehirde iyi şanslar millet.
1: Her şey için teşekkürler.
0: Her şey için teşekkür ederiz.
1: Şimdi eve gitmeliyiz.
9: Bu inek varken tekne çok farklı oluyor. Umarım kıyı dillerini atlatabiliriz. Çünkü bir kez daha saplanmak istemiyorum. Bu nehirden çıktığımızı bilmeden hiçbir kutlama yapmayacağım.
5: Hollywood koyunda Otto, August ve arkadaşları Carl ve Brody başarılı bir şekilde Otto'nun teknesine kadar olan yolu aldılar. Ve şimdi 22 tonluk yüklerini Keçemak koyunun karşısına geçirmeleri gerekiyor.
3: August, sen derinlikten sorumlu adam olacaksın.
4: Tamam.
3: Ben yukarıda olacağım. Eğer kritik bir şey görürsen ben bağırıyor olsam bile yetki sizde. Tamam mı? Gerekirse tamamdır. Benim önüme geçin. Anladınız mı?
4: Bu ilk olacak.
3: Ama bana çenemi kapatmamı söyleme. Ben teknede ileri itiyor olacağım. Çünkü dozer vinci tutamazsa, vinç tekneye çarpabilir ve tekneyi mahvedebilir. Bu çok gergin bir an.
4: August!
9: Evet?
3: Bu bir anda her yerde olman gereken anlardan biri olacak, tamam mı? August'a bunu tek başına deneme şansını vermeliyim. Onun için bu sorumluluk büyük bir olay. Temel olarak August şu anda bütün güverte operasyonundan sorumlu.
4: Teknenin önünde duruyorum ve bu 22 tonluk makine bana bakıyor. Bu gerçekten çok kötü. Bu çok korkutucu.
3: Hadi gidelim. Evet, bu güzel. İyi olduğunda ona onayı ver. Anladın mı?
4: Beni izlemesi, dozeri izlemesi ve vinci izlemesi gerekiyor. Yani iyi görünüyor.
3: Güverte sorumlusunun bir anda 10-12 şeyden haberdar olması gerek. Mükemmel, mükemmel.
4: Bu tarafa itmen gerekiyor baba.
11: Vincin düzgün gittiğinden emin olmam gerekiyor. Ben onların bir nevi tercümanıyım.
3: Vay canına. İşte bu istenilmeyen şey.
11: Tamamen farkında olmanız gerekiyor. Bir şeye takılamazsınız. O kadar yükle uğraşırken etrafınızda olan biten her şeyin farkında olmanız gerekiyor.
3: İyi görünüyor. Bu iş August'u kaliteli bir güverte adamı olarak öne çıkardı. Yani bence iyiyiz. Nasıl gidiyor? Onunla gurur duyuyorum. Her işe olumlu yaklaşan bir genç olması beni gururlandırıyor. Evet Carl.
7: Bu artık senin.
3: Biliyorum dostum. Umarım giderken sorun yaşamazsınız. İyi şanslar.
7: Vinch yüklendiği ve artık Otto'nun sorunu olduğu için çok mutluyum. Artık ben endişelenmeyeceğim. Onun sorunu.
3: August, kapağı kapatmaya hazır ol.
4: Tamam.
3: Görüşürüz Carl. Vinci tekneye yükledik ve hiçbir sorun yaşamadık. Ve biraz şansla dönüşte de bir sorunumuz olmaz. Buna inanıyorum. İyi iş evlat. Bir seferde öğrenecek çok şey vardı değil mi? İyi gidiyorsun.
11: Sağ ol.
5: ...30 kilometre ötede Sheep Nehri'nde... ...Ivan, Eve ve Charlotte... ...nihayet zayıf ineği tekneye aldılar. Şimdi gergit dönmeden önce eve varmaları gerekiyor.
9: O saplandığımız yerden hiç sorunsuz geçiyoruz.
0: Tamam.
1: Güzel.
0: Ivan, ne kadar da iyi bir zamanlama... ...vay canına.
9: Ben derin okyanusa vardığımızda sevineceğim. Çünkü daha nehri geçmemiz gerekiyor. Yani henüz kutlama anında değiliz. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz.

0: Evet, şimdi en yüksek noktadayız. Nehri geçtik ve derin okyanusta olmak o kadar güzel bir his ki.
1: Bu iğneyi aldığımıza inanamıyorum. O kadar çok şey yaşadık ki. Bunu düşününce... Aa dostum.
0: Burada yavaşlayacağım. Sen kapağı açacaksın. Eminim inek inmek için heyecanlıdır. Ne dersin?
2: İyi iş Charlotte. Hadi hanımefendi.
3: Ay ay ay.
1: Hadi bu tarafa gidiyoruz.
0: Hepsi bu. Sonra görüşürüz kızlar.
2: Teşekkürler tatlım.
1: Teşekkür ederim Ivan.
2: İnekleri Kilcher sahilinde görmek çok heyecan verici. Bu kış çiftlikte mutlu, mesut ve güvende olacaklarını biliyoruz.
1: Bu birçok şey yaşayan inek için çok mutlu bir son. İnanılmaz. Bir çamura saplanmaktan eve dönmeye kadar inanılmaz bir yolculuk yaptı.
4: Keçimak koyunun dalgalı sularında Atsley ve eşi Jane pisi balığı yakalama ve dolaplarını doldurma çabalarına devam ediyor.
5: Bu balık avı kesinlikle Atsley'nin fikriydi. Bir şey ters giderse bu onun suçu.
6: Hey sakin ol. Orada
5: farklı
6: ne yapıyorsun?
5: Farklı metotlar deniyorum. Bu benim ilk balığım
6: biliyorum,
5: değil.
6: Biliyorum, biliyorum. Balıkçılık konusunda Jane kesinlikle çok rekabetçidir. Onunla çıktığımda onu kızdırmak hoşuma gidiyor.
5: Hiç vurmuyorlar.
6: Böyle sallarsan vurmazlar tabii. Bu hayatımda gördüğüm en kötü sallama. Bu bir dokunuş ister. Jane'den önce bir balık yakalarsam bunun onu etkileyeceğini biliyorum. Oo,
5: tamam.
6: Balık, balık.
5: Tamam.
6: Evet,
5: tamam.
6: İşte burada, burada.
5: Harika.
6: Oh, işte geliyor. Sakin ol.
5: Bu küçük bir arkadaş.
6: Evet, işte burada.
5: Aldın mı?
6: Dostum. Aa, harika. Tam ayağlarımdan tuttu. Şaka mı bu? Neden gülüyorsun?
5: Sen de gülüyorsun ama.
6: Acı çekmeye başladı. Çok acı çekiyor. Balık teknede.
5: Ben de bir balık yakalamak istiyorum. Bir tane pisi balığı yakaladık. İki tane daha gerekiyor.
6: Buna bir yem taktım. Hadi onu aşağı indirelim. Ve avlamaya devam edelim. Bunu lütfen düşürme, olur mu Jane?
5: Balık vurdu.
6: Bizi çekiyor.
5: Onu salacağım.
6: Kancayı ayarla.
5: Kanca ayarlı.
6: Sakin ol.
5: Onu yuttu.
6: Bizi devirme sakın, tamam mı?
5: Bana bu kadar kızmamalısın.
6: Kızmıyorum Jane. Kanoyu dik tutmaya çalışıyorum. Ona bağırmadığımı bilecek kadar uzun süredir benimle. Ona sesleniyorum. Bu noktada benim işim devrilmememizi sağlamak. Ve Jane'in işi de o pisi balığını yüzeye çıkarmak. Çek, sar, çek, sar. Çek, sar.
5: Çekiyorum, çok kuvvetli sürüklüyor.
6: Onu çekelim. Neyle uğraştığımızı görmem gerekiyor.
5: Tamam, hazır mısın? Geliyor.
6: Vay canına, bu bir kambur. Bu büyük olan. Buraya bunun için geldik. Bunu tekneye çıkarmak zor olacak tabii ki.
5: Yapabiliriz.
6: Bunu tekneye çekmemiz imkansız. Takla atarız.
5: Vur o zaman. Bu balıktan sorun yaşamak istemiyorum. O yüzden onu suratından vuracağız.
6: Dur, çıldırmaya başladı. Onu suyun üzerinde tut.
5: İyi çekiyor.
6: Lanet olsun. Şaka mı bu?
5: At. Kanoyu çekiyor.
6: Şu yaptığına bak. Bizi devirme, ceketimi çıkarıyorum. Silahıma uzandım ama silah can yeleğimin altında. Can yeleğim olduğu için memnunum ama aynı zamanda bu balığı vurup şimdi öldürmek istiyorum.
5: Balık tutarken hiçbir şeyin garantisi yoktur. Herkes üzerine düşeni yapmalı yoksa balığı kaybedeceğiz.
6: Getir bakalım.
5: Getiriyorum.
6: Oo.
5: Çıkınca çırpınacak.
6: Vay canına, büyükmüş. Kulaklarına dikkat et. Tekneden kaçıyor.
5: Aha.
6: Dikkat et.
5: At.
4: Keçimak koyunda Atsley ve eşi Jane devasa bir pisi balığı tuttu ve bu istediklerinden biraz büyük.
5: Tanrım işte orada.
4: Eğer kanoları devrilirse dondurucu Alaska sularına düşme riski taşıyorlar ve bu ölümcül olabilir.
6: Hadi çekelim.
5: Tamam.
6: Bu kocaman.
5: Balık Atsley'in yakaladığının iki katıydı. Daha sonra üç diyeceğim ama iki katıydı. Bir mücadele olacağını biliyorduk.
6: Bunu kanoya çekmemiz imkansız. Devriliriz.
5: Vur o zaman. Bu balıktan sorun istemiyorum. O yüzden bunu vuracağız.
6: Dur, çıldırmaya başladı.
5: Kanoyu çekiyor.
6: Devrilme, ceketimi çıkarıyorum.
5: Uğraşıyorum.
6: Getir dedim.
5: Getiriyorum.
6: Hadi.
5: Çıkınca çırpınacak.
6: Vay canına, bu çok büyük.
5: Tamam.
6: Tamam. Doldurmaya vaktim yok. Balığı bu ilk birkaç atışta vurmazsam iş biter. Kulaklarına dikkat et. Tekneden kaçıyor. Oh. Vurdum işte. Vurdum. Vay canına. Dur dur dur. Getir onu. Tamam. Bu kocaman.
5: Oh. Aman tanrım.
6: Şuna bak. Devasa.
5: Evet öyle.
6: O balığı kanoya zor çektim. Bu harikaydı. Muhtemelen 13 kiloluk bir balıktı. Ah, bu çok güzel. Şuna baksana. Ve bundan rahat 40-50 yemek çıkar. Bunu düşününce bir aylık yemek diye düşünüyorsunuz tabii ki. 13 kilo var gibi.
5: Eve gitmek istiyorum.
6: Eve gitmek bana uyar. Bir günlük yeterince eğlence oldu. Rüzgar artıyor. Geri dönmeliyiz. Hava kararıyor. Kanoda iki pisi balığı var. İki insan var. Günü bitirme zamanı.
5: Benimki daha büyüktü.
6: Kötü bir gün değil.
5: Hayır. Bir de asla kano balıkçılığı yapmamak için sabırsızlanıyorum. İyi bir avdı. En önemlisi Asli'den daha büyük bir balık yakaladım. Bunu çok sevdim. Ve bir balığımız
6: var. Bu akşam yemekte ne var?
5: Pisi balığı.
6: Pisi balığı takosu.
4: Sekiz kilometre ötede Otto ve oğlu August iniş noktalarına yaklaşıyor. Şimdi devasa 22 tonluk vinci güvenli bir şekilde indirmenin bir yolunu bulmaları gerekiyor.
3: Kumsala yaklaşırken teknede sadece iki kişiydik. O yüzden bir arkadaşım Jeremy gelip yardım edecek. Jeremy her açıdan iyi bir komşudur. Hey Jeremy, geldiğin için sağ ol dostum.
7: Evet, sorun değil.
3: Adam eksiğimiz var da.
7: Konstrüktörü boşaltmaya yardım etmek için dozeri getirdim.
8: Pekala baba, hazır mısın?
3: Evet, başla. Tamam, burada endişeliyim. Bu vinci ilk kullanma deneyimim olacak. Yani mekanik uzmanlığımın devreye gireceğini ve bunun işe yarayacağını umuyorum.
8: Vay canına.
3: Ah dostum. Geri çekilin.
7: Şuna bak Otto.
3: Gitmiyor. Sahilin dikliğinden dolayı vinç kendi gücüyle yukarı çıkamadı. Lanet olsun. Şükürler olsun ki Jeremy yardım etmek için burada. August bu vinç taşımada çok önemli ve faydalıydı. Bunu onsuz yapmak çok daha zor olurdu.
8: Pekala, bağlandık.
3: İkimizi de görebileceğin bir yere geç.
8: Tamam.
3: Hazır mısın?
7: Evet.
3: Oo, evet. Vinci sorun çıkarmadan sahilden çıkardık. Her şey çok iyi gitti. Şaşırtıcı derecede. August, durmasını söyle.
7: Otto'nun birçok koleksiyonu var. Ve bu onun koleksiyonuna uyum sağlayacak. Eminim o bunu bir şekilde kullanır. O kullanmazsa ben kullanırım. Evet, neden olmasın? Komşular bunu yapar. Birbirinden emanet alırlar.
3: Vay canına.
7: Harika.
3: Çok mutluyum. Bu vinci Keçamak koyunun bir yanından diğerine götürdük. Bunu gelecek yıllar boyunca kullanabileceğim. Bitti. İyi iş evlat.
4: Alaska Son Sınır'ın gelecek bölümünde... Jul dönüyor.
7: Ne kadar uçabiliyorsun? Gel bakalım.
1: Gelebilmene sevindim.
4: Ve Jul'un oğlunun ilk sığır sürüşü için 3 nesil Kilcher'lar birleşiyor.
6: Yolunu kes.
4: Shane ve Kelly yeni evlerinin inşaatını bitirmek için yarışıyor.
3: Aşağı yukarı giderken kurtulursa biri ölecek.
4: Otto ve Ivan Kilcher'ların kıymetli sekizgen evlerini yıkımdan korumak için uğraşırken büyük bir geliştirme yapıyor. Here we go, by
3: golly. Harika. Ha! Lanet olsun.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Hadi açalım.
9: Başlayalım. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
10: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
9: Aynen.
11: Yüzünü söyleyeyim.
9: İfadeni alacağız.
11: Yok abi ben kaçmıyorum.
10: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
11: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
3: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Mutfak ya da banyoyu yeniden mi tasarlıyorsunuz? Bugün havalı şeyler göstereceğiz. Parkelerden tezgahlara her şey bu programda. Sıcak havlular için tasarlanmış bir alet.
1: Kurutma makinesinden bir havlu alırsınız ya, bu da aynı hissi veriyor.
0: Yerlerinizi paspas yapan küçük bir robot. Hızlı bir sıva sökücüsüne ne dersiniz? Vay canına, ne kadar hızlı, şuna bak. Her boyutta işe uygun birkaç fayans testeresi ve kullanması kolay bir kompakt finish freze.
2: İyi bir dengesi var.
0: Tezgahları mı değiştireceksiniz? Betondan nasıl havalı tasarımlar yaptıklarını göreceğiz. Ayrıca musluklardaki son gelişmeler. Dokunmatik teknoloji bebeğim. Dokunmak yok. Bu sihri nasıl gerçekleştirdiklerini görmeye gideceğiz. Mutfak ve banyoya dair her şey bugün bu programda. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün mutfak ve banyolardan konuşacağız. Muhtemelen yerleri paspaslamaktan yapacak daha iyi işleriniz vardır, öyle değil mi? İşte bu robot kirli işleri sizin yerinize yapıyor. Bu kompakt bir yer temizleme robotu. O kendi işini yaparken siz de gidip şekerleme yapın. Evet. Karşınızda yepyeni bir temizlik makinesi.
3: Kimse yerleri temizlemeyi sevmez. Bu çok basit, işleri kolaylaştırıyor.
0: İçine yalnızca biraz sıcak su ve bir paket deterjan koyun ve robot kullanıma hazır.
3: Robotu çalıştırmak için tek yaptığınız güç tuşuna basmak. Temizleye basmak ve çalışıyor. Robot temizlemesini ayarladığınız bölgenin tamamını 45 ile 20 dakikada gelişigüzel temizliyor. Dinlenmeye gidebilirsiniz ve geri geldiğinizde zemininiz tertemiz oluyor.
0: Robot dar bölgelere rahatlıkla girebilen kompakt küçük bir ünite.
3: Ufacık olduğu için banyo köşeleri ya da mutfak dolaplarının altı gibi tüm o ulaşılması zor küçük alanlara rahatlıkla girebiliyor. Bakterilerin %97'sini etkisiz hale getiriyor. İçimin çok rahat olmasını sağlıyor.
0: Küçük olsa da 14 metrekarelik bir odayı temizleyebiliyor. Ancak bunu daha küçük bir alanla sınırlı tutmak isterseniz bir sanal duvar aracılığıyla yapabilirsiniz.
3: Sanal duvarlar bunlar. Bunları farklı mesafelere ayarlayabilirsiniz. Yalnızca tuşa basıp açıyorsunuz. Ve bu robotun sizin istemediğiniz bir odaya gitmesini engelliyor.
0: İşiniz bittiğinde kirli suyu boşaltıp robotu tekrar şarja sokuyorsunuz. Bu arada kediyi uyarsanız iyi olur. Kısa bir süreliğine küçük bir misafiri olacak. Buna alışsın. Mutfak ve banyolar fayans işlerinden oluşur. Ve bu fayans testereleri o işleri yaparken kolaylık sağlayabilir.
4: Fayans testeresinden oluşan bir ailemiz var. 17 santimlik tezgah üstü fayans testeresi hafif, bireysel kullanım testeresidir. 17 santimlik kayan tepsili fayans testeremiz var ki bu biraz daha ağır işlerde kullanılır. Sadece ağır işler için 20 santimetrelik ayaklı kayan tepsili testeremiz de var.
0: Zemin ya da duvar gibi büyük işlerde büyük versiyon kullanılıyor.
4: Bu testere 45 santimlik bir fayansı çaprazlama keserken 50 santimlik fayansı paralel kesme yapıyor. Paralel kesme yaparken tepsi genişliyor.
0: Lazer çizgisi kesilecek yeri gösteriyor ve robot çok güçlü bir motordan oluşuyor.
4: Bu 11 amper bir motor. Tüm gün hiç durmadan çalışıp sorunsuz bir şekilde kesme yapabilir. Güzel, temiz bir kesim.
0: İş ne olursa olsun bu fayans testereleri onun üstesinden gelir. Eski fayanslardan kurtulmanın çözümü burada. Bu şirket tilki kuyruğu testeresine uyan bıçak ağızları ve raspalar yapıyor ve artık sıva için özel olarak üretilen bir testereleri
4: Tungsten
0: de var.
4: Tungsten karbürden yapımı. Yalnızca takılıyor. Bunu herhangi bir marka tilki kuyruğu testeresine takıyorsun. Çoğu kişide bulunan bir alet. Tilki kuyruğu testeresinin bıçak ağzını oturttuğu gibi yerine oturtuyorsun.
0: Ve kullanılmaya hazır. Alt kısmında da bir kavis bulunuyor. Hadi bir şeyler çıkaralım. Evet. Bu harika.
4: Doğru.
0: Müthiş bir fiyata evet. Hem de. Farklı boyutları da bulunuyor. Kalın ya da ince sıva çizgilerini yapabilirsiniz. Fayansınızın biri kırılırsa hiç sorun değil. Aha! Ne kadar hızlı. Şuna bakın. Şimdi raspaya geçiş yapalım.
4: Şuraya vur, hemen çıkacaktır.
0: Çıktı. Çok çabuk bitti. İşte budur. Testereyle hem sıva hem de fayans çıktı. Güzel. Bir dolap yüzeyinde kenarları yuvarlaklaştırırken tam boyutlu bir freze kullanmanıza gerek yok. Bu gördüğünüz finish freze bu iş için mükemmel. Avcunuzun içinde tutabilecek kadar küçük olsa da 5 amper motor size epey güç veriyor. Derinliği ayarlayın ve başlayın. Dolaplar, tezgahlar ya da her türlü ahşap işlerinde bu kompakt finish freze mükemmel kenarı yapabilmenizi sağlıyor.
2: Finish freze daha küçük ve daha hafiftir. Ayrıca kullanması da kolaydır. Ve bununla çok küçük ayrıntıları yapabilirsiniz.
0: 5,5 amper motor kalın ahşabı yarıp geçiyor.
2: Çok güçlü, çok küçük. Kullanması çok kolay.
0: Bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü ağırlığı 2 kilodan daha az.
2: Buradaki kolu seviyorum. Çok rahat. Bu çıkıntının burada olması da güzel. Bu iyi bir dengesi olduğunu gösteriyor.
0: Yumuşak, pürüzsüz bir başlangıç.
2: Çalıştırdığınız zaman yavaş hızlanıyor. Oysa bu özelliğe sahip olmayan normal bir freze hemen hızlanır.
0: Kablo fişe takıldığı zaman ışığı yanıyor. Böylece şarj olduğunu anlıyorsunuz. Freze düzeltme ayarları ister küçük ister büyük olsun hızlı değişimlere göre tasarlanmış.
2: Derinlik rehberine basarak üstünde makro ayarlamalar, sonra da kadranı çevirerek mikro ayarlamalar yapabilirsiniz.
0: Parçalarını değiştirmek daha kolay olamazdı.
2: Bu mil kilidi. Bunu oturana kadar yuvayı döndürüyorsunuz. Bu yuvayı yerinde tutuyor. Parçaları değiştirmek için tek ihtiyacınız olan İngiliz anahtarı.
0: Döndürürken işinizi görmeniz gerekiyor. Bu nedenle şeffaf bir taban plakası tasarlamışlar.
2: Plakanın şeffaf olması güzel. Böylece nerede durmanız gerektiğini görebiliyorsunuz. Frezenin düz bir üstü var. Taban plakalarını değiştirirken üst kısmına oturtabilirsiniz.
0: İster bir kanal, ister bir kenar yapıyor olun, hafif bir işse bu finish freze işinizi görecektir. Birazdan yepyeni bir banyo aleti.
1: Banyodan çıktığım zaman havlularım sıcacık oluyor.
0: Hem havluları hem de bütün odayı ısıtıyor. Ayrıca her biri özel yapım, son modaya uygun beton tezgahlar.
5: Toz alçıya ya da yumuşak kile çok benziyor.
0: Betonla yapabildikleri şeyler harika. Birazdan tüm süreci göreceğiz. Banyonuzu birazdan yepyeni bir banyo aleti.
1: Banyodan çıktığım zaman havlularım sıcacık oluyor.
0: Hem havluları hem de bütün odayı ısıtıyor. Ayrıca her biri özel yapım, son modaya uygun beton tezgahlar.
5: Toz alçıya ya da yumuşak kile çok benziyor.
0: Betonla yapabildikleri şeyler harika. Birazdan tüm süreci göreceğiz. Banyonuzu yenilemenin hızlı bir yolunu mu arıyorsunuz? Havluluğunuzu kendi başınıza kolayca bir havlu ısıtıcıyla değiştirmeye ne dersiniz?
1: 4 vida, biraz kablo bağlantısı ve hazır.
0: Bu şık ve parlak ünite havlularınızı sıcak tutmakla kalmayıp banyonuza da hoş bir görünüm sağlıyor.
1: Artık tüm banyomu bunun etrafında yeniden tasarlamam gerekecek. Görevi havlularınızı ısıtmak, kurulamak ve banyonuzu sıcak tutmak.
0: Bu ısıtıcı 2 havlu alıyor ve sıcaklığı ılıktan sıcağa ayarlayabiliyorsunuz.
1: Buradaki yuvaya bir havlu bırakıyorsunuz ve burada bir dijital okuyucu var. Bu ısınmaya başlıyor. Kurutma makinesinden bir havlu alırsınız ya, bu da aynı hissi veriyor.
0: Programlanabilir termostat sayesinde yataktan çıkmadan bile havlularınızı sıcacık olması için ayarlayabilirsiniz.
1: Eğer sabahleyin bir programınız varsa, diyelim ki sabah saat 6'da kalkıyorum, buradaki zamanlayıcıyı saat 6'ya başlatıyorum ve bu sayede 6'yı çeyrek geçe duştan çıktığımda havlum sıcacık oluyor. Bence harika.
0: Bu havlu ısıtıcı enerji tasarrufu da yapıyor. Böylece elektrik tesisatı cebinizi yakmadan ısınabilmenizi sağlıyor. Mutfak ya da banyonuza renk katmanın en belirgin yollarından biri de tezgahlarınızı değiştirmektir. Granit ve fayans her zaman popüler tercihlerdir ama giderek daha fazla kişi beton tercih ediyor. Neden mi? Kişiselleştirme. Renginden tutun şekline, kalınlığına kadar sizin istediğiniz şekilde yapıyorlar. Şimdi bunun nasıl yapıldığını görmek üzere Colorado'ya gidiyoruz. Buradaki çocuklar son derece modern ve son derece havalı görünen pürüzsüz sert yüzeyler yapma konusunda uzmanlar.
5: Banyo tezgahları, mutfak tezgahları, masa üstleri, mobilya gibi betondan sert yüzeyler üretebiliyoruz.
0: Her bir parça orijinal bir tasarımdan elle üretilen özel yapım bir sipariş.
5: Bugün bütünleşik bir lavabosu olan bir banyo tezgahı yapacağız.
0: Yapım süreci kalıp için kullanılan melamin tahta üzerinde ölçüm yaparak başlıyor.
5: Kalıba dökeceğimiz banyo tezgahının boyutlarını işaretleyip tasarlayacağız. 5'e 68 santimetre keseceğiz.
0: Tahtalar ebata göre kesiliyor. Ardından kalıp bir araya getiriliyor ve sıcak tutkalla birbirine tutturuluyor. Dolgulamayla tüm bağlantı noktaları kapatılıyor ve şeffaf plastik bir kalıp lavaboya şeklini vermesi için yerine oturtuluyor. Oluk şeklinde olacak atık su borusunun kalıbı tam üstte oturtuluyor.
5: Burada atık su borusu görevi gören bir oluğumuz var ve dış atım borusu da buradaki yerine oturtulup kalıbı betona dökülecek.
0: Karıştırma istasyonunda pişirme vakti.
5: Kullandığımız şey silika kumu, beyaz bazlı Portland çimentosu, su, akrilik güçlendirici ve akışkanlaştırıcıdan oluşuyor.
0: Beton karışımı huni püskürtece boşaltılıyor, sonra her seferinde tek bir katman olmak üzere kalıba sıkılıyor. Ardından ikinci bir beton karışımı CETB adı verilen bir şeyi yapmak için cam elyafla karıştırılıyor.
5: Bu cam elyaf takviyeli beton anlamına geliyor.
0: Kalıba elle dökülen takviyeli beton tüm parçayı daha güçlü ve daha hafif yapacak.
5: Toz alçıya ya da yumuşak kile çok benziyor.
0: Yeni dökülen banyo kalıbı kalıptan çıkarılmaya hazır olmadan önce battaniyenin altında 36 saat dinlenmeye bırakılıyor.
5: Şu ana kadar iyi görünüyor.
0: Çocuklar şeffaf lavabo kalıbını tutup betondan çıkarmak için vantuz kullanıyor. Ardından atık su borusunun kalıbı kesiliyor. Ters çevriliyor ve çıkması için hafifçe vuruluyor.
5: İşte oldu.
0: Atık su borusu parçalar halinde çıkıyor ama lavabo iyi görünüyor.
5: Kalıbı tamamen çıkardığımıza ve oluk suyunu çektiğine göre zımparalanmaya hazır.
0: Zımparalamadan sonra banyo tezgahı önce astar boyayla siliniyor. Ardından çimento bazlı sızdırmazlık maddesiyle sprey kaplama yapılıyor. Bu madde lavaboyu suya, betonu ise lekeye dayanıklı hale getiriyor. Sızdırmazlık maddesi kuruduktan sonra yeni beton banyo tezgahına monte edilmeye hazır. Tezgah temele oturtuluyor, su tesisatı bağlanıyor ve bu bebek çalıştırılmaya hazır.
5: Evet, görünüşe göre bu projeyi başarılı bir montajla bitirdik.
0: Mutfak ya da banyonuzda taştan değil de betondan bir görünüm işte böyle elde edilir. Birazdan, tuvaletteki bu büyük mavi şey de ne? İnanması güç ama bu yeni bir lavabo pompası.

0: yapması. Şu mekanizmaya bakın. Tuvaleti şeklini değiştirmek ya da tadilat yapmak amacıyla taşımak sorun değil. Mutfakta açıkta kalan tuğlalarınız varsa duvara bir şeyler asmak artık çok daha kolay. Etrafta bu klipslerden varsa delik açmanıza gerek yok. Mutfak ve banyolar için havalı şeyler birazdan. Eğer bir tadilat işi için tuvaletinizi kaldırmanız ya da yenisiyle değiştirmeniz gerekiyorsa yorulmanıza gerek yok.
1: Tuvaleti elle kaldırmak. Tuvaletler ağırdır, çok tuhaftır. Suyunu boşaltmadığınız müddetçe üstünüze su dökmeniz kaçınılmazdır.
0: Karşınızda zeki bir çözümü olan bir makine. Tuvalet kaldıracı.
1: Kaldıracımızı yerine yerleştiriyoruz.
0: Küçük tekerlekleri olan bu sert metal çerçeve yerde dönebiliyor. Kaldıraç tuvaleti yukarı kaldırarak onu belli bir açıda tutuyor.
1: Tuvaleti öne doğru yatırarak suyun çanağın içinde kalmasını sağlıyor.
0: Öne doğru yatmazsa ortalık fena batabilir.
1: Tuvaleti dümdüz yukarı kaldırır ve kazara biraz geriye doğru yatırırsanız su sifondan çıkar ve yere boşalır.
0: Kaldıracı yükselttikten sonra kenara kaydırın. Tuvalet çıkarmak bundan daha kolay olamazdı.
1: Klozet kapağını güzelce yerleştiriyoruz.
0: Veya yerine geri yerleştirmek de öyle.
1: Tüplerin ikisini tekrar yerine yerleştireceğiz.
0: Bu iki beyaz tüp tuvaleti tam olarak civata dişlerine doğru yönlendiriyor.
1: Vay canına. Güzel oldu.
0: Kolay. Civata dişleriyle mücadele etmek yok.
1: Çoğu zaman civata dişleri bir taraftan diğer tarafa doğru eğilir. Destekler tuvalet deliğinden içeri girdikten sonra tuvaleti aşağı indiriyorsunuz ve civata dişleri
0: fark
1: eğilmiyor.
0: Tuvaleti ya da sadece tuvalet kapağını değiştirirken tekerlekli kaldıraç tuvaletinizi kolayca çıkarıp yerine koyuyor. Karşınızda farklı türde bir lavabo pompası. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Tuvaletiniz için güzel bir bere diye düşünüyorsunuz ama değil. İnanması güç ama bu yeni bir lavabo pompası ve adına ortalığı dağıtmayan lavabo pompası deniyor. Sıradan bir pompayı içeri sokup oraya buraya su fışkırtırsınız. Her türlü şey oraya buraya sıçrar. Bu hiç de hoş bir durum değildir ama bu aleti buraya yerleştiriyorsunuz. Her tarafı güzelce kapatıyor ve 25 kat daha fazla hava hacmi tutuyor. Aşağı ittirdiğiniz zaman 25 kez daha yer değiştiriyor. Evet, işte bu. Aha, gitti. Çok havalı. İstediğiniz yerde saklayabilirsiniz. Sadece hop, klozetin arkasına koyun. Çıkarıp istediğiniz yere bırakabilirsiniz çünkü çok temiz. Karşınızda ortalığı dağıtmayan hijyenik pompa. İşte bundan bahsediyorum. Açıkta kalan tuğla mutfakta harika görünür ancak büyük delikler açmadan duvara bir şeyler asmak oldukça
2: bu
0: zor.
2: Bu tabloyu asabilmek için duvara matkapla bir delik açmam gerekti. Çok işe yarıyor ama şimdi duvarda bir delik oluştu ve onarması zor.
0: Bu tuğla klipsler tuğlanıza çirkin delikler açmaya karşı bir alternatif sunuyor.
2: Bu yayı tuğlanın altına ve dişi de üstüne koyuyorsunuz. Çok sağlam bir şekilde tutuyor.
0: Ne asmak isterseniz isteyin bu klipsler 11 kiloya kadar ağırlık kaldırabiliyor.
2: Böyle oturtuyorsunuz, sonra saati alıyorsunuz ve asıyorsunuz. Ve işte bu kadar oldu.
0: Tuğla klipsler tuğlaya da harca da zarar vermeden tutuyor. Farklı boyutları bulunan bu klipsler her ebatta tuğlaya uyuyor. Tuğla klipsler hem tuğlalarınızı koruyor hem tablolarınızı tutuyor. Çok işe yarıyorlar. Az sonra. Bakın, dokunmak yok. Müthiş bir teknolojiye sahip yeni musluğa bakacağız. Açın, kapayın ya da yanına yaklaşın.
3: Musluğun 10 santimlik algılama menzilinde herhangi bir yönden yaklaştığınızda sizin için kendi kendine açılıyor.
0: Musluklardan duş başlıklarına hepsi ve daha fazlası birazdan. Bazen banyo lavabosunda fazladan yardıma ihtiyacınız olur. Ne kastettiğimi anladınız mı? İşte bu yeni musluğa bakın. Elinizle, kolunuzla herhangi bir şeyle dokunduğunuzda açılıyor ve sonra boom! Tekrar dokununca kapanıyor. Şuna bir bakın şimdi. Musluğa gerçekten dokunmuyorsunuz bile. Gelin bu seri nasıl gerçekleştirdiklerini görmek için Indianapolis'e gidelim. Bu şirket suyu evinize getirebilmek için daima daha iyi yollar buluyor. Çünkü bugünlerde basit bir musluk veya duş başlığı işe yaramıyor. Şirket daha iyi ürünler bulabilmek adına insanların suyla nasıl çalıştıklarını gözlemliyor.
4: Müşterilerimizin ürünlerini kullanışını gözlemliyoruz ve sonra bu ihtiyacı bizim geliştirmemiz gerekecek bir ürün ya da teknolojiyle nasıl karşılarız diyoruz.
0: Şirketin ilk büyük buluşu olan tek kollu bilyalı vana mutfak musluğu şirketin kapılarının 1954'te açılmasına vesile olmuş.
4: O zamanlar duvardan daima iki vana çıkardı. Tek bir kolla su sıcaklığını ve akışını kontrol edebilirdiniz.
0: Şirket 50'li yıllardaki bu tek kollu çığır açan buluştan sonra yenilik yapmaya devam etmiş. Tasarımcılar ve mühendisler için bir düşünce kuruluşları bile var.
4: Stüdyo 13 yenilik yap, ilham ver ve hayal et anlamına geliyor.
0: Şu ana dek en büyük yeniliklerinden biri işte bu teknoloji.
3: Hafifçe vurarak açabilir, tekrar vurarak kapatabilirsiniz. Ya da kolu kullanabilirsiniz ve musluğu kapatmadıysanız içindeki güvenlik özelliği 4 dakika içinde otomatik olarak kapatıyor.
0: Epey yüksek teknoloji. Peki bunu nasıl yapıyorlar?
4: Taş 20 teknolojisi buradaki modülü kullanıyor. Modül bir selenoid vanasından oluşuyor ki bu da suyu ve kapasitif sensör içeren bazı elektronik bağlantıları açıp kapamaya yarıyor.
0: Modül tesisatçıya gerek olmadan lavabonun altına yerleştiriliyor ve sensör musluğa ve kola bağlanıyor. Ardından herhangi birine dokunduğunuz zaman elektriksel kapasite adı verilen bir şeyi ölçüyor. Bunu bir bilgisayar aracılığıyla gösterebiliyorlar.
4: Dokunmatik kapsam kapasitif sensörün ne okuduğunu görmemizi sağlıyor.
0: Musluğa dokunun ve
4: kapasitif sensör bunu algılıyor, selenoid vanasını açıyor, sonra su çekmeli su hortumunun içinden geçip musluğa, yani suyun çıkış yaptığı yere akıyor.
0: Zekice de. Hızlı bir dokunuşla su akıyor ama elle tutarsanız hiçbir şey olmuyor.
4: Saniyenin üçte birinden uzun tutarsanız bunu bir tutuş olarak algılayıp musluğu açmıyor.
0: Banyo için bu teknolojiyi bir adım ileri taşımışlar.
4: Yaptığımız şey sensörün duyarlılığını arttırmak.
3: Musluğun 10 santimlik algılama menzilinde herhangi bir yönden yaklaştığınızda sizin için kendi kendine açılıyor. Saniyeler içinde kapandığını da gördünüz.
0: Bu su tasarrufu sağlayacaktır. Şirketin başka su tasarrufu sağlayan fikirleri de var. Bu kinetik teknolojiyle duş başlığının diğer türlerden daha az deliği bulunuyor.
5: Yaptığımız şey damlacığın boyutunu ve duş başlığından çıkan hızını kontrol etmek. Diğer bir yönü de damlacığın dalgalanması.
0: Bunu göstermek için flash ışığı açıyorlar. Normal bir duş başlığından su dümdüz aşağı düşer. Ancak bu musluk dalgalanıyor. Daha fazla ıslanıyor ancak daha az su kullanmış oluyorsun. Bu şirkette konu yalnızca su tasarrufu yapmak değil. Ürünleri daha uzun ömürlü de olsun istiyorlar. Test merkezlerinde bütün parçalar kontrol ediliyor.
6: Musluk Innoflex, yani esnek su yollarından oluşuyor. Bu daha az sızdırma noktası ve daha fazla dayanıklılık sağlıyor.
0: Böyle adlandırılmalarının bir nedeni var. Onları kırılma ya da sızdırma olmadan kıvırabiliyorsunuz. Üstelik vanalarını kaplamak için oldukça sert maddeler kullanıyorlar. Elmas.
6: Elmas çok ama çok uzun dayanıklılık sağlar. 5 milyon devir yapabilir.
0: Bu vanada daha az sürtünme ve daha uzun ömür anlamına geliyor. Endüstri standardı 500 bin devir. Ancak şirket bunun 10 katı kadar test yapıyor.
4: Bugün nasıl çalışıyorsa 20 yıl sonra da aynı şekilde çalışacak. Bu harika.
0: Uzun ömürlü, güzel görünüşlü ve işlevsel. İşte bu şirketin yenilik anlayışı bu. Bu şeyle epey havalı numaralar yapabilirsiniz. Bu dokunmatik musluklar ya da bugün izlediğiniz herhangi bir şey hakkında daha fazla bilgi için web sitemize ziyaret edin. Bakalım alnım işe yarayacak mı? Evet. Görüşmek üzere.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Bunları açalım.
12: Açmayalım.
13: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
14: Karakterin çoğunluğu standart kardeşim.
13: Aynen.
12: Yüzünü söyleyeyim.
13: İfade ne alacağız?
12: Yok abi ben açmıyorum.
14: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
13: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
12: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
10: de. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Güne başlamanın en iyi yolu seni uyandıracak güzel bir fincan kahve. Kahveni içtin mi? Dışarıda yağmur var. Şemsiyeni aldın mı? Hava buz gibi. Paltonu giydin mi? Peki ya otomobilinin lastikleri? Bazen sadece doğru olanı yapmak gerekir. Kışın kış lastiği kullanın. Doğru zamanda, doğru lastik.

Nasıl yapılır da bugün? Yangın söndürücüler. Yanan soruları cevaplayacağız. Donatlar. Ortası boş bir hikaye. Çok nefisler. Amortisörler. Bu hikayeye kayıtsız kalamazsınız. Ve bançolar. Telli çalgılar arasındadır. Ama önce... Kayıtlara geçmiş ilk yangın söndürücü Ortaçağ Avrupa'sındaydı. Dev bir şırınga gibi çalıştı. Yangına su sıkmak için kullanıldı. Modern yangın söndürücü sıkıştırılmış havayı itici güç olarak kullanır. Yangın söndüren madde su, kimyasal bir sıvı, toz ya da köpük olabilir. Manivela kolunu sıkıştırmak, sıkıştırılmış havayı serbest bırakan bir vanayı açar. Basınç hortuma ve hortum ağzının dışına doğru bir kimyasalı iter. Serbest bırakan vanayı yapmak için boşluk adındaki silindirik alüminyum parçalarıyla işe başlarlar. Bir karusel 16 farklı işleme istasyonunda her birinin içinden geçer. Her durakta yağlayıcı madde duş itici güç olarak kullanır. Yangın söndüren madde su, kimyasal bir sıvı, toz ya da köpük olabilir. Manivela kolunu sıkıştırmak, sıkıştırılmış havayı serbest bırakan bir vanayı açar. Basınç hortuma ve hortum ağzının dışına doğru bir kimyasalı iter. Serbest bırakan vanayı yapmak için boşluk adındaki silindirik alüminyum parçalarıyla işe başlarlar. Bir karusel 16 farklı işleme istasyonunda her birinin içinden geçer. Her durakta yağlayıcı madde duşu altında aletler boşluğu 6,5 saniyede şekillendirirler. Her bir boşluk çevrimi tamamlandığında karuselden çıkar. Boşluktan vanaya dönüşmesi 1,5 dakikayı alır. Şimdi yangın söndürücünün alüminyum sapını vanaya perçinle tutturuyorlar. 1 mil üzerine yerleşir. Daha sonra sap üzerine alüminyum bir manivela kolu perçinlerler. Yangın söndürücüyü kullanmak için sıkıştıracağınız manivela kolu budur. Daha sonra vana sapı gelir. Vananın iç işleri. İşçiler basitçe içine yerleştirir ve otomatik bir montaj makinesi de geri kalanı yapar. Siz sapı sıkıştırdığınızda direnci ortaya çıkarmak için sap üzerine bir yay yerleştirilir. Daha sonra hem yayı hem de sapı pozisyonda tutmak için bir yuva yerleştirilir. Şimdi işçiler kauçuk O yüzüğünü yerleştirmek için plastik bir yüksüğü sapın üzerine koyarlar. O yüzüğü vana ve silindir arasında bir conta vazifesi görecektir. Böylece hiçbir şey sızmaz. Sifon borusu vanadan silindire doğru devam eder. Yangınla savaşacak olan kimyasal bu tüpten ilerleyip hortum başından çıkacaktır. Silindir içindeki sıkıştırılmış hava içerideki kimyasalı iten şeydir. Bu ölçme aleti bunun gerçekleşmesi için içerideki basıncın yeterli olup olmadığını gösterir. Sızıntıları önlemek için ölçme aletinin yivli sapını dolgu macunla kapladıktan sonra vanayı vidalarlar. Vana ünitesi şimdi tamamen montajlanmış, test edilmiş ve silindirin yani gövdenin üzerine yerleştirilmeye hazır durumda. Takmak için silindirin dişli bir yakaya ihtiyacı var.

Bir presin yardımıyla işçi bunu yerleştirir. Silindirin ayrıca alta ihtiyacı var. Fabrikanın kullandığı teknik alt bölümü ve yakayı sigortaya alır. Buna pişirim denir. Deyimlemeye benzer ancak bakır bir halka bağlama metali olarak kullanılır. Açık silindirin tabanına bir pişirim halkası yerleştikten sonra çelik bir tabanda preslerler. Daha sonra yaka üzerine bir pişirim halkası takarlar. Şimdi 1 saat 45 dakika kalacağı bir pişirim ocağına gider. Sıcaklık 1100 derecedir. Birleştikleri parçaları eriterek iki bakır halkayı birbirine bağlar. Sonraki durak statik boyama standı. Buradaki boyalı partiküller pozitifle, silindirler de negatif elektrik akımıyla yüklenir. Bu yüzeyin eşit bir şekilde boyanmasını sağlar. Daha sonra boyanın sertleşmesi için 45 dakika bir fırına girer. Silindirler soğuduktan sonra otomatik makineler onları yangın söndürücü tozla doldurur. Temel birleşen bir tür amonyaktır. Bir ateşe sıktığınızda sıcaklık partikülleri eritir. Partiküller eriyip birleşerek oksijeni bloke eden bir örtüye dönüşerek alevi boğarlar. Dolumdan sonra otomatik bir makine her bir silindirin yakasının üzerine vanayı vidalar. Şimdi silindiri baskılama zamanı. Vanayı açmak için sapı sıkıştırırlar. Bu silindirin havayla dolması için bir kompresör vazifesi görür. Hava basıncı 13 bar olana kadar doldurmaya devam ederler. Bu araba lastiğindeki basıncın yaklaşık 6 katıdır. Daha sonra bir ağızlık takarlar ve kilitleme pimi yerleştirilir. Bu kolu bloke eder. Kullanım kılavuzunda dediği gibi yangın anında sadece kilitleme pimini çekin ve hedefe püskürtün. Destek dirseği takarlar ve bu yangın söndürücü kullanıma hazırdır. Yine de umarım hiç kullanmak zorunda kalmazsınız. Donutlar yağlı pastalar olarak adlandırılırdı. Çünkü domuz eti yağında kızartılırdı. Hollandalı seyyahlar onları Amerika'ya getirdiklerinde top şeklindeydi. Fakat daha sonra kısa zamanda biri ortasından bir parça hamur almanın her tarafının daha eşit şekilde pişmesini sağladığını keşfetti. Ve böylece donut yani şekerli çörek doğmuş oldu. Donutlar dünyasında temel iki tür vardır. Köpük donutlar ve pasta donutlar. Pasta donutlar için hamur, bir mikserden kaynayan bir bitkisel yağın içine düşüyor. Ağızlıklar hamur geçerken onu şekillendiriyor. Donutlar yaklaşık 1,5 dakika kızarırlar ve daha sonra bir taşıyıcı onları soğumaları için kazandan alır. Köpük donutları yapması daha uzun bir zaman gerektirir. Hızlı devirli bir mikser köpük hamuru için uğraşır. Daha sonra bir işçi hamuru makineden teknelere doğru çeker. Oradan hamuru katmanlar halinde çıkaran bir doldurma hunisine gider. Daha sonra başka bir taşıyıcı kemerin üzerine gelir. Burada bir seri silindirler hamur yaprakları sadece 2 santim kalınlıkta olacak şekilde düzleştirirler.

Daha sonra yaprak bir tarçın duşu altından geçer ve daha sonra onu kütük şekline çeviren döner bir silindire çarpar. Küçük bir metal çubuk hamura su serper. Bu hamuru yapışkan hale getirir. Böylece başka bir yassılaştırıcı silindirin altına girerken şeklini korumasını sağlayacaktır. Mısır unu tozu şimdi onu parçalar halinde kesecek olan bıçağa yapışmasına engel olacaktır. Geri çekilebilir bir kol her seferinde 4 adet hamuru telli ızgara tepsilere bırakır. Daha sonra geçirmeze gelir. Büyük bir ekmek kutusuna benzeyen, içinde sıcaklık ve nemin hamurun kabarmasını sağlayan bir makine. Bu mayalama süreci yaklaşık 20 dakika sürer. Bu sürede tepsiler 300'den fazla aşağı ve yukarı hareket ederler ve daha sonra fritöze taşınırlar. Bir kafes tam düşmelerinden önce hızlarını yavaşlatır. Böylece yağı sıçratmadan düşerler. Gaz memeleri yağı belli bir sıcaklıkta tutar. Bundan daha az bir sıcaklıkta donutlar kısmen pişmiş olurlar. Yolun yarısında her tarafının eşit derecede pişmesi için donutlar ters çevrilir. 2 dakika sonra donutlar fritözü terk eder ve tatlı sırlama perdesine doğru ilerlerler. Güçlü bir hava akımı fazlalığı uçurur ve hazırdırlar. Üretim yerinden paketleme bölümüne doğru spiral bir yol izlerken aşamalı olarak kururlar. Şimdi donutları doldurma yöntemiyle nasıl yaptıklarını görelim. Maya hamurları bir makine küçük parçalar halinde ayırır. Daha sonra yuvarlayan plastik bir tünele gönderir. Bu onları ilk önce küçük diskler, daha sonra yuvarlak hamur toplar olarak şekillendirir.

Şimdi donutların doldurulmaları zamanı. Bu ağızlıklar aynı anda iki kez doğru miktarda jöleyi enjekte ederler. Her bir işçi dakikada 45 donut doldurur. Doldurmadan sonra bu donutlar, Bismarck'lar olarak bilinir, paketlemeye gitmeye hazırdır. Bir donutu mideye indirmeyi muhteşem ve mükemmel bir tecrübe haline getiren birçok lezzetli çeşitten sadece biridir. Affedersiniz ama ben acıktım ve gidiyorum. Birazdan amortisörler aracılığıyla sakinleşeceğiz ve bançolarla beraber aslımıza döneceğiz. Aradan sonra görüşürüz. Nasıl yapılır'a tekrar hoş geldiniz. Amortisörler size rahat bir sürüş sağlamaktan daha fazlasını yaparlar. Bir tümseye çarptığınızda lastiklerle yolu tutarak sarsıntıyı etkisiz hale getirirler. Bu direnç olmasaydı kontrolü kaybederdiniz. Yani direksiyonu, duruşu ve sabitliği etkileyerek amortisörler gerçekten hayati bir güvenlik bileşenidir. Tekerlek titreşimleri amortisörün içindeki bir pistonun bir valv boyunca yağ itmesine neden olur. Bu durum aletin hareketlerini ıslatarak enerjiyi karşılar. Tüm bunlar amortisörün iki borusu içinde olur. Rezerv borusu ve onun içinde piston çubuğunu ve kompresör valvini içeren basınç borusu. Fabrika her iki boruyu da şeritler halinde dilimlenen çelik levhadan yapar. Bu boru milinin içerisinde soğutucu biri silindiri yapar. Diğeri aşamalı olarak onu bir borunun içinde döndürürken geçen şeritin aşırı ısınmasına engel olur. Daha sonra bakır bir kaynak tekerleği borunun kapanmasını sağlar. 5,5 metre uzunluğundaki boru milin dışına çıkarken bir kesme aracı onu amortisör uzunluğunda keser. Boru yapma süresi rezerv ve basınç borularının yapım süresiyle aynıdır. Sadece rezerv borusu fazladan bir aşamadan daha geçer. Uçların sıkıştırılması. Bu amortisörün daha fazla yağ tutabilecek daha büyük bir rezerv borusunu barındırmasını sağlar. Rezerv tüpünün son durağı bir prestir. İçerideki bir damga, parti numarasını, üretim gününü ve marka adını damgalar. Birçok bileşen toz halindeki metalden yapılır, çoğunlukla grafit ve bakır karışımlı demir tozu. Bir pres tozu bir kalıp içerisinde sıkıştırıldıktan sonra bir ocak parçaları eriterek birleştirir. Bu tozdan elde edilen metal parça pistonun içinden yağı ittiği valvtır. Valvin yönettiği çelik diskler ve yaylar çeşitli sürüş durumları için hızı kontrol etmeye yardımcı olurlar. Bir damgalama aleti borunun başını kıvırarak yayın yerinde durmasını sağlar. Valv şimdi tamamen hazır durumda. Basınç borusunun altına yerleştirilir. Bu arada bir pres yuvarlak çelik disklere diğer bileşenleri zımbalar. Bu halkalar amortisörü araca bağlar. Bir işçi her birinin üzerine bir kapak yerleştirir. Daha sonra bir robot onları kaynak yapar. Rezerv borusunun bir tarafına kapak ve halka ünitesini yerleştirir. Bu üniteye temel takım denir. Temel takımlar şimdi bir taşıyıcıya giriyorlar. Açık taraf yukarıda olur. Böylece işçiler her birinin içine bir basınç borusu yerleştirebilirler. Otomatik enjektörler şimdi ısı değişiklikleri hariç düzgün çalışmasını sağlayacak. Özel olarak tasarlanmış bir yağla dolduruluyor. Daha sonra çelik piston, çubuk ve amortisörün diğer tarafındaki halkayı içeren kapağın montajı gelir. İki bakır kaynak tekerleği kapak bölümünü alt bölüme bir başlıkla birleştirirler. Bu yağı içeride tutarak üniteyi kapatır. Daha sonra piston çubuğunun çalışmasına engel olacak kirden koruyan çelik kaplama bir kir kalkanını kaynakla birleştirirler. Şimdi her bir kapak

Kulağın içini burç preslerler. Bu araçtan gelen titreşimlerin tonunun azalmasını sağlar. Şimdi otomatik bir karuzel üzerinde. Robotlar her bir amortisörün üzerinde delik açarlar ve içerideki yağın köpüklenmesini engellemek için nitrojen enjekte ederler. Enjeksiyondan sonra robot küçük bir çelik bilye ile deliği kapatır. Ve şimdi son düzeltmeler. Elektronik bir boyama işi. Bir makine amortisör boyunca pozitif veya boya partikülleri aracılığıyla negatif elektrik akımı yükler. Bir mıknatıs gibi statik elektrik amortisör yüzeyinin kusursuz bir şekilde boyanmasını sağlar. Fabrikanın kalite kontrol laboratuvarında teknisyenler farklı hızlarda amortisörün hareketleri nasıl karşıladığını değerlendirmek için sofistike ekipmanlar kullanırlar. İçerideki boru ve valve yapılanışı araca göre farklılık gösterir. Çünkü yere çok yakın sürüş yapan spor bir arabayla lüks bir sedan otomobilin ya da bir tırın karşılaştığı sarsıntılar birbirinden oldukça farklıdır. Sarsıcı fakat yumuşak. Banjo tıngırtısı, country'den folk'a, blues'dan caza pek çok müzik formunda çınlar. Batı'da kendini çok iyi kanıtlamıştır. Fakat bu enstrümanın kökleri gerçekte başka bir yerdedir. Afrikalı köleler yanlarında bu aleti ve onun tınılarını getirmişlerdir. Hikayenin kalan kısmı müzik tarihine aittir. Bir banjo yapmak için buhara tutulmuş ve kıvrılmış dairesel bir şekil verilmiş ahşap bir jantın içerisini kenarlarından oyarlar. Ahşap jantı dikkatlice ölçerler. Bu metal ses tonu halkasının mükemmel uyması gerekiyor. Bu yüzden ön uyumlandırma yaparlar. Banjonun ahşap arkalı ses rezonatörü vazifesi görür. Daha şık bir hava vermek için plastik bir süsle süslerler. Kimyasal bir hızlandırıcı, yapıştırıcının kurumasına yardımcı olur. Böylece plastik süs hemen hemen kalıcı bir şekilde yapışmış olur. Plastik ahşapla aynı hizaya gelene kadar zımparalanır. Bu uzun parça banjonun sapı olacaktır. Testere makinesi kullanarak daha sonra metal bir ayar çubuğu yerleştirilmek için sap içerisinde uzun bir yuva keserler. Zanaatkar, enstrümanın mandal başını yapmak için iki ahşap parçayla sapın ucunu genişletir. Daha sonra çok hassas bir iş yaparlar. Bir parça abanoz üzerine küçük sedef süsler yerleştirirler. Bu bir parça işlemeli abanozu banjonun mandal başına yapıştırır ve kuruması için kelepçeler. Şimdi 22 testereyle kesme zamanı. Bu testereler üzerinden 22 adet perde yuvasını açmak için uzun bir abanozu geçirirler. Bu banjonun sapıdır. Daha sonra işlemeli süslerle süslendikten sonra abanozu banjonun sapına yerleştirirler. Bu noktada banjonun sapının ve mandal başının kenarlarını belli abanozla denkleştirmek için keserler. Bu frezeyi kullanarak banjonun arkasına ve kenarlarına daha yumuşak hatlar verirler. Yuvarlatılmış kenarlar enstrümanın tutuşunu ve çalınmasını kolaylaştıracaktır. Bir E yardımıyla sapın şeklini sonlandırırlar. Daha sonra her yerini zımparalarlar. Buradaki saptaki perde yuvalarına metal çubuklar yerleştirip fazlalıkları keserler. Şimdi renklendirme zamanı. Ahşabı fırçayla bir güzel boyarlar. Boya kuruduktan sonra 12 kat cila atarlar. Daha sonra bir cilalamayla her yerini parlatırlar.
Şimdi tüm parçalar ses tonu halkasından ve ahşap janttan başlayarak bir araya getiriliyor. Banjo'nun sesinin kendisi aracılığıyla yayılacağı plastik baş ses tonu halkasının üzerine yerleştirilir. Başı bir gerilim çemberi ve küçük kancalarla korurlar. Bu kancaları sıkmak, ses tonunu ayarlamak için plastik başı gerecektir. Banjo sapını mandal başıyla beraber yerleştirirler ve metal çubuklarla korurlar. Ses tonu mandalları mandal başına vidalanır ve sonra ses tonu mandallarına telleri yerleştirip sıkarlar. Küçük ahşap bir köprü plastik başın üzerine gelir ve sadece tellerin verdiği gerginlikle yerinde durması sağlanabilir. Son olarak banjonun ahşap arkalığını takarlar. Gördüğünüz gibi banjo yapmak esaslı bir üretimdir. Sesli olarak kanıtlamaya gerek yok. Bence bu kadar yeter. Evet, eğer sönmeyen yakıcı bir arzunuz varsa ya da ortası delik bir çöreğe ihtiyacınız varsa, hissedin ya da hissetmeyin, rahat bir yolculuk yapıyorsanız artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: bununla bir açalım.
1: Nasıl yanmıyor?
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben kaçmıyorum.
5: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
3: Parker.
1: Memnun oldum.
3: Giovanni.
4: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
5: 4 tane var.
4: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
5: Az çok.
4: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
5: Günde 20 gram hiç fena değil.
4: Bir onsun 2/3.
5: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
6: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
4: Fena değil.
2: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
4: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
5: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
4: Bu ne zaman oldu?
5: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
6: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
4: Evet, peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
1: Bomba kullanıyorlar.
6: Bombalar.
4: Gerçekten mi?
3: Evet.
4: Aman tanrım.
3: Evet.
4: Bu biraz fazla gibi. Harika.
1: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
7: Şuna bak, aman tanrım.
0: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
3: Evet, onun eviymiş.
0: Sandım.
1: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
6: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
4: Olur.
6: Onu takip edeceğiz.
1: Dikkatli olun.
4: Tahtalara basın.
6: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
1: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
0: Aa, evet.
4: Vay be.
1: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
0: Güçlü bir patlamaya benziyor, değil mi?
1: Bilirim.
6: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
4: Olur.
6: Onu takip edeceğiz.
1: Dikkatli olun.
4: Tahtalara basın.
6: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
1: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
0: Aa, evet.
4: Vay be.
1: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
0: Güçlü bir patlamaya benziyor, değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
1: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici. Korkutucu.

Nasıl yapılır da bugün? Elbise mankenleri. Size vücut yapma tekniklerini göstereceğiz. Tekne pervaneleri. Nasıl yapıldıklarını size çok hızlı bir şekilde göstereceğiz. Kuş tüyü yorganlar. İnin aşağı. Ve musluklar. Su katılmamış bir iş yapılan fabrikaya gideceğiz. Ama önce... İş elbise yapımı olduğunda bir manken çok işe yarayabilir. Bu mankenler elbise mankenleri olarak bilinir ve birebir insan bedenini taklit ederler. Terziye uyma problemlerini çözmek için bir örnek sağlarlar. Ayrıca mağazaların ön vitrinlerinde de sergilenirler. Üzerlerinde elbiselerle çok hoş dururlar. Yüzyıllardır giyim endüstrisi müşterileri yerine elbiseleri giyecek mankenleri kullandı. Böylece dayanılmaz süreler boyunca prova yapmak zorunda kalmadılar. Zaman zaman bir manken tam müşterinin bedenine uygun olarak özel yapılır. Bu mankenlerden birini yapmak için bir işçi kartonları suda ıslatır. Dayanıklı ve geçirgendir. Bu yüzden dağılmadan çok fazla su çekebilir. Plaster bir gövde kalıbının arkalığını yerleştirir ve daha sonra ıslak bir karton levhayı ikiye ayırır. Eldivenli ellerini tutkala batırır ve sonra kartona sürer. Bu tutkal plaster ve yapışkan karışımı bir tutkaldır. Karton kenarı boyunca bir dizi yırtıklar açar. Bu tekniğe tüy takmak denir. Çok fazla katmanlar oluşturarak tutkal kaplama kartonu gövde kalıbının içerisine yerleştirir. Sımsıkı bir doku için bazı parçaları uzunlamasına ve diğerlerini enlemesine yerleştirir. Ve yırtık kenarları katlayarak içeri dizer. Onları bir çekiç yardımıyla ezerek hizaya gelmelerini sağlar. Daha sonra ortadaki bazı parçaları kaldırır. Şimdi gövdenin ön kısmını arka kısmıyla birleştirir. Yukarıdaki karton parçalar çözülmeye başlar. Onları birleştirmek için daha fazla tutkal kullanır. Eliyle tutkal kaplı bir aleti mankenin içinde gezdirerek sökülen parçaları sağlamlaştırır. Şekli ortaya çıkarmak için kalıbı açar. Bu manken Kuzey Amerika için 12 ebattır. Avrupa için bu ebat 10'dur. Açık havada 24 saat kurutulduktan sonra manken 177 derece sıcaklıkta 8 saat kalacağı fırına gönderilir. Bu mankenin içindeki nemin buharlaşmasına ve mankenin sertleşmesine neden olur. Bir işçi eğe yardımıyla tüm düzgün olmayan yüzeyleri eğeler ve daha sonra yumuşakça zımparalar. Sonra bir işçi manken üzerinde kurşun kalemle çizgiler çizer. Omuzları açılır kapanır yapmak için mankeni kestiği

de bu işaretleri takip edecektir. Mankenin her iki tarafında açıklıklar keser ve her iki tarafta kalan kabukları kaldırır. Bu onun mankeni menteşeler takmasına imkan verir. Böylece çıkıntı yapmayacak ve provayı mahvedemeyeceklerdir. Elbise mankeni daha sonra ciddi bir operasyon geçirir. Her iki omzu da dilimleyerek açar ve menteşeler yardımıyla mankenin geri kalanına bağlar. Menteşelerin işlevini kontrol eder. Daha sonra kesik bölüm boyunca elbise formunu keserek düzeltir. Bu, omuzların katlanıp bükülmesi durumunda mankenin içine yerleştirilmesine imkan verecektir. Bu özellik, üzerine elbise konulabilmesini kolaylaştıracaktır. Bu bir parça esnek çelik, açılır kapanır omuzları kilitleyerek pozisyonda durmasını sağlayan bir mekanizma için gerekli bir yaydır. Bu yayı mekanizmanın geri kalanına olduğu gibi bir tahta desteğiyle beraber her iki omza da takar. Omuzları geri çekip ayarlanabilir mekanizmayı gösterme zamanı. Elbise mankeni şimdi birkaç kat ketenle kaplanır. Bu çivi başları şimdi terzi için referans noktaları olacaktır. Başka bir işçi elbise mankenini ıslak bir süngerle yıkar. Kumaşını çekerek mankene uyumasını sağlar. Şimdi bu elbise mankenine onaylanmıştır damgası vuruluyor. Bir işçi daha sonra başsız gövdeye metal bir yaka takar ve altın renkli bir süsle tamamlar. Ve şimdi ölçümler için kullanabileceğiniz bir mankeniniz var. Çok hoş görünüyor. Biraz çıplak görünüyor ama eminim giyinince çok güzel olacak. Bakınız, oldu bile. Tekne pervaneleri 19. yüzyılın başlarında icat edildiler ve o zamandan beri dalga yapıyorlar. Bu pervaneler uskur benzeri bir davranış göstererek, suyu içeri çekerek ve dışarı iterek su boyunca teknenin ilerlemesini sağlarlar. Bu yüzden pervane bazen uskur olarak da adlandırılır. Çelik bir pervane ile bir göl boyunca dalgalar çıkararak çok hızlı bir şekilde gidebilirsiniz. Bir pervane yapmak için işe tüm karışım diş macunu kıvamına gelene kadar bal mumu toplarını eriterek başlarlar. Yakınlarda bir tekne pervanesi kalıbı kapanıyor ve içerisine yoğun bal mumu enjekte ediliyor. Pervane kalıbındaki bal mumunun soğuması yaklaşık bir dakikayı alır. Bu metal pervane için kalıp vazifesi görecektir. Basınçlı hava, bal mumunun bir huninin kalıbından çıkarılmasına yardımcı olur. Dökme kabı denir. Ne işe yaradığını daha sonra göreceğiz. Fazla olan bölümleri temizlerler. Daha sonra kalıbın ucunu bir ocakta yumuşatırlar ve ucuna tutkal sürülmüş olan dökme kabıyla birleştirirler. Birleştirilmiş olan parçaları sıcak bal mumunun içine daldırarak birleşim yerindeki tüm boşlukların dolmasını sağlarlar. Hızlı bir yıkama ve durulama bal mumu modeller üzerindeki tüm atık yağların gitmesini sağlar. Burada bir robot üzerinde pervaneler olduğu halde bir askıyı alarak pervaneleri yapışmaz bir kaplamayla kaplayacak özel bir solüsyonun içine batırır. Daha sonra içerisinde silisyum dioksit ve su karışımı bulunan bir tanka daldırır. Pervaneler defalarca karışıma daldırılır. Daha sonra seramik temelli bir karışımın içine daldırılır. Defalarca yapılan bu daldırmadan sonra pervaneler onları kumla yıkayan bir duşun altına girerler. Daha sonra fan sisteminin olduğu bir odada kurumaya bırakılırlar. Daldırma ve kum banyosu süreçleri pervanelerin çevresinde sağlam bir seramik kabuk yaratır.
Pervaneleri otoklav adı verilen basınçlı bir fırına yüklerler. Burada bal mumları eriyerek seramik kabukları terk ederler. Aynı çömlekçilerin yaptığı gibi seramiği sertleştirmek için onları çok büyük fırınlarda fırınlarlar. Yakınlarda elektrik indüksiyon bobinlerle erime noktasına getirilen erimiş olan çelik kaynamaktadır. Seramik pervane kabukları fırından çıkarırlar ve erimiş olan çeliği dökme kalıbın içerisine dökerler. Çelik, seramik kabukta kurumaya başlar. Kalan seramik parçaları kırarak çıkarırlar. Bu çelik pervaneleri elde ettikten sonra kalan kalıp parçalarını gerçekten parçalarlar. Daha sonra dökme kalıbı keserler çünkü artık ona ihtiyaç yoktur. Kenarları zımparalayarak düzeltirler. Daha sonra daha hassas bir makineyle yüzeyde kalan kaba hatları düzeltirler. Bu yetenek ve güç isteyen bir uğraştır. Omzunuzu zımparaya koymaktan bahsediyoruz. Pervaneleri bir dizi titreşimli cilalayıcının olduğu bölüme indirirler. Bu birbirine çarparak sürtünme yaratan koniler pervanelerdeki çıkıntı hatları düzeltir ve parlaklık verir. Son olarak bir lazer aygıtı aracılığıyla tüm bıçakların ölçümü yapılır. Lazer, bu bilgileri bıçakların ölçümlere uygun olup olmadığını kontrol eden bir bilgisayara gönderir. Eğer onaylanırsa, pervane kızaktan suya doğru iniş yapacağı yere doğru yola çıkmaya hazırdır. Hem de tam gazla. Güzel oldu değil mi? Birazdan nasıl yapılır da kuş tüyleriyle aşağı, daha aşağı, daha aşağılara iniş yapacağız. Ve çok fonksiyonlu muslukların sırrını ortaya çıkaracağız. Birazdan yine birlikteyiz. Nasıl yapılır'a tekrar hoş geldiniz. Kuş tüyü, su kuşlarının karın bölgesindeki tüylere verilen addır. Özellikle ördekler ve kazlar. Kuş tüyleri mikro ölçekte hava boşlukları yaratan birbirine kenetlenmiş liflerden oluşur. Bunlar balık adamların dalış elbiseleri gibi çalışır. Kuşun vücut ısısı tüylerin arasındaki havayı ısıtır. Sıcak hava daha sonra kuşu soğuk sulara karşı izole eder. Tüylerin, liflerin çıktığı yerlerde merkezi sapları vardır. Kuş tüyleri daha hafiftir ve onun lifleri salkımlar halindedir. Su kuşları çiftliklerin çuvallar dolusu kuş tüyleri, tüy ve kuş tüyleri işleme fabrikasına ulaşıyor. İlk adım tüyleri kuş tüylerinden ayırmaktır. Bir vakum hortumu her şeyi bir tasnif edici makinenin içine çeker. Makinenin yan yana 4 hava bölmesi vardır. İlkinde hava her şeyi uçurarak yukarıya doğru atar. Ağır olan tüyler sadece birazcık havalanırken, hafif olan kuş tüyleri açık olan yan bölüme doğru akarlar. Aynı hava akımı orada da vardır. Bir vakum hortumu tüyleri temizleme makinesine transfer eder. İlk olarak çalkalama ve indükleme liflerdeki tüm kirli parçaları ayırır. Daha sonra içerisindeki sabunlu bakterileri öldüren ve kuş tüyü liflerindeki doğal yağları ayıklayan bir ayıklayıcı içeren 13 devirli bir sıcak su banyosu yaparlar. Son durulama deviri antibakteriyel ve antimantar bir uygulama yapar. Sonraki makine dönerek kuş tüylerini sudan arındırır. Kuş tüyleri çıktıklarında hala hafif nemlidirler. Uygulamadan sonra fabrikanın laboratuvarı her bir yığından bir örnek alarak temizlik testine tabi tutulur. Teknisyenler ayrıca yüksekliği değerlendirirler. Güç uygulamayı karşılayan teknik bir terim. Ne kadar yüksek olursa kuş tüyü o kadar fazla yalıtım sağlayacaktır. Örneğin ne kadar yer kapladığını ölçerler. Eğer kuş tüyü ölçülere uygunsa fabrika kuş tüyü fabrikasına gönderilmek üzere yığınları çuvallar.
Bir doldurma makinesi spesifik bir miktar kuş tüyünü seçip çıkartır ve başka bir makineye transfer eder. Bu makinenin içindekileri kuş tüyü yorganının kumaş olan dışına ateşlerler. Yorgan boyunca kuş tüyünün eşit şekilde dağılabilmesi için dışı kutu adı verilen bölümlere ayırırlar. Bir tüpü boşalttıklarında aynı zamanda bir kutuyu da doldurmuş olurlar. Kuş tüyü parçaları kutuların içerisinde kalır. Tabii ki hava basıncı kutuların belli bir bölümünde kümelenecektir, ancak onu daha sonra yayacaklar. Her bir dizinin açık olan tarafını geçici olarak plastik bir tokayla kapatırlar. Tüm dizileri doldurduktan sonra kuş tüyü yorgan dikiş bölümüne gider. Orada bir kadın terzi açık olan tarafları dikerek kapatır ve etiketleri ve yıkama talimatlarını diker. Işıklı bir masa kuş tüyü yorganı her bir kutusuyla beraber görmelerine imkan verir. Badminton raketleriyle tüm her şeyin eşit bir şekilde dağılmasını sağlarlar. Kumaş olan dış kabuk %100 pamuktur. Hiçbir kuş tüyü lifinin kumaştan geçip rahatsızlık vermemesi için pamuk liflerinin sıkıca birbirine kaynatıldığı yüksek basınçlı bir uygulamaya tabi tutulur. Fabrika ayrıca yatak takımlarını da kuş tüyleriyle doldurur. Daha önce işleme fabrikasında tüyler kuş tüylerinin geçtiği aynı yıkama sonrası testlerden geçerler. Daha sonra karışım suyunu sülfürik asitle karıştırırlar ve sonra üzerine potasyum bileşeni eklerler. Sonra içindeki oksijeni ölçmek için sıvının rengini analiz ederler. Eğer oksijen seviyesi onun altındaysa tüyler kuş tüyü yorganı fabrikasına gönderilecek kadar temizdirler. Orada tüy doldurma işlemi kuş tüyü doldurma işleminin aynısıdır. Yalnızca doldurma makinesi ve hortumlar çok daha büyüktür. Tüyler kuş tüylerinden daha ağırdır ve daha az yalıtım güçleri vardır. Fakat daha ucuzdurlar. Kuş tüyleri sadece hayvanın karın bölgesinde olurlar ve bu azlık onları daha pahalı yapar. Bu üst uç üretim yatak takımlarının %100 kuş tüyü, diğerlerinin ise kuş tüyü ve tüy karışımı ya da sadece tüy içerdiklerini açıklamaktadır. Fakat sayılan tüm bu opsiyonlar arasında rahat bir gece uykusu almak açısından bir fark yoktur. Tatlı rüyalar. Musluklar aslında antik Romalılar tarafından icat edilmişlerdir. İmparatorlukları çöktüğünde su ve kanalizasyon sistemleri de beraberinde çöktü. Benzer sistemlerin tekrardan kurulması ve musluklardan suların tekrar akması yüzyıllar aldı. Fakat günümüzde hepimize temiz yaşamlar sürmemizde yardımcı oluyorlar. Modern musluklar su basıncında olduğu gibi basınç altında çalışmak için tasarlanırlar. Pirinç bir su ağızlığını döner bir desteğe koyarak işe başlarlar. Otomatik bir dağıtma makinesi ağızlığın iç bölümüne gümüş lehim uygular. Ağızlığın içerisine vida dişli bir ağız preslerler. Daha sonra boruların diğer tarafını eriyik bir beyaz tutkala batırırlar. Bu pirinci temizler ve lekelenmesine engel olur. Boruları pirinç göbeğe karşı gelecek şekilde yerleştirirler. Daha sonra meşaleler yapıştırıcıyı eritir. Yapıştırıcı aşağı doğru kayar ve boruyla göbeğin birleşmesini sağlar. Vida dişli ağız gövdeye lehimlenir. Bir taşıyıcı musluk borularını ayna gibi parlatacak, parlatıcı bileşenler içeren parlatıcı yumuşak tekerlekleri sürterek kaydırır. Törpüleyici yüzeyli bir tekerlek musluk borusunu son bir parlatma işleminden geçirir. Musluk borularını çözünmüş nikel katılmış bir asit banyosuna daldırırlar. Çözünmüş nikelin musluk borularına yapışması için bir elektrik akımı uygularlar. Musluk borusu pürüzsüz ince bir tabakayla kaplanır. Daha sonra musluk borularını özel bir hücreye yüklerler. İçinde bir elektron ışını zirkonyum bir çubuğun çevresinde dönerken şimşek gibi çakar. Bu, zirkonyumun buharlaşmasına neden olur. Gazlarla karışık buhar bu hücre içinde pompalanır ve son bir defa hemen hemen tahrip edilemez bir şekilde musluğa yapışır.
Musluğun diğer parçalarını da aynı işlemlerden geçirerek aynı kaplamayla kaplarlar. Bu arada bir bıçak, pirinç çubukları daha küçük parçalara ayırır. Değişik kesme makineleri, pirinç parçaları düzelterek musluğun gövdesini meydana getirirler. Suyun ısısını ve derecesini kontrol eden bir top şeklinde varp yerleştirilecek. Bir çeneye daha fazla delme işi için pirinç gövdenin diğer tarafıyla ilgilenir. Çok sayıda alet su yolu olarak vazife görecek delikler açar. Artık pirinçler geri dönüştürülecektir. Bir parça pirinç musluğun esas parçalarından biri olmak için dönüştürüldü. Valve gövde. Bakır borular ve pirinç aksesuarlar iliştirilmiş bir musluk taban levhasına takılıyor. Bu lavaboya oturan levhadır. Altından çalışarak vidalarla bağlarlar. Daha sonra bir robot paslanmaz çelik bir topun yarısını döner bir mengene üzerine yerleştirir. Bu mengene gerektiği gibi topun yarısını yönlendirir ve otomatik bir kaynak makinesi diğer parçayla kaynak yapar. Musluktaki sıcak ve soğuk girişlerini belirleyen topun açık olan bölümleri musluk borusundan suyun geçişini düzenleyecekler. Musluk gövdesindeki bu giriş deliklerine kauçuk contalar koyarlar. Gövdedeki kauçuk halkalar hem sızdırmazlık sağlayacak hem de musluk ağzının dönmesine imkan tanıyacaktır. Top valf içeri giriyor, daha sonra onu kauçuk bir kapakla kapatıyorlar. Havalandırıcıyı musluk başına vidalıyorlar ve havalı bir aletle sıkıştırıyorlar. Şimdi gövdeyi musluğun geri kalan bölümüne takıp metal bir kapakla destekliyorlar. Musluğun nasıl çalıştığını kontrol etme zamanı. Basınçlı bir su kaynağına bağlayıp nasıl işlediğine bakıyorlar. Son olarak musluğun geri kalan parçalarını elle takıyorlar ve artık gitmeye hazırdır. Sprey hortumunu ve diğer destek sistemlerini eklerler. Yerine yerleştirilmesi gerekiyor. İşte hazır. Gerçekten de açabilirsiniz ya da kapayabilirsiniz. Aç, kapa, aç, kapa. Bunu hep yapabilirsiniz. Evet, çok moda bir elbiseye sahip olmak ama kukla gibi durmak istemiyorsanız ya da tuzlu sularda yol alıyorsanız, iyi bir pervaneye ihtiyacınız varsa her zaman aşağı inip üzerinde yatabilirsiniz. Çünkü şimdi nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Opal madenciliği kolay değildir. Büyük makinelerin maliyeti de büyüktür. Kesinlikle opal bulmanız gerekir.
8: Turner's Rush madeninde Chill ailesi yıkama tesislerinde işlemek üzere tonlarca kaya çıkarıyor.
9: Bu bizim mikserimiz. Yıkama tesisi diyelim. Opal'deki kili yıkayarak temizliyor. Sonra buradan konveyörle buraya varile geliyor ve opalin etrafındaki tüm kiri aşındırıyor. Yıkama bizim en büyük darboğazımız ve bizi gerçekten yavaşlatıyor. Ne kadar çok mikseriniz olursa o kadar çok opal buluruz. Luca, şu matkabı alıp bu üstteki birkaç tanesini temizleyebilir misin?
10: Chris şu anda diğer mikseri tamir etmek için canını dişine takıyor. Böylece bu yıl iki makineyi çalıştırabileceğiz.
9: Varil oldukça ince, yumuşak toprağı yıkıyor olsaydık endişelenmezdim ama bizim toprağımız çok sert. Bu yüzden varili çok çabuk aşındıracak. Biz de varilin etrafına bir beton kaplama yapıyoruz.
11: Herkes işinin başında. Hepimiz biraz dağınık çalışıyoruz.
9: Bu hattın arkasında bir yığın var.
11: Evet, var.
9: Varil tamamen kirli ve paslanmış. Bu yüzden Luca yıllardır orada bulunan betonu kazıyacak. Temiz bir yüzey gerekiyor. İyi bir havalandırma ve toz maskesi gerekiyor. O tozu dışarı atmak gerek. Ciğerlerinizi doldurmasını istemezsiniz. Yoksa canınıza mal olabilir.
11: Bu işi kolaylaştırıyor.
9: Aa, güzel. Çocuklar ve Luca harika bir iş ahlakına sahipler, evet. Onlarla gurur duyuyorum. Makine gibisin. Luca Sydney'deki üniversitede görsel sanatlar okuyor. Ve bence bu işimiz için çok uygun.
11: Bunu yaparken aile işine yardım etmeyi sürdürmek bazen biraz zor olabiliyor. Sinyal yok, kablosuz ağ yok. Bu yüzden babam bana ihtiyaç duyduğunda onu duyup yardıma gidiyorum.
9: Aa, Luca. Geldi.
11: Zaman geçirdikçe daha fazla şey öğreniyorum. Bu bilgi birikimini geliştirebilmek çok güzel.

bugün nasıl yapılırdı? Bronz çan en ağır tonuyla çalıyor. Tahta uçak pervanesi. Bu hikayeyi biraz döndüreceğiz. Mangal kömürü, ızgarada pişirmenin sırrı. Ve gazlı ağaç şöminesi. İç ısıtıcı bir hikaye. Ama ilk olarak... Tarih boyunca çanlar pratik olarak yapılmıştır ve törensel rollerde kullanılmışlardır. Köy çanları bir zamanı belli etmek ve tehlikeyi haber vermek için çalardı. Kilise çanları ibadeti toplamak için çalardı. Çanlar geleneksel olarak dayanıklı bronz gibi sağlam ve kolayca melodi çıkarabilen metallerden yapılır. Kalıpsız çan ne sallanır ne de zili çalar. Ve kaliteli çan için yalnızca kaliteli kalıp gerekir. Sadece kaliteli kalıpla kaliteli zil yapılır. Kullanılan bir kalıp şablondan yapılır. Bu özel çanların üstünde dekoratif çizgiler vardır. Eğer gerekirse 5 parça şablondan ayrı bir kalıp yapılır. Yüzeyi yağlamadan sonra ağaçtan bir kutu içine konur. Bu kaplama karıştırılmış güzel ince kumu da içine alır ve bu kalıbın yapımında da kullanılacaktır. Şablon ve kaplama arasında sıkıca paketlenir. 10 dakikada hazır hale gelir ve artık dekorasyon kalıbıyla birlikte ince kum kalıbı da mevcuttur. Ama hala çanın kendi kalıbına ihtiyacı vardır ve alüminyum şablonla bu yapılır. Daha sonra bir aracıyla içine ve dışına püskürtülür. Uygun zamanda kullanılmak için dekoratif kalıplar aşağı indirilir. Bununla beraber kum için çelik bir bölme hazırlanır. Karıştırılmış ince kum paketlenir ve yerleştirmek için beklenir. Daha sonra kaplamaya ters çevrilir ve daha fazla düzleştirilmiş kumla ona başka bölümler eklenir. Sonraki kum yüklenmeden önce kanal kapakları açılır. Kalıpların içine eritilmiş tunç dökülür. Bu sayede alüminyum çubuklar kanallara şekli verir. Şimdi ileri gidilir ve kum yükseltilir. Daha sonra bir huni merkezi kanal itirafını şekle sokar. Çünkü küçük bir çukur içine doğrudan eritilmiş tuncu dökmek imkansızdır. Emin olmak için ince kum biraz kurcalanır ve daha sonra kapı çekip çıkarılır. Kaplamalar ikiye bölünür ve bunların her biri bir kalıp parçasıdır. Daha sonra şablonlar çıkartılır ve bir boşluk meydana gelir. Kalıp duvarları bir düzene sokulur. Sonra ikinci kaplamaya yapılır. Kum oldukça incedir. Aksi halde çanın maketinin üstü fırçalanarak bir kopyası daha yapılacaktır. Şimdi dökülmüş deliklerin boyutları ölçülür. Ve içini zamplamak için seramik bir filtre kullanılır. Bu filtre cürufun dışını perdeleyecektir. Eritilmiş metal havayla karşılaştığı zaman oksitlenmiş parçalar şekle girer. Şimdi iki kalıp parçası üst üste konur ve mengene ile iyice sıkıştırılır. Böylece kaplama süresince dışarı sızma olmayacaktır. Yeterince yumuşamış bir tunç külçesinden ortalama boyutlarda bir çanın oluşumu hemen hemen 2 saati alır. Doğru kıvam içinse 1200 derece civarında bir sıcaklık gerekmektedir. Kaliteli bir kaplama için metalin sürekli akışı sağlanmalıdır ve hiç durmadan devam edilir. Hunilenmiş havuzda yapılarak kumun dışarı taşması engellenir. Metal ortalama yarım saatte katılaşır ve 24 saatte soğur. Kum kalıpları bir kaldırıcı yardımıyla kaldırılır. Çanlara vurmamaya özen göstermek gerekir. Çıkarılan çanlar yanmış reçine atıklarıyla kapatılır. Metal bir fırçayla çıkarılırlar. Daha sonra bir yük çekicinin iyi nişan alıp vurmasıyla kapıdan bağlantı kesilir. Bu aşamada çanın tam merkezi işaretlenir. Oraya çanı sallayacak madeni bir şey yerleştirilir. Küçük bir delik açılır ve daha sonra yavaş yavaş delik büyür. Başlangıçta büyük bir delik açılmaz çünkü sürtünme çanın kırılmasına neden olur.
Uygun zamanda çanlar yan tarafına doğru yatırılır ve iç kısmına bronz çekiç takılır. Bu fabrikada yapılan her bir çan 6 parlatma aşaması geçer. Başlangıcı kalın bir kemerle, bitişi ise sağlam parlak bir tekerlekledir. Parlattıktan 2 saat sonra çan sesi kadar güzel görünür. İşte bu çanın vuruluşunun hikayesi. Pervanenin tarihi 1493'ten de eskidir. Leonardo da Vinci bir helikopter pervanesi için düşüncesini taslak haline getirdi ve gökyüzünde düşe giden bir makine ileri sürdü. Pervanelerden hala görevi ve tasarımını tam anlamıyla aksettirmek için hava pervanesi olarak söz edilir. Tahta pervanelerin yapımına akça ağacının büyük bir parçasını ince tabakalara ayırarak başlanır. Tabaka işi birkaç parçanın birbirine yapıştırılmasıyla yapılır. Bu blok 36 ve 48 kat arasındadır ve kalınlığı henüz 1,5 milimetredir. Modele bağlı olarak 1-2 saat içinde örnek bir şablon seçilir. Bu 1 ya da 2 metre uzunluğundadır. Bu şablon ağaç bloğun üzerine yatırılır ve 2,5 santimlik merkez işaretlenir. Bir delik delinir ve şablonun merkezine tam ortasına iğne yerleştirilir. Daha sonra bloğun tepesinde şablonun kopyası çıkarılır. Bir şerit testere ile ana hatları kesilir. Bu pervanenin profilidir. Bloğun yan tarafında da şablonun kopyası çıkarılır. Bu pervanenin eğimidir. Eğimi pervanenin ağzındaki bükümün miktarını gösterir. Bu da itiş miktarını belirler. Kullanılmış bir şablon rehberliğinde tekerlek merkezinde eğim işaretlenir. Daha sonra şerit testere ile pervaneye şekil verilir. Şimdi bir bilgisayar kontrollü makine ile sıkıştırılır ve eğimin tam boyutları için oyulur. Makinenin karpeti yana yatırılarak kesilir ve her bir santimetrelik geçiş için yüzlerce kez kalkar. Bu işlem pervanenin sadece bir ucu için 60 kez yapılır.

Şerit testereyle kanat şekle sokulur. Kanat denen bu hava yaprakları pervanenin yan tarafındadır. Bir uçak kanadı gibi şekillenir ve ileri doğru gitme oluşur. Eğimin yanı ve kanadın yanı. Pervanenin düzgün bir şekilde ilerlemesi için şekillendirici diye bilinen bir alet kullanılır. Daha sonra kanadın kalınlığı onaylanır ve kıvrım elle ölçülür. Pervane düzleştirilmeye başladığında yardımcı olabilecek zıt bir renk püskürtülür. İşaretli bir kemer kullanılarak hiç oyuk kalmadan düzleştirilir. Sonra denge için pervane incelenir. Bir zımparalama silindiri kullanarak ayrıntılı bir düzeltme yapılır. Ve pervanenin ayrıntıları zımbalanır, çapı, eğimi, uçuş yönü, sembolleri ve yapımı gibi pervane elle kontrol edilir ve daha sonra son bir zımparalama ve dengeleme yapılır. Tahtaya bir kat temiz koruyucu püskürtülür. Pervanenin uçlarına dönerken belli olacak şekilde güvenli bir renk uygulanır. Son olarak koruyucu tabaka temiz koruyuculudur. Kuruma süresi 24 saattir. Artık pervaneler havalanmaya hazırdır. Aradan sonra barbekü kömürlerinden ilham alacağız. Ve daha sonra şöminelerimize biraz daha yakından bakacağız. Aradan sonra görüşürüz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması o ando.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılara yeniden hoş geldiniz. Mangal kömürleri 1897'de icat edilmiştir. Ancak 1920'ye kadar ağır ateşe hep ilgi vardır. Henry Ford bir barbeküyü arabaya dönüştürdükten sonra kullanılmış atık odunları da kullanarak bir şey yapmaya karar verdi. Ford'un kömürleri çok geçmeden dumanlı bir etki yarattı. Kömürlü barbekü Ford'un zamanında gayet popüler oldu ve her yıl birkaç milyon ton odun atığı yüksek kaliteli mangal kömürlerine dönüşmeye başladı. Bugün mangal kömürü üretimi testere talaşları ve kereste fabrikalarının atıklarıyla başlamıştır. Bir kamyon çukura tamamen boşaltılır. Buldozerler malzemeleri karıştırırlar ve sonunda yakıt olarak bilinen tutarlı ve değişmez ürünü elde ederler. Karışım taşıyıcıda ilerlerken mıknatıs içindeki metalleri ayırır. Karışım titreşimli bir ayırıcı üzerine dökülür ve odunun büyük parçaları özenle ayrılır. Bu noktada yakıt hala çok ıslaktır. Kurutmak için karışım uzun dönen bir kurutucunun içine konur. Kurutucu odun karışımına 760 derece sıcaklık verir. Kurutucu oksijen girmeyecek şekilde yapılmıştır. Böylece yanmadan kurumuş olur. Dört dakika sonra kurutucudaki nem de ısıyla yok edilmiştir. Bu sırada sarpına kömür tozu eklenir ve yakıtla karıştırılır. Eklenen şeyin ısı derecesi bir hayli yüksektir. Daha sonra kireçle karıştırılır. Kireç kömürleri tutuştuktan sonra beyaza dönüştürür. Bu yanmaya hazır olduğunun görünebilir bir işaretidir. Karışım şimdi kararmıştır. İkinci bir elektromıknatıstan geçer ve içinde kalabilecek metallerden temizlenir. Sonuç olarak karışımdaki malzemeler birbirine bağlanır ve mısır nişastası ile karıştırılır. Küçük bir pervane malzemeleri karıştırır. Karışıma yapışmayı önlemesi için sürekli su püskürtülür. Pres, kömürün içindeki karışımı yoğun bir şekilde sıkar. Bu saniyeler içinde olur. Kömür %35 nem içerir ve çok yumuşaktır.

80 metrelik bir kurutucu tünel içinde kömürleri dağıtır. Burada 2-2,5 saat kadar 140 derecelik bir sıcaklık verilir. Bu nem seviyesini %35'ten %5'e düşürür. Nem seviyesi düşünce çok daha iyi yanarlar. Bir taşıyıcı kömürleri otomatik teraziye götürür. Orada paketleme için tartılırlar. Her bölüm bir kömür eksik ya da fazla olmaksızın aynıdır. Kömürler çıkarılır ve robotlar onları ele geçirmiş bir vaziyette çuvalların altında hareket ederler.

Onaylayıcı makine çuvalları zamklar ve onaydan geçilir. Daha sonra her birine üretim tarihi ve ürün kodu basılır. Bütün bu işlemler sizin tavuğunuzu pişirip afiyetle yemeniz için yapılıyor. Ne dersiniz? Biftek. İşte buna dayanılmaz. Yanına açarsınız artık büyük bir viski. Gazlı şömine temiz bir yanıcıdır. Tamamıyla şömineleri kapsayarak popülerliğini artırıyor. Bunu yapabilmek için bir grup yetenekli insana ihtiyaç var. Şömine sizi anında ısıtır ve soğuk bir kış gecesinde sizi koruyacakların başında gelir.

Gazlı şöminenin yapımında ilk önce vidalar bir gaz kontrol subabına göre ayarlanır. Sonra valf ve gaz kılavuzu ayarlanır. Böylece hemen tutuşturarak sürekli yanmasını sağlar. Bir uzatma topuyla kontrol valfı kapatılır. Bununla kullanıcının şöminenin dışından alevin şiddetini kontrol etmesine izin verilir. Daha sonra delikler kurulur. Bu delikler gaz akışını kontrol eder. Kontrol subaplarına deneme gazından bir elektrik bağlantısı takılır. Deneme gazı sırasının boyu ayarlanır. Ve kontrol subaplarına bu diziler vidalanır. Sonuç olarak pilot gaza bu dizi bağlanır. Şöminenin tutuşturma sistemi tamamlanmıştır. Güvenlik için subaplara ısı kontrolörü denilen bir alet takılır. Eğer alev dışarı çıkarsa bu alet gaz miktarını düşürür. Şimdi bir sızıntı olmaması için denemeler yapılır. Kütüksüz şömine nedir? Aslının kopyası olsa bile. Bu faktör dirençli seramik liflerin karışımından suni bir kütük oluşturur ve sıvı bir reçine lifleri birbirine bağlar. Şekillenmiş bir kütük kalıbı bir pompalayıcı kola bağlanır. Daha sonra kollar karışımın içine sokulur. Karışım kalıp çukuruna doldurulur. Karışım çıktığında yumuşaktır ve liflerin sıkı dokunmuş tabakaları tarafından birbirlerine bağlanırlar. Fazla lifler budanır ve kütükler bir fırında pişmeye konur. Sonra 5 saat 232 derecelik bir fırında kalır. Çıktığında artık çok katı, sert bir kütüktür. Keskin kenarlar bir törpü yardımıyla kaldırılır. Sonra ısıya dirençli bir boya ve tutkaldan oluşan bir karışıma batırılır. Bu esas renktir. Kömürleştirilmiş odunun görüntüsü elle detaylıca boyanarak kopyalanır. Bu kalıcı dekorasyonun yapımında boya üzerindeyken

Test aşamasından sonra mekanizma onaylanır ve şöminenin ateşi ayarlanır. Alevlerin sıklığını onaylamak için sıvı bir sayaç kullanılır. Brülerin arkasında sarı bir ateş meydana gelir. Brülerin önünde bir parıltı yayılır. Birleştirilir ve çok gerçekçi görünür. İşçiler parçaları paketlerler. Bunların içinde lav kayası da vardır. Bu kütüklerin altındaki kül yatağı gibidir. Düğmesine dokunur dokunmaz güzel, sıcak bir alev oluşur. Artık terliklerinizi giyip rahatınıza bakabilirsiniz. İşte bu. Çok güzel. Çok güzel. Evet, aklınıza takılıyorsa belki bu çan yardımcı olabilir. Böyle bir pervane olmadan nasıl uçacaksınız? Belki de komşularınız vardır. Hani mangal yapmak istemişsinizdir. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Cep çakısı. Son teknoloji ürünü. Sabun taşı ürünleri. Ayrıntıları için derinlere iniyoruz. Elektrik trafoları. Şok edici gerçekler. Ve geleneksel kar ayakkabıları. Adım adım üretim süreci. Ama önce... Cep çakısı bir ipi ya da bir dilim portakalı kesmede kullanılabilir. Bıçağın kör bir anında çakı açılabilir. Katlanır bıçaklar antik Roma zamanlarındandır. Yüzyıllar içerisinde küçülür ve cebe girecek versiyonları ilerler. İnsanlar artık ceplerine zarar vermeden bıçak taşıyabiliyorlardır. Cep çakısının içinde pek çok kesici vardır. Birkaç bıçak ve el aletini kapsar. Her biri elinin içinde geri çekilir. Çakıların yapımında merdaneler bir dizi kalıba temiz bir çelik şeridini yedirirler. Güçlü kurabiye kesicileri gibi kalıplar bıçak şeklinde matkaplanır. Onlara delikler açılır. Şirket logoları basılır ve kullanılacak bıçak ağzını sıkıca tutabileceği oluklar açılır. Kızgın bir ocakta metal iyice sertleştirilir. İlk adımda kesicilerin ağızları iyice ısıtılır. Bir kez soğutulurlar ve bir operatör ağız şekillerini döner bir dairenin mıknatıslanmış kenarına koyar. Bir ısıtma bobininin altında bıçak ağızlarının ana hali yapılır. Isı işleminin sonunda yeterli esneklik sağlanana kadar kıvrılırlar ve ele uygun hale getirilirler. Bir robot kesmeyen kenarları ayırarak ağız şekillerini bir bileycinin içine götürür. Bu bileme daha sonra bir kenar kesmeye sebep olacaktır. Burada bilemenin yarattığı farkı görebilirsiniz. Titreşimli seramik toplar bıçak ağızlarını 12 saatte macunla parlatırlar. Sonunda tıpkı bir ayna gibidirler. Manyetik bir kemer onları toplar ve bir diğer bölüme götürür. Bu arada hareketli kesici bir alet bir parça inek kemiğinin içinde dilimler. Bu kemik çakıyı süsleyecektir. Kemikler bir fıçı boyaya batırılır ve bu renk canlı bir yeşildir. Çakıya çekicilik katmak için inek kemiği gibi birçok materyaller kullanılabilir. Birazı sentetik, birazı da doğaldır. Bu malzeme gibi çakının kabzası gerçek fil dişinden yapılmaktadır.

Kemik parçaları metalin içine sokulur ve süsleme için yapıştırıcıya başvurulur. Fazlalık olan kemik parçaları temizlenir. Böylece hepsi aynı hizada olurlar. Sonra bir parça kemik ve pirincin altına yay yerleştirilir. Altına da sallanan bir kol yerleştirilir. Pirinçle kapatılmış bir başka kemikle bu sandviç sonlandırılır. Bıçak bir uca yerleştirilir. Her biri yağ batırılarak yağlanır. Bir iğne onları bir arada tutar. Diğer çakıların ucunda farklı kesici ağızlar kullanılır. Ve bir iğne hepsini hareket ettirir. Havalı bir alet iğne uçlarını düzleştirir. Aslında bütün parçalar birbiriyle pekişmiştir. Bazen tabakaların arasına yer açılması için bir pul takılır. Böylece bıçaklar rahatça hareket edebilirler. Yani küçük ince bir ayar verilir. Çakının rahatlığı için iğne kafaları onlara karıştırılarak bilenir. Kenarlar yeterli keskinliğe kavuşuncaya kadar bilenir. Keskinlikten sonra bütün ağızlar geri çekilir, bıçak iyice parlayıncaya kadar yumuşak bir şeyle ovulur. Burada bir lazer kemik saplarının içini asitle boyar. Boyayla kazıyarak değerini yükseltirler. Ve artık gerçek bir çakımız oldu. Nasıl yapılır? Egemenlik tarihi derince kazılır ve sonunda sabun taşı bulunur. Yüzyıllardır taş ocaklardan bulaşık teknesine kadar her şey kullanılmıştır. Sabun taşı paslanmaz ya da yanmaz. Bu yüzden hala bugün bile tercih ediliyor. Üretim işi kazmakla başlar. Sabun taşının yamacına birkaç derin çukur kazılır. Yatay ve dikey delikler bir kafes meydana getirir. Uzun baklava şekilli bir kablonun ucu düğümlenir ve bir çubuğa bağlanır. Bu kolay bir hileyle yapılır. Kablolar düşük bir çukurun arasından yılan gibi kıvrılır. Kablonun diğer ucuna bir tuzak bağlanır ve yatay çukurlardan birinin içine sokulur. Tuzağa takılana kadar sallanır. Kablo kayanın altından geçirilir. Tuzağın bağlantısı kesilir ve ilmik çözülür. Sonra iki kablonun ucu kıvrılarak 60 metrelik büyük bir daire oluşturulur. Kayanın altından gider bu daire. Kablonun bir kısmı mekanik tekerleğin etrafında sarılır. Makine geriye doğru hareket eder, tekerlekler kayanın altındaki kabloyu döndürür. Bu eylem kablonun sabun taşını kesmesine neden olur. Bu yöntem pek çok toprak mineralini kaldırır, taşa sabunlu bir kıvam verir. Ufaltılmış tozlu serpintiye su püskürtülür. Kablo kayadan çıkarılır, koparılır. Böylece yakında kimse olmadığından emin olunur. Yaklaşık 20 dakikada sabun taşı yamacının altından bir parça alınmıştır. Kaldırmada ağır kayalar için bir kazıcı gerekecektir. O yamaçtan koparılır. Külçeler içinde kırılır. Her biri 2 veya 3 metre karedir. Daha sonra yıkanırlar. Her bir parça yukarıya doğru çatallaşır ve görünen bir şerit bırakılır. Kabloya benzer baklava şekilli bir kenar görünür, bu yüzden o kablonun altında kolayca kırılır.
her bir bloktan 3'er santimetrelik kalın plaklar alınır. Tezgah için muhteşem bir şeydir bu. Küçük plakların kenarlarından önlük tezgahları yapılır. Bu lavabolar ilk 1,5 yüzyıl önce popüler olmuşlardı. Ama bugünlerde kesicilerle ve lazerlerle yapılan işlerin hepsi kolaylıkla bilgisayarla donatılmaktadır. Bu lazerlerin hepsi kılavuz vazifesi görürler. Kesici ağızları sabun taşının tam boyutlarını keser. Bu parça lavabonun altı olacak.

Merkezden lavabonun altını bantlarken bu hassas bileyici kullanılır. Böylece sıvı bir kanalın ortasına akar. Aletler değiştirilir ve kanal merkezinin dışı zımbalanır. Sabit bir akış suyun kesilmesine engel olur.

reçine kuvvetlendirici ile karıştırılır ve yüksek kalitede su geçirmez bir yapıştırıcı hazırlanır. Lavabo dibinin kenarları boyunca uygulanır. Sıkı çalışılır, böylece kurumaz. Sonra zamplanmış yüzeye bir duvar sıkıştırılır. Lavabonun her parçası dinlenmeye bırakılır. Ve o bir sabun taşı tezgahı olmaya hazırdır. Yer yıkamaktan fırın çevrelemeye, sabun taşı tarzıyla pek çok fonksiyon oluşturulabilir. Aradan hemen sonra elektrik trafoları ile ilgili şok edici gerçekleri açıklayacağız. Ve geleneksel kar ayakkabılarıyla buzu kıracağız. Bizden ayrılmayın.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

Nasıl yapılara hoş geldiniz. Elektrik trafoları. Onları her yerde görebiliriz. Günlük hayatımızın büyük bölümünde sıkça kullanırız. Onlarsız işlenmemiş elektrik gücü neredeyse normal insana yararsızdır. Bunların işi güç hatlarındaki yüksek voltajı şu an evlerimizde kullandığımız düşük voltaja dönüştürmektir. Transformatörler güç hatlarındaki voltaj seviyesini düşürürler ve cihazların fazla elektrik almasına engel olurlar. Trafoların yapımına iki materyalle başlanır. Zampla kaplanmış bir levha, o ağaçtan bir bloğa bantlanır ve 3 milimetrelik kalın alüminyum şerit yüksek voltajlı bir akım ürününe dayanır. Materyaller bloğa bağlanır ve sırayla çalıştırılır. Yaratılmış levhalar ve alüminyum beraber sarılır. Bir alüminyum çubuk, transformatörden düşük voltaj akımı gönderir. Bu çubuk düşük voltaj kılavuzu olarak bilinir. Bu yol gösterici katlanır ve daha fazla sarım için bir başka döner blok birimi hareket eder. Yaratılmış levhanın her iki tarafında da tutkal vardır. Bu tutkal daha sonra eriyecektir ve parçaların arasında bir bağ olacaktır. Bir diğer blokta daha çok levha bantlanır. Sonra kaplanmış bakır tel döşenir. Kaplanmış levhalar telin bir tabakasının üzerinde yuvarlanır. Sonra aynı yöntem tekrarlanır. Bakır telin ikinci tabakasına şekil verilir. Şimdi yüksek voltaj kılavuz teli bakır tele lehimlenir. Sonra bakır tellerin diğer tabakaları yuvarlanır.

Onlar kaynakla birleştirilir. Tel, trafonun silindirinden dışarı çıkacaktır ve kaplanmış teller transformatörün dışında bir başka farklı voltajlara bağlanacaktır. Bu parça halka şeklinde kurulur. Elektrikli çelik kullanılır. Trafonun diğer ana parçası yapılmıştır. Bu da merkezdir. Merkez ve halkalar metal kayışıyla sıkıca birbirine bağlanır. O, deponun içindeki yerleşmeye yardımcı olacaktır. Daha sonra bir fırına gönderilirler. Orada 135 derece sıcaklıkta 8 saat pişerler. Sıcaklık yalıtım düzenindeki herhangi bir nem izini kaldırır. Tutkal levhaları eritmiştir. Alüminyum şeritleri ve bakır telleri. Kurulum işlemi çelik bir depoya gider. Kauçuk conta üzerinde çekiçle işlenir ve topraklanmış bir tel sürgülenir. Daha sonra 3 termoplastik kovan arasına konur. Sonra yüksek voltaj kılavuzu bir termoplastik kovana bağlanır. Sonra kovan depoya sürgülenir. Deponun yan tarafına yağ doldurulmuş kılavuz yapıştırılır. Sonra otomatik bir makineye yerleştirilir. Bir makine depoyu mineral yağlarla doldurur. Halkalara ve içlere yağ dağılmadığından emin olmak için bir vakum çeker. Bu yağ onun yalıtım özelliği ve sıcaklığı içindir. Eğer kısa devre varsa bir iç dedektör bakım takımını uyaracaktır. Kılavuz teller termoplastik kovanın arasından geçirilir ve yerinden emin olunur. Sonra yüksek voltajlı konnektöre gider. Daha sonra depo kapatılır. Tabiri caizse dönüşüm yani transformasyon bitmiştir. Önce transformatörler servise gider. Bir elektriklenme testine maruz kalır. Bu test trafoların kullanım alanları içindir. Bu donanım 145 bin voltluk bir yıldırım düşmesine benzer. Sonra sızıntı testi için trafolar su tankının içine götürülür. Eğer su geçirirse yanında çok geçmeden bir çubuk görünecektir. Tarihçiler kar ayakkabılarını getirenlerin Kuzey Amerikan yerlilerinin ataları olduğuna inanırlar. Ve 4000 yıl önce Orta Asya'dan göç ederken getirdiklerini düşünürler. Bugün aynı yoldaki işini yapan zanaatkar ataları sayesinde kar ayakkabısı geleneğiyle geçinirler. Tabii birkaç modern düzenlemeyle. Her kar ayakkabısı sert bir tahtanın tek bir parçasından yapılır. Genellikle diş budak ağacından. Dişe yaklaşık 20 mm kalınlığında 2 metrelik şeritlerle başlanır. Bir rende kullanılır, yaklaşık 12 mm kadar inceltilir. Daha sonra her bir kenarı bantlanmış masanın üzerine götürülür. Yay olarak bilinen şekillenmiş parçalar götürülür ve her birinin üstü çelik kuşakla çekiçlenerek işlenir. Bu destekle zayıf ince yerler tespit edilir, böylece kıvırma süreci boyunca kırılmaz. Bir buhar odasında odunlar yumuşamaya bırakılır. ...30 dakika sonra kırılmadan kıvrımlar yeterince nemlidir. İşe ortasından başlanır. Oradaki tahtalar incedir ve kolayca kıvrılırlar. Bir çeliğin etrafına sarılarak kıvrılırlar. Daha sonra bir diğer bantlanmış olana serilirler. Şimdi ikinci yay için tamamlanmış çift buharlaştırıcıya gider.

Geçici bir sürgü düzenlenmiş şekile doğru gider. Kar ayakkabıları modellerini farklı şekillere sokmak için farklı çelik kalıplar kullanılır. İskelet bir fren olarak bilinen kıvrım makinesinin üzerine konur. Daha sonra iskeletin üzerine ağaç bir çubuk yerleştirilir. Kaldıraç vazifesi görür. Sıkışarak düşer. İskeletin ucu yaklaşık 7 santim yukarı doğru kıvrılır. Uzunlamasına bir sürgü yerleştirilir. Buhardan dolayı iskeletler hala nemlidir. Bu nedenle birkaç gün kurumaya ihtiyaçları vardır. Daha sonra geçici sürgüler güvenliği sağlar. Sonra pürüzsüz bir bitiş için tahta zımparalanır. İki tane kalıcı sürgü için delikler açılır. Bir başka makine şirket logosunu bu çubuklara basar. Yerleştirilmiş çubuklara hemen hızlı bir esneklik verilir. Biri ayakkabının burnunda, diğeri de topuğundadır. Sonra iskeletler verniklenmeye gider, mühürlenir ve tahtalar su geçirmez hale getirilir. Vernik bir kez kurutulur, iskeletler bağcıkların bağlanmasına hazırdır. Geleneğe uygun olarak bağcıklar hayvan derisindendir. Rutubet uzun ince şeritlerin kolayca kesilmesini sağlar. Becerikli bir usta iğnesine ipliği geçirir, sonra naylon bir ipliğin altından ham deriden bağcığı çengelle yakalamaya başlar. Çemberin iç uzunluğu boyunca çalışır. Dokuma kumaşının bir örneği çıkarılır. Daima üçgen şekilli modellerin serisiyle başlanır ve bitirilir. Bu çapraşık dokuma tekniği geleneksel bir beceridir. İlk millet kadınlarının nesillerinden geçer. İskeletin topuğu ham deriyle sarılarak bitirilir, daha sonra sıkıca çekilir. Şimdi ayakkabının burnunun son hali verilir. Parçanın ortası dokunarak başlanır. Derinin büyük enli tarafı kullanılır. Bir başka üçgen şekilli dokuma yapılır. O anda şerit hemen iskeletin üzerine düğümlenir. Son olarak kenarlarını birleştirmek için ayrı odalar açarak dokunur. Çizmelerin yerini kar ayakkabıları alacaktır. Deri kurur kurumaz dokuma kayışı iskeletin yanına gergince uzatılacaktır. Bir diğer adımda vernik tabakası onaylanır ve kullanılan tahta ve dokuma muhafaza edilir. Ve şimdi bu geleneksel kar ayakkabıları biraz iz bırakarak kullanılmaya hazırdır. Evet, eğer taşınabilir bir bıçak isterseniz. Harika sabun taşı ürünleriyle ilgileniyorsanız. Ya da elektrik trafolarından kıvılcımlar çıkaracaksanız artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Damla? Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Parasının kıymetini bilenler.
16: Biziz biz.
17: Biziz.
18: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
18: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
16: Para mı kaybettirir?
18: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
17: Biz en iyisi kalgona geçelim.
18: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
19: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Amerika'nın ilk göçmenleri inşa ettikleri ahşap kulübelerde yaşardı. O dönemde yapı malzemeleri sınırlıydı. Bu yüzden de evler ancak kutu gibi olabiliyordu. Ama artık değil.
6: Oo, inanılmaz!
5: Amerika'nın her yerinde, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar her yerinde giderek artan sayıda insan kütük ev arıyor.
7: Aman Tanrım!
5: Devasa ahşap katedral tavanları,
7: vay canına,
5: ve çarpıcı manzarası olan kütük evlerde maceraya atılmak istiyor. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
8: Salıncağa koşun, geliyor musun?
9: Evet.
8: Evet mi?
5: Jasmine ve Dan, Central Michigan'daki gölleri seviyor ve kıyıya yakın bir kütük ev arıyor.
8: Söyle bakalım İla, kütük evde yaşamak ister miydin?
9: Evet.
10: Şu anda Michigan'da Mount Pleasant'ın birkaç kilometre dışında yaşıyoruz ve şehirden biraz daha uzaklaşıp doğaya yakın bir kütük eve taşınmak istiyoruz.
8: Ben Mount Pleasant'ta büyüdüm. Ailemize yakın olmak ve çocuklarımızı aynı okula göndermek istiyoruz.
10: Ördek ne der? Hav hav der, değil mi?
9: Hayır, gak gak.
10: Evet, gak gak.
9: Koş baba.
8: Kızlarımız yerinde duramıyor. Bu yüzden sürekli onların hoplayıp zıplayabileceği yerler arıyoruz.
10: Botları sürme yarışındayız.
8: Aa, öyle mi? Benim için suya yakın olmak çok önemli. Sürekli kürek çekebilmek istiyorum ve çocuklarla yüzmeye bayılıyorum. Onlar balık gibiler.
10: Kütük eve günlük yaşamdan kaçıp sığınabileceğimiz ve ailece birlikteliğimize odaklanabileceğimiz bir sığınak gözüyle bakıyoruz.
5: Bugün bir kafeye gidip emlakçı Crystal Campbell'la tanışıyorlar ve hayallerindeki kütük evi konuşuyorlar.
11: Buranın kahvesi müthiştir. Bu bölgede emlakçılık yapıyorum. İnsanların Michigan'ın bu bölgesine gelmesinin nedeni buradaki göllerdir. İnsanlar kayıkla geziyor, su kayağı yapıyor, balık tutuyor, kışında kayak yapıyorlar. Ne istediğinize karar verebildiniz mi?
8: Kesinlikle suya yakın olsun istiyoruz. Kürek çekmeyi çok seviyorum. Ayrıca gözlerden uzak ve doğayla iç içe olsun istiyoruz.
10: En az 3 yatak odalı olsun ve salonla bütünleşen açık plan bir mutfak istiyoruz.
8: Ayrıca pencereleri de iyi olsun.
10: Dışarıya eve taşıyan türden pencereler.
11: Pekala, bu harika. Böyle bir ev için bütçeniz ne kadar?
8: Maksimum bütçemiz 315 bin dolar kadar.
11: 315 bin dolara göle erişimi olan ve tüm bu saydıklarınıza sahip bir ev bulmak çok zor olabilir ama yine de size yardım ederim. Çünkü aklımda yaratıcı fikirler var ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten de öyle.
5: Bölgedeki kütük ev fiyatları çok yüksek ama Crystal'ın hepsi Mount Pleasant'ın 48 kilometre civarında birkaç fikri var. Örneğin 4 mevsim eviyle Isabella Gölü evi gibi, ama öncelikle Fieldstone evine bakacaklar. Bu ev kayak ve golf kulübüne 5 dakikalık mesafede bulunuyor.
8: Taş olması çok güzel.
10: Evet, dışı muazzam görünüyor Crystal.
11: Fieldstone evi 3 yatak odalı, 3 banyolu, büyüklüğü 344 metrekare, arazisi 1,5 hektar. Göle erişimi var ve istenen fiyat 275 bin dolar.
10: Vay canına.
8: Tamam.
10: Bütçemizin altında.
8: Evet, harika. Ağaçlara bayıldım. Gözden uzaktaymışım hissini veriyor.
12: Oh wow.
8: Aa, vay canına. Kapının kocaman bir odaya açılmasına bayıldım. Odaya girince tonozlu muhteşem tavanı görüyorsunuz.
10: Şömine çok acayip. Taş duvar tavana kadar çıkıyor.
11: Şöminenin üstündeki kalp şeklindeki taşı fark ettiniz mi?
8: Aa, evet, orada bir kalp var.
10: Çok havalı.
8: Galiba buradan göl biraz görünüyor, ha?
10: Evet, diğer evlerden ötürü manzarası yarım kalmış.
8: Hemen su kenarında olmamasına üzüldüm.
11: Ama göle erişimi var yolun karşısında.
8: Tam kıyı bölgesinde olmamasına üzüldüm. Çünkü teknemi karşıya taşımak zor olabilir. Ama galiba rıhtımda tutabilirim. O da mümkün.
11: Mutfak hemen şurada. Hadi gidip bakalım.
8: Tamam. Güzel bir yemek odası. Misafir ağırlarken buraya büyük bir masa sığabilir. Mutfakla yemek odası açık plan sayılır. Crystal, fayanslar için ne düşündüğümü biliyor musun?
11: Aslında ne düşündüğünü biliyorum ama değişiklik yapmak için bütçenizde yeterince para kalacak.
8: Evet, doğru. Aa, burada çocuklarla yemek hazırladığımı ve güzel zaman geçirdiğimizi hayal edebiliyorum.
10: Evet, burası bize uygun.
11: Ebeveyn odası bu katta. Gidip bir göz atalım.
10: Tamam.
8: Büyük bir oda. Bu da pek kütük ev hissi vermiyor sanki.
10: Kütük evden çıkıp 90'lara gitmişiz gibi hissediyorum.
11: Bütçenizden kalanlarla bu odaya ahşap döşeme yaptırabilirsiniz. Böylece daha çok kütük ev hissi verecektir.
8: Evet, bu iyi bir fikir.
10: Evet, ayrıca bu odadaki mahremiyet hoşuma gitti.
11: Güzel, ebeveyn banyosuna bakalım.
8: Vay canına, banyosu kocaman.
10: Spor salonundakiler gibi kocaman. Detaylar tam olarak istediğimiz gibi değil. İçeri girerken dikkatimi çeken şeylerden biri de kapının olmaması.
8: Beklememiz gerekecek. Çok geniş. Ama zevkimize uyması için birkaç değişiklik gerektiriyor.
10: Evet, merdivenleri beğendim. Yarım kütük kullanılması ve açık olması çok güzel.
8: Evet, çok da sağlam duruyor. Güzel bir yer.
10: Evet, öyle. Çok geniş bir alan. İsteklerimiz arasında çocukların oynayabileceği fazladan alan yoktu ama böyle bir imkanın olması çok iyi.
11: Çatı katı odasını beğendiniz mi?
8: Gerçekten güzeldi. Aslında orayı oyun odası olarak kullanmak istedim. Yatak odaları alt katta olsa daha iyi olur.
11: Aslında orası teknik olarak evdeki yatak odalarından biri. Diğeri de tam arkamda duruyor. Oda fazlasıyla geniş. Bu yüzden çocuklar henüz küçükken aynı odada kalabilirler ve burayı yatak odasına çevirebilirsiniz.
10: Tamam. Peki.
11: Evet, böylece çatı katını oyun odası olarak kullanırsınız.
10: Bu banyonun içini mutlaka görmeliyim. Duvar kağıtlarını derhal değiştirmemiz gerekecek. Çok göze çarpıyor.
8: Evet, sana katılıyorum ama genel olarak çocuklar için iyi bir banyo diyebilirim. Pekala, gerçekten büyük bir oda. Gerekirse bir süre paylaşabilirlerdi, değil mi?
10: Evet, oda birçok imkan sunuyor.
8: Aa, şuna bak, kar yağıyor. Şu harika manzaraya bak. Gölü buradan görebilmemiz ne hoş.
11: Genel olarak Fieldstone evi hakkında ne düşünüyorsunuz?
10: 3 yatak odası var, evet, ama tam ideal değil. İstediğimiz gibi 3 odalı olması için biraz çalışmamız gerekecek ama bütçemizin çok altında.
8: Evet, ama o büyük odayla o güzelim şömine olduğu gibi muazzam.
10: Orada hiçbir şeyi değiştirmem. Bence bu evi kesinlikle listede tutmalıyız.
8: Katılıyorum.
5: Sıradaki Isabella Gölü Evi, arka bahçesinde balık tutma ve kürek çekme imkanları sunuyor.
8: Var canına, verandaya bayıldım.
10: Ben de.
11: Isabella Gölü Evi'ne hoş geldiniz. 2 yatak odalı, 2,5 banyolu, genişliği 250 metrekare, arazisi ise yaklaşık 1 hektar. Ve istenen fiyatta 325 bin dolar.
8: Pekala, bu bütçemizin çok üstünde Crystal.
10: Affedersin, kaç yatak odası var demiştin?
11: 2.
10: Ama kriterlerimizden biri 3 yatak odası olmasıydı. Bu evse 2 yatak odalı ve bütçemizin üstünde.
11: Evet, biliyorum, bu bölgede sizin kriterinize uyan pek fazla ev yok ama eminim bu eve bayılacaksınız.
8: Biz gerçekten 3 yatak odası istiyoruz çünkü 3 çocuğumuz var.
11: Bodrum katta tamamlanmamış bir oda var. Yani 3. bir yatak odası olabilir. Hadi gidip bakalım.
8: Tamam. Vay canına Crystal, bizi neden buraya getirdiğini şimdi anlıyorum. Kirişlere ve pencerelere bayıldım. Manzarası tek kelimeyle harika. Önce pencereleri görüyorsunuz, sonra da o muhteşem manzarayı. Ayrıca umduğumdan daha aydınlık görünüyor.
10: Ahşap kullanımına bayıldım. Tavanın ve pencerelerin yüksekliğine bayıldım. Burada olmak harika bir duygu.
8: Pencereler çok güzel ama açılmıyor gibi.
11: Açılmıyorlar.
8: Ama ev göle çok yakın. Bu gerçekten güzel bir şey.
11: Bilmenizi istediğim bir şey var. Çitlerle göl arasındaki bölge site yönetimine ait. Ama siz rıhtımı kullanabilirsiniz.
8: Tamam. Vergi açısından iyi olur. Ah, tezgahlara bayıldım.
10: Mutfak odasının büyük olmasını beğendim. Tezgah üstü detaylara bayıldım. Bütünüyle çok ilginç. Çok fazla çalışma alanı var. Tam ihtiyaçlarımıza uyan bir mutfak.
11: Koridorun sonunda bir banyo var ve ebeveyn odası da yemek odasının ardında.
10: Tamam,
8: güzel. Biraz karanlık ama geniş bir oda. Duvarlarla eşyalar çok güzel. Bence mobilyalarımız buraya rahatlıkla sığar.
10: Bence de.
8: Ve bu da ebeveyn banyosu. Tezgah güzel. Bakır lavaboya da bayıldım. Çok ilgi çekici.
10: Evet, sanki lavabonun içine dövülmüş gibi. Gerçekten güzel. Duş güzel. Ayrı bölmeli bir duş. Bu da bize çok uygun. Merdivenler de iyi.
8: Evet, ahşaba bayıldım. Çok güzel. Kol kulplar şahane. Bunlarda büyük kütük kullanılmasına bayılıyorum. Vay canına, burası harika bir oyun odası olabilir.
10: Evet, gerçekten öyle. Bence acele edip burayı çocuklara vermeyelim. Çünkü burada oturup göle bakan harika manzarayı izlemek istiyorum.
11: Yatak odasına bakalım mı?
8: Tabii. Ah, büyük bir oda. Zaten iki yatak koymuşlar.
10: Geçici olarak çocukların burada kalması sorun olmaz.
8: Evet.
11: Ve banyosu da arkada. İsterseniz gidip bir göz atın.
8: Banyosu da büyük. Çocukların ikisi burayı beraber kullanabilir bence.
10: Evet, çok güzel yapılmış.
11: Size bodrum katı göstermek istiyorum. Çünkü yatak odası konusundaki endişeleriniz geçecek mi? Onu bir görmeliyiz.
10: Tamam.
8: Vay canına, burası çok büyük.
10: Evet, gerçekten öyle. Çok fazla alan var. Bizi neden getirdiğini şimdi anladım.
11: Banyo tesisatıyla acil çıkış pencereleri hazır. Burayı yatak odasına dönüştürebilirsiniz. Yani pek çok imkan sunuyor.
8: Zaten bütçemizi aştık. Bir de üstüne burayı dönüştürmek çok pahalıya gelir. Çocuklarımız henüz küçük olduğu için tadilatı ileride yapabiliriz. Veranda büyükmüş. Buraya bir masa koyabiliriz.
10: Veranda gözlerden uzakta. Yanınızda komşularınızın olduğunu hissetmiyorsunuz. Doğayla iç içe olmasını sevdim.
11: Peki genel olarak bu ev için ne diyorsunuz?
8: Suya erişimi olmasını beğendim.
10: Büyük pencereleri var. Tam istediğimiz gibi. Pencerelerin açılmaması iyi olmadı ama.
8: Genel olarak bütçemizin çok üstünde ve bir yatak odası eksik. Ama çok güzel bir ev. Ailemiz için çok artıları var. Bu nedenle bunu listede tutacağız.
11: Tamam.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
18: Parasının kıymetini bilenler.
19: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
19: Para mı kaybettirir?
20: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
21: Biz en iyisi kalgona geçelim.
20: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
22: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
23: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Central Michigan'ın doğal güzelliği, çeşitli arazileri ve değişen mevsimleri yürüyüş için unutulmaz bir atmosfer yaratır. Bugün Jasmine'den havadan istifade edip en sevdikleri şeylerden birini yapıyorlar. Doğa yürüyüşü.
1: Şu suyun güzelliğine bak. Suya yakın yaşamak için sabırsızlanıyorum. Kürek çekebileceğim.
2: Ben de kızlara balık tutmasını öğretebileceğim. Kuzey Michigan'da yapmayı sevdiğimiz çok açık hava etkinliği var. Bu alışkanlıklarımızı yeni evimizde de sürdürmek istiyoruz. Doğaya yakın olmak büyük bir artı olacak. Çünkü dışarıda zaman geçirmeyi çok seviyoruz.
1: Daha çok yürüyüş, daha çok yürüyüş.
0: Doğa parkurlarına 8 kilometre mesafede ise 4 mevsim evi bulunuyor. Canadian Gölleri topluluğunda kayıkçılıkla balık tutma gibi olanaklar var.
1: Burası çok şirinmiş Crystal.
2: Evet, gerçekten öyle.
1: Biraz krevi havası var.
3: Burası 4 mevsim evi. 3 yatak odalı, 2,5 banyolu. Genişliği 195 metrekare. 1,5 dönüm arazisi ve 30 metre su cephesi var. İstenen fiyat da $350,000.
2: 195 metrekare için $350,000 mı? 195 metrekare bir ev için bu fiyat çok fazla.
3: Bence evi incelediğiniz zaman fiyatın neden bu kadar olduğunu anlayacaksınız. Bir bakalım.
2: 4 mevsim evinin $350,000 olması beni çok endişelendirdi. Ama daha önce de Crystal'la ev dolaştık. Ona güveniyoruz. Eve bir göz atıp seçeneklerimiz arasına koymak istiyoruz.
1: Ah, var canına.
2: Tam bir kütük ev değil mi?
1: Ah evet, burası çok hoş. 4 mevsim evine girerken ilk dediğim şey var canına, göl manzarası harika oldu. Ayrıca tonozlu tavanları çok güzel ve gerçekten kütük ev hissi veriyor. Çocukları rıhtımdan atlayıp yüzüklerini hayal edebiliyorum.
2: Bu oda gerçekten büyük. Ayrıca odanın her tarafında bir sürü pencere olmasını çok sevdim.
3: Manzaraya küçük bir ara verip hep beraber mutfağa göz atalım mı?
1: Tamam.
2: Oturma odasını beğendim. İsteklerimiz arasında oturma odasıyla bitişik bir mutfak vardı ve burası tam olarak öyle. Evin biraz küçük olduğunu söylemiştik ama o odaya girdiğinizde asla öyle hissetmiyorsunuz.
1: Mutfak eşyaları çok güzel.
2: Mutfaktaki kaplamalar gerçekten güzel.
1: Bu granite gerçekten bayıldım. Çok hoş görünüyor. Galiba içinde ışık zerreleri var. Ailemle mutfak adasında yemek yaparken bir yandan misafirlerimizle konuştuğumuzu hayal edebiliyorum.
3: Tamam, o zaman ebeveyn odasına gidiyoruz.
1: Aa, çok güzel. Burası da aynı kütük ev hissini veriyor. O da çok büyük değil ama büyük boy bir yatak bu. Aslında ihtiyaç duyduğumuz alana
2: evet,
1: sahip.
2: Evet, katılıyorum.
1: Hoş, rahat bir oda.
2: Aha.
3: Hemen şurada bir banyo var. Hadi gidip bir bakalım.
2: Tamam.
1: Barton'la. Banyo umduğumdan daha büyük.
2: Evet, burada yeterince iyi alan var. 2 lavabo ve duşakabin var.
1: Açıktaki kalaslarla hala kütük ev hissi veriyor. Ne diyorsun?
2: Evin dolaştığımız her odasında sürekli bu hissi vermeye devam ediyor. Tam istediğimiz gibi.
1: Vay canına, bu da kütük.
2: Merdivenleri beğendim.
1: Evet, gerçekten çok güzeller. Yukarı katta güzel bir alan var. Yine kütük ev hissi veriyor. Aydınlık ve açık. Güzel çatı pencereleri var. Yine de bir yatak odası için uygun mu bilemiyorum. Ama harika bir oyun odası olabilir bence. Ah, harika. Hangi oda bu? Sürpriz mi yoksa?
3: Burası ek bir oturma odası.
2: Burası tam bir kır evi odası gibi. Bunu çok beğendim.
1: Burada bir yatak odası mı var?
3: Evet, var.
1: Bu ikisi yatak odası olabilir. Çok seçenek sunuyor. Bunu çok sevdim.
3: Bence aileniz için yeterli.
1: Burası çok güzel.
2: Manzaradan hiç sıkılmazsın.
1: Hem de hiç. 4 mevsim evi göle direkt erişim sunuyor. Kendi rıhtımımızdan tekneme binip kürek...
3: Burası ek bir oturma odası.
2: Burası tam bir kır evi odası gibi. Bunu çok beğendim.
1: Burada bir yatak odası mı var?
3: Evet, var.
1: Bu ikisi yatak odası olabilir. Çok seçenek sunuyor. Bunu çok sevdim.
3: Bence aileniz için yeterli.
1: Burası çok güzel.
2: Manzara.

0: Ayrıca bir sürü penceresi de var.
1: Yatak odası konusu hala çözülmüş değil. Çünkü 3 tane yatak odamız olmayacak ama düzene bakılırsa halledebileceğimiz bir şey bu. Mutfağın oturma odasıyla bitişik oluşu tam istediğimiz gibiydi.
0: Bütçemizi aşma konusuna gelince suya erişimi olan bir yere çok ödememiz gerekeceğini biliyorduk zaten.
1: Ama bu evde yapmamız gereken pek iş olmadığı için dengelenmiş oldu. Anahtar teslim bir ev ve bu durumda bütçemizi biraz aşmak sorun olmaz. Kesinlikle düşüneceğimiz bir ev.
0: Evet, kesinlikle listede tutmalıyız.
1: Gerçekten zor bir seçim. Bu evlerden birini nasıl seçeceğimizi bilmiyorum.
2: Central Michigan'da birkaç ev baktıktan sonra Jasmine'le Dan hangi evi seçeceklerini konuşmak üzere bir kafeye gidiyor.
1: Crystal bu hafta bize bir sürü ev gösterdi ama bence 3 tanesi zirveye çıktı.
0: Bence de.
1: Fieldstone evini konuşalım.
0: Doğal taştan yapılmış şömineye bayıldım. Bana çok çekici geldi.
1: Mutfağın oturma odasından kopuk olması biraz üzücüydü. Ama arazisinin 1,5 hektar olması çok fazla özel alan sunuyordu. Yeterince suya yakın değildi. Göl yolun karşısında kalıyordu. Bütçemizin 40 bin dolar aşağısında olmasına rağmen çok iş gerektiriyordu.
0: Orayı istediğimiz gibi düzenleyebiliriz ama çocuklar varken başımıza bu işleri almak ister miyiz?
1: Güzel soru. Şimdi de Isabella Gölü evinin artılarından söz edelim.
0: Evin planı ailemize en uygun plandı. Mutfak, yemek odası ve oturma odası açık plandı. Suya direkt erişimi yok ama kendi rıhtımımız olacak. Çok güzel bir şey bu.
1: Bu evde tam istediğimiz gibi içeriği aydınlatan pencereler vardı. Ama sorun şu ki pencereler açılmıyordu. Ayrıca evin bodrum katını iyi değerlendirebilirdik ama bu da bizim için fazladan iş ve masraf demek.
0: Gözden uzak ormanlığa bayıldım.
1: Peki, şimdi de 4 mevsim evinden söz edelim.
0: Göl kıyısı manzarasına bayıldım ama bütçemizin çok üstünde.
1: O evin en büyük eksisi bu zaten, bütçemizin çok üstünde. Ama başka masrafımız da olmayacak. Anahtar teslim, taşınmaya hazır bir ev. Yatak odası konusunda bir çare bulmamız gerekecek, özellikle de çatı katı için. Ama bodrum kattaki fazladan oda bize pek çok seçenek sunuyor.
0: Hepsini konuştuğumuza göre bunlardan birinin bize pek uymadığını söyleyebiliriz. Sen ne diyorsun?
1: Bence de. Fieldstone evi.
0: Seninle aynı fikirdeyim. Ve istediğimiz gibi suya erişimi yok.
1: Ayrıca çok iş gerektiriyor.
0: Evet, çocuklar varken inşaat işlerine girmek çok zor olabilir bizim için.
1: Evet.
0: Öyleyse 2 seçenek kaldı. 4 mevsim evinin göl kıyısında olmasını sevdim. Ama Isabella Gölü evinin geniş ve kullanışlı olmasını da sevdim.
1: Isabella Gölü evi daha bize özeldi.
0: 4 mevsim evi Isabella Gölü evinden çok daha küçüktü.
1: Ama 4 mevsim evi de bütçemizin çok üstündeydi. Bence kararımız gayet ortada. Her bakımdan Isabella Gölü evi derim ben.
0: Seninle aynı fikirdeyim.
1: Uzun zamandır göl kıyısında bir ev satın almayı konuşuyorduk. Bence yeterince sudan uzak kaldık. Artık suya dalmalıyız.
0: Öyleyse Isabella Gölü evi.
1: İşte buna içerim.
0: Kurabiye yapmama yardım eder misiniz?
3: Evet.
0: Evet mi? Süt döker misin Peyton?
3: Evet.
0: Tamam, peki. Isabella Gölü evi bizim için en iyi kütük ev. Çünkü ailemiz için çok alanı var. Çocuklar eve bayılıyor. Yemek yapmak için çok alanım var. Belki de en önemlisi, göle erişebiliyoruz ve hava ısındığında sürekli kayıkçılık yapacağız ki bu çok keyifli bir şey.
1: Şimdi çalıştıracak mısın İla?
3: Evet.
0: Isabella Gölü evi için istenen fiyat 325 bin dolardı.
1: Biz 305 bin dolar teklif ettik.
0: Ve 315 bin dolara anlaştık.
1: Crystal burayı bize ilk gösterdiğinde bütçemizi geçtiği için endişelenmiştik ama Crystal'a güvendik ve o da hakkını verdi. Geliştirebileceğimiz bir alanı var ve hem bugün hem de yarınki tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek. Evet, bir odun dağıtmanın zamanı geldi.
0: Şömineye bayılıyorum. Burada olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Bir zamanlar 3 küçük ayıcık varmış.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
5: Dünyanın 1 numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar.

0: Green Urban Ultra Acer'le hacim bir kepek sıfır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
13: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Amerika'nın ilk göçmenleri inşa ettikleri ahşap kulübelerde yaşardı. O dönemde yapı malzemeleri sınırlıydı. Bu yüzden de evler ancak kutu gibi olabiliyordu. Ama artık değil.
1: Oo, inanılmaz!
0: Amerika'nın her yerinde, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar her yerinde giderek artan sayıda insan...
2: Aman Tanrım!
0: Devasa ahşap katedral tavanları...
2: Vay canına!
0: ...ve çarpıcı manzaraları olan küçük evlerde maceraya atılmak istiyor. Küçük evlerde yaşam başlıyor. Güney Kaliforniya'nın San Bernardino dağlarındaki Big Bear Lake kasabası 3350 metrelik tepeler ve yaklaşık 824 bin dönümlük bir ormanla çevrilidir. Ve bu da onu Greg and Sandy gibi macera perestler için mükemmel bir yer yapar.
3: Big Bear'i her zaman sevmişizdir. Burada insanın karşısına çok güzel fırsatlar çıkabiliyor. Biz de ailemiz için harika bir yer olacağını düşündük.
0: Newport Beach'te yaşayan Greg ve Sandy, ailelerinin en sevdiği aktivitelerin keyfini çıkarabilecekleri o mükemmel ahşap kulübeyi bulmak için 2 saatlik bir yol kat ettiler.
3: Evet.
2: Çok eğlenceli. Vay canına.
3: Evet, harikaydı. 3 çocuğumuzu büyütürken 7 yıl dağ hayatı yaşamıştık ve herkes çok sevmişti bunu.
2: 9 torunumuz var. Birlikte çok zaman geçiriyor ve çok eğleniyoruz.
3: Buradan herkesi görebiliyorum. Bence harika bir deneyim olacak.
2: Çocuklar büyüyor.
3: Big Bear'e tırmanmak ve bir kütük ev bulmak, tüm ailemiz için hayallerimizin gerçekleşmesi demek.
0: Greg ve Sandy bugün hayallerindeki kütük evi bulmak için emlak danışmanı Mike Sanders'la buluşuyor.
4: Greg ve Sandy, sizi Big Bear'de görmek harika.
2: Burada olmak da öyle.
4: Pekala, bana nasıl bir şey aradığınızı söyler misiniz?
3: Kesinlikle dağ ve göl manzaralı bir kütük ev istiyoruz.
2: Patikalara ve kayak bölgesine yakın olmalı. Ayrıca geniş ailemiz için ekstra odaları da olmalı.
3: Kütük evin o sıcak ve rahat hissinden uzaklaşması.
2: Suya erişimimiz de olmalı.
4: Bilgi amaçlı soruyorum. Fiyat aralığı olarak ne düşünüyorsunuz?
3: Sen de planladığımızdan çok daha fazlasını harcamaya hazır.
4: Ama harika, muhatabım sensin.
2: Benimle mi konuşmak istiyorsun?
3: Evet, onunla konuş.
4: Evet.
2: Bilmiyorum, 1,6 milyon dolar civarı bir bedelin uygun olabileceğini konuşmuştuk.
4: Tamam.
2: Üst limitimiz olarak.
4: Tamam, ama tanrım bu miktar Big Bear için epey yüksek. Bununla burada harika evler bulabilirsiniz.
2: Tamam.
0: Mike, Greg ve Sandy için harika kütük evler buldu. Wilderness Kulübesi ve Big Bear Kulübesi'ni gezecekler. Ama öncelikle Snow Summit Dağ Kayak alanının hemen aşağısında ve gölün yakınındaki Snow Drift Kulübesi'ne gidiyorlar.
3: Evin dış görünüşünü sevdim.
2: Ben de.
4: Snow Drift Kulübesi 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde oturan 3 yatak odası ve 4 banyosuyla 260 metrekareden biraz büyük ve yeni bir bina.
3: Kütükler güzel.
4: Harika bir.
3: Evet.
4: Hiç komşu görmüyorum.
2: Komşu evet. Yok.
3: Ayrıca göl kıyısında.
4: Kesinlikle harika. Göl kıyısında.
3: İçini çok merak
4: ettim. Bakalım.
3: Hadi gidip bakalım.
4: Hoş geldiniz, içeri gelin.
2: Vay canına, beğendim.
3: Eve girdiğim anda çok şaşırdım. Gerçekten harika ve çok aydınlık bir girişi var.
4: Yerler ceviz döşeme ve tavanlarda da geçmeli ahşap sistemi kullanalım. Yani...
2: Evet, evet. Olması gerek. Bu tezgahın yönünü bu tarafa doğru çevirirsek bizim için çok daha iyi olur. Bana biraz ters geldi. Bence oturma düzeni bu şekilde olmalı.
4: Kesinlikle. Hadi yapalım.
2: Olması gereken bu.
3: Açıkçası bana biraz tuhaf geldi. O kadar sandalye ve o kadar insan o tezgahın etrafına nasıl sığacak? Hiç anlamadım. İşte bu. Aradığımız şey bu.
2: Kesinlikle muhteşem.
3: Panoramik bir manzara, dağın yanında. Harika bir de göl manzarası var.
4: Konumu harika ve özel iskele için izniniz var.
3: Yani evin arka tarafına buraya iskele yapabilir miyiz?
4: Evet, evet.
3: Bize iskele gerekiyor çünkü teknelerimiz var, jet skilerimiz var ve onları evin hemen önüne koymamız gerek.
2: Oh, çok güzel.
3: Güzelmiş.
2: Evet.
3: Bu ilave bir salon.
4: Burası bahsettiğiniz oyun odanız olabilir.
2: Kesinlikle.
3: Bilardo ve hava okeyi masasını da koyabileceğimiz bir oyun odası hayal ediyoruz.
4: Hadi yukarı çıkalım.
2: Tamam.
4: Snow Drift Kulübesi bütün yatak odalarında bulunan özel banyosuyla benzersizdir. Pekala, burası ebeveyn odası.
2: Oh, harika manzara. Orada ne var?
3: Oo, çok güzel.
2: Oo, harika.
3: Çok güzel, beğendim.
2: Ah, çok güzel. Harika.
3: Çift lavaboya bayıldım.
2: Çift lavabo olması güzel.
4: Koridordan devam edelim. Burada aynı zamanda yatak odasına bağlanan bir tam banyo da.
2: Aa, iyi fikir.
4: Teknik olarak bu da bir ebeveyn odası ve bunun da zemini ceviz.
2: Güzel.
4: Hemen yanındaki odaya geçelim ve bir banyo eklenmiş olan üçüncü yatak odasına bakalım.
3: Üst kattaki tüm odalar aydınlık ve ferahtı. Ve çok kişiyi ağırlayabilecek genişlikteydi. Ama sorun şu ki 9 sorunumuzun ebeveynleri, yani çocuklarımız da var. Yani 3 yatak odası bizim için sorun olacaktır.
4: Başa döndük. Çok ferah bir ev değil mi?
3: Evet.
2: Evet, bolca doğal ışık alıyor.
4: Manzaranız da asla kapanmaz.
3: Evet, kesinlikle.
2: Evet, manzara muhteşem.
3: Çok güzel.
4: Nasıl buldunuz?
2: Beğendim. Gerçekten güzel. Bence ailemize çok uygun. Konumunu da gerçekten çok beğendim. Hı-hı.
3: Göz önünde bulundurmamız gereken bir konu da eşyalı olması gerektiği.
4: Doğru.
2: Evet.
3: Pekala, fiyatı nedir?
4: Snow Drift Kulübesi'nin liste fiyatı 1.750.000 dolar.
2: Bu bütçemizin biraz üstünde.
4: Evet, biraz üstünde.
3: Hiç böyle dediğini duymadım. Ama bütçemizin biraz üstünde. Mobilya almamız ve bir iskele yaptırmamız gerekiyor.
4: Snow Drift Kulübesi suya yakınlık anlamında aradıklarını tam olarak karşılıyor. Gölün hemen yanında. Bence biraz pazarlıkla fiyatı aşağı çekebiliriz.
3: Evet, bence burası harika bir yer ve kesinlikle değerlendirmeye değer, ama yine de diğer evleri de görmek istiyorum.
4: Harika. Bugün onlara Big Bear City'deki Wilderness Kulübesi'ni göstereceğim. Wilderness Kulübesi Big Bear'ın doğusunda, gölden ve kayak pistlerinden arabayla 15 dakika uzaklıkta. Arkasında yürüyüş ve bisiklet yolları var. Göle biraz uzak mesafede, ama onlara şehrin bu tarafındaki dağ kulübelerinin nasıl olduğunu göstermek istedim.
2: Vay canına.
4: Wilderness Kulübesi'ne hoş geldiniz.
2: Muhteşem.
3: Bu çılgınca.
4: 370 metrekarelik bu kulübenin 4 yatak odası ve 4 banyosu var ve en güzeli de 6 dönümlük bir arazisi olması.
3: Vay canına.
4: Kulübe 2010 yılında yapılmış. Ayrıca göl manzarası
3: yok. Gezmeye başlamadan önce fiyat bütçemize uygun mu?
4: Bence güzel bir sürpriz olacak.
3: Gerçekten mi? Tamam, şimdi heyecanlandım işte.
4: Gidip bir bakalım.
3: Wilderness Kulübesi gerçekten güzel görünüyor, ama göle erişimi yok. Bu yüzden şu an beni en çok düşündüren şey evin buna değip değmediği.
2: Şaka mı ediyorsun?
3: Tamam, alıyoruz.
2: Ah, aman tanrım, nefesim kesildi.
3: Baş döndürücü. Bu bir dağ kulübesi değil, resmen bir dağ tatil köyü. Harika bir açık kat planı, inanılmaz manzarası ve tonozlu tavanları var. Bence bir insanın dağ kulübesinde olmasını isteyeceği her şey var.
2: Aman tanrım, şu mutfağa bak.
3: Tam senin tarzın.
2: Oh, aman tanrım. Şu detaya bak. İnanılmaz. Wilderness Kulübesi'nin mutfağı muhteşem. Geniş ve rahat. Beyaz eşyalar son teknoloji. Bir küçük ev için daha iyisi olamazdı. Aslında herhangi bir ev için bile olamazdı.
3: Pekala Mike, işimizi zorlaştırıyorsun. Oh.
4: Hadi gidip ebeveyn odasına bakalım.
2: Tamam. Pekala.
3: Aa, çok güzel.
2: İşte bu ebeveyn odası.
3: Vay canına, şuraya bak.
2: Şömini.
3: Aman tanrım. Tamam.
2: Aa, bu banyoya bayıldım. Aman tanrım. Pençe ayaklı küvetlere kesinlikle bayılıyorum. Duşa da bayıldım. Duvarların rengini pek sevdim diyemem.
3: Haklısın, ben de sevmedim. Ebeveyn yatak odası bence muhteşemdi.
2: İnziva köşesi gibiydi.
3: Aynen.
2: Çok beğendim.
3: Vay canına. Oh. Evet. Tamam, işte bu tam istediğim şey. Burada yaşarım.
4: Evet.
3: Tam bu odada.
2: Aman tanrım, bara bayıldım.
3: Oyun odası bir evde bütün aileyi bir araya getirmek için en mükemmel yerdir.
2: Doğru.
3: Bilardo masası, bar ve şömineyle burası mükemmel bir oyun odası olmuş. Daha iyisini düşünemiyorum. İşte budur.
4: Koridorun sonunda 3 yatak odası ve 2 tam banyo var.
2: Tamam, yatak odası.
3: Güzel,
2: pencereye
3: sevdim.
2: Bayıldım.
3: Yeterince büyük mü bilmiyorum. Yani herkesi sığdırmak için ranza koyduğumuzu düşünürsek...
2: Umarım diğer yatak odaları daha büyüktür. Pekala.
3: Sence nasıl?
2: Tavanı tonozlu değilmiş. O yüzden biraz dar görünüyor.
3: Bu odada onun simetriği. Diğeriyle birleşen bir de balkon var.
2: Evet, doğru.
3: Odalar çok güzel ama tüm ailemizin sığabileceği kadar geniş değil.
4: Bir sürprizim daha var. Montlarımızı giyelim ve gidip bakalım.
3: Gerçekten mi?
2: Evet. Aa, dışarıda mı?
3: Evet. Tamam. Yoksa göl mü var?
4: Greg ve Sandy'nin Big Bear Lake'in yakınında mı yoksa hayallerindeki evin bir adım uzağında mı olmak istediklerine karar vermeleri gerekecek. Dışarı gelin, sürprizim burada.
2: Aa, Mike, bu gerçekten harika.
3: Vay canına.
4: Güzel bir odun şöminesi.
3: Pekala, çok güzel. Tüm ailenin bu verandada etrafta koşturması harika bir şey. Tüm ailenin burada toplanması harika olurdu. Ama öte yandan evin fiyatı da çok önemli.
4: Size bunu güzel bir sürpriz olduğunu söylemiştim. Wilderness Kulübesi'nin fiyatı 1.350.000 dolar.
2: Vay canına.
3: Vay canına.
2: Ciddi
3: misin? Vay canına. Hile yok değil mi?
4: Göle mesafesini unutmayın. Kasabadan yaklaşık 15 dakika uzaktayız.
3: Evet, doğru.
2: Tüm bu imkanlar varken 15 dakikanın çok önemli olacağını düşünmüyorum. Bu kadar güzel ve özel bir evin bütçemizin bu kadar altında olması gerçekten şaşırtıcı.
3: Bu konuyu enine boyuna düşünmemiz gerek. Fiyata ve kulübeye bayıldım ama hala göle daha yakın olması taraftarıyım. En azından diğer evlere de bakabiliriz. Big Bear Lake'de bir kulübe alacaksak göle yakın olmalı.
2: Evet, ama bu evde tüm aile bir arada eğlenme imkanımız ve göle erişim şansımız da var.
3: O da doğru.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Airmix ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Greg ve Sandy, Güney Kaliforniya'nın San Bernardino dağlarının yükseklerinde geniş aileleri için en uygun küçük evi arıyorlar.
8: Kışın tüm ailemizi buraya toplayıp beraber harika vakit geçirecek olmamız olağanüstü bir şey.
7: Bugün Summit Kayak Merkezi'ne 13 kilometre uzaklıkta bulunan Big Bear Kulübesi'ni görecekler. Evin göl kenarında olması kolaylık sağlarken konumu şaşırtıyor.
9: Pekala, kulübe nerede?
10: Aslında kulübe gizlenmiş. Epey tenha ve özel bir yer.
9: Tamam.
10: Pekala, 3 dönümden biraz büyük bir arazideki 280 metrekarelik bu kulübenin 5 yatak odası ve 4 banyosu var. Ayrıca göl kıyısında bulunuyor.
8: Oo.
10: Aradığınız buydu,
9: evet,
10: değil mi?
8: Evet, aradığımız evet buydu.
9: Çekici ev planı tam olarak istediğim gibi değil. Kapılardan geçip de arka plandaki kulübeyi görünce anlam kazandı.
10: İçeri gelin millet, girişte vestiyer var.
9: Şimdiye kadarkilerin en büyüğü değil ama vestiyer olmazsa olmazlardan.
8: Evet, yani vestiyer fikri güzel ama şahsen ben daha göz alıcı bir şeyle karşılaşmayı bekliyordum.
9: Oh, çok şirin.
8: Küçük bir ev istiyorduk ve sen onu bulmuşsun.
10: Evet.
8: Harika. O odadaki her şey rahat, davetkar ve ailemiz için mükemmel. Vay canına. Pekala. Bu muhteşem.
9: İşte aradığımız manzara bu. Çok güzel. Big Bear Kulübesi bu özelliğiyle bizi tatmin etti. Çünkü istediğimiz tam olarak buydu.
8: Evet Mike, bu çok iyi oldu.
9: Yemek odasına bayıldım.
8: Evet.
10: Tavanın bu şekilde boşluk bırakılarak açılmasını seviyorum.
8: Kütüklere bayıldım. Gerçekten eşsiz.
10: Mutfak hemen arkamızda.
9: Pekala, mutfağın yemek odasına açık olmasını sevdim. Ama salon için aynı şeyi söyleyemem. Sadece bu kısmı değil, tüm salonu görmek isterim. O yüzden bu duvarın kalkması gerekiyor.
8: Evet. Evet. Burada çok potansiyel var.
9: Evet, güzel bir hissi var.
8: Evet, bence bu işe yarar.
10: Tamam, harika. Ebeveyn odası bu tarafta.
8: Güzel ve kullanışlı.
10: Elbette banyosu olmayan bir ebeveyn odası olmaz. Düşündüğünüzden çok daha büyük.
8: Bu da ne böyle? Pekala Mike, bize bunu açıklaman lazım.
10: Tamam.
9: Ben şu an neye bakıyorum?
8: Ne böyle?
9: Bu da ne böyle?
10: Ne diyorsunuz?
8: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu nedir böyle?
9: Zaman makinesi mi?
8: Evet, bence de zaman makinesi.
10: Aslında bu bir teknoloji harikası.
8: Vay canına.
10: Küvet duş kombinasyonu, buhar, sauna en gelişmişi. Ha.
9: Son teknoloji olabilir ama küçük evimde böyle bir şey ister miyim bilemiyorum.
10: Doğru ama açık fikirli olmalısın. Bence deneyip karar ver.
8: Evet.
10: Pekala. Koridorun hemen dışında bir banyo var.
9: Tamam.
8: Güzel
10: bir tadilat yapılmış.
8: Evet, çok evet güzel.
10: Burada ikisi sağda, toplam 3 yatak odası var.
9: Pekala, bu genişmiş.
8: Evet.
10: Banyosu olan geniş bir yatak odası.
9: Banyosu olması çok güzel. Pekala, evet, harika. Güzel ve ferah ama ranzaları koymak için yeterli mi bilemiyorum.
8: Bence yeter. Evet. Tüm odaları saydım. Herkese yetecek şekilde 5 yatak odası olduğunu söylemiştin ama şu ana kadar 4 tane gördük. Bir şey mi kaçırdık?
10: Ayrıca bir yatak odası ve bir banyosu olan bir müştemilatı var.
8: Big Bear Kulübesi ailemiz için biçilmiş kaftan. Burada hayal ettiğimiz her şey var. Burası resmen bir cevher.
9: Oo, manzara çok güzel.
8: Ah. Bizi neden buraya getirdiğini şimdi anladım.
9: Evet.
8: Konum değil mi Mike?
10: En önemlisi bu değil mi?
8: Vay canına. Bu evle ilgili her şeye bayıldık ve şu an gerçekten fiyatını çok merak ediyoruz.
10: Big Bear Kulübesi'nin fiyatı 1.649.000 dolar.
8: Evet.
10: Unutmayın, ev mobilyalı. Yani mobilya masrafınız olmayacak ve galiba bu bir avantaj.
9: Evet, öyle.
8: Bunu düşünmemiz gerekecek çünkü başka muhteşem evler de gördük.
10: Biraz düşünün.
8: Tamam.
10: Ve bir karar verince beni arayın. Sorun
9: tamam.
10: Değil, acele etmeyin.
8: Tamam, minnettarız.
10: Evin fiyatını duyduklarında Greg ve Sandy'nin şaşırdıklarını biliyorum. Manzarayı ve gölün yakınındaki konumu düşününce bu kesinlikle benzersiz bir ev.
7: Greg ve Sandy yerel bir restoranda seçeneklerini gözden geçiriyorlar.
9: Eğlenceli bir hafta sonuydu.
8: Bomba gibiydi. Tam bir bombaydı.
9: Zor olan kısım bize ve ailemize en uygun olanı seçmek olacak.
8: Snowdrift kulübesiyle başlayalım.
9: İstediğimiz pek çok özellik mevcuttu.
8: Evet.
9: Oyun odası olabilecek bir oda vardı.
8: Evet.
9: Açık konseptti ama bir oda eksiği vardı.
8: Doğru, bir oda eksiği vardı ve bu bir sorun olur. Herkesi ağırlayamayız.
9: Manzarası güzeldi.
8: Evet, yepyeni ve anahtar teslimdi. Gerçekten harikaydı. Wilderness Kulübesi'nden bahsedelim. Rüya gibiydi.
9: İlk görüşte etkileyiciydi. Mutfak hayallerimin mutfağıydı.
8: Oyun odası tapulasıydı.
9: Evet.
8: Manzara da güzeldi ama göle erişimi yoktu. Göl kıyısında değildi.
9: Verandayı ve tüm o yemek alanını da unutma.
8: Doğru.
9: Şömine.
8: Muhteşem.
9: Torunlarımız 6 dönümlük arazide koşacaklar.
8: Evet. Çılgınca.
9: Bilemiyorum.
8: Son olarak Big Bear Kulübesi'ne gittik. Hiç öyle bir göl manzarası görmemiştim.
9: Kapıdan çıkıp basamakları indiğimiz zaman iskeleye ve teknemize ulaşabileceğimizi biliyoruz. Biz buyuz.
8: Peki sence bir eve o kadar para verilir mi?
9: Bütçemizin biraz üstündeydi ama müştemilatı da vardı.
8: O benim için büyük bir sürprizdi çünkü varlığından haberi bile yoktu.
9: Ben birini eleyebilirim. Sen de yapabilir misin?
8: Galiba ben de birini eleyebilirim. Ama bence bu çok zor bir karar. Snowdrift kulübesi bütçemizi aşıyordu.
9: Bütçemizin üstündeydi ve iskelesi yoktu.
8: Evet, birini elemek gerekirse galiba ben Snowdrift kulübesini eleyebilirim.
9: Evet, ben de.
8: Bu da bizi son iki eve yoğunlaştırıyor. Gölün yakınındaki Big Bear Kulübesi ve 6 dönümlük arazisiyle Wilderness Kulübesi.
9: Wilderness Kulübesi için ne düşündüğümü biliyorsun.
8: Evet, onu sevdin. Aklıma takılan en önemli konu şu. Göle yakın ya da erişiminin olmaması. Ben en uygun seçimin Big Bear Kulübesi olduğunu düşünüyorum. Umarım bana katılıyorsundur.
9: Kesinlikle katılıyorum. O kulübeye bayıldım.
8: Evet.
9: Bence ailemiz için mükemmel bir seçim olacak.
8: Tamam. Yani açıkçası Wilderness Kulübesi'ni seçeceksin diye bayağı endişelendim.
9: Wilderness Kulübesi'ne bayıldım ama Big Bear Kulübesi ailemiz için gerçekten biçilmiş kaftandı.
8: Şu anda dünyanın en mutlu erkeğiyim. Bu gerçekten inanılmaz bir deneyim olacak.
9: Evet.
8: Çok heyecanlıyım.
9: Patlamış mısır isteyen var mı?
11: Evet.
8: Evet. Big Bear Kulübesi'nin liste fiyatı 1.649.000 dolardı. Biz 1.5 milyon dolar teklif ettik ve evi 1.585.000 dolara satın aldık.
9: Bu fiyat bizi çok mutlu
8: evet.
9: etti. Bayıldık. Kartopu savaşı isteyen var mı?
11: Var.
9: Oo, evet.
8: Evet, ben.
9: Big Bear Kulübesi'nde yaşamak tam olarak hayal ettiğimiz şeydi.
8: Bu aldığımız en iyi karardı. Yakala Carter.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net,
13: sigortam net. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim. Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Tam o anda biliyor.
18: Bir saniye. Bu yok bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
19: Damla?
20: Bence çok eğlenceli.
19: Yok, ben almayayım.
21: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
22: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
21: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
23: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
24: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
25: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
26: Yakıt alacağız, yine yandık.
27: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
28: Kredi kartım hadi.
29: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
30: Evet.
31: Aman tanrım.
32: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Mega teraslarda birazdan.
1: Bu bir ilk.
2: Bu kesinlikle bir ilk olacak.
0: Burada her şeyin bir ilki var.
3: Çek çek çek çek.
0: Kayanın üstünde duran bu eve tek ulaşım çok dik, zorlu bir tırmanışla mümkün. Üstelik burası kışın 2 ay erken geldiği bir yer. Delinen kayalar, taşınan 5 metrelik kütükler.
2: Dikkat edin.
0: Ve helikopterle taşınan 450 kiloluk ferforje merdiven, bu dağ kulübesinin 200 bin dolarlık mega terasının rekorlar kitabına girmesi için sebeplerden biri.
4: Tanrım, buna bayıldım.
5: Bugün vinç günü beyler, kımıldayın biraz.
0: Arka bahçe yaşantısında kökten değişiklik yapmak zordur. Sınırları zorluyorlar.
6: Uçurum üstüne teras yapmak gibisi yoktur.
1: Yapmaya çalıştığımız bu.
0: Hava şartlarıyla mücadele ediyorlar.
6: Bu bölümü örtmezsek bütün evi su basar.
0: Bugüne kadar yaratılmış en inanılmaz büyük terasları yapıyorlar.
4: Tanrım, öyle güzel ki.
0: Mega teraslar başlıyor. Colorado'daki Estes Park deniz seviyesinden 2300 metre yüksekte ve Rocky Dağı Milli Parkı'nın sınırında. Büyüleyici bir manzaraya sahip ve vahşi doğasıyla insanlardan ziyade yaban hayvanlarının ziyaret ettiği bir yer.
6: Long's Tepesi'nin dibindeyiz. Burası o kadar güzel ki 1 kilometre kadar yürüyüp Rocky Dağı Milli Parkı'na giriyorsun. Çok kayalık bir bölge. Yaban hayvanlarıyla iç içesin. Orası gerçekten bir harika.
0: Kasabanın bulunduğu noktadan 600 metre yükseğe tırmandığınızda 200 bin dolarlık mega terasın yapılacağı evi görüyorsunuz. Bu yükseklikte tek tük bir hayli seyrek ev var.
1: Yakınlarda pek komşu yok. En yakın komşumun nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Dağda kafa dinlemek isteyen insanlar için daha iyisi olamaz. Ama manzaranın tadını terasta çıkarmadıkça ne anlamı var?
7: Buradaki evimize gerçekten bayılıyoruz. Ama havanın değişkenliği bizi çok zorluyor. Rüzgar çok şiddetli. Kış boyunca terasta zaman geçirmek neredeyse imkansız.
1: Long zirvesi manzarasını daha çok izlemek ve rüzgardan, yağmurdan, kardan korunmak için terası kapattırmak istiyoruz.
0: Bu terasın kendine has bazı zorlukları olacak. Ama mega teraslar ekibinin altından kalkamayacağı şeyler değil. Andy tasarımdan, Jason da inşaattan sorumlu. Ve taşı delip bu işin altından kalkacaklar, kelimenin tam anlamıyla.
7: Şu anda arka terasa bakarsanız terasımızın bir kayaya saplandığını görebilirsiniz. Bunu başarmak için kayayı delmek zorunda kaldılar. Ama bunu yaptığımız çok iyi oldu.
0: Teras çift katlı ve 90 metrekare alanlı olacak. Üst katı tamamen kapalı olacak. Çatıda 2 büyük pencere yer alacak. Mutfak dolapları ve ısıtıcılar olacak. 3 tarafı açılabilir cam panellerle kaplanacak. Bunlar açıldığında geniş bir alan elde edilecek. Mevcut jacuzzi alt terasa taşınacak. Özel yapım basamaklar ve trabzanlar alt terasa manzaralı bir iniş imkanı verecek.
8: Aman Tanrım dostum.
1: Evet.
8: Ne kadar derin olduğunu gördün mü?
1: Gördüm.
8: Tamam.
1: Evet, bu işte çok emniyetli
8: çalışacağız.
1: Sözleşmede
8: risk ödemesi var mı?
1: Bir zorluk görüyor musun?
8: Evet. Evet. Evet, bazı zorluklar görüyorum. Girintili çıkıntılı bir kayanın üstüne 2 katlı teras inşa edeceğiz. Ama üstüne merdiven bile koyamazsın. Oraya malzeme taşımak, atıkları geri taşımak bile zor. Bu projede aklınıza gelecek her şey zor olacak. Hadi başlayın. Yavaş yavaş. Daha yavaş. Tamam, böyle daha iyi. Böyle gel. Durmayın, tamam. Terası sökün. Hadi hadi hadi hadi.

0: söküm bittikten sonra çelik iskeletin montajı başlanırken inşaat malzemeleri dağdan yukarıya taşınıyor. Sayılır.
1: Kışları bu yoldan ulaşım her zaman mümkün olmuyor. Umarım kar yağmadan her şeyi buraya taşıyıp projeye başlayabilirler.
0: Kışı ve karı bırakın, güneşli parlak bir Eylül gününde bile tırmanmakta zorlanıyorlar.
2: Yolun pek bakımlı olduğu söylenemez. Kamyonlarla bu yoldan geçmek neredeyse imkansız.
3: Evet! Bu iş gerçekten zor oldu.
4: Bu işte hedefimiz her şeyi hemen taşımak. Tüm malzemelerimizi getirmek. Umarım yanlış hesap yapmamışızdır. Başka bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü hava bozarsa o yol tamamen
3: kapanacak. Burası çok yüksek.
4: Çok özenli ve etkin çalışmak zorundayız. Hava iyice soğumaya başlamadan işimizi bitirmeliyiz. Emniyetli çalışmalıyız. Hiçbir yere merdiven koyamayız.
3: Burada sadece merdiven tutmakla görevlendirdiğimiz iki adamımız var.
4: Asıl payandalarımız gelene kadar üst teras için hazırladığımız iskeletleri destek olarak kullanıyoruz. Kimse tek kullanımlık malzemelere dünyanın parasını ödemek istemiyor.
3: Çalışma koşulları açısından bu son derece zor bir iskelet montajı oldu. Evet, bugüne kadar yaptığımız en zor işti diyebilirim.
4: Şimdi alttaki kayaya kütük direkler saplamak zorundayız. Bunlar üst terasın kolonları olacak. Bütün ev kayaya saplanmış kütükler üzerinde duruyor. Kare keresteler kullanmaya başlamamız aptalca olurdu.
3: Kayayı kare şeklinde oymak kolay. Herkes kare şeklinde oyabilir. Kütük kolon için daire kesmek gerçekten zor bir iş. Biz de bu kütük tabanını yaptırdık. Ortasından matkapla deldim. Böylece onu kalıp olarak kullanabilirim. Kütüğün alt noktasını bununla buldum. Kütüğün üst noktasıyla hizaladım. Bu da bana kütüğün nereye oturacağını gösteriyor. Şimdi 2 santimetre etrafından işaretliyorum.
0: Kayayı kesmek çok zor değil. Ama 5 metrelik yuvarlak bir kütüğün terası desteklemek için tam durması gereken noktada doğru derinlikte yuvarlak bir delik açmaksa neredeyse imkansız.
3: Ekibimizde bunu daha önce yaptığını bildiğim hiç kimse yok. Bu kesinlikle bir ilk olacak.
0: Estes Park, Colorado'daki 200 bin dolarlık mega teras projesinde ikinci haftadayız. Amaç, göz alabildiğince uzanan muhteşem dağ manzarasını daha çok görebilmek. Ama bu dağ başını nefes kesici yapan şey, aynı zamanda onun en büyük zorluğu. Ev, devasa bir kayanın üstüne kondurulmuş. Terası desteklemenin tek yolu, kayada kusursuz bir yuvarlak oyuk açmak. Hiç kolay bir uygulama değil.
3: Bu iş kolay değil. Şimdiden yoruldum.
0: Biraz planlama ve biraz kas gücü gerektirdi. Bolca da testere işçiliği. Ama dağdaki bu kayaya nihayet yuvarlak bir oyuk açıldı. Mega teraslarda bir ilk.
3: Bu sadece küçük bir kütük.
4: 5-6 metrelik kütükleri dikmeye başlayacağız.
3: Dikkatli olun, dikkat edin.
4: Diş açtığımız kütükleri mevcut terastaki karşılıklarına iteceğiz. Sandviç yapar gibi. Fiziksel açıdan biraz zorlayıcı olacak. Umarım her şey yolunda gider.
3: Herkes dikkatli olsun. Bu kütüklerdeki detaylı çalışma ve titizlik bugüne kadarki işlerimizin en büyükleri arasında. Yapamayacağız.
4: Kolonları hazırlamak çok zaman alıyor. Herkes yapabiliyor olsaydı bize bu kadar para ödemezlerdi.
3: Çok dar.
0: Sırada ikinci kolon var.
4: İşte hazır Jay.
3: Tamam.
0: Ama ilkinden daha kolay değil.
3: Her şeyi tekrar yapıyoruz. Kabus gibi. Oturmuyor.
4: Oturmuyor mu?
0: Ama bunca zorluk, tanesine 10 bin dolar ödenen kolonların hakkı. Manzaranın bir parçası gibi görünecekler.
4: Hadi bakalım.
3: Evet.
4: Teşekkür ederim. Şimdi çatı yapmaya başlayabiliriz.
5: Bana çatı çizgimizden bahset. Çatımız nerede ve nasıl görünüyor?
2: Çatı çizgimiz güzel bir üçgen. Bu ev için özel olarak imal edildi. Tam dağa göre. Kütük desteklerle dolu. Ön cephesinde 3 kütük kolon var.
5: Harika.
2: Çok kütleli, detaylı işçiliği olan kolonlar.
5: Tamam, üçgen çatıya bayıldım. Burada güzel duracağını düşünüyorum. bu manzarayı tamamlayan bir şey olacak. Manzara kadar önemli. Dağlar böyle görünüyor. Dağlarla uyumlu bir görüntüsü olacak. Yani nasıl yapacağız? Yüksek bir çatı mı olacak? Dağlara uzanacak mı?
2: Evet, kolon yüksekliklerini bu saçakla aynı hizada tutacağız. Mümkün olan en yüksek tamam. çizgide. Yani burada çıkıp oturduğunda, ayakta durduğunda bu manzarayı tamam, görebileceksin.
4: Biraz daha, biraz daha. Şuraya geç. Sol eline dikkat et.
3: Yukarıya çıkıyorum.
4: Sana doğru geliyor.
0: Tasarıma göre tavan kirişinin kütük kolonların üstüne açılan yarıklara sımsıkı oturması gerekiyor.
3: Durun, durun, durun.
0: Kesimlerin doğru olup olmadığını görecekleri kritik an gelip çattı.
3: Biraz daha
4: mı?
3: İki, üç, hadi. İndir.
4: İndir, indir, indir, tamam.
3: İndir.
4: Ah, şükürler olsun. Aferin çocuklar. Tavan kirişlerini oturttuk, harika görünüyor. Oyuklu işçiliğin özelliği bu. Çirkin yapacaksan hiçbir şey yapma daha iyi. Her şey yolunda gitti. Şimdi çatı sırtını oturtacağız.
0: Terasın güney kenarı yamaçtan 5 metre yüksekte. Bu yükseklikte bir kütük bulmaları 2 hafta sürdü. Ama sonunda geldi. Bu terasın ihtiyacı olan son destek bu.
3: Bu kütük tabanım. Bunları 30 santimetre çapında sipariş ettik. Kütüklerimizi 30 santimetre çapında sipariş ettik. Gördüğünüz gibi bir sorun var. İki diş açmak zorundayım. İki tarafından ikişer santimetre alacağım. Yükseklik 20 santimetre. Böylece taban bunun içine oturacak. Bunu berbat edersem o köşe kolonu 2 hafta daha oturtulamaz. Umarım böyle bir şey olmaz. Kış kapıda. Bu kesimi berbat etmek bizim için hiç de iyi olmaz. Bu kesinlikle çok büyük bir hata olur.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
7: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
10: Bak ne var orada.
9: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
11: 9-15 Mayıs arasında Binde inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim,
12: bim,
13: bim, kalbimle benim, bim, bim.
12: Damla?
13: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dolukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
18: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
20: Aman tanrım.
21: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Estes Park Colorado'daki bu 200 bin dolarlık teras, mega teraslar tarihinin en zor projelerinden biri. Deniz seviyesinden 2800 metre yüksekte, dik, keskin bir kayanın tepesinde. Bu mega terası inşa etmek mega tehlikeli. Standart inşaat sıkıntılarına, bir de her an yağması beklenen kar eklenirse, bu işin kısa süre içinde bitmesi imkansız olur. 30 santim çapındaki bir kütük tabanını 35 santimlik kütüğe sığdırmaya çalışmak beklenen bir olumsuzluk.
6: Bana gayet iyi ortalanmış gibi görünüyor. İş görür. Bu taraftan.
5: Şimdi 270 kiloluk kütüğü yerine yerleştirmek için...
6: Tamam, oldu.
5: Kayanın üstünden...
6: Çukura dikkat edin, her şeye dikkat edin.
5: Ve evin etrafından geçirip...
7: Atlayacağım, ağırlığı sana bırakıyorum. Tamam, indirin hadi.
5: İple kaldırıp yerine itmeleri gerekiyor.
7: Gayet iyi gitti.
5: Büyük bir mesele değil.
7: Tamam, hazır mısınız? Üç deyince. Çek hadi, çek. Çek, çek, çek, çek, çek.
5: İki kişi tepede kütüğü çekerken diğer adamlar alttan itiyor.
7: Tamam, biri orta kata çıksın. Tereyağı gibi. Biliyor musunuz, bunu yapmak 5 saatimizi almış olabilir ama çok iyi görünüyor.
5: Dağda mevsim bir anda değişir. Ekim ayının sonunda bile değiller. Kış Estes Park'ta tüm şiddetiyle hissediliyor.
6: Bugün biraz acelemiz var. Çatının yarısını tamamlamıştık. Şimdi diğer yarısına çalışıyoruz. Kontraplak çakıyoruz. Sonra da su geçirmez çatı şiltesini sereceğiz. Böylece altta ustaların işlerini rahatça çalışabileceği kuru bir alan oluşacak. Yapıştırıcı malzemeyi kullan.
5: Dağ yolu da eve ulaşmayı iyice zorlaştırıyor. Her gün yolda kalan bir teslimat kamyonetini zincirle çekmek zorunda kalıyorlar.
6: Bugün havanın en yüksek sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.
7: Kışları çalışırken yaratıcı olmak zorundasın. Çatıyı naylonla örterek içerisini taş işçiliği için gereken derecede sabit tuttuk. 4 ile 6 derece.
5: Kışları yaygın görülen ve hızı saatte 60 kilometreyi aşan rüzgar bir hayli rahatsız edici. Bu nedenle üst teras tamamen cam panellerle kaplanacak.
7: Yuvarlak atlı bir kütüğe düz kenarlı bir cam koyarsanız aradan hava geçer, rüzgar geçer ve su girer. Biz de ahşaba testereyle kanal açtık. Kütüğümüzü kestik, böylece camı içine sokabildik. Çok güzel oldu bence.
6: Bunu yapmak için aklıma gelen tek araç testere oldu.
5: Açılacak olan kanalı kütüğe çizdiler. Ama ideal bir ortamda çalıştıkları söylenemez.
7: Bu kesim daha önce montajını yaptığımız ahşapta yapılacak. Üstüne terası ve çatıyı monte ettik. Eğer bu aşamada hata yaparsak tekrar yapmamız bir hayli zaman alacak.
6: Gayet iyi geçti. Bu kanalın içine cam panel girecek.
5: Ardından kritik an gelip çatıyor.
6: Evet, bu iş görür.
5: Cam ve tezgah montajından sonra bu mega baş ağrısının son haftalarına giriyorlar. Bu aşamaya kadar hiçbir işleri kolay olmadı. Şimdi keyifli bir ara vermeleri için uygun zaman.
8: Bugün helikopter günü.
5: Spiral merdivenin yamacın kıyısına monte edilmesi gerekiyor. Andy bu işi yapmak için yöntem ararken büyük düşünmeye karar verdi.
8: Spiral merdiveni elle taşıyıp monte etmek neredeyse imkansız. Bu bir ilk. İlk kez 2800 metrede helikopterle spiral merdiven montajı yapıyoruz.
9: Bu operasyondaki en önemli nokta bunu yaralanmadan ve ezilmeden tamamlamak. Ayaklarımızı ve bedenlerimizi yükün altına sokmayalım. Spiral merdivenin havadayken dönmeye başlaması beni biraz kaygılandırır.
5: Dağ başında, kış ortasında bir kayanın üstüne 200 bin dolarlık bir mega terası inşa etmenin çok tehlikeli olabileceğini düşünürseniz haklı çıkarsınız. Ekip tüm inşaat süresi boyunca aralıksız çalıştı. Ama şimdi bitirme aşamasına geldiler. İlk kez ayaklarını uzatıp ağır işi başkasına yaptırıyorlar.
8: Spiral merdiveni elle taşıyıp monte etmek neredeyse imkansız. Bu bir ilk. Tamam mısınız?
0: Sizi bekliyoruz.
8: Biz hazırız.
0: Tamam. Geliyorum.
5: Helikopter 450 kilogram ağırlığında ferforje demiri 600 metre yükseğe kaldırıyor ve eve doğru 1600 metre taşıyor.
9: Tamam, biraz bana doğru gel. Tuttu. Tamam.
5: Bu mega montaj rekor kitaplarına girmeyi hak ediyor.
9: Tamamdır. Böyle iyi. Tamam.
8: Şu kayışı çıkaralım. Giderken çok hızlı gidiyor.
9: Çok iyiydin.
0: Tamam beyler.
8: İyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Ölçüleri mükemmel şekilde tuttu. Şimdi adamlar merdiveni sabitliyor. Civatalarını takıyor. Sonra trabzan sabitlenecek.
6: Bugün buradaki işimizi bitirip sıradakine geçeceğiz.
5: Bu proje tehlikelerle dolu 4 uzun ay sürdü. Ama bundan önce korunmasız ve kullanışsız olan terasları şimdi dağda yıl boyunca üşümeden rahatça kullanabilecekleri bir cennete dönüştü.
2: Aman tanrım, şuraya bak.
10: Harika görünüyor.
2: Muhteşem görünüyor Andy. Öyle sıcak ki.
5: Eski sıkıcı teras yılın çoğu günü tahammül edilemez bir yerdi. Şimdi yarısı kapalı olan ve ısıtılabilen 90 metrekarelik terasları yıl boyunca panoramik manzaranın keyfini sürebilmelerine imkan verecek.
10: Dağı sıcak alanımıza getirdiniz. Oturup sıcaklığın tadını çıkarabileceğiz ve bütün gün dağlara bakabileceğiz.
5: Bundan sonra hiçbir rüzgar, yağmur ve kar onları barbeküden ve eğlenceden mahrum bırakamayacak.
2: Düşünsene, burada barbekü yapmak harika olacak.
5: Birkaç basamak indiklerinde ise terasın açık olan kısmında önceki teraslarını hatırlatan jacuzzileri bulunuyor. Yaz akşamları yıldızların altında uzun uzun keyif çatmak için mükemmel.
2: Şuraya bak.
8: En güzeli ise yılın bu zamanı yapmak istemezsiniz ama yazın bunu tamamen açabilirsiniz. Yapılan işçiliğin inceliği ve kusursuzluğu beni hayrete düşürüyor. Elbette eviniz öyle güzel ki bu yüzden helikopterle buraya spiral merdiven taşıdım.
10: Çok etkileyici,
8: çok
10: evet.
8: Güzel, değil mi?
2: O kadar etkilendim ki anlatamam.
8: Havalı.
2: Evet. Sağlığınıza. Bu manzaranın tadını sene boyunca çıkarabileceğimiz için öyle heyecanlıyız ki. Bu çok nefes kesici bir şey. Şimdi arkadaşlarımız ve akrabalarımız gelebilir. Burada birlikte keyif yapabiliriz.
10: Ekibin zorlu yollarda, dağda, dağ havasında zorlandığını biliyoruz. Bize göre olağanüstü bir çaba göstererek iyi bir iş çıkardılar. Çabalarını gerçekten çok takdir ediyoruz.
2: Buna kesinlikle değdi.
11: Barbekünüzün burada olması çok güzel. Bu cam ve hemen ileride jacuzzi olması.
10: Et pişirirken manzara da seyredebilirsiniz. Evet, bittiği için, sonucuna ulaştığımız için çok mutluyuz.
2: Isıtıcılardan manzaraya, koyduğumuz koltuklardan merdivene kadar bence bundan daha iyisi olamazdı.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
13: Sigortam Net. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Damla?
15: Bence çok eğlenceli.
14: Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun Oando,
0: Oando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Cornet.
1: Osmo Cornet her kozu eğlence dolu. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
0: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
4: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet.
6: Aman tanrım.
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Hadi bu tarafa vur.
12: Mega teraslarda bugüne kadarki en tehlikeli yıkım işimizi yapıyoruz.
13: Tetikte olmanız gerekiyor. Tanrı'ya şükür o teras gitti.
12: Bu yıkım 340 bin dolarlık bir teras yenilemesiyle sonuçlanıyor.
14: Onu orada tut.
12: Mega ekibi dondurucu soğukla mücadele etse...
13: Kışı sevmeliyiz.
12: Komplike tasarımlarla uğraşsa...
13: Onu nereye koyacaksın?
12: Ve büyük bir aksilik yaşasa da...
15: Olabilecek en kötü senaryo olmuş gibi duruyor.
12: İşin sonunda her zaman bunlara değiyor.
16: Vay canına.
17: Bu inanılmaz.
18: Winch günü millet. Hadi başlayalım.
12: Arka bahçe hayatında devrim yapmak asla kolay değildir. Onlar sınırları zorluyor...
13: Uçurum kenarına teras yapmak gibisi
19: yok. Bunu yapmaya çalışıyoruz.
12: Hava şartlarıyla mücadele ediyorlar.
15: Üstünü kapatmazsak bu ev sular altında kalacak.
12: Hedeflerinde bugüne dek yapılmış en müthiş terasları inşa etmek var.
16: Tanrım, buna bayıldım.
12: Mega teraslar başlıyor. Colorado eyaletinde Denver'ın hemen doğusunda yer alan Aurora alışıldık bir banyo gibi görünüyor. Ama bundan çok daha fazlası.
20: Burası insana harika bir hayat kalitesi sunuyor. Sürekli olarak ülkedeki en sağlıklı ve aktif şehirlerden biri seçiliyor.
12: Burada yüzlerce dönüm açık alan olsa da insanların geniş ve yemyeşil arka bahçeleri de var.
20: Hadi bu tarafa vur. Aferin sana.
12: O sebeple sıradaki mega teras inşaatının burada yapılacak olması şaşırtıcı değil.
16: Burası çok yeşil, büyük ağaçlar var. Sürekli dışarı bakıyorsunuz. Her yer yemyeşil.
12: Kristen ve Garrett... Bu evi tam da bu sebeple satın aldılar.
20: Hadi şuraya vur. Aferin sana.
12: Çocuklarıyla hayatın tadını çıkarmak istiyorlardı. Ama bunun gerçekleşmesi için yapılması gereken bir şey var.
20: Evi gördüğümüz anda terasın değişmesi gerektiğini fark ettik.
16: Çok sağlam değil. Çocukların dışarı çıkması, birilerinin etrafta yürümesi güvenli değil. Sallanıyormuş gibi bir his veriyor. Yıkılmak üzereymiş gibi. Bir garip.
12: Terasa bir şeyler yapılması gerektiği kesin. Ama yeni bir terasla yeni bir mega teras arasında fark var.
20: Biz parti vermeyi seviyoruz. İnsanları ağırlamayı, barbekü yapmayı seviyoruz. Terasın hem genişlemesini hem de daha önce gördüğümüz heyecan verici bazı özellikler sunmasını istiyoruz. Bu yönde bir değişim çok hoşumuza gidecek.
16: Terasla ilgili düşüncelerimizin gerçekleşme ihtimali bizi çok heyecanlandırıyor.
12: Bu çiftin hayallerindeki terasla arasında duran tek şey 340 bin dolarcık. Gert bu işi bitirmek için sağlam bir ekip görevlendiriyor. Clint lüks bir teras planı çizdi. Jason ise ona hayata geçirecek. Garrett ve Kristen bu eski şeyi iki katlı bir başyapıta çeviriyor. 63 metrekarelik üst teras kısmen camla kapatılacak. Çatı penceresi ve taş mutfak burayı misafir ağırlamak için mükemmel bir mekan haline getirecek. Su ve ateşin birlikte kullanıldığı parça ise buradaki odak noktası. Bir döner merdivenle alt kattaki verandaya iniliyor. Geniş oturma alanı ve ateş duvarı burayı sıcak bir aile ortamına çeviriyor. Ancak teras dedikleri bu tehlike buradan gidene kadar hiçbir şey olmayacak.
18: Bu terasta çok dikkatli çalışmanızı istiyorum.

0: Bunun üstünde duruyorlar. Bu teras doğru inşa edilmemiş, yanlış. Onu biraz daha bu şekilde bırakırsak... Evet, birinin üstüne falan çöker.
1: Eski teras ahşaptan yapılmış. Önünde sonunda ömrü bitecek.
2: Dikkat.
0: Güzel.
2: Paul, dikkat et.
0: Her şey çürümüş. Ne yapacağı belli olmayan bir hayvan gibi. Her an bir yerden bir şeyler düşebilir. Tanrı'ya şükür o teras gitti. Birinin üstüne çökmek üzereydi.
3: Yıkım gününe hiçbir yaralanma olmadan geçiliyor. Mega ekibi için büyük bir zafer. Ama dinlenmek yok. İşe devam.
0: Su terazisi nerede?
3: Hızla terasın iskeletine geçiliyor.
0: Sıvayı kaldırıp kesip duvarı açığa çıkartacağız. Her şeyi hazır hale getireceğiz ve ardından kirişleri yerleştirmeye başlayacağız. Ahşap delikler var. Bir şeyler burada, bir sürü delik açmış. Muhtemelen termitler ama emin değilim mi?
3: 340 bin dolarlık terasımız ancak onu üstüne kurduğumuz, onu sabitlediğimiz yapı kadar iyi olur. Bu ahşap hasarlıysa terasın tümü risk altında demektir.
0: Sıvayı açmaya devam edeceğiz, bakalım nereye kadar.
3: Sıvadan dolayı böceklerin daha fazla delik açamamış olmasını umut ediyorlar. Ama bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
0: Küçük larvalar bulduk. Böceklerle sorunumuz yok, onlar zararsız. Bu tür böcekler herkesin evinde vardır. Bilmiyorum nasıl hissedersin ama senin evinde de var. Evet.
3: Bu 2500 dolarlık bir mesele olabilirdi ama her şeyin yolunda olduğu ortaya çıktı.
0: Cody, 23-4/16'da kes.
4: Tamam.
3: Jason, mevcut iskeletteki hiçbir şeyi değiştirmek zorunda kalmıyor. Böylece zaman kaybetmeden işine devam edebilir.
0: Yerleştireceğimiz ilk parça yeni terası duvara sabitlemek için kullanacağımız çelik parça olacak. İki seçeneğimiz var. İşe ya çok iyi başlarız ya da çok kötü. Cody ile çok iyi başlamaya karar verdik. Bunun için 4 saatimizi ayırıyoruz.
3: Bu işi doğru yapmak şu anlama geliyor. Çelik sabitleme parçasından önce duvara ahşap bir destek kalası koyuyorlar.
0: Duvara sabitleme parçamızı bu vida tutacak. O parçayı araya bir şey koymadan yerleştirirsek vidanın bu kadarlık kısmı boşta kalır ve ileri geri esner. O sebeple çelik parçayla duvardaki ahşap arasına bir destek kalası koyup oynamasını engelliyoruz.
3: Bu aşama Jason'ı memnun edecek şekilde yapıldıktan sonra sıra iskelete geliyor.
0: Beyler, yukarıdaki kirişler için 3 şeye ihtiyacımız var. 5'e 10'luk kalas, su terazisi ve köşe bent.
3: Colorado'da Kasım ayı iskeleti çok ideal hava şartlarında yapamayacağınız anlamına geliyor. İşte kar yağışı başlıyor.
0: Yukarıda tut geç. Orada tut. Evet, tam orada.
3: Temelde 2 iskelet kurma yöntemi var. Yerden yukarıya veya duvara sabitleme parçasından aşağı doğru. İkinci yöntemde iskelet geçici destekler üzerinde oluşturuluyor ve ayak temellerinin kalıcı betonu daha sonra atılıyor.
0: Yere beton attığınızda direklerinizin konumuna bağlı kalmanız gerekiyor. Benim tercihim daha çok terasımızı yukarıda oluşturmak ve onu doğru yere koyup koymadığımızdan iyice emin olmak oluyor.
3: Önce iskeleti yapmanın güzelliği çok daha esnek bir yapım süreci sağlaması. Yapıyı tam olarak istediğiniz yerde kurduktan sonra onu betona dönüştürebiliyorsunuz. Öte yandan dondurucu soğuk altında beton atmak apayrı bir konu. Hava şartları izin verene dek betonu atamıyorlar. Teras geçici destekler üzerinde havanın düzelmesini bekliyor. Bekliyor, bekliyor. Colorado'da 340 bin dolarlık bir terasın yapımına Ekim ayında başlamak kumar oynamaktır. Yılın ilk karı her an düşebilir. Bu yıl o an ayak temellerin beton atma aşamasının hemen öncesine denk geldi. Bu yapılmadan işe devam edemezler.
0: Hala biraz işimiz var.
3: Yaklaşık 3 haftalık bekleyişin sonunda, Kasım sonu Aralık başında hava sıcaklığı beton atmaya ucu ucuna yeterli olacak kadar yükseldi. Ama uzun süre öyle olmadı.
0: Betonumuzu attık ve şu anda kurumuş durumda. Yerde yine kar var, yani kışın çalışmayı sevmemiz gerekiyor. Şimdi terasa son şeklini vereceğiz. Her şeyi hazır hale getireceğiz. Direkleri ve kirişleri yerine koyacağız. Artık üstünde yürünebilir hale gelecek. Terasın alt kısmını bitirdik. Şimdi çatı yapımına başlayacağız. Çatıyı koymak için çok az yerimiz var. Kullanabileceğimiz genişlik 16,5 santim. Evet, 16,5 santim.
1: Çatıya yerleştirmek için en iyi nokta evin dışında kalkan duvarının olduğu yer. Ama kalkan duvarı bizim terası kullanmasını istediğimiz kadar çok insanı koruyacak kadar büyük bir alan sağlamıyor. Yeterince büyük değil. Bu yüzden onun hizasına denk gelecek yeni bir çatı çizgisi oluşturmak zorunda kaldım. Onu pencerelerin kapıların arasına oturtmam gerekti.
0: Bence bu pencerenin yerini de değiştirmeliler. Böylece buradan buraya kadar alanı kullanabiliriz. Evet, onlara bunu söyleyeceğim.
1: Çatının üstündeki pencerenin değiştirilmesi beklenmedik bir harcama. Bunu yapmamız gerekiyor çünkü kapıyla pencere arasında çatıyı koymamıza yetecek kadar alan yok. Bu meseleyi bir an önce çözmemiz gerekiyor.
3: Öte yandan bir oyun planları var ve pencerenin siparişi verildi. Artık çatının iskeletine başlayabilirler.
0: Bana bırak.
3: Bu ağır yük kaldırmak gereken bir iş. Her biri 136 kilo.
0: Şimdi tekrar teneffüs. Evet, hadi.
2: Tamam.
0: Tamam. Biraz daha lütfen. 2,5 santim.
3: 5,5 metrelik kalas yerine oturmuyor. Tam 2,5 santim uzun geliyor.
0: Tamam, hadi. Evet, bu tarafa. Evet, tamamdır.
4: Güzel.
3: İşin kalan kısmında sorun çıkmıyor.
2: Bekle. İşte bu.
0: Tereyağından kıl çeker gibi.
3: Beşik çatı için kafes kirişlerin siparişini verdiler. Ama teslimata yaklaşık 2 hafta var. O sebeple ateş ve suyu birleştiren 25 bin dolarlık parçaya geçiliyor.
0: Clint cidden çok güzel bir ateş su parçası tasarladı. Önünde ateş, arkasında su özellikleri olan bir parça. Onun metalden yapacağız. Zamanla çürüme falan olmayacak. Alt kısım için yarım milim kalınlığında metal kullanacağız. 1 metreden yüksek şeylerde ise 1.1 milim kalınlığında metal kullanacağız. Böylece taşı koyduğunuzda esneme olmayacak. Çatı yapmak için çok güzel bir gün. Kafes kirişler geldi. Bunlar yaptırıp buraya hazır hale getirdiğimiz kısımlar. Bizim tek yaptığımız onları taşıyıp yerlerine yerleştirmek. Kafes girişinde ve 218 santimi işaretle.
2: Tamam.
0: Hava soğuk. Soğuğa takılmazsanız, çok hızlı hareket ederek çalışırsanız gayet iyi ısınırsınız. Evet, kesinlikle böyle. Çatı tamamlandı. Şimdi sırada tavan penceresini yerleştirmek var. Ve elektrikçiler de gelecekler ve kendi işlerini yapacaklar.
5: Çatıdan başka kablo geçirecek misiniz?
6: Evet.
3: Mega ekibin tavana birbirlerine geçmeli panellerle lambiri kaplama yapmasından önce elektrikçilerin çatıdan geçecek tüm kabloları döşemeleri gerekiyor. Hava kötüleşmeye başladığı için bu iki başlığı da listeden çıkarmak için zamana karşı bir yarış var.
7: Yani burası bir süre açık kalacak. Kalan kabloları haftaya mı döşeyeceğiz?
5: Muhtemelen.
3: Beşik çatının altındaki kabloların hepsi henüz döşenmedi. Ekibin tavanı kapatabilmesi için kabloların döşenmesi gerekli.
5: Kar yağmadan önce bu işi bitirebilirdik ama şimdi kar içinde çalışmam gerekecek.
8: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dolukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
10: 9-15 Mayıs arasında Bim'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim,
11: hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması
4: ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Gülmük Ped'in olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Aurora, Colorado'daki 340 bin dolarlık bu mega teras, banliyöde bir arka bahçe cenneti olmayı vaat ediyor. Şu an Mega ekibi tavanı kapatmak için tavan arasından geçecek kabloların döşenmesini bekliyor. Bu işe kısa süre içinde başlamazlarsa yine karda çalışmak zorunda kalacaklar. Öte yandan bir mega terasta her zaman yapılacak bir iş vardır.
8: Biz çatı pencerelerini yerleştirirken çalışabilir evet. misiniz? Sizi takip edebilir evet. miyiz? Güzel, hadi yapalım.
9: Hazır mısın?
8: Yapacak başka işim yok çünkü elektrikçileri bekliyorum. O sebeple bu işi kolay yoldan değil, 3 kişiyle zor yoldan yapacağız. Bakalım nasıl gidecek. Çatı penceresi çok ağır ve şekli çok değişik. Onu çatıya merdivenlerle çıkarmak biraz zorlu bir iş.
10: Çok güçlüsün dostum.
8: Bana doğru gelmen gerekiyor.
7: Zamanlama daha iyi olamazdı. Çatı penceresi yerine yerleşti. Elektrikçiler de işlerini bitiriyor.
8: Şimdi tavanı kapatmaya başlayabiliriz. İşe 12,5 santim enindeki panellerle başlayacağız. Bu levhalar birbirlerine geçiyorlar ve hoş bir düzey oluşturuyorlar.
7: Mega ekibi bu projeye 4 uzun aydır devam ediyor. Garrett ve Kristen bu süre için çıtayı yükseltmeye karar verdiler.
11: Projeye başladıktan sonra bu alana suyla ilgili bir özellik konulabileceğini fark ettiler. Ben de onlara daha fazla mahremiyet verecek, onları rüzgardan, kardan daha fazla koruyacak bir su duvarı tasarladım.
12: Onu nereye koyacaksın?
11: Tam buraya, kuzeybatı duvarına koyacağım.
7: Evin sahipleri bu 30 bin dolarlık ek özelliği isterken, Garth'ın da kendi fikirleri var.
12: Şöyle düşünüyorum, bence tasarladığın ateşle ilgili parçayı alıp bu kolonların arasına koyabiliriz. Onu önünde oturulacak bir duvar gibi kullanırız. Bu sayede verandayı kolonlarla bütünleştirmiş oluruz. Garrett ve Kristen'in bahsettiğin su özelliğini istiyor. Yani muhtemelen dar bir bütçemiz olacak.
11: Bunu yapmak projenin bitiş süresini pek etkilemez. Çünkü bu fikir tam doğru zamanda ortaya çıktı. Çünkü verandanın betonu henüz atılmadı. Yani bu fikir zamanlamada sorun çıkarmaz.
7: Clint tam doğru zamanda derken abartmıyor. Verandanın betonu sadece 3 gün sonra atılıyor.
11: Betonu atmamıza yardım etmek için bugün buraya birçok kişi geldi. Kurumasından önce bu harç üzerinde çalışıp yapacağımızı yapmak için 2-3 saatimiz var.
7: Ekip 30 bin dolarlık isteğe özel betonun kurumasından sonra terasın diğer mega fiyatlı bileşenlerine geçilebiliyor. 30 bin dolarlık ek özellik yerine yerleştiriliyor. 18 bin dolarlık taş işi yapılıyor. Ve 20 bin dolarlık döner merdiven verandaya taşınıyor.
13: Tamam.
7: Bu canavarın şakası yok.
14: Kaldırın, kaldırın.
7: Bu 454 kiloluk tuhaf şekilli işlenmiş demiri taşımak için 20 kişi gerekiyor.
13: Tam oraya, tamam. Tamam.
7: Artık geriye sadece son dokunuşlar kaldı. Ve burada her dokunuş var. Çelik, taş, sıva, su ve ateş. Bunlar bir mega terasın gerçek tanımını oluşturuyor.
15: Josh!
7: Ama sadece tek bir sorun tüm çalışmayı durduruyor.
16: Muhtemelen biri bir su borusunu deldi. Şimdi burayı açıp yeniden yapmam gerekecek. Bu gerçekten büyük bir düzeltme.
7: Ekibin Aurora, Colorado'daki 340 bin dolarlık bu mega terasa başlamasından bu yana 5 ay geçti. Ve ilkbahar geldi. Ama ne yazık ki gelişi sorunsuz olmadı.
16: Burada çözmem gereken bir sızıntı sorunu var. Duvarı delmeden önce sorundan emin olmalıyım.
7: İşi yetiştirmek için hızlı hareket ederken sıvayı yapanların yanlışlıkla bir su borusunu deldiğini düşünüyorlar.
16: İşte burada.
7: Ve haklı çıkıyorlar.
16: Evet, kaynağı bulduk.
7: Ekiptekiler sıvanın altına koydukları teli sabitlerken...
16: Tamam.
7: Uzun çiviler terasın su kullanılan parçasına giden borulardan birini delmiş.
16: Olabilecek en kötü senaryo olmuş gibi duruyor. Bir tane değil, birçok delik var. Aman tanrım. Toplam sayı 13.
7: Yapılacak tek şey bu delikleri tıkamak. Bu zaman alıcı, özen gerektiren işlemi mega bir araçla yapıyorlar. Bir kürdanla.
8: Boruları yapıştırmakta kullandığımız bir yapıştırıcı.
16: Bu malzeme plastiği ısıtıp eritiyor ve böylece boşluğun kapanmasını sağlıyor. Yani bir deliğe tutkal sürmek gibi değil.
7: Ve son bir test daha yapılıyor.
16: Burada hiç su yok. Kupkuru. Biz de bunu istiyorduk. Buradaki 13 deliği tıkayabileceğimize göre artık bu mega terası bitirmeye hazırız.
7: Hava şartlarından kaynaklanan ertelemeler, tasarım değişiklikleri ve yapım sorunlarından dolayı 17 hafta sürmüş olsa da bir zamanlar buradaki yıkılmak üzere olan tehlikeli terasın yerini aile hayatına uygun bir arka bahçe aldı.
0: Vay canına.
9: Aman tanrım.
0: Bu inanılmaz.
9: Bu inanılmaz.
7: Önceden oturma odalarından üstü açık, tahtaları çürümüş ve rahat olmayan bir terasa çıkıyorlardı. Şimdi bu 43 metrekarelik kapalı alan sıcak, çekici ve en önemlisi de kötü hava şartlarından korunaklı bir ortam sunuyor. Bunu sağlamak için komplike bir kalkan duvarı ve çatı sistemi, çatı penceresi ve hareket ettirilebilir cam paneller kullanıldı.
9: Kışın kar yağarken,
0: evet,
9: kar taneleri düşerken burada ısıtıcı çalışabilir. Mükemmel olmuş, tam ihtiyacımız olan şey.
7: Bu bölüm kişiye özel yapılmış mutfak ve barbekü alanıyla misafir ağırlamak için mükemmel. Odakta ise ateş ve su özelliklerini birleştiren çok eşsiz bir parça var.
9: Aman tanrım.
0: Şuna bakar mısın?
11: Fonda harika bir manzarayla.
7: Camın diğer tarafında ise çekici bir ateş çukuru var.
0: Muhteşem.
9: Mükemmel olmuş değil mi?
7: Bu artık bambaşka bir teras.
11: Öğlen saat 1 gibi bu tarafa gölge düşmeye başlayacak. Dışarıda oturabileceksiniz.
0: Harika.
9: Mükemmel, bolca gölge, evet, çok güzel.
7: Eski merdiven gerçek anlamda kullanılamaz durumdaydı. Artık bir döner merdivenle alttaki beton verandaya güvenli şekilde inebiliyorlar.
0: Vay canına.
9: Burada da ateş özelliği var, bayıldım doğrusu.
0: Ben su duvarına bakıyorum.
9: Aman tanrım,
0: vay
9: çok
0: canına.
9: Güzel.
0: Çok güzel.
7: Önceden terasın üstlerine yıkılmasından korktukları için bu alanda duramıyorlardı bile. Buraya isteğe özel bir beton zemin yapıldı. Önünde oturulan bir ateş duvarı var ve mahremiyet sağlayan nefes kesici bir su duvarı bulunuyor.
9: Aman tanrım, bu gerçekten çok güzel.
0: Diyecek söz bulamıyorum.
9: Burayı aldığı bu son şekliyle ilk defa görüyoruz. Her şey kullanmaya hazır. Bu da hayranlığı artırıyor doğrusu.
0: Çılgınca bir şey.
9: Merhaba, nasılsın? Bir süredir görüşmedik. Geldiğin için teşekkür ederim.
0: Bence bu teras ailemizin daha keyifli zaman geçirmesini sağlayacak. Çok iyi olacak.
8: Burada oturunca manzaranın tümüne hakim olabiliyorsun.
10: Su duvarına bayıldım.
0: Evet.
10: Çok güzel.
0: Favori noktam benim.
10: Bence de. Tüm yıl boyunca gün batımlarında burada olabilirsiniz.
0: Terasımız artık insanları kendine çekiyor.
9: Onarılması gereken bir alanı aldık ve onu en istediğimiz şekle dönüştürdük.
14: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Ne 11'de kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne
4: 11. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
22: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
21: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
22: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
23: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
24: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
25: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
26: Evet.
27: Aman tanrım.
28: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
29: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
30: Üst düzey bir meydan okuma.
29: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
31: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
29: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
21: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
32: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
33: Bak başlıyor.
34: Birazdan babamız mekanına kavuşuyor. Hazır mıyız? Bu Bill Neiman. Diğer adıyla Nemo.
33: Hadi ama. Soyadın Neiman olunca beni Denizler Altında 20 bin fersah filminin Kaptan Nemo'su yaptılar. İsim böyle ortaya çıktı. Neredeyse ortaokuldan beri bana Nemo derler.
34: Oğlu Fisher anaokuluna pek takılmıyor. Evi şimdiden ele geçirmiş diyebilirim.
33: Tamam, onları alıyor muyuz? Tamam.
34: Ve Nemo için balıkçılık temalı bir erkek mekanı yaratacağız. Bu şeyde yön falan yok
35: mu? Şu anda yönlere baktığımıza inanamıyorum.
33: Wow.
34: Pekala, artık çalışmaya başlayalım.
35: Pekala, başlıyoruz dostum.
34: Tamam.
35: Şimdi, iyi misin?
34: Dostum, Güney Florida'dayız. Bu türden seyahatleri kışın yapsak olmaz. Tanrım. Ben böyle sıcak yer görmedim.
35: Çok saçma.
34: Şuna bak. Adam hiç terlemiyor. Asıl bu çok saçma.
35: Sen dur daha dur. Bir şey
34: 1990'dan beri tanırım. O zamanlar NFL'de çaylattım.
35: Bu adamı Goose olmadan önce mi tanıdın?
33: O bence doğuştan Goose.
35: Gerçi.
33: Sezon arasında o geldi. O zamanlar çaylaktı. Ben size
34: karın kaslarımla oradayım. Karın kaslarım.
33: Ve kefal tuttu. O kefali görmeliydi.
35: Kefale inanırım ama karın kaslarını asla.
34: O tam bir balık tutkunu. Oğlunun adı ne biliyor musun?
35: Fisher.
34: Evet öyle. Billy bekar bir baba ve bence kesinlikle şahane bir erkek mekanı.
33: Bence Foss değil. Büyük bir balık tuttun. Oğlum evin her yerini işgal etti. Bana da bu büyük ve özelliksiz yatak odası kaldı.
35: Evet, o da sıradan bir yatak odası. Başka özelliği yok. Bu tema mükemmel olacak. Sadece Billy'nin isteklerine değil, mekana da uyuyor. Gus bana hakkında çok şey anlattı. Anladığım kadarıyla kaptansın ve suda olmayı seviyorsun.
34: Bak çok ciddiyim. Adamın hayatı balık tutma.
35: Ve deniz konulu bir
33: doğru,
35: mekan.
33: Doğru, o odaya girdiğimde gerçek bir balıkçının odasına girmiş gibi olmalı.
35: Her şey özel üretim olacak ve temayı yansıtacak. Çünkü gemilerde ve yatlarda her mobilya özel üretimdir. İşe karyola başlığından başlayacağız. Duvar karyola başlığı olacak. Tavana kadar çıkacak ve tavanda da devam ederek yatağın üstüne kadar gelecek.
34: Teknede gibi hissedeceksin. Her tarafın mavur.
35: Gelelim kanepeye. Teknede de kanepe olur ama sabittir. Gömme mobilyadır. Biz kanepeyi modifiye edeceğiz. Gömme kanepe gibi görünecek. İki uçta iki özel üretim gömme dolap olacak. İçindekiler de görünecek.
34: Evet, şişeler. Odanın eni kadar bir televizyon olacak ama uzakta kalmamalı. Televizyonu yaklaştırmak lazım. Bir fikrim var.
35: Bir fikrim var dediyse başımız yanar. Bunun anlamı bu. Gelelim tekneye.
34: Bende bir kayık var. Eski bir şey. Biraz temizlersek harika olur. Odada onu koyacak bir yer bulalım. Koysak mı koymasak mı karar veremiyorum tabii.
35: Bak,
34: ama.
35: Bak sinirimi bozuyorsun. Düşündüğüm yer kanepenin üstü ve orada büyük bir alan yok. İkiniz de iki metreye yakın.
34: Tavan 2.5 metre.
35: Tavan 2.5 metre.
34: Evet.
35: Alanımız büyük değil.
33: Çok genel etkilendim. Nasıl? Biraz daha detay vermesini isterim ama anladığım kadarıyla işe gizem katıyorsunuz.
35: Ha, gizem.
33: Ve sürprizleriniz
34: tamam,
33: olacak.
34: Hadi, harika. Evet. Hadi dostum hadi. Şimdi arkana dön bakalım ve git bisikletlerle falan ilgilen. Hadi Jason gidip mekanı yapalım. İyi temizle ha. Çalışmak isteyenlerini işten soğutacak bir adam değilimdir. Nemo sürprizi öğrenmek için türlü numaralar yapıyor. Madem öyle onu bir şeylerle meşgul edeyim. Kendi mekanına kavuştuğunda Fisher'ın evini hale getirdiğini tamamen unutacak.
33: İşte bu yüzden kendime ait bir mekan istedim. Burası çalışma odamdı. Gördüğünüz üzere oğlum Fisher'ın erkek mekanı oldu. Şövalyesi, oyuncakları her yerde. Masam, printer'ım hiçbir şey görünmüyor. Kendi erkek mekanıma kavuşmak için sabırsızlanıyorum.
21: 3.10 ya da 3.23 gibi düşün.
35: Bana kalırsa 3.23
34: iyi olur. Yatak başını yaparken çok özenli olmak istedim. Çünkü o kısım önemli. Odayı o duvar gösterecek. Zemin kaplaması yenilendi. Elimizde bu parkeler kaldı. Biz de duvarı ve tavanı bununla kaplayalım dedik. Malzememiz lamba kinişli. Arkaya biraz tutkal sürüyoruz. Ayrıca çivi de kullanacağız. Böyle bir iklimde yerinden oynayabiliriz. Çok basit. Bu işi yaparken şunu unutmayın. Ahşabın bir kenarında kiniş var. Makas rayı bunun üstüne geliyor. Bu şekilde yerleştireceğiz. Mutlaka yerine oturmalı. Plastik çekiciniz yoksa ki olmalı. Üste başka bir ahşap parça koyup vurun. Ta ki yerine oturana kadar. Şimdi işte oldu. Burada yapmaya çalıştığımız şey parçaların birbirine tam ve sıkı şekilde geçmesini sağlamak. Bunların kutudan çıktığı gibi kullanılmayacağını söyleyeyim. Mutlaka kesmelisiniz. Birleşme yerleri aynı çizgide olmamalı. Görüyorsunuz birleşme yerlerinin hepsi farklı. Bu haliyle daha doğal görünüyor. Birleşme yerleri aynı çizgide olsaydı saçma sapan bir şey olurdu. Jason her zaman benim az çalıştığımdan şikayet eder. Tuhaf, şuna bakar mısın? Şu oturan marangozumuz ve ben, mekan uzmanı, duvar inşa ediyorum. Keyfin nasıl?
0: Harika.
34: Bir isteğin var mı?
0: Evet, var aslında.
34: Biraz bekle, şu duvarı bitireyim.
35: Çocukların işin çoğunu Goose'a yaptırmaları hoşuma gidiyor.
0: Bu arada duvar işinde bayağı iyisin.
34: Çok teşekkür ederim.
35: Yardımcı olduğunu görmek güzel çünkü yapacak çok işimiz
34: var. Ne haber çocuklar?
35: Ve zamanımız çok az.
34: İnanamıyorum.
35: Sean'la birlikte kalepenin iki yanına gelecek dolaplardan birini yapıyoruz. Teknelerde gördüklerinizden. Yani gömme dolap olacak. Dolabın üç duvarı olacak ve buzdolabı bunun içine girecek. Yani bu bir açık dolap. Parçalar birleştiğinde son rötuşları yapacağız. Bu da ne şimdi ha? Kesme işlemini Sean'a yaptırdım. Ve bir parça fazla kısaltmış. Bunun nedeni açık. Sean ve ben farklı metreler kullanıyoruz. Ölçerken benimkini kullanmıştım. Keserken Sean kendisininkini kullanmış. Farkın sebebi bu uç kısım. Bunun yüzünden 4 milimlik bir fark oldu. Doğru yere işaret koyduğunuzu sanırsınız ama uçtaki bu parça yüzünden doğru ölçüm yapamazsınız ve koyduğunuz işaret hatalı olur. Bunun yan duvarları olmamış. Böyle halledebiliriz. Şu anda detay çalışması yapıyoruz. Yani dolaba nihai görüntüsünü veriyoruz. İnce işçilikli parçaları taktık. Bu dolapta budaklı sedir ağacı kullanıyoruz. Hafif bir cila ya da saydam vernik attığımızda muhteşem olacak. Burada da yer kaplamasından kullanıyoruz. Böylece zeminle büyük bir uyum yakalayacağız.
34: Florida'dayız ve eski dostum Billy için bir mekan yapıyoruz. Ayak altında dolaşmasın diye onu ayak işlerine gönderdim.
33: Dönünce de iskeleye çıkıp birkaç balık tutarız. Nasıl plan ama? Ne dersin?
2: Aha,
34: Bu arada bizim ekip beni o çok sevdiğim kayığı kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıyor.
35: Bu iş hala canımı sıkıyor. Ne kadardır bu? 41 santim
34: bence
35: falan.
34: Bence harika olacak. Tabanı düz, çok iyi. 30'lardan kalma bir kayığımız var. Tamamı ahşaptan. Ve harika bir şey. Mekanda olmasını istiyorum. Ama odanın tavan yüksekliği 2,5 metre. Kayık ise 2 metre. Yani bu şeyi odaya sığdırabilecek miyiz onu bilmiyorum. Ama denemeliyiz. Çünkü güzel olacak. Şunu da yapabiliriz. Bak bunu tam ortasından kesip duvara asabiliriz mesela. Olmaz mı?
21: Ama o zaman da benim aydınlatma fikrim güme gider.
34: Bizim derdimiz erkek mekanı yapmak. Senin derdin ne lamba?
21: Çok kötüsün.
34: Bunu bir opsiyon olarak düşünelim diyorum sadece. Ve şu anda olur demiyorum ama olmaz da demeyelim.
35: Buz ve Lindsay kayık konusunu tartışırken ben pencere işine yardıma gidiyorum. Carl tam bir kullanıcı dostu olan jalüziler getirdi. Çok sayıda jalüzi taktık ama bunlar gibisini görmedim. Montajı çok kolay. Hatta çok tecrübesi olmayan biri bile takabilir. Askı parçalarını taktı, jalüziyi yerleştirdi ve klipsleri indirdi. Hepsi bu. Getirdiği korniş mıknatıslı ve bu işe yarayan bir özellik. Bu jalüzi sayesinde odada istenen seviyede karanlık elde edilebilecek. Harika. Güzel oldu.
34: Billy'i oyalamam lazım. Mekanda ne olup bittiğini görmesini istemiyorum. O yüzden önemli bu. Baban için ne yapıyoruz biliyor musun? Orayı neden biliyor musun?
2: Erkek mekanı.
34: Peki bu durum seni heyecanlandırıyor mu? Peki neresi olacak biliyor musun? Orası değil mi? Yani oraya gidip çalışmam mı lazım? Tamam gidiyorum.
2: Boş durma Gus.
34: Teşekkür ederim. Billy beni deli ediyor ama onu oyalayacak bir iş buldum. Gidip çöpten çıkardığım 30'lardan kalma kayığı temizleteceğim ona. Bunu senin mekanda kullanmayı düşünüyoruz ama gördüğün gibi çok iyi temizlenmesi gerek. Fırça burada, hortum burada ve hadi bakalım şunu tertemiz yap, parlasın.
33: Ekibe dahil olmak istiyorum dedim ve bana verdiğin iş bu mu yani?
34: Hadi sen işine bak.
33: Su
34: benim
33: ver öyleyse. Tipik Goose taktiği hep böyledir. Her zaman patron benim havalarındadır. Parmak sallayıp bağıra çağıra emirler yağdırır. Buranın kralı benim havasına girer.
34: En ufak çamur falan kalmasın. Eminim yığında böcek falan da vardır. Affedersin.
33: Hiç değişmeyeceksin.
34: Tertemiz olsun istiyorum. Aferin, devam et.
33: Tamam, ben hallederim.
34: Nemo birkaç saat ayak altında olmayacak. Bunları garajda buldum. Al şunları hadi. Biraz güzel görünürsün.
35: Nemo'yu aramaya çıktığımda Goose'un onu çoktan işe koştuğundan haberim yoktu. Elinde hortum güneşin altında sert fırçayla kayığı temizliyordu. Hadi canım dedim.
33: Jason, erkek mekanı için yapabileceğim tek şey bu
35: Nemo,
33: mu yani?
35: Üzgünüm dostum, aklımı kaçıracağım. Bunun olacağını biliyordum. Dünyama hoş geldin. Dünyama hoş geldin. Ama sen bu adamı
34: bırak
35: benden iyi tanıyorsun.
34: Bırak da çalışsın hadi. Özel mekan istiyorsa özel sorumlu da olacaktır.
35: Buna inanabiliyor musun?
33: Yapabileceğim başka işler de varsa söylemen yeter.
34: Ha tabii, o iş bitince buradaki talaşları süpürebilirsin.
33: Bu programda erkek işi bir şeyler yapmanın öğrenildiğini sanıyordum. Temizlik değil. Neden gelip bu kayığı sen olmuyorsun?
34: Billy'nin harika komşuları var. Hemen alt evde bir sanatçı yaşıyor. İşi bardakları boyamak. Şahane taşlara, bardaklara 3 boyutlu resimler yapıyor. Ona Fisher için özel bir şey yaptıralım dedik. Bu sayede mekana girdiğinde kendisini orada hissedebilecek.
21: Bardağa küçük bir çocuk resmi yapacağım. Çocuk balık tutuyor. Tuttuğu balık mahi mahi olacak. 3 boyutlu bir güneş ve 3 boyutlu bir deniz topu olacak. Resmi organik cam şişeye yapacağım. İçeceklerini pipetle içebileceği bir şişe ve...
34: Kapaklı mı?
21: Evet, kapaklı ve pipetli. Bir tür çocuk kilidi yani.
34: Hayır, resmi zor olacaktır. Çok renkli.
21: Evet ama balık resmi yapmayı çok severim.
34: Bu bardakları bulaşık makinesinde yıkayabiliyor
21: muyum? Hepsinin altında sadece elde yıkama yazar. Bu bardaklara özen gösterilmesi gerekiyor.
34: Çalışmaya devam ediyoruz. En çarpıcı bölüm karyola başı olacak. Billy'nin televizyonunu yatağının üstüne inecek şekilde monte ediyoruz. Ama bunun için bir aktivatör lazım. Ve aktivatörler beni çıldırtan şeyler.
3: Al şunu. Nasıl çalıştığını biliyorsundur değil mi? Tornavida
34: tamam,
3: ver.
34: Tamam oluyor. Televizyonu arkadan sabitleyecek vidalarımız var. Ama önce bu panele nasıl yerleştireceğimize karar vermeliyiz. Olur da televizyonu değiştirmek isterse kolayca çıkabilmeli.
3: Bu ayak konduğunda bağlantıların aşağı kaymasını
34: engelleyecek. Arkadaki vidalar nereye gidecek?
3: Arkada vida yok. Vidalar öne gidiyor.
34: Ama arkada neden vida deliği var ki o zaman?
3: Bunlar görünmeyecek zaten.
34: Dostum bu panel hareketli. Çıkar şunu.
3: Peki
34: hadi.
3: Ben panelimi buraya nasıl tutturacağım?
34: Bir uzmanın işi asla bitmez. Birazdan döneceğim, tamam mı? Geliyorum. Sürpriz parça işi tam gaz ilerliyor. Umarım Jason Billy ile çalışırken rolünü iyi oynamıştır.
35: Pekala, garajına, yani benim atölyeme hoş geldin. Evet, burayı da işgal ettik galiba. Biliyorsun, senden gizlediğimiz sırlar vardı. Bunlar dolaplar. Bu dolaplar kanepenin iki ucuna geliyor. Burada yapmak istediğimiz şey...
3: Ne kanepesi? Şu hiç görmediğim kanepe mi?
35: Hay aksi, ağzımı tutamadım yine. Neyse, bir kanepe...
3: Aa, çok teşekkür
35: her
3: ederim, harika.
35: Her şeyin dönme sistem olduğunu bilecek kadar tekne tecrüben var yani. Bu dolap eve gidecek. Arkanda duran şey senin buzdolabı.
3: Şahane. Evet. Yani televizyon seyrederken içecek ama almak için fazla uzağa gitmeyeceğim.
35: Ama dediğin böyle olur değil mi? Neyse, şimdi seninle bu odayı tamamlayacağız. Gözlüğü tak bakalım.
3: Harika. Yakıştı mı?
35: Nemo harika bir adam. Yardım etmek istiyor ki olayın yarısı bu zaten. Tamamı budaklı sedirden yapılmış dolap kasasını takmama yardım etti. Çivi çaktı, tutkal sürdü. Hatta kesme işi yaptı.
3: Yaptığın bu tasarım spor amaçlı teknelerin provasındaki mobilya tasarımlarına benziyor. Kendimi evet. Cidden de teknede gibi hissedeceğim.
35: Gemi mobilyalarını herkesten iyiysen...
3: Doğru, muhteşem olacak.
35: Şimdi bunu paketleyip üst kata çıkaracağım ama sen oraya
3: gelmiyorsun. Hayır, gelmiyorum zaten. Bak, bana yasak.
2: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak... Hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
5: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
2: ETS turu iyi günler.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendim.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: Al işte.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
9: Volkswagen.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Fisher gel hadi. Gel buraya otur. Oltaya al. Oğlum Fisher benim küçüklük halim. Suda olmayı, balık tutmayı seviyor. Bu iskeleden oltasını sallayıp balon balığı falan tutuyor. O benim kader arkadaşım. İlk kim tutacak, sen mi ben mi? Vurdu bir tane. Makarayı sar. Sar sar sar çabuk. Çabuk sar makarayı. Sar işte işte balık geliyor. Sen tuttun hadi oğlum, sarmaya devam et. Zor iş değil mi? Tuttuğun en büyük balık olabilir bu. Şu canavarın cüssesine bak. Aferin oğlum. Sen oltayı sıkı tut. Baba suya eğilip balığı ağa düşürmeye çalışacak. Baksana. Bak şunun büyüklüğüne. İlk kez kedi balığı yakaladın değil mi?
23: Bir arkadaşımı görmeye gittim ve o da inanılmaz yakışacak şahane bir granit parça buldum. Mekana işte bu taş çok yakışır bebeğim.
24: Kesinlikle.
23: Döndüğümde ise Jason garajda ter döküyordu.
25: Arkadaşlar, dolabın bu yan duvarını ahşap parkeyle kaplamaya başlıyor. Bunlar yatay değil, dikey döşeniyor. Çünkü yer kaplamasının devamı gibi görünmeli. Bu arada plakaların birleşme yerleri düz değil. Zeminde olduğu gibi zikzaklı olacak. Bak şimdi, bunu yok etmelisin, tamam mı? Sadece bu kısmı. Çerçevenin altına sokarak yok edebilirsin. Sonra dolapları yukarı çıkarıp yerlerine koyacağız. Granitçi arkadaşlar geliyor. Yani bunların orada olması lazım. Önce bunu çıkaralım. Hadi. Tamam. Hey, ne oldu? Kaldıramıyor musun?
23: Sen niye bu kadar terledin ki?
25: Sen klimanın altındayken ben aşağıda güneşin altında çalışıyordum.
23: Ben de biraz güneşin altında kaldım.
25: Buz bazen beni çıldırtıyor.
23: Jason ter içinde kalmış. Biraz da biz işin ucundan tutalım. Jason ter içindeydi. Yanına yaklaştığımda ise feci kokuyordu. Üf. Yanında deodorant falan var mı?
25: Yapacak çok işimiz var.
23: Benim yok dostum.
25: Sana hemen bir iş buldum.
23: Tamam peki.
25: Bekle. Chris, cila için adam lazım mı? Cila. Güzel.
23: Bu şeyde yön falan yok mu?
25: Yön araştırmasına girdiğimize inanamıyorum. Merhaba, nasılsın Mark?
26: Selam Jason, ne haber? Makineden daha yeni çıktı.
25: Güzel. Goose'un seçtiği taş bu mu? Rengi ne bunun? İnci mavisi falan mı?
26: Aynen, içinde her renk var aslında. Işık vurduğunda pırıl pırıl parlıyor.
25: Adı ne bunun?
26: Satürn ve Kozmos, granit taş.
25: Mükemmel, harika. Goose iyi bir seçim yapmış.
23: Hadi ama Jason, bu işin kolay kısmı. Televizyon montajında büyük sorun yaşıyoruz. Bu sistem çalışmaz. Hayır.
25: Yaşadığımız sorun televizyon yuvasının yeriyle ilgili. Yuvayı belli ki erken takmışız. Montaj düzeneğini taktığımızda televizyonu taşıyan kirişin dönerken yuvaya takıldığını fark ettik. Bu olmamalı.
23: Hey, hadi indirelim şunu, hadi. Bu iş acemi işi değil, tecrübe istiyor. Özellikle bizim gibi sert bir yer döşemesiyle tavanı kaplamayı düşünüyorsanız, birleşme yerleri hizada olmak zorunda.
0: Düğmeye bas bakalım çalışıyor mu?
25: Bence yuva şimdi tamam.
23: Evet.
25: Yuva doğru şekilde yerleşti. Şimdi yapmamız gereken tavan detayının alt kısmını tamamlamak. Tamamı parkeyle kaplanacak. Burası tamamlanınca tek gördüğünüz parke kaplama malzemesi olacak. Televizyon düğmesine basınca meydana çıkacak. Buz, benim çıkmam lazım.
23: Nereye gidiyorsun?
25: Katılmam gereken bir aile yemeği var.
23: Aile yemeği mi?
25: Evet evet, karımı bilirsin. Orada olmazsam... Canım
23: olay ne? Büyük bir buluşma falan mı?
25: Mecbur olduğum bir şey. 150 iş yaptık ve bunu ikinci kez yapıyorum.
23: Jason beni resmen yüzüstü bıraktı. Gerçekten kırıldım. Gerçekten kırılmadım. Gittiği için mutluyum bile.
25: Çalışanın payına bu düşer Gus.
23: Sahi
25: bu
23: mi?
25: İyi bir şey.
23: Çalışmayanın payına ne düşer peki?
25: Alın teri deniyor, evet. Gitmek düşer. Ben gidiyorum,
23: tamam.
25: Çalışmıyorum. Sen kalıp çalışıyorsun. Tuhaf bir duygu.
23: Tamam, hatuna benden tamam, selam söyle. Görüşürüz.
25: Pekala, demek bizi terk ediyorsun. Nemo sana güveniyor Gus.
23: Tabii ki. Sürprizi birinden saklayacağım diye atmadığım takla kalmadı. Jason kanepe ve buzdolabı işini yarıda bırakmış. Ayrıca iş teslimatından önce bizi terk etmiş olsa da bence biri onun için yaptığımız bu balıkçı mekanına sonunda kesinlikle bayılacak. Tamam, hazır mısın bebe?
5: Harika. Muhteşem olmuş.
23: Sana muhteşem olacak demiştim. İlk olarak yer döşemesini yeniledik. Eski halıyı kaldırdık ve parke döşedik. Balık tutarken çekilmiş fotoğrafların hepsi duvarlardı. Yer döşemesini karyola başındaki duvarda devam ettirdik ve tavana kadar çıkardık. Ve burada özel bir alan yarattık. Yatak yeni, şifon yerler yeni, ayna yeni. Burayı dağıtayım deme sakın. Burası senin odan.
5: Benim tamam odam, tamam.
23: Aplikleri görüyor musun? Erkek mekanlarında uzaktan kumanda mutlaka bulunması gereken bir şey. İşte uzaktan kumanda. Neye yarıyor bilmiyorum. Düğmeye basıp görelim bakalım neymiş.
5: Hadi canım.
23: Neymiş bu böyle? Ne bu bile? Üç boyutlu büyük ekran bir televizyon falan mı yoksa?
5: İnanılmaz mutlu oldum. Hayatta en çok istediğim şeylerden biriydi. Mayıs'ta 50 yaşımı doldurdum ve bu erkek mekanının keyfini çıkarmak
23: otomatik
5: için sabırsızlanıyorum.
23: Otomatik olarak açılıp kapanıyor. Güzel. Şimdi şu tarafa geçelim mi? Gel. Burası yat gibi görünsün istedik. Zemini yukarı doğru devam ettirdik ve zeminle uyumlu bir oturma birimi yaptık. Bunların tamamı gömme mobilya. Her iki tarafta depolama alanı mevcut. Bu tarafta soğutucun var. Ne içmek istersen fazla uzağa gitmeden bu dolaptan alabiliyorsun. Yatak odan küçük bir suite gibi oldu. Tamam, o kayığı temizle onu mekanda kullanacağız demiştim ya sana, hatırladın
5: evet
23: mı? Tavan çok alçaktı, o yüzden bununla yetinmek zorunda kaldık. Neyse hadi otur. Keyfine bak dostum, hadi uzat ayaklarını. Burada da küçük ekran bir televizyon var. Ya odada iki televizyon var. Yatak odasında iki televizyon olan ilk adamsın bence. Buralarda granit tablo kullandım. Gördün mü? Hepsi gömme. Fisher için küçük bir yatak var. Yorulursa orada biraz uzanabilir böylece. Kendine ait küçük bir mekanı var.
5: Evet çok güzel olmuş. Teşekkür
23: gözüne
5: ederim.
23: Girdik mi?
5: Gerçekten.
23: Beklentilerin hepsini karşıladık ve gerçekten beğendim. Artık yatağına uzandığında kendisini bir yatta ve Bahama Adaları'nda tatilde hissedebilir. Burası onun sığınağı olacak. Sence Fisher gördüğünde ne yapacak?
5: Muhtemelen hemen buraya koşar.
23: Bizim programı seyreder artık.
5: Televizyon herhalde seyretmek isteyecek kesin.
23: Tamam, gidip onları çağırayım, tamam. Hadi. Hadi gelin bakalım. Nasıl buldun Fisher? Hoppa. Güzel. Uzan bakalım. Tamam, herkes rahat mı? Baban için özel bir mekan yapmamı istemiştin. Nasıl olmuş, beğendin mi? Sevdin mi? Ne kadar sevdin?
6: Çok sevdim.
23: Burası sadece babana ait. Değil mi? Çak bakalım. Yoksa tokalaşsak mı? Bütün vücudun sallanmasın. Elin sallansın. Tamam. Biri özel bir mekanı kesinlikle hak ediyordun. Vesile olmaktan
5: gurur. Teşekkür ederim. Sağ ol dostum. Gerçekten minnettarım. Burası muazzam oldu.
23: Artık gemini asla terk etmeyeceksin herhalde.
5: Hayır, hayatta terk etmem.
23: Bana 5 tatil borcum var ama bu yatta. Görüşürüz.
5: Sağ ol Gus, teşekkür ederim. Bakın. Görüşürüz.
23: Eğlenceler.
5: Hadi bakalım, kim kutlamaya hazır?
7: Bahar
6: kadar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Haydi buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim. Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
9: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
13: Bir fırtına bir kocayı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
9: İso?
20: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
20: Ula Asu, senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
20: Ben de.
9: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
20: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
24: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
20: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
20: planlar. Hayatının kıymetini bilenler. Biziz biz.
12: Biziz.
27: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
20: Sirke kullanıyorum.
27: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
28: kalgonla. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
29: Ahmet abi.
28: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
30: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
31: hesap basit. Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
32: Evet.
31: Aman tanrım.
33: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
34: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
35: Üst düzey bir meydan okuma.
34: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
36: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
34: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Joe Tenasio çok çalışan bir aile babası. Biraz temiz havaya ihtiyacı var.
1: Çoğu zaman içeride bunalıyor. Büyük bir iletişim şirketinde çalışıyor. O yüzden dışarıda olmak istiyor.
2: Evden dışarı çıkmam gerek. İçeride olmanın verdiği sıkıntıyı üstüme atabilecek bir yer olmalı.
0: Daha önce dış alanlarda çok şey yaptık ama Joe güzel bir bahçeden fazlasını istiyor. İstediği bir Japon bahçesi. İnsan Joe'ya bakınca bu adam niye Japon temalı bir erkek köşesi ister ki diyor.
2: Üniversitede yan dalım Japoncaydı. Japon kültürüne bir yakınlık beslemeye başladım. İlginç bir kültür. Ben de arka bahçemde Japon teması olsun istedim.

0: Japonca üniversitede yan dalımdı. Kültürler hep ilgimi çekmişti.
1: Japonca biliyor musun?
0: Biraz biliyorum.
1: Japonca Jason çok yakışıklısın desene.
0: Jason Watsui das ne?
1: Jason Watsui das ne?
2: Teşekkür ederim, nasıl deniyor?
0: Domo arigato.
2: Domo arigato.
0: Doi daşmaçtı.
1: Güzel söyledin.
0: Oldu işte. Hayalimdeki bahçe arkadaşlarımı ağırlayabileceğim bir yer olmalı. Birlikte takılıp mangal yapıp bir şeyler içebilmeli. Rahatlayabilmeliyiz. Erkek arkadaşlarımla keyif çatabileceğimiz kadar büyük bir alan olmalı.
3: Çok çalışmasının karşılığında böyle bir yere sahip olması Joe için çok iyi. Bunu hak ediyor.
2: Pekala, veranda. İlk ele alacağımız yer burası.
0: Tamam.
2: Verandanın büyüklüğü hiç fena değil. Büyüklüğünü beğendim. Biz sadece basamakları genişleteceğiz.
0: Tamam.
2: Mevcut basamaklar çok dar. Vereceğin partilere uygun değil. O yüzden genişleteceğiz. Korkulukları yenileyeceğiz. Yeni direkler yerleştirip aralarına halat gireceğiz. Paslanmaz çelikten halatlar. İstesen kendi başına yapabileceğin kadar kolay ama bu işi yapacak adamlarımız var. Harika bir sistem. Hiçbir şeye engel olmuyor. Etrafı görebilirsin.
0: Güzel.
2: Jacuzzi'miz var.
0: Güzel.
2: Biz getireceğiz. Evet, bu tarafa yerleştireceğiz.
1: Mayomu getirdim.
2: Görmek ister miyim bilemedim. Neyse, jacuzzi tamam. Sonra tabii ki bar.
1: Bar, bar.
2: Tabii ki bar. Verandadan çıkıp bara yürüdüğünde yeni avluya ineceksin. Yepyeni zemin taşları, yeni istinat duvarı, L şeklinde 3 metrelik bir bar yapacağız. Her iki tarafı da 3'er metre. Barın eve yakın olan tarafına tezgah yüksekliğinde barbekü yerleştireceğiz. Gerçekten harika olacak. Kameraya da yapacağız. Demonte olarak gelecek, anlamıyor. Etrafı görebilirsin.
0: Güzel.
2: Jacuzzi'miz var.
0: Güzel.
2: Biz getireceğiz. Evet, bu tarafa yerleştireceğiz.
1: Mayomu getirdim.
2: Görmek ister miyim bilemedim. Neyse, jacuzzi tamam. Sonra tabii ki bar.
1: Bar, bar.
2: Tabii ki bar. Verandadan çıkıp bara yürüdüğünde yeni avluya ineceksin. Yepyeni zemin taşları, yeni istinat duvarı, L şeklinde 3 metrelik bir bar yapacağız. Her iki tarafı da 3'er metre. Barın eve yakın olan...

0: bir patika. Kamelya'dan tamam. Çıkıp şu alana geçtiğinde bir koi havuzu olacak.
1: Vay canına.
0: Güzel bir koi havuzu. Havuzu yapmaya taşeron ekip gelecek. Muazzam iş yapıyorlar. Müthiş bir havuz olacak. Evet, gerçek koi balıkları. 13 tane balık koyacağız. Şahane olacak. Şuraya küçük bir köprü yapacağız. Köprü seni Japon bahçesine götürecek. Bahçesiz olmaz değil mi? Meditasyon için.
2: Japon bahçesi nedir? Yani sebze domates falan mı ekilecek?
0: Tırmıkla süreceğin bir kum havuzu. Tırmıkla sürmek de meditasyonun parçası.
2: Bahçede bir şey yetişecek mi peki?
0: Kum yahu. Kum havuzu. Sadece kum.
2: Neden bahçe deniyoruz?
0: Bilmiyorum. Ne bileyim ben, Japon bahçesi işte. Ben tasarlamadım ki. Japon bahçesi. Tırmıkla tarıyorsun. Anladığım kadarıyla tamam. Meditasyonun bir parçası. Şimdi normalde ev sahibi de kollarısı var. Ona da çok iş yaptırırız ama bu defa arka bahçeyi görmeni istemiyoruz. Çünkü işimizin çoğu arka bahçede.
2: Tamam.
0: O yüzden Joe ile birlikte çalışabileceğimiz bir proje bulmaya çalışıyorum. Çünkü bizim yaptığımız bütün iş arka bahçede. Bir şeyler düşünürüz.
2: Benim aklımda birkaç fikir var.
1: Bence müthiş görünüyor. Evet. Gaza geldim.
0: Böyle mi hayal etmiştin? Yani bunlar kafandakine benziyor
1: evet.
0: mu?
2: Peki
1: yani.
2: Evet. Hadi başlayalım.
1: Seninle konuşmak güzel.
0: Güzel. Sohbetinize bayıldım.
2: Hadi gel.
0: Tamam Joe.
2: Joe için bir sürü harika şey yapıyoruz ama mevcut verandasını korumak istedik. Jason basamakları genişletecek çünkü orası Joe'nun özel bahçesine açılıyor.
0: Basamakların genişliği ilk başta bu kadardı. Sadece 1 metre, yani çok dardı. Şimdi 2 metreye çıkaracağız. İlk önce kendi kirişlerimizi keseceğiz. Kirişler basamak yüzeylerini ve sırtlarını tutacak iskeleti oluşturuyor. Mark şu anda verandanın kirişini hazırlıyor. Yerle verandanın arası 72 santimetre. Daha önce böyle bir iş yapmadıysanız verandanın yerden yüksekliğini ölçmeniz, kaç basamağa ihtiyaç olacağını hesaplamanız gerek. Kirişi verandaya getirdik. Yerine tam oturmasını istiyoruz. Bence mükemmel oldu. Şimdi size özet geçiyorum. 5'e 30'luk işlenmiş bir kalas bu. Tam da kiriş yaparken ihtiyaç duyacağımız türde. Kalası kesmemiz gerekecek. Merdivenin yüzeyiyle sırtını yaparken bu genişliğe ihtiyacımız
1: var. Her şeyi ölçüp biçtikten sonra monte etmesi epey hızlı oluyor. Kirişleri kesiyoruz. Merkezden merkeze en az 40 santim arayla yerleştiriyoruz. Bu noktada her şeyin aynı seviyede olmasını sağlıyoruz. Birden fazla kirişiniz varsa hepsinin aynı seviyede durması çok önemli. Çünkü 3 milimetrelik bir fark bile olsa estetik açıdan kötü bir merdiven yaparsınız.
0: Bu parça hiç hafif değil. Yukarı çıkarmak biraz zor olacak.
3: İkimiz yukarı çıkacağız. Bize uzatacaklar. Tutmaya çalışacağız.
0: İyi misin dostum? Korkmuş gibi bir halin var.
2: Kişiye özel eklemeler inşa ettiğimiz her yeri farklı kılmayı başarıyor. Bu defa da Joe için gerçekten özel bir şey hazırlıyoruz. Kaybettiği babası ve 2 erkek kardeşinin anısına bir hediye. Ama en çok sürprizi saklamak için çaba gösteriyoruz. Bu yüzden Joe'yu arka bahçeden uzak tutmamız gerek.
0: Bu bahçe gibi dış mekanda bir erkek köşesi inşa etmenin talihsiz bir yanı var. Yaptığımız neredeyse her şeyi yerinde yapmak zorundayız. Joe'ya arka bahçeyi göstermek istemiyoruz çünkü sürpriz olması gerek. Joe'ya göre bir iş bulmaya çalışıyorum. Aklıma gelen tek şey el arabasına kum doldurtmak oldu. Birinin yapması gerek dedim. Biraz kum doldur bakalım.
1: Tamam, bana uyar. Arka bahçede çalışamam ama her türlü yardıma hazırım. Çok da kötü değil.
0: Tamam, ben bunu götüreyim sonra yine gelirim. Sen kum küremeye devam et. Ne kadar ilerlemişler?
3: Evet, tabii ki.
0: Merhaba, nasılsın?
3: İyidir Jason.
0: Bill. Memnun oldum.
3: Ben de.
0: Halatları çekmeye hazırlandığınızı gördüm. Gelip yardım edeyim dedim.
3: Evet, tabii ki.
0: Joe'nun verandasının büyüklüğü çok güzel. Yapısını bozmayacağız. Sadece korkuluklarını yenileyeceğiz. Halatlar bu ara bayağı revaçta.
3: Kesinlikle.
0: Pek çok kişi eskiye dönüş yapıyor. Çelik halatlar da bu işe çok uygun aslında.
3: Çok şık, çok modern.
0: Öncelikle üst tarafa küpeşteleri yerleştiriyoruz. Altta bir şeye ihtiyacımız yok. Üste küpeşte yetiyor. Güzel görünmesinin haricinde korkuluğa küpeşte koymamızın sebebi şu. Hı-hı. Halatları sıkmaya başladığımızda direklerin birbirine çekilmesini
3: kesinlikle
0: engelliyor. Bak burada ne var? Bunu iyi bilirim. Ben de hep kılavuz kullanırım. Bunu kullanmak zaman kazandırır. 10 santimetrelik aralıklarla delik açıyoruz. Sonra da halatları geçireceğiz.
3: Halatın bir ucunda böyle somonlu bir bağlantı var.
0: Öteki ucunda da halatın kendisi var. Bir manşonun içine giriyor. Sonra halatı germeye başlıyoruz. Manşonun içinden geçiriyoruz. Halat manşonun içinden geçtikçe yerine sabitleniyor. Manşon da halatın geri kaçmasına izin vermiyor. Kendi başınıza yapabileceğiniz bir proje, çok havalı duruyor. Etrafınızı görmenize engel olmuyor. Halatlar da korkuluğa güzellik katıyor. Gördüğünüz gibi halatları deliklerden geçirdik. Sarkan kısımlar fazlalık. Fazlalıkları kesip törpülemek gerek.
2: Pete halatların fazlalıklarını kesip son rötuşlara atarken Mike ve diğerleri de bahçenin en önemli parçası olan kamerinin temel kazıklarını hizalamaya çaba sarf ediyor.
4: Aferin sana, bir kere daha vur.
3: Evin sahibi kamerayı kendi başına monte edecekse öncelikle

0: her şeyin aynı hizada durmasına dikkat etmeli.
1: Biraz daha kaydıralım mı?
0: İlk olarak temel ayaklarını yerleştiriyoruz. Üstüne ahşap zemini döşüyoruz. Sonra köşe direklerini takıp hizalıyoruz ki yükseklikleri aynı olsun. Bu kemerler bize hazır geliyor. Bütün direkleri hizalayıp sabitledikten sonra kemerleri yerleştirip yerlerine vidalıyoruz. Vaktiniz varsa kendi başınıza yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı da çağırın.
2: 10-10'luk direkleri yerleştirdikten sonra sıra çatıyı koymaya geldi.
0: Her köşede bir adam olması lazım.
2: Evet.
0: Duvarın üstüne çıkıp haklısın. Destek verecekler. İki adam merdivenin evet. üstüne çıkıp itecek. Bir adam da ortadaki evet. merdivene çıkıp destekleyecek. Biri bize de yerde durup bayandayı lazım. Tutacak. Evet.
2: Her şeyi planlamalısınız. Kim ne yapacak bilinmeli. Hadi bakalım buraya adam lazım. Çatı iki kattan oluşuyor. Öncelikle dört panelden oluşan iki katı takmamız gerek.
0: Tamam, biraz bu tarafa, aşağı.
2: İki büyük panel, iki tane de uç panel var. Bu iş için yeterince adam lazım çünkü paneller hiç hafif değil. Yerde dört adam var. 5-10'luk iki kalasla alttan destekliyoruz. İhtiyacımız olan açıyı yakaladık. Paneli kaldırdık, yerine oturttuk.
0: Biraz daha itmek gerek.
2: Üç paneli yerine oturtunca sıra çerçeveye geldi. Çerçeve dikdörtgen şeklinde ve 5-15'lik kalaslardan oluşuyor.
3: Tuttum, tamam bende. Hop hop hop, yüksekmiş, çok yüksek. Eve doğru kaydırın, tamam. Eve doğru, hadi.
2: Evet, oldu tamamdır. İşte.
3: Richie, parmaklarına dikkat et.
2: Oldu mu?
3: Tamam, işte tamam. oldu. İyi misin?
2: Oldu mu?
3: Güzel. Pekala.
0: Yaşlanmış ve çökmüş olmamın dışında mı?
4: Bu bar dış mekan için tasarlandı. Jerry ile birlikte bu iskeleti yerinde yapıyoruz. Malzemeleri burada hazırlıyoruz çünkü avluda çok fazla eğim var. Su evden ters tarafa akmalı. Hiç fena değil.
2: Önce 5-10'luk işlenmiş kereste kullandık. Sonra diğer keresteler için Amerikan kök narı kullandık. Önemli olan zeminle temas noktasına, yani tam buraya bir levha koyacaksınız. 5-10'luk bu işlenmiş kerestenin zeminle temasa uygun olması gerekiyor. Parke taşlarının üstünde bile olsa nem alacaktır. O yüzden 5-10'luk keresteniz neme dayanıklı olmalı. Sonra bütün malzeme birleştirilecek. Burası da iki parça. Bir yanda bar tezgahı, bir yanda da ızgara tezgahı var. L şeklinde güzel bir bar. Arkasında çalışması kolay. Etrafında bir sürü insanı ağırlayabilir. Çatı panellerini taktık, çerçeveyi yerleştirdik. Artık çatı kubbesini kaldırmaya hazırız. Bu da hiç hafif değil. O yüzden yukarı kaldırmak biraz zor olacak. Mike, bu işi nasıl yapalım? Seninle ikimiz yukarı çıkalım mı?
0: Evet, ikimiz çıkalım. Bize uzatsınlar, tutmaya çalışalım.
2: Bize iki kişi daha lazım o zaman.
0: İyi misin? Korkmuş gibi bir halin var. Dış kısmını biraz aşağı indirin. Jason'ın tarafını itin. Tamam, oldu işte. Ben kendi tarafımı tuttum. Sen de kendi tarafını kaydır. Ha gayret.
2: Dikkatli olun. Burası kaygan.
0: Tamam, ellerinizi koruyun. Tam yerleşmedi. Bu tarafa kaydırın. Hizalandı. Biraz daha bana doğru itecek.
5: Oluyor. Tamam, oldu sayılır.
0: Mükemmel. Oldu sayılır.
5: Tamam, biraz daha.
2: Oldu
5: mu?
2: İşte. Tamamdır. Başardık.
0: Tamam. Harika.
2: Oldu. Bu kameriyi inşa ederken en önemli şey yapının tamamını zemine sabitlemek. Burada büyük bir fırtına çıksa bile bu kameriye yerinden oynamaz.
3: Hey, ne yapıyorsun?
6: Çim taşıyorum.
3: Ne?
6: Benim de katkım olsun.
3: Bunu yapmanı kim söyledi?
6: Jason bana önce kum taşıttı, şimdi
3: dur,
6: de çim.
3: Dur biraz.
6: Bana uyar.
3: Öyle mi? İyi baktım.
6: Peki, gidelim o zaman.
3: Bırak onları burada. Hadi gel, hadi gidiyoruz.
6: Tamam.
3: Hadi.

0: This place, it stays with me.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
3: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
6: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
7: Öğle yemeği bile Joe için sürpriz olacak.
8: Hem Japon temasına uygun hem de yemeği kimin yaptığını görünce şaşıracak.
7: Hadi gir bakalım. Ben ateşin başına geçerken Jason da barı kontrol ediyor.
9: Nihayet sedir levhaları monte etme aşamasına geldik. Bu bitmiş hali. Baktığınızda bunu göreceksiniz. En alta 1 santimetre kalınlığında işlenmiş kontrplak yerleştirdik. İşlenmiş olması çok önemli. Sonra da kontrplağı kahverengiye boyadık. Sedir levhalar arasında boşluk olursa aradan kahverengi görülsün istedik. Sonra sedir levhaları sabitledik. Pürüzlü tarafı dışa geldi. Seçim size kalmış. İster pürüzlü ister pürüzsüz tarafı seçersiniz. Biz pürüzlü tarafı tercih ettik. İşe öncelikle köşe parçalarıyla başladık. Önce köşe parçalarını çaktık. Böylece sedir levhalar buraya birleşti. Bakın kenarı görünmüyor. Yani levhanın kenardan çıkmaması gerek. Çünkü kerestenin dikine kesilmiş kısmı hoş görünmez. Bittiği zaman muhteşem görünecek. Diğer yerlerde kullandığımız sedir kerestelerle uyumlu olacak.
7: Oturduğum sokağın sonunda bir Japon bahçesi yaptığımızı duyunca hibachi yiyeceğiz dedim. Dano.
10: Hey nasılsın?
7: Nasılsın dostum?
10: İyiyim sen nasılsın?
7: Hazır mısın?
10: Hazırım.
7: Gençken haftada en az bir kere hibachi yerdim. Hiç yabancılık çekmezdim. Çok severdim.
10: İşte böyle.
7: Tamam.
10: Yavaş yavaş yavaş.
7: Yavaş yavaş yavaş tamam.
10: Aman tanrım.
7: Parmaklarım dolma gibi dostum. Bıçakları falan döndürmesi etkileyici tabii. Ben o işlerde iyi değilim ama yemek pişirme zamanı gelince onu kimi gösteririm. Yakalayamadın.
10: Evet, evet.
7: Hadi hop. Çuf çuf.
11: Tony bana öğle yemeği yaptı. Aşçıyla birlikte pişirdi. Bana kabak fırlattı.
7: Joe, bunu yakalaman lazım tamam mı?
11: Tamam.
7: Teker teker hazır mıyız?
10: Hey!
11: Yumurtayı atıp tuttu, bıçaklarla oynadı. Biraz tehlikeliydi ama çok eğlendik.
7: Seni John'un bahçesine götürelim, orada da yemek yap. Ne dersin?
10: Tamam.
7: Olur mu?
10: Tamam.
7: Bu arada bahçedeki Jason taş döşeme ustalarıyla bir arada. Acaba Joe'yu götürdüğümü fark ettiler mi? Bilmiyorum.
9: Nasılsın
12: dostum? Ne haber Jason, nasılsın?
9: Döşeme taşları şahane görünüyor. Bunlarla çalışmak kolay mıydı?
12: Biraz uğraştırdı. Aynı seviyede olmaları için tek tek plastik tokmakla yerlerine yerleştirdi.
9: Zemin taşları aynı kalınlıkta değildi. Döşerken bazılarını yükseltmek gerekti. O yüzden iş uzun sürdü. Taş döşenecek çok fazla alan vardı. Harika görünüyor.
12: Teşekkürler.
9: İstinat duvarına devam etmeye hazır mısın?
12: Evet.
9: Bunun güzelliği çok çabuk kuruması. Bu taş yapıştırıcısını sürdüğün zaman çabucak kuruyor. Ev sahiplerine vereceğin bir tavsiyen var mı?
12: En önemlisi zeminin iyi olması.
9: Evet.
12: Zemini dümdüz
9: sıra
12: yapsınlar.
9: Sıra bu duvarda mı? Buraya da mı 3 sıra taş döşeyeceksin?
12: 3 sıra döşeyip üstüne
9: hem
12: kapatacağız.
9: Hem göz alıcı bir duvar olacak hem de bank görevi görecek. Büyük bir parti verdiklerinde daha fazla oturma alanı olacak.
7: Partiler şahane olacak. O taş banklar tam da benim gibi iri yarı adamlara göre. Peki ama Jordan yeni koy havuzundaki balıklar bu partiler hakkında ne düşünecek?
9: Mike, hey. Mike, balıkları mı koyuyorsun?
13: Evet.
9: Ben de görmek istiyorum.
13: Biraz Japon koi balığı getirdim.
9: Japon koi balığı?
13: Evet, bunlar çok güzel, sevimli balıklar.
9: En fazla ne kadar büyüyorlar?
13: Yarım metreyi geçer.
9: O kadar büyüyorlar
13: evet,
9: mı?
13: Bunlar büyük balıklar.
9: Uygun yaşam alanı yaratmak gerek, burası tam onlara göre.
13: Evet, hem derinliği hem büyüklüğü ideal. Harika bir filtre sistemi taktık.
9: Evet.
13: Burada çabuk büyüyecekler.
9: Balıkların keyfi yerinde olacak. Kışın sorun olur mu diye düşünüyordum ama kış uykusuna yatıyorlarmış. Havuzun üstü buz tutsa bile balıklar altında kış uykusuna yatacak.
13: Bırakalım mı?
9: Hadi bırakalım. Tamam.
13: Tamam.
9: Şu küçük poşetlerden dışarı çıkaralım da yeni evlerini keşfetsinler.
13: İşte oldu.
9: Hadi gidin bakalım. Şu tarafa yüz ufaklık.
7: Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hadi açalım şunu artık. Joe'ya çok büyük bir sürpriz olacak bu. Joe'ya Japon bahçesini göstermeden önce ona özel olarak hazırladığımız son parçayı getireceğiz. Güzel.
14: Beğendin mi?
7: Şahane olmuş. Joe çok iyi bir adam. Üzücü şeyler yaşamış. İki erkek kardeşini ve babasını kaybetmiş. Biz de bahçesini özel kılacak ve ailesinin hatırasını yaşatacak harika bir fikir bulduk. Bence bayılacak buna. Bonsai ağacı bu mu?
14: Evet. Arka planı boyadım. Spreyleme yaptım. Altta üç isim yazıyor. Carlo, Danny ve Anthony.
7: Tamam.
14: Üstte de aile ağacı yazıyor.
7: Bu şahane olmuş. Bütün erkek köşelerinde kişiye özel bir şey yapmaya çalışıyoruz ama bu defa aile söz konusu. Bir yıl önce erkek kardeşini kaybetmiş.
14: Çok yazık.
7: Bu müthiş olacak. Bence en çok bunu sevecek, görürsün. Joe'nun arka bahçesi sadeydi ve hiç çekici değildi. Fakat bizim elimiz deyince Japon bahçesi temalı tam bir erkek köşesi oldu. Her şeyi Joe'nun rahatını düşünerek yaptık. Huzur veren kameriyeden Joe'nun özel barına, hatta yeni jacuzzisine kadar. Bu kadarla kalmıyor tabii. Artık bu mekanı Joe ve Britney'e gösterme zamanı. Merhaba dostum, hazır mıyız?
11: Vay, muhteşem olmuş. İnanılmaz. Bahçeye geldiğimizde ilk önce barı gördüm. Şahaneydi. Harika iş çıkarmışlar. Hele barbekü çok iyiydi.
7: Mangalı araya yerleştirdik. Arkasında yeterince saklama alanı var. Yan tarafında buzdolabı da.
9: Bence burada keyfine bakıp arkadaşlarınla takılabilirsin. Barın amacı da bu zaten. Öyle değil mi?
7: Zemin taş döşeli ve duvarlar da öyle.
11: Duvardaki taş işçiliği sayesinde bar iyice kendini gösteriyor.
9: Duvarın şöyle bir güzelliği var. Hem hoş görünüyor hem de bank görevi görüyor. Bahçede parti verdiğin zaman daha fazla
7: evet,
9: oturma alanı olur.
7: İri adamlar için. İri adamların kilosunu dert etmene gerek yok. Tam benlik. Bu köşede rahatlayıp keyif yapmak için. Bradley ile ikiniz şöyle otursanıza.
9: Kameraya nasıl
7: emin olun monte etmesi hiç zor olmadı.
11: Çatı Japon tarzında olmuş. Muhteşem.
9: Evet. Her şey bir arada. Rahatlamak için harika bir yer.
11: Evet.
7: Ateş yakmak istersen duman yukarı yükselir. Ama bence çok büyük bir ateş yakma. Bu kadar odun da fazla. Bizimkiler biraz abartmış. Şöyle ufak bir ortatif bir ocak olsa yeterli olabilir
9: evet.
7: Bence. Ne dersin?
9: Ortatif ocak mı? Daha bitmedi.
7: Hayır evet. Bitmedi. Hadi gidelim. Japon patikamıza buyurun lütfen. Şöyle gelin bakalım. Bir koy havuzu istemiştim.
11: Evet.
7: Gölet gibi olmuş bu. İnsan burada balık bile tutabilir.
11: Şahane bir koy havuzu.
7: Şu minik şelalenin altında bir balık mağarası var. Buralarda mavi balıkçılar, balık yiyen başka kuşlar falan var. Balıklar
9: İki mağara yaptık
7: sorunuyor.
9: Desene.
11: Çifte mağaralı ilk programımız.
7: Senin için yaptığımız şu şeyi anlatır mısın?
11: Meditasyon köşesi gibi Japon taş bahçesi.
7: Biz New Jersey'de spor salonuna gidip sinirimizi boşaltmak için kum torbası yumrukluyoruz. Evet. Ama evet. Japonlar ellerine güzel bir tırnık alıyor. Biz her şeyi yanlış yapıyoruz galiba. Taşları dizmişler falan. Buradaki enerjiyi hissediyorum evet. Sanki.
9: Burası size fazla geldiyse bile verandanız var.
11: Evet.
7: Evet. Bu tarafa gideceğiz. Şöyle dolaşıp gidelim.
9: Gideceğiz.
7: Hadi. Arkamdan gelin buyurun buradan.
9: Pekala.
7: Hadi ama. Şaka mı bu, şuna bak.
11: En güzel şeylerden biri de jacuzziydi. Müthiş.
7: Yani şey, bir çok sürü fıskiyesi var, su geçirmez hoparlörler var. Evet. Minik bir barı bile var.
9: Parti zamanı.
7: Bu bahçe bitmek bilmiyor. Yürümeye devam edelim hadi. Durun. Paslanmaz çelik halatları dokursana. Devam edelim.
9: Verandayı değiştirmek istemedik çünkü gayet iyiydi. Sadece korkulu halatlarla değiştirdik ve güzel oldu. Sonuçta Joe her şeyi çok beğendi.
7: Ahşap oymacılığı yapan bazı arkadaşlarımız var. Onlardan bir tablo hazırlamalarını istedik ve işte bunu yaptık.
11: Ay canına.
7: Örtüyü kaldırıp tabloyu Joe'ya gösterdiğimde ne yapacağını bilemedi. Senin için önemli olan insanları kaybetmişsin. Babanı ve iki kardeşini. Yaptıklarımızın içinde onlar da olsun istedik. O yüzden kardeşinin, babanın ve öbür kardeşinin adını alta yazdım. Japon bahçende oturup beni ve Jason'ı düşünürken babam ve kardeşlerin de seninle birlikte olacak dostum.
11: Çok teşekkür ederim.
9: Burası artık gerçekten sana
7: rica harika. Edin,
11: minnettarım. Harika olmuş. Teşekkür ediyorum.
9: Hepsine değdi.
7: Bence Joe duygulandı. Bütün arka bahçeyi evden geçirdik ve harika bir şey oldu. Koca bahçede dokunmadığımız nokta kalmadı neredeyse.
15: Joe böyle bir yeri hak ediyor. Ailesi onun her şeyi. Burası artık ailesini rahatça ağırlayabileceği bir bahçe.
11: Olağanüstü bir projeydi. Çok kısa sürede müthiş bir iş çıkardılar. Ailemi de unutmamışlar. O ahşap tablo hele çok iyiydi. Üstünde kardeşlerimin ve babamın adlarının olması, tabloyu herkesin toplanıp birlikte oturacağı yemek alanının merkezine yerleştirmeleri çok iyiydi.
16: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
19: Sadece duruladım.
18: Özel bir formülün var mı?
19: Sadece duruladım.
18: Hadi ama.
19: Sadece duruladım.
18: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece durula.
22: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
23: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
24: Şampiyon!
23: Şahanesin Gemini.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Peki,

0: 5 yıldır hep seninle. Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: yapıyorsam?
1: Bazılarımız için nasıl uyum sağlayacağımızı bulmak uzun zaman alıyor. Ama her şey kendine saygı duymakla başlıyor. Ve biz bunu alamayan çocuklarla çalışıyoruz.
2: Çocuklarla gayri resmi olarak çalışmaya başladık. Çünkü Eric önemli ölçüde disleksi. Bunun öğrenciler için zor olabileceğini de biliyor.
1: Bu 1909 model bir baskı makinesi. 1450'de başladıklarını hatırlatmak istiyorum. Tıpkı keşişlerin içecek yapmakta kullandıkları tekniğe sahip. Tam 24 yıl önceydi. Bir ortaokul rehber öğretmeninden telefon aldım. Bana Brett adında 13 yaşında bir oğlum var ve onu ihmal edip kaybetmekten korkuyorum. Getirip sizinle tanıştırabilir miyim diye soruyordu. İşte öğrencilerle çalışmaya böyle başladım. Güzel görünüyor değil mi?
2: Böylece bir program oluşturduk ve Humboldt Bölge Eğitim Ofisi ile işbirliği yaptık.
1: İnsanlar matbaa makinesini Gutenberg'in icat ettiğini düşünüyorlar. Oysa o dizilebilen harfleri icat etti. Büyük harfler ve küçük harfler. Yazımı doğru mu? Eğer gençlere ustalığın onurlu ve saygın bir geçim yolu olduğunu gösterebilirsek, bence iyi bir şey yapmış oluruz. Benim adım Eric Hollenbeck. Kör giriş kesimi yapacağım. Ailemle birlikte Eureka, Kaliforniya'daki Blue Ox Millworks'i işletiyoruz. Bu inanılmaz. Bunu yapabiliriz. Unutulmuş hazineleri alırız, onlara yeni hayat veririz. Bu sabah bizi ziyarete gelen genç misafirlerimiz var. Merhaba çocuklar.
3: Eric, genç dostlarımla tanışmaya ne dersin?
1: Harika. 24 yıl önce lise programını başlattığımızda Brett buraya gelen ilk gençti. Öncelikle buraya gelip bizimle bu büyük deneyi yapmaya gönüllü olduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Boya yapmayı deneyeceğiz. Kendi binamızı boyayacağız. Brett liseyi bitirmeyi başardı. Şehir merkezinde kaykay işi yapıyor. Bu gerçek bir hikaye. İşinde bu çocuklara yardım ediyor. Bu benim torunum Melana.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
1: Bugün de bizimle birlikte çalışacak. Hadi şimdi işe koyulalım. Size aklımdakileri anlatayım.
3: Eric'in büyümem ve gelişmemde olumlu bir etkisi oldu. Yıllarca Eric Hollenbeck'i tanımakla ve 13 yaşında onun yanında demirci çırağı olarak çalıştığımı söylemekle övündüm.
1: İşte boyayacağımız bina. Burada çeki düzen vermek istediğimiz bir eski yapı var. Ve yeni bir kat boyaya ihtiyacı oldu kesin. Hatta süslemek için ahşap işçiliği bile uygulayabiliriz. Bu liseli çocukları önümüzdeki iki gün boyunca burada meşgul edecek pek çok işimiz var. Öncelikle bugün 10 litre boyayı 7 dolardan daha ucuza mal etmeye çalışacağız.
5: Bu çok güzel.
1: Şehirde 10 litre boyayı 125 dolardan aşağı alamazsınız. Şimdi size süreci anlatayım.
5: Hadi şu boyayı yapalım.
1: 8 litre su kaynatacağız, üzerine un ekleyeceğiz. Bu haliyle 15 dakika kadar kaynatacağız. Un sizin yapıştırıcınız olacak.
6: Çırpıyoruz.
5: Sadece su ve un.
1: Topaklanmaması için karıştıracağız. Bu işlerle uğraşmak, boya yapmak beni 20 yaş gençleştiriyor. Kapağını aç ve 250 mililitre ekle.
5: Tamam.
7: Bu demir vitamini mi?
1: Evet. Demir sülfat. Teşekkürler. Evet, ezmen gerekecek şimdi. Demir sülfatla antibakteriyel bir koruma sağlayacağız. Böylece boyamızda küf ve benzeri şeyler üremeyecek.
5: Hepsini boşaltayım mı?
1: Evet. Bu yöntemin tarihi 1400'lere kadar uzanıyor.
5: Bu harika. Kesinlikle etkileyici.
1: Demir oksit katacağız. Yani bildiğiniz pas.
5: Bunu sevdim.
1: 600 bin yıl önce ne çıkardıklarını biliyor musun?
5: Hayır.
1: Yarım milyon yıldan fazla yani. Aşı boyası çıkarıyorlardı. İşte bu da onun gibi bir şey.
5: Bunun gibi şeyler
1: evet.
5: mi? Ve onunla boya yapıyorlardı.
1: Evet. Mağara resimleri ve savaş boyası için bunu kullanıyorlardı.
5: Bu müthiş.
0: Bu zeka ürünü.
5: Evet. Bundan biraz alacağım.
1: Evet. Normalde usta bilgiyi kendine çeker. Küçük bir dilimden, herkesten fazlasını çıkaracağımı düşünüyorum. Çünkü onların sahip olmadığı bir bilgiye sahibim ve bunu korumalıyım. Kameralar hazır mı? Rengini oluşturuyorum.
6: Evet.
1: Her seferinde küçük miktarlarda ekleyeceğiz.
5: Güzel.
1: Günümüzde Amerika'da bulunan ustalardan bilgilerini paylaşmalarını rica ediyorum. Lütfen bunu yapsınlar. Şimdi de büyük bir kutu bezir yağı.
5: Bezir yağı ne işe yarıyor?
1: Su yalıtımını sağlayacak. Kaynatılmış bezir yağı sertleşir.
5: Tamam.
1: Ve boyayı su geçirmez hale getirir.
0: İlginç.
1: Bilginizi aktarın, gösterin, paylaşın. Tüm kalbinizle. İnanın, bilgi size tekrar dönecektir. Haydi şimdi bu boyayı küçük kaplar bulup koyalım ve boyamaya başlayalım.
5: Güzel olacağı benziyor.
3: Evet, bu taze boya. Dökmemeye dikkat et.
5: Tamam, teşekkür ederim. Brownie'lerin pişmeden önceki hali gibi.
3: Ne kadar kalınsa o kadar uzun dayanır değil mi?
1: Evet Brad, bu kesinlikle doğru. Bence iyi duruyor, ne dersiniz?
5: Evet, gayet iyi görünüyor.
6: Babamız herkesle rahatlıkla ilişki kurabilir. Yaş grubu fark etmeksizin.
4: Bu doğru.
7: Pantolonun nasıl?
1: Harika bir pantolon. Tıpkı benimki gibi. Aynı yerden mi satın aldık yoksa?
6: Gençler onun etrafını sarıyor.
4: Hayvanlar onu takip ediyor.
6: Ve kuşlar. Yürürken onu takip ediyorlar.
1: İşte tavuklar. Ve tabii horozlar. Nasılsınız?
6: Pamuk Prenses'in erkek versiyonu gibi.
4: Evet.
6: Şarkı söyleme ve temizlik yapma kısımları hariç.
4: Bazen şarkı söylüyor.
6: Evet doğru.
4: Evet.
6: Çoğunlukla bazı. Evet.
1: Muhteşem. Kesinlikle harika. Göremiyorsunuz çünkü çok yakınındasınız. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Olağanüstü görünüyor. Mükemmel oluyor.
5: Ve 125 dolar yerine sadece 7 evet. dolara.

0: Brett burada babamın atölyesindeki en eski öğrenci. Ve benim eski kapıyı onarmama yardım edecek. Tamam. Bunların kesilmesi gerekiyor.
1: Buraya geldiğimde 13 yaşındaydım. Evde sorunlar yaşıyordum ve beni yönlendirecek birisi yoktu. Sonra demirci dükkanına gittim. Orası Eric'le zaman geçirdiğim ilk yer oldu.
0: Küçük tırtıklı kenarlar için mesafe bırakmayı unutma. Yıllar içerisinde kamyonlar kapımızı fena hırpaladı. Kapıyı görmeyip gaza basan teslimat kamyonları çok oldu. Kapıyı daha güzel bir hale getirmek ve kamyonların görebilmesi için sağlamlaştırmak istiyoruz. Oraya yaprak koymak istediğimize karar verdik. Brett'le yaprakları büyük bir saç parçasından kesmek için bir kesme meşalesi kullanacağız. Ve işimiz bittiğinde kapıya kaynak yapacağız. Bu harika görünüyor.
2: Bir dakika, bu tarafı mı?
3: Evet.
4: Boya işini halletmiş gibi görünüyorlar. O halde şimdi Melana ve Ash'le birlikte saçak pervazı yapmaya gidebiliriz. Boyadığınız binanın saçak pervazı için bunun gibi iki parçaya daha ihtiyacımız var. Boyasını bitirdikten sonra kulübemiz için süslü bir saçak pervaz yapacağız. Saçak pervazı İskandinav ülkelerinden bize gelmiş bir şey. Buzları temsil etmesi gerekiyordu çünkü her yerden sarkan buz sarkıtları vardı. Saçak pervazları sadece dekoratif değil, aynı zamanda çatıyı hava koşullarından koruduğu için işlevseldir de. Motorlu testere kullanacağız. Bu 1936 yapımı bir Oliver. Benden bile yaşlı.
2: Evet. Hangi yıl demiştin?
4: 1936.
2: 1936
4: evet.
2: Mı?
4: Evet.
2: Müthiş. Bu kesinlikle havalı.
4: Motorlu testereleri kullanırken sürekli ileri hareket etmelisiniz. Testereyle ne yaptığımı görüyor musunuz? Hareket etmeden yön değiştiremezsiniz. Her zaman ileriye doğru hareket etmeniz gerekir. Ancak hareket ederken yön değiştirebilirsiniz. Aksi takdirde testere kırılabilir. Bir aleti kullanırken kontrol sizdedir. Testere hareket etmiyor. İş hareket ediyor ve işi kontrol eden de sizsiniz. Geri adım atamazsınız. Bu aslında mükemmel bir hayat dersidir. Büyümenin yolu budur. İlerlemek. Peki, gelelim güvenlik talimatlarına. Açma ve kapama düğmeleri. Ben olsam parmağımı buraya koymam.
5: Mükemmel.
4: İşte burada. Onlara vermeye çalıştığımız tek şey değerli oldukları hissi. Harika bir iş çıkardığını söylemeliyim. Mükemmel gidiyorsun. Şuna bakar mısın? Evet, gayet iyi toparladın. Bu iş için doğuştan yeteneği var. Etrafından dolaş, evet. Bir övgü cümlesi. Bir insana verebileceğiniz en güçlü, en değerli şeylerden biri. Çok kolay. Ve masrafsız. Evet, evet, evet, evet, evet. Şimdi çıkıyorsun. Mükemmel. Kendilerine değer verdiklerinde ve katkıda bulunduklarını hissettiklerinde dünyanın bütün nimetleri ayaklarının altına seriliverir. İşte sarmal motifi bu.
2: Bu testere işini sevdim.
4: İlk günün sonuna geldik. Dış cephenin boyası neredeyse bitti. Harika oluyor, harika. Şimdi çocuklar yarın döndüğünde dış cephe kaplamasını bitireceğiz. Biraz yeni boya yapacağız. Süslemeleri tamamlayacağız. Sonra da saçak pervazlarını bitirmeye çalışacağız. Hepsini kendi başıma öğrendim.
2: Evet.
4: Her bir parçasını.
2: Burada olması, bunun herkese açık olması gerçekten çok güzel.
4: Herkes bir yerlerden başlar. Hepiniz.
6: Bu EFSO görünüyor.
4: E, F, S ve O mu?
6: Evet.
4: Kesinlikle EFSO.
2: Sana dilimizi öğretiyoruz. Evet. Efso.
4: Ne dediğimi bilmiyorum. Televizyonda küfür etmiş olabilirim. İnanın bilmiyorum. Ama çok iyi vakit geçiriyorlar. Çok.
2: Efso.
4: Bu lisanı anlamıyorum ama size katılıyorum. Efso görünüyor.
2: Hadi işe dönelim.
4: Burada Blue Ox'ta bir öğrenci programımız var ve her yıl sonunda kendi yıllıklarını basıyorlar. Bunun için baskı makinesini kullanıyorlar. Kendi dizgilerini kendileri yapıyorlar. Bu onların yaptığı tek yıllık ve biz Kaliforniya eyaletinde yerel okullardan atılan öğrenciler için yıllığı olan tek devlet okuluyuz. Çünkü kendi yıllığımızı basmak için kimseden bir şey talep etmiyoruz. Bu yıllık onlar için çok önemli.
0: Baylar, ikinci tur boya için hazır mısınız?
6: Galiba.
1: Evet, unla başlayacağız. Tebeşir kullanacağız. Beyaz boya yapacağız.
0: Demir atölyesindeyiz. İhtiyaç halinde seslenin ama yalnızsınız. Yapabilir misiniz?
3: Bilmiyorum.
1: Bizi havaya uçurmayın yeter.
6: Acaba 23 ons kaç kilogram eder? Neyin içine koyacağız?
3: Hatırlamıyorum.
6: Siz bir şey hatırlıyor musunuz?
3: Aa, biraz kafam karıştı.
4: Saçak pervazı yapmaya hazır mıyız?
5: Evet.
2: Evet.
4: Tamam, bir dakika. Sıcak olduğu ceketimi çıkaracağım. Ekibin geri kalanı döşeme tahtası için farklı tonlarda boya yaptığından saçak pervazlarını yapma işi Ash ve torunum Melana'da. Bunları boyayacağız ve yerlerini monte edeceğiz. Hepsi bugün yapılacak. Hepsi bugün bitmek zorunda. Yapacağımız şey şu. Pencere ve kapı etrafındaki süslemeyi yaptınız. Şimdi bu havalı saçak pervazını buraya ekleyeceksiniz. Tamam mı?
2: Tamam.
4: Senden bir şey isteyeceğim. Şu tabancayı bana verir misin? Ash ve Melana çivi tabancasını kullanacaklar. Teşekkür ederim. Çivi tabancası neden mi bu kadar önemli? Hiç kullanmadıysanız bilemezsiniz. Emniyetini açmanız gerekiyor. Aşağı itiyorsun. Bu. İşte bu kadar.
5: Önce senin denemeni istiyorum.
2: Peki.
4: Bravo.
2: Eğlenceli.
5: Oh.
4: Perfecto.
5: Kesinlikle.
4: Bu Yunancaydı. Peşinde olduğumuz tek şey iyi olduğumuzun ve mevcut kişiliğimizle değer gördüğümüzün kabul edilmesi. Sonrasında çiçekler açar.
2: Senin sıran.
4: Yetenekleri zamanla gelişiyor. Bu bitkinin yetişmesi için gereken gübre gibi.
1: Daha çok enginara benzedi.
0: Kozalığa da andırıyor ama sorun değil. Biraz şekil verip yaprağa benzemelerini sağlayabiliriz.
1: Doğru.
0: İki tane daha yaparsak işimiz bitecek.
6: Buraya mı dökeceğiz?
3: Hı-hı.
6: Evet.
3: Aa, oraya dökmemiz gerektiğini sanıyordum.
6: Neyin içine?
3: Oraya. Kaynayan suyun içine.
6: Oraya mı koymamız gerekiyordu? Doğru yaptığımızdan emin değilim.
4: Tanrım. Liseli çocuklara bakar mısınız?
6: Bu pek doğru görünmüyor.
4: Hayattaki tek görevleri bir kimlik oluşturabilmektir.
3: Sence de çok fazla un koymadık mı?
6: Çok mu oldu?
4: Bunu bir gecede başaramazsınız.
3: Erik kurabiye yapmak isteyebilir. Çünkü bundan bisküvi dışında bir şey yapılmaz.
4: Bunu mutlaka denemek zorundasınız. Aman tanrım, neyse ki bu astardı. Çünkü hiçbir işe yaramayacak. Bunu yeniden yapmalıyım, uygun kıvamı bulana dek.
0: Ne kadar un koydunuz, tarttınız mı?
1: Gereken miktarının iki katını kullanmış olmalılar, iletişimsizlik yüzünden.
0: Çözümü kolay. Onu yarıya indirelim ve yarısı için gereken suyu ekleyip tencerede karıştıralım.
1: Olur mu dersin?
0: Evet, sadece un ve su.
6: Tamamdır. Kıvam iyi gibi. Harika oldu.
4: İşte boyayı yaptılar. Bu bilgi sonsuza kadar onların.
2: Sence bu renk iyi mi?
4: Kesinlikle iyi.
2: Bence havalı bir renk oldu.
4: Bence harika görünüyor.
1: Şuna bakın çocuklar.
0: Bu Bradley üzerinde çalıştığımız kapı. Ama buradaki üç çatalın yerini değiştireceğiz. Yani biraz kaynak yapacağız.
1: Bu şeyi alacağım ve bir kaynak oluşturacağım. Bu iki metal parçasını birbirine kaynaklayacağım. Hazır mısınız? Gözlerinizi koruyun. Başlamadan önce korunun dediğinizden emin olmalısınız.
6: Korunun.
0: İşte oluyor.
1: İşte yapmaya başladın.
0: Projenin bir sonraki adımına geçtik. Kapının yenilenmesi. Burası her bir yaprağın kapıya kaynaklanacağı yer. Bu yaprakların daha büyük ve sağlam olmasının gelecekte sürücülerin dikkatini çekeceğini ve böylece kapının ezilmemesini sağlayacağını umuyoruz. Evet, dengeli. Sanırım başardın.
1: Bugün kaynak yaptınız.
0: Tebrikler.
5: Büyük baba, buraya gelebilir misin?
4: Beyaz boya kullanarak süsleme işlerine başlamak üzereyiz. Yalnız boya yeterince kalın değil. Tam olarak doğru yapamadık. İşe yaramadı.
5: Bazen işe yarıyor.
7: Bazen yaramıyor.
5: Evet, bazen evet. De yaramıyor.
4: Bir hata yaptığınız zaman bundan çıkış yolunuzu düşünmelisiniz. Hatayı nasıl telafi edeceğinizi bulmalısınız. Daha önceki kırmızı boyamız var, değil mi?
5: Peki, tamam.
4: Bakalım ne olacak. İşleri bu şekilde tamamlarsınız. Ve bu şekilde ustalaşırsınız. Bakalım birbirine karıştırabilecek miyiz? Ne düşünüyorsun? Yeterli bir ton farkı oluştu.
2: Evet, bence bu iyi.
4: Ortaya bir sorun çıkıyor ve onu çözüyorsunuz. Bu işe yaramadı. Tamam, şimdi başka şekilde deneyelim. Sanırım bunu yaymak istiyoruz.
5: Evet.
4: Yayabildiğimiz kadar yayalım.
5: Harika görünüyor.
4: Bırakın beyazlar tamamen karışsın. Şunu söyleyebilirim. Hayat böyle bir şey. Bunu her gün yapıyoruz ve açıkçası farkında olmadan yapıyoruz.
5: Boya işini becerememiş olsak da artık neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz. Bir dahaki sefere beyaz boya yapmaya çalıştığımızda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.
4: İşte doğru bakış açısı bu.
5: Bugünden aldığım en önemli ders bir şeyleri kendim yapmanın ve bir şeyler üzerine çalışmanın değeri. Bu paha biçilmez bir şey. Ve bütün bunların nasıl yapılacağını ailem ve yeni arkadaşlarımla birlikteyken öğrenmek inanılmaz bir deneyim.
1: Biraz daha aşağı. Ayak takımını dışarıda bırakacağız.
0: Ümidimiz bu daha büyük yaprakların eklenmesiyle kamyonların artık kapımıza çarpmaması.
1: Evet Kara. İyi iş çıkardık.
0: İyi görünüyor. Mükemmel.
4: Açtım. Oh, şuraya bak. Muhteşem.
0: Elbette harika olacak.
5: Yoksa buna şaşırdın mı?
4: Hayır.
0: Oldu. Evet.
4: Son dokunuşlar. Ah, eski halinden eser bile kalmadı. Şimdi arkamıza yaslanıp bakabileceğimiz bitirdiğimiz bir esere sahibiz. Bir ustanın nasıl para kazandığını biliyorlar. Çünkü artık dünyanın görebileceği bitmiş bir ürününüz var. Ve bunu ben yaptım diyebilirsiniz. Bu benim eserim. Sorumluluk aldılar ve yaptılar. Size şunu söyleyeyim. Bu öğrenciler hayatları boyunca bunu asla unutmayacaklar. Çünkü kendi elleriyle yaptılar.
0: Afiyet teşekkür olsun. Ederiz baba. Harika bir iş çıkardınız çocuklar.
4: Zorlu bir hafta sonuna selam olsun. Tebrikler, tebrikler. Harika iş çıkardık. Bence muhteşem oldu. Bu gururu hayatları boyunca yanlarında taşıyacaklar. Ben de onların gururlarıyla gururlandığımı söyleyebilirim. Gurur kelimesini çok kullandım.
7: Evet, sanırım biraz fazla kaçtı.
2: Hoşça kal Erik.
5: İyi güle.
4: Yine görüşeceğiz.
2: F soydu.
4: F so.
0: Çok güzel oldu, evet.
2: Evet, harikaydı.

0: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam o anda biliyor.
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz ne?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
22: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
22: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
18: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Yine bütün Amerika'yı gezmiş. Gördüğünüz en zorlu eyalet hangisiydi? Alaska değildir.
24: Alaska. Hepsi farklı. Tüm eyaletler farklı. Tüm yerleşim yerleri farklı.
23: O yerleşim yerlerinin büyük kısmı çok zorluydu. Çok çalıştık.
24: Evet, çok zorlayıcıydı. Kim biraz zorlanmayı sevmez ki?
25: Binlerce insan için vahşi doğada yaşamak karşı konulmaz bir hayaldir.
26: Çok daha iyi bir yöntem gibi görünüyor.
25: Ama medeniyetten uzakta yaşamak zordur. Üstelik bazı eyaletler daha da zorlayıcıdır.
27: Çok endişelendim. Hayatımızı kaybedeceğimizi sandım.
25: Son 3 yılda Rainey ailesi tüm Amerika'yı dolaştı. 18 farklı eyalette 29 yerleşimi kurtardılar.
23: Bunu ne kadar sürdürebiliriz bilmiyorum.
25: Zorlu arazilerle savaştılar.
23: Dikkat et!
24: Bu tarlada asla sebze yetişmez.
25: Ölümcül yırtıcılarla.
28: Sayısız katil var. Bu gördüğüm en kötü yırtıcı sorunu.
25: Ve doğanın amansız güçleriyle çarpıştılar.
23: Çok ciddi bir sorunumuz var.
24: Bu inanılmaz. 7.2 şiddetinde bir deprem.
25: Bu bölümde...
24: Koş kaç!
23: Olamaz!
25: Rainey ailesi en amansız arazilerden birinde en zorlu görevlerle yüzleşecek.
29: Babası bir kuyudan su çıkarmaya çalışırken öldü.
30: Yangın iyice yayıldı. Vadiye doğru geliyor.
25: Vahşi doğada yaşam için yeni bilgiler...
31: Nevada çölünde bir yaşam yaratıyoruz.
25: Karavan severlerden gelecek.
32: Geçen sene 9 yavrumuz oldu. Bu çok yüksek bir rakam.
25: Bu aileler Amerika'nın en zorlu bölgelerinde kendi kendilerine yeterek yaşamak için mücadele ediyor.
31: Böyle yaşamayı seviyorum. Çak.
28: Ormana odun kesmeye girmiş gibiyiz.
25: 3 yıl önce Rainey ailesi 6. en zorlu eyalette bir acil duruma müdahale etti. Burası Hawaii.
23: Hawaii'de çok zaman geçirdim. Sizi yanıltmasın. Burası palmiyeli bir cennet bahçesi değil.
24: Evet, çok şiddetli ve yoğun yağış alır. Dağları sarptır. Bu da ani su baskınları için gereken tamamlıyor.
23: Bu sürekli olan bir şey. Şimdi de yağmur mevsimi, unutmayın.
25: Su baskını bölgesinin tam ortasında yaşamaya çalışmak, vahşi doğanın henüz acemisi olan Sky ve Kristin Solbeck'i canından bezdirmiş.
0: Rainey ailesi henüz gelmedi. Biz de şu an çok gerginiz. Burada hava durumunun yapabildiklerini gördük. Çok tehlikeli.
1: Rainey ailesi gelmeden önce ani su baskınları yaşadık. Sanırım bu araziden vazgeçme noktasına geldik.
25: 136 adadan oluşan Hawaii eyaleti Pasifik'te bir cennet sayılır. Ancak Hawaii dağları birer mıknatıs gibidir. Bulutlar buralara doğru çekilir ve tropik sağanaklar meydana gelir. Ve sakin nehirler öfkeyle gürlemeye başlar.
24: İnanılmaz. Bu nehrin yanında mı yaşıyorlar?
0: Su baskını videosunu gösterdiğimizde Martin'in verdiği tepki bizi çok şaşırttı. İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini kavramamızı sağladı. Bu ciddi bir taşkın. Su yükseldi.
24: Şuna bakın.
0: Kütükler sürükleniyor.
24: Evine çarpacak gibiydi.
0: Neredeyse çarpıyordu. Verandamızın birkaç metre önünden geçti.
23: Peki ne kadar sürdü bu?
0: 30 saniyede sıfırdan maksimuma çıktı.
24: Bu inanılmaz. Bu yerleşimi şu azgın nehirden kurtarmak için aşırı yağışları kontrol etmek gerekiyor. Metrekareye 135 kilo basınç yapar. Bu da doğayı evcilleştirmeye çalışmak demektir.
25: Solbeck ailesini kurtarmak için Mardi adanın doğal kaynaklarından yararlanmayı planlıyor.
24: Bu kaya uzun süredir burada duruyormuş. Bence boyutları sayesinde taşkına kapılıp gitmeyen bu kayalardan bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor.
0: Evet.
24: Biz de büyük kayalardan bir duvar oluşturacağız.
0: Marty duvar örme fikrini ilk ortaya attığında buna biraz şüpheci yaklaştık.
1: Böyle kaç tane sel duvarları inşa ettiniz?
24: Şöyle diyelim. Alaska'daki herkesten daha fazla taş işçiliği yapmışımdır.
1: Peki hiç sele karşı duvar inşa ettin mi?
24: Hayır. Yani hayır.
1: Peki öyleyse bunun işe yarayacağından, bir metrelik yağışa direnebileceğinden ve selle baş edebileceğinden nasıl emin oluyorsun?
24: Su taşkınlarıyla baş ettim ama ani taşkınlarla baş ettim dersem yalan olur. Çünkü bu inanılmaz bir şey. Bu malzemeyle 43 yıldan fazla bir süre çalıştığımı söyleyebilirim. Bu da bana bir şeyler öğretti.
1: Umarım endişelerim yanlış çıkar ve bu işe yarar.
24: Yanıldığını kanıtlamak istediğim insanların başında sen geliyorsun. Şimdi kusura bakma ama işe koyulmalıyım. İşe yarayacağını düşünmesem bundan söz etmem. Şu hafriyat makinesiyle duvar yapalım demem.
25: Marty arazideki güçlü malzemeleri kullanarak taşkına karşı bir kale inşa edecek. Küçük taşlarla doldurulmuş büyük kayaları sağlam bir duvar yapmakta kullanacak. Arka kısmı toprak doldurulacak. Yine kayalar yerleştirilecek ve güçlü kökleri olan bitkiler yerleştirilecek. Böylece yapı tamamlanacak. Duvar bir bariyer işlevi görecek. Taşkının yönünü değiştirip evden uzaklaştıracak.
0: Ani su baskını gözlemi başlatıldı.
23: Ne?
0: Yani ya birazdan başlar ya da çoktan başlamıştır.
25: Eyalet teyakkuz halinde. Martin'in daha önce hiç yapmamış olsa da taşkına dayanacak bir duvar inşa etmek için kısıtlı zamanı var.
23: Biri kalsın biri de yerleştirsin hadi.
0: Tamam.
25: Erozyonla mücadele etmek için Misty adadaki çimlerden ekiyor.
23: Bu bitki tamamen büyüyünce kökleri çelik kadar güçlü oluyor. Duvarın tam 3 metre kadar altına girerler.
25: Üstelik bu uzunluk 12 metreye dek çıkabiliyor.
24: Tamam. Hidrologlara ve Hawaii'li insanlara göre su her yüzyılda bir bu yüksekliğe çıkıyor. Biz 100 yıllık ani taşkın yüksekliğinin de üstüne çıktık.
0: Duvarı üçgen biçiminde yerleştirdiler. Arkasını da toprakla doldurdular. Bu bizi hayran bıraktı.
24: Hawaii üzerine düşününce büyüklüğü ve güzelliği akla gelir. Aynı zamanda doğa size ne kadar önemsiz olduğunuzu gösterir.
25: Rainey ailesinin gidişinden sonra ani su taşkını yaptıkları duvarı sınamaya başladı.
0: Evet, bu çok büyük bir taşkın. Gördüklerimizin en büyüklerinden. Evet, işte başlıyoruz. Duvarımızı deniyoruz. Vay canına.
1: Ağaca doğru püskürüyor.
0: Duvara tam gücüyle çarpıyor.
1: Rainey ailesi güzel ve güçlü bir taşkın duvarı yaptığından beri yaşadığımız taşkınlar duvarın çok az üstüne kadar yükseldi. Biraz daha yükseltmemiz gerektiğini anladık. Bu yüzden de güçlendirdik.
0: Duvara diktiğimiz bitkiler muhteşem biçimde gelişti. Artık kökleri çok derinde. Bu da çok iyi oldu çünkü duvara destek oluyor. Marty'den çok şey öğrendik. Şimdi de akıntının biraz daha aşağısına ikinci bir duvar yapıyoruz. Suyu evden uzak tutacak ikinci bir savunma alanı inşa ediyoruz.
1: Bu beri yaşadığımız taşkınlar duvarın çok az üstüne kadar yükseldi. Biraz daha yükseltmemiz gerektiğini anladık. Bu yüzden de güçlendirdik.
0: Duvara diktiğimiz bitkiler muhteşem biçimde gelişti. Artık kökleri çok derinde. Bu da çok iyi oldu çünkü duvara destek oluyor. Marty'den çok şey öğrendim.

0: haydi ani su baskınlarıyla mücadeleden sonra vahşi doğada yaşam bakımından en zorlu 5. sıradaki eyalete gidiyoruz. Burası Nevada.
1: Nevada çölünde bir yerleşim kurmak çok zordur. Bunu susuz başarmaya çalışmak gerçekten inanılmaz bir şey. Sıcak kavurur, soğuk dondurucudur. Çıngıraklı yılanlar da peşinizde dolaşabilir.
0: Yıllık yağış miktarı sadece 22 santim. 15 yıllık kuraklığı ve 37 derece sıcaklığıyla Nevada Amerika'nın en kurak eyaletidir.
2: Vay canına, burası çok kurak. Kaç tane ağaç diktiniz?
3: 300'den fazla.
2: Vay canına. Peki kaç tanesi yaşadı?
3: Çok azı hayatta kaldı.
2: Su her zaman hayatidir. Özellikle de yağışın görülmediği çöl bölgelerinde.
4: Arazide su kuyusu yok mu?
1: Yok.
4: Bu toprak yığını ne peki?
1: Su bulmak için bir sürü çukur kazdım.
4: Şaka mı? Ben aşağı iniyorum dostum. Vay be! Bu delik bir tek şey anlatıyor. Çaresizliği. Gezegenimizin %75'i sularla kaplı. Bazı insanların o hiç su olmayan %25'lik kısmı bulup yaşama geçip yerleşmelerini asla anlamıyorum. Asla. Beni izle.
0: Su krizini çözmek için Marty devasa bir sondaj aletini yardıma çağırıyor.
1: Şaka mı bu? Bu su sondajı aleti mi?
3: Aa, vay canına. Ben daha önce hiç sondaj makinesi görmemiştim. Arazimize girdiğinde kalbim duracak gibi oldu. Gerçekten bu çok güzel dedim. Aman tanrım, çok güzel.
4: Sen Wayne olmalısın. Geleceğini düşünmemiştim.
5: Bir daha düşün.
4: Evet, herkes çok mutlu ama susuz bir kuyu da açabiliriz. Bunun garantisi yok.
5: Garantisi yok.
0: Nevada'nın bu bölgesinde sıra dışı bir kuraklık görülür. Suya rastlama olasılığı çok düşük.
2: Oha bak, başladılar.
4: Onca yer dururken Nevada'ya gelip su çıkarmaya çalışmak gerçekten tuhaflık.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Karşınıza yeni nesil Blade.
5: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir, Coop'ta sadece 375 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Domino's'ta indirim cep

0: kullanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
2: Üst düzey bir meydan okuma.
1: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
3: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Son 3 yıl boyunca Rainey ailesi Amerika'nın her bölgesinden yerleşimcinin imdadına koştu.
9: Yangın yaklaşıyor!
8: Fakat bazı yerlerde hayatta kalmak daha zordur.
10: Kaçışımızın olmadığını bilmek çok korkutucu.
8: Kimi aileler insan yaşamına çok az olanak tanıyan bölgelere yerleşmeyi seçiyor.
11: Burada her şey çürüdü.
8: Nevada çölünde Marty bir kuyu sondajı yaparak Condor ailesinin su sorununu çözmek istiyor.
12: Sondaj makinesinin su bulmasını beklemek gerçekten çok zor. Şu yaşam tarzını yıllar boyunca sürdürme ihtimali kimsenin isteyeceği bir şey değildir bence, ama sondaj teknisyeni söyledi. Garantisi yok.
9: Şu tepelere doğru durum daha kötüleşebilir mi?
13: Kötüleşebilir. Bazı yerlerde 330 metrelik susuz kuyular
9: 330
13: var.
9: 330 mu?
13: Evet.
9: Susuz. Sence burada ne olacak?
13: Şu an su yok ve bence bu durum değişmez. Burada yaşamanın temel sorunu da bu.
9: Su bulamazsak bu yerleşimde ikinci bir deneme boşa gitmiş olacak. Bu da Rainlerin hanesine yazılacak tabiatıyla. Hangi derinliktesin?
13: 21 metredeyiz.
8: 3 gün boyunca deldiler. Zemin öyle kuru ki sondajın yağlanması gerekiyor.
9: Ne oldu?
13: Su! Su!
8: 40 metre derinlikte arananı buldular.
13: Tam zamanında.
9: Ne kadar peki?
13: Dakikada 10 ila 20 litre
9: ne
13: arası.
9: Kadar?
13: 10 ila 20 litre. Evet.
9: Çokmuş
13: evet.
6: Burada su bulduğumuz için çok mutluyum.
12: İşte böylece suyumuz oldu.
9: Bu altın bulmaktan daha iyi.
14: Bu yerleşime ilk geldiğimizde aile başarısız olmak üzereydi. Onlara bir şeyler öğrettik. Öğrendiklerini uygulamaya koyduk. Artık burada hayatta kalma şansları var.
15: Rain ailesi bize can verdi. Projemize de can verdiler. Bize neler yapılabileceğini gösterdiler. Kaynaklarımız bizi düşündüğümüz kadar sınırlamıyor aslında. Çünkü o günden sonra hayvan sayımız 2'ye katlandı. Bir tuşta sulanmaya başlayan ağaçlarımız var. Şimdi Nevada çölünde bir yaşam yaratıyoruz.
8: 1300 kilometre güneydoğuda daha da zorlu bir çöl yer alıyor. Yerleşimin en zor olduğu 4. eyalet, Arizona.
9: Şuraya bakar mısın? Görebildiğin yere kadar çöl. Burası kurtlar için mükemmel bir yer.
14: Alaska'daki kurtlar kadar büyük değiller. Ama zekalar aynı.
11: Tehlikeleri de.
8: Saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtınalar, 50 dereceyi bulan sıcaklık ve yılda sadece 20 santimlik yağış. Ancak bu koşullara en iyi uyum sağlayanları hayatta bırakır.
16: Köpeklerinizi mi yediler?
14: Vay canına. Burada izler var. Çok büyükler.
8: Burada Rainey ailesi ülkenin en zorlu yırtıcılarıyla yüz yüze geldi.
9: Bu kurt sesi.
14: Kafatasını buldular. Birkaç omurda hala üzerinde.
17: Gerçekten onun işi bu.
8: Arizona'daki yerleşimlerden birinde hayatta kalma mücadelesi öyle çetin ki Crownover ailesi çiftlik hayvanlarından bile çekiniyor.
18: En büyük sorunum ineklerle. Sürünün davranışları yüzünden sürekli zarar ediyoruz. Sonra çitleri onarıyoruz ve bu şekilde ilerleme kaydedemiyoruz.
9: Şurada bir inek var.
16: Aa, inanamıyorum.
9: Hey! Hey!
14: İşte şurada. İçeri giriyorlar.
16: Bir tane var.
9: Her türden yırtıcıyla karşılaştık. Ama ilk kez bir yırtıcı olarak inekle karşılaşıyoruz.
8: Serbest dolaşan inekler yem için çiftlik hayvanlarının çitlerine saldırıyor. Hasar gören çitler keçileri ve tavukları çakal saldırılarını açık hale getiriyor.
16: Tavuklarımızı kaybettik. Sürekli yeni doğan hayvanlarımızı kaybetmekten endişeleniyoruz. Evet, durum gerçekten fena.
14: Evet, baban bu çakalı buraya getirdi.
15: Evet.
14: Sonra onu vuran kendisi miydi?
15: Evet.
14: Muhtemelen çakallar buna geliyor. Gerçekten hepsi birbirini çekiyor. Arizona'da durdurulamaz bir zombi ordusu gibidirler. Birini öldürürsünüz, arkasından binlercesi gelir.
8: Crownover ailesinin hayalini yaşatabilmek için Martin'in canlı hayvanlarını korumanın yolunu bulması gerekiyor.
9: Konteynerlerde ne olduğuna bakalım mı?
18: Elbette. Bunu daha çok saman ve tahıl deposu olarak kullanıyoruz.
9: Peki şuradakinde ne var?
18: Sürekli zarar ediyoruz. Onu Daniel'ın süt sağması için kullanıyoruz. Bu üçüncü konteyner ama şu an kullanmıyorum. İşte böyle. Çok iş görüyor.
9: Bunun içi boş.
18: Çok iyiydi.
9: Bu yerleşimde şahane kaynaklar var ve kullanılmıyor. Peki ne onlar? 12 metreye 2,5 metrelik konteynerler. İşte çözüm burada. Konteynerler en iyi H harfi biçimde yerleştirilir. Yerleşiminizi bir kaleye dönüştüreceğiz.
18: Harika bir alet değil ama çok iş görüyor.
8: Marty eski kepçeyi kullanarak 4 tonluk konteynerleri birbirine yaklaştıracak. Böylece hayvanlar için güçlendirilmiş bir alan yaratacak.
9: Şunu bir ucundan kaldıracağız, bunu altına süreceğiz. Sonra da yavaşça şuraya iteceğiz. Tabii kaldırabilirsek.
16: Tehlikeli olacak.
9: Tabii çok tehlikeli olacak.
8: Marty antik Mısır'dan bir tekniği kullanacak.
9: Hadi kaldır.
16: Tamam. Bu baştan sona çılgınlık. Bence bu tamamen çılgınlık.
18: Altlarına oluklu saçtan borular süreceğiz. Bunu ancak Marty düşünürdü.
16: Ama o lanet şeyin bir freni falan yok.
9: Hadi deneyelim.
18: Tamam, başlıyoruz.
9: Hadi. Üstüne bin de ilerle, ilerle. Devam. Devam, devam. Bekle şimdi, bekle, bekle, bekle. Bekle.
16: Ah, olamaz.
19: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
20: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
21: Ayağı sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
22: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
23: Sadece duruladım.
22: Özel bir formülün var mı?
23: Sadece duruladım.
22: Hadi ama. Sadece duruladım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme
0: ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
23: Sen de sadece Duru'la.
4: A101 ucuz. A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
24: Ucuz, hep ucuz. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
25: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
26: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
27: Hazırsanız son ses açıyorum.
28: Al işte.
29: Özgüvenin
30: ses getirdi.
26: Teşekkürler.
31: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
32: Volkswagen.
33: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
34: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
35: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank,
1: kartımı bil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
36: Üst düzey bir meydan okuma.
1: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
37: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Geçen son 3 yılda Rainey ailesi sürekli şansını zorladı. İnanılmaz projelerin hakkını verdiler.
38: Evet,
39: işte bu.
8: Ancak tüm eyaletler aynı değildir.
40: Burada hayat hiç kolay değil.
8: Bazı aileler medeniyetten uzak yaşamak için Amerika'nın en zorlu arazilerini seçebiliyor.
41: Hey, hey! Dikkat et, geliyor.
8: Rainey ailesi Arizona'da. Hayvanları için konteynerlerden bir koruma yaparak bir aileyi yırtıcılardan kurtaracaklar. Fakat zorlu bir hamle yapmaya çalışırken...
41: Bekle!
8: Rainey ailesi felaketle yüz yüze geldi.
40: Oo, olamaz.
41: Hala çalışıyor mu?
18: Birden duruverdi.
41: Dinle, sorumluluğu ben alıyorum. Sonuçta haber veren kişi bendim. Tepeden aşağı sana doğru 12 metrelik konteyner yuvarlandı. Bir işi yaparken ne kadar büyük ya da tehlikeli olursa olsun mutlaka sonunu getiririm.
8: Ertesi gün Marty konteynerleri taşımak için çok daha güçlü bir makineyle geliyor.
41: Şimdi kaldıracağım.
18: Şimdi ne yapıyoruz Marty?
41: Sohbet edemeyiz, birinin canı mal olabilir. Sen kenarda bekle.
18: Geriye git.
8: Kepçenin de gücünü kullanarak konteynerleri zeminde sürüklüyorlar. Tekerleğe gerek kalmıyor.
40: Daha hızlı ilerliyor.
18: Evet, sağ tarafında ilerliyor.
40: Biraz duracak gibi. Durdu şimdi. Geri git.
18: Geri git Marty. Neredeyse vardın. Böyle iyi. Marty, şimdi bunu bağlayacağım.
41: Hadi. Geliyor.
40: Sanırım oturdu.
8: Hava ve ışık girmesi için delikler açılıyor.
41: Düşüyor.
8: Ve tüm araziyi yırtıcılara karşı çitle çeviriyorlar.
14: Çer çöple ev inşa ediyor gibiyiz. Ama aslında kale gibi bir yer olacak. Bütün ağırlığınla çabuk yükle. Yırtıcı olarak ineklerin bulunduğu bir yerleşimdeyiz. Ama ineklerden biri buradan girmeye kalkarsa yaptığımız çiti öyle kolayca aşamayacak.
0: Dört konteyner de tamamlandı. Kralnoğur ailesinin hayvanları saldırıdan korunacak.
41: Burası eşsiz bir arazi, eşsiz bir yapıya, eşsiz bir çit inşa etti. Çünkü eşsiz sorunları vardı.
18: Konteynerleri dizdiğimizden beri hiçbir sorun yaşamıyoruz. O ahırı yapmak bizim için çok yararlı oldu. İçeriye tesisat döşemeyi de başardık. Yeni doğan bölümü yaptık. Anne ve yavruları hava koşullarından böylece koruyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu.
3: Geçen yıl 9 yavrumuz oldu. Bu yüksek bir rakam. Biraz azaltmamız bile gerekti çünkü kontrolden hepsi çıkmaya erkek başladı. Hepsi erkekti. Buzluğumuz dolup taşıyor. Bu muhteşem. 5 oğlağı bölgede açlıkla savaşan kuruluşlara bağışladık. Teşekkür ederiz Reyna ailesi.
0: Güneydeki kurak çölden sonra kuzeybatıdaki yoğun yağışlı alanlara gidiyoruz. Origin eyaleti yerleşimin en zor olduğu bölgeler sıralamasında 3. sırada. Rainy ailesi en zorlu arazilerden biriyle savaşıyor.
3: Zemin kayasına çarpıyor gibi.
41: Kepçenin ucundaki sertleştirilmiş çelik dişler engeli aşmak için çabalıyor ama bu gerçekleşmiyor.
3: Dikkat et!
0: Rainy ailesi aynı zamanda Oregon'daki yırtıcılarla da mücadele ediyor.
14: Şuna baksana. Bu kesinlikle öldürücüdür.
5: Burada tavukları yiyen bir sürü şey var. Genelde vaşaklar yiyor.
0: Fakat bu eyalette hayati tehlike yaratan bir güç diğerlerini geride bırakıyor.
6: Burada orman yangını çok hızlıdır. Yangınlar orman zeminini öyle hızlı yok eder ki aniden kapımıza kadar gelmiş olur.
7: Reyna ailesi geldiği zaman gerçekten çok zorluk çekiyorduk. Oregon'da bu riskle yüzleşecek donanıma sahip değildik.
6: Kapımızın 300 metre ilerisinde tüm dağ eteği yanıyordu.
41: Fazlasıyla yakın.
6: Evet.
41: Orman yangını sizi de vurabilirdi. Alaska'da buna benzin meşalesi deriz. Ne kadar yanıcı olduğuna bak şimdi.
6: Bu beni endişelendiriyor.
41: Baksana. Evinin çevresi bunlarla dolu. Orman yangını için en iyi yakıt bu.
0: Marty felaket yaklaştığında Hanson ailesinin ne yapacağını görmek istiyor.
6: Reyna ailesi yangın durumunda ne yapar?
14: Bir şeyden hiç şüphemiz yok. Babamız tam bir korsandır.
41: Hanson ailesi.
6: Ne oluyor?
41: Aileniz gelsin. Dördünüzü de göreyim.
6: Burada değiller. Hadi gidelim.
41: Tamam. Lütfen beni takip et. Şu an eviniz tutuşsa buraya gelecek bir itfaiye ekibi yok. Yetki alanının tamamen dışındasınız. Eşyalarınızı alıp gitmek için 2 dakikanız var. Yangın geliyor, başladık. Hadi.
6: Arabada buluşalım.
41: Tamam.
6: Hadi.
3: Tamam.
41: Jeremy. Oğlum nerede?
6: Jeremy.
9: Buradayım.
41: Peki karın nerede? Karın nerede?
3: Anne.
6: O da burada. Hadi arabaya geç, hadi.
3: Kedimi bulamıyorum baba. Kedim nerede?
6: Hadi. Kedini bırak. Hadi arabaya binin. Bin arabaya. Hadi arabaya.
3: Geldim, tamam. Tamam.
41: 30 saniye kaldı. Tamam, dikkat et. Dikkat et. Ağaç var.
6: Ah, olamaz. Hayır.
0: Araziden tek çıkış yolu alevler altında.
41: Bekle! Nedir bu?
6: Yanan bir ağaç devrilmiş.
41: Peki çıkabilir misin?
6: Buradan çıkamam.
41: Araba size yük olmamalı.
6: Yürüyerek gideceğiz.
41: Çabuk!
6: Kaymayın, kaymayın. Hadi, ilerleyelim, hadi.
0: Yedek plansa arazideki tek su kaynağına doğru ilerlemek.
7: Hadi tatlım, ilerle.
0: Ağaçlarla çevrili sığ bir gölet.
41: Kaçış planınız bu mu?
6: En mantıklısı göle gitmek olur dedim.
41: Peki bu neden olamaz?
9: Yanında ağaçlar var. Bunlar yanabilir, üstümüze devrilebilir ve...
41: Peki diğer neden ne? Bunun içine girersem ve yangın bitsin diye beklersem boğularak ölebilirim. Değil mi?
6: Evet.
9: Evet.
41: Tamam. Benim bir planım var. Lütfen dikkatlice takip edin.
40: Göremiyorum ki o.
41: Şu tarafa bakın. İşte.
7: Oo, işte bu.
41: O aşağı inebilir. Sizi kurtarmak için görebildiğim tek olanak bu. Evler yanıp kül olacak. Son çareye başvurmanız gerekiyor.
8: Marty itfaiye ekibinden bir kurtarma helikopteri rica etti. Ancak Hanson ailesinin evi öyle uzakta ki tüm itfaiyelerin yetki alanının dışında kalıyor. Yani gerçek bir yangında kurtarılacaklar listesinin en sonunda olurlar.
41: Pekala, aşağı bakın. Eviniz yanıp kül oluyor şimdi. Bunu nereye indireceğiz? Eviniz de yok oldu. Bu iş bu kadar ciddi. Oradan canlı çıkmanız gerekiyor. Geri kalan her şeyi bırakın.
2: Sahip olduğumuz her şeyi yitirme ihtimali acı ama gerçek.
41: Tüm emeklerinizi. Pekala. Pekala kaptan. Parti sona erdi.
2: Pekala. İniyoruz.
6: Kaçış yolumuz olmadığını bilmek dehşet verici. Marty, Alaska'da orman yangını tecrübeleriyle çok hızlı karar verdi.
8: Oregon'daki pek çok bölge öyle uzakta ki itfaiye departmanının yetki alanına girmiyorlar. Bir orman yangını başladığında kurtarma ekibi gelmeyecektir.
41: 2 dakikada hazırlanmanız gerekiyor. Eşyalarınızı alın ve buradan gidin, yangın geliyor.
6: Kaçış yolumuz olmadığını bilmek dehşet verici. Marty, Alaska'da orman yangını tecrübeleriyle çok hızlı karar verdi.
41: Yangın tehlikesinden yeterince söz ettik. Çalılıkları temizlemeliyiz.
8: Ailenin oğlu Jeremy çalılıkların fazlalıklarını buduyor. Marty ise kulübenin çatısıyla uğraşacak.
6: Çatının ne kadar tehlikeli olduğunu hiç bilmiyordum.
41: Asfaltlı katmanın altına kağıt yerleştirildiğini hiç görmemiştim. Bu gördüğüm en kolay alev alabilecek çatı.
6: Bu çatıya tek bir sıcak köz düşecek olsa bütün ev alevler içinde kalır.
41: Bu evin çatısı metal olursa ve çevredeki çalılar temizlenirse bir sonraki orman yangınını evinizde geçirip hayatta kalabilirsiniz.
8: Kulübelerin yanmasının ana nedeni çatılarına düşen köz parçalarıdır.
41: Küçük bir numara yapacağız.
6: Tamam.
41: Metali kesebiliriz.
6: Maket bıçağıyla mı?
41: Maket bıçağıyla, evet. İşte kestik. Bakalım koparabilecek miyiz? Güzel bir gün geçiriyoruz. Bu yerleşimin çatısı artık çok daha iyi durumda. Orman yangını başlarsa burayı es geçecektir. Artık onlara bir şey olmaz.
8: Yaz geldiğinde Hanson ailesi yangınla yüzleşti.
6: Yangın yayıldı.
9: Tepeden iniyor ve vadiye doğru geliyor.
7: Giderek yaklaşıyor.
6: Yangın arka kapımıza kadar dayandı. Köz parçaları metal çatımıza çarpıyordu. Ama çatı bizi kurtardı.
9: Zeyn ailesi gittiğinden beri tehlikeli ağaçları ve çalıları temizledik. Yeni ağrımızın çatısına da metal kaplama yaptık.
6: Bu da bize yerleşimi büyütmek konusunda güven verdi. Artık daha fazla hayvanımız ve binamız var.
3: Reyne ailesi gittiğinden beri seramızda pek çok bitki yetiştirdik ve hasadını yaptık.
9: Martin'in uzmanlığı ve içtenliği bize ilham verdi. Bize burada hayatta kalmak için yapılması gerekenleri öğretti.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalinin Belek.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans. Yarına
4: güvenle planlar. Perodon Tax. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Perodon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Perodon Tax'la 1. haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Perodon Tax. Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
5: Hazırsanız son ses açıyorum.
6: Al işte.
7: Özgüvenin
8: ses getirdi.
4: Teşekkürler.
9: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
10: Volkswagen.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
6: Son 3 yılda Rainey ailesi Amerika'da ıssız arazilerdeki pek çok aileyi kurtardı.
7: Burası vahşi bir arazi.
6: Kendilerine yetmek isteyenlerin hayallerini gerçekleştirdiler.
8: Yangın geliyor.
6: Ama burası Amerika'nın en tehlikeli ve zorlu bölgesi.
9: Her an ölebileceğimizi bilerek burada kendimi güvende hissetmiyorum.
6: Listede ikinci sıradaki en zorlu arazi, Rainey ailesinin yerleşimi olan Alaska.
9: Yeni eldivenleri aldım.
8: İhtiyacın olacak. Burada hava kazma kürek yaktırıyor.
7: Kepçe bile yaktırsa şaşırmam.
8: Öyle soğuk ki hırsızın biri gelse elini kendi cebine sokar.
6: Alaska binlerce yıldır insanları ağırlıyor. Burada pek çok deniz ürünü ve av hayvanı bulunuyor. Ama sınırdaki son eyalet pek misafirperver değil. Ölümcül orman yangınları her zaman yakında.
10: Hey, ufukta biraz duman görünüyor, baksana.
8: Ha, şurada, evet gördüm, ben de gördüm. Orman yangını giderek büyüyor.
6: Alaska aynı zamanda dünyanın en kısa hayat mevsimine sahiptir.
9: Biber ve lahana var. Yeşil fasulye de var. Durumları iyiydi ama birden hepsi öldü.
11: Bunu yapmanın tek yolu bir sera kurmak.
6: Bu kutup bölgesinde kış sıcaklığı -50 dereceyi bulabiliyor.
8: Tamamen donmuş.
11: Tamam, yeni sorunumuz bu. Önümüzdeki kış su çıkarmak çok zor olacak.
8: Burada kışın kar yağar. Giderek daha zor olacaktır ama buna ihtiyaç var.
6: 3 yıl önce Rainey ailesi Alaska'nın ölümcül doğasında hayatta kalmakta zorlanan bir aileyle tanıştı.
9: Ayı tam burada, merdivenlerin en altındaydı.
12: Öldürülebilirdik. Bu bir ihtimal. Burada yaşarken ihtimalleri düşünmeliyiz. Yemek artıklarımızı nereye boşalttığımızı göstermek istiyorum. Buraya boşaltıyoruz. İşte buraya.
7: Ön kapınızın 5 metre ilerisindeyiz. Ayıları çekmez mi?
12: Katie Jo ve Jeff tam bu noktada görmüştü.
7: Tam burada mı? Ne tür bir ayıydı?
12: Boz ayı.
7: Yani tüm kahverengi ayı türlerinin en saldırgan olanı. Bazı arkadaşlarımın evlerine ayı saldırdı ve neredeyse bir daha onarılamayacak kadar hasar verdiler.
6: Boz ayının kokusunu aldığı bölge insanlarınkinden 100 kat daha geniş bir alanı kapsar. Yani yemeğin kokusunu 30 kilometre öteden alabilirler.
7: Bu yemek sorununu kontrol altına almazlarsa ayıyla bir sonraki karşılaşmaları pek iyi gitmeyebilir. Buna hazır değiller.
11: Bir toprak altı mahzeni yapabiliriz.
8: Misty, çok mantıklı bir fikir.
11: Yeraltı mahzeni bu yerleşimdeki bütün sorunları çözecektir. Bu araziyi ayılardan korumamız gerekiyor.
6: Misty, ayıların kokusunu almaması için mahzeni 3,5 metre derinde inşa ediyor.
11: İşte eğlence başlıyor. Kazmaya başlayalım.
6: Alaska arazisinde tiyal tabakası bulunur. Bu zeminler en az 2 yıl buz halinde kalır.
11: Siyal tabakasından çekiniyoruz. Burada toprak fena halde donmuş. Çok buzlu. Kazma işi nasıl gidecek hiç bilmiyorum doğrusu. Nasıl gidiyor?
0: Çok zor. Burası tamamen donmuş.
6: Buzlu zemin yarı yola dek geçit veriyor. Marty tecrübesini konuşturuyor.
8: Bu ağaçlar benzinli meşale gibidir. Üst üste yığıp ateşe verince tutuşup yanar, ateş de aşağı doğru ilerler. Çok enteresandır.
6: Ertesi sabah, önceki günden kalan alevler tütmeye devam ediyor.
11: Pekala, evet.
6: Misty kontrol etmek için geri dönüyor.
11: Zemin nihayet erimiş gibi görünüyor. Evet, harika. Ha, güzel, öncekinden çok daha iyi. Bu harika.
6: Yeraltı mahzeni için çukur kazıldı. Kereste kalıp artık yerleştirilebilir.
11: Tuttum.
12: Dikkat et, ezilme.
8: Tam gerektiği gibi.
6: Son dokunuş, ayı savar kapı paspası.
7: Çok temel bir şey, biliyorum. Acımasızca ve ortaçağ usulü.
12: Aynen öyle.
7: Ama ayı geldiğinde pençesini koyunca rahatça girip yemek alamayacağı bir yer olduğunu fark edecek.
8: Buraya ilk geldiğimizde bunu sürdürebileceklerini düşünmedim ama şimdi evleri yırtıcılardan korunuyor. Buranın zorluklarını sadece Alaskalılar bilir. Bu donmuş arazi onların seçimidir.
6: Rainey ailesi Amerika'nın dört bir yanına yardıma koşuyor. Ama bu son nokta onlar için en zorlu bölge olacak.
11: Ciddi bir sorunumuz var.
6: Amerika'nın geniş düzlüklerinin doğu ucunda yer alan Missouri, bereketli fakat acımasız bir yerdir. Buradaki engin ormanlar, kara ayılara, öldürücü örümceklere ve pek çok hastalık taşıyan kenelere ev sahipliği yapar. Ama en büyük yaşamsal tehdit bölgenin yarı tropik ikliminden kaynaklanır.
8: Buraya ne zaman gelsek aynı sorun yaşanıyor. Doğa tüm gücüyle saldırıyor. Gerçekten tüm gücüyle.
6: 2 yıl önce Rainey ailesi bu eyalete ilk kez geldi. Ve en ciddi kurtarma operasyonlarını gerçekleştirdiler.
8: Gidelim çabuk buradan.
6: Rainey ailesi kurtarma alanını ilk kez terk etti.
8: Doğa bizi alt etti.
6: Rainey ailesi Missouri'ye dönüyor.
11: Burada su baskını inanılmazdır.
6: Bir kez daha...
8: Yağış başlıyor.
6: Devasa fırtınalarla yüzleşiyorlar.
8: Bu çok can yakan bir şey.
11: Missouri'de hava dehşet verici baba.
6: Rainey ailesi Rudolph ailesini ziyaret ediyor. Bu çift Missouri'de yaşamanın ne kadar zor olduğunu çoktan fark etmiş.
13: Çok endişeliyim. Hayatta kalamayabiliriz.
6: Yırtıcılarca takip edilmişler.
7: Yerleşiminizde ayı var mı?
13: Evet.
7: Bu pençe izleri çok büyük.
6: Haşerelerden hastalık kapmışlar.
13: Beni kene ısırdı. Çok fena kaşınıyor.
11: Keneler borelioz bulaştırır. Yakalanırsanız çok ciddi bir hastalıktır bu.
6: Ancak Richard ve Cheyenne'in yaşamına karşı en büyük tehdit hortumlardan geliyor.
8: Yani en güçlü hortumla birkaç gece önce mi karşılaştınız?
13: Evet. Bütün ev sarsıldı. Bir hortum olsa her an ölebileceğimizi bilirken güvende hissetmiyorum ve hortum çok sık oluyor.
6: Her yıl Missouri'de ortalama 32 hortum görünüyor. Hızları saatte 400 kilometreye dek çıkabiliyor. Yollarına çıkan her şeyi yok ediyorlar.
11: Tamam, bir düşünelim. Ön kapıda ayı pençesi izleri ve hortumlar var. Barınak yok, güvenli alan yok. Bir şeyi atladın mı?
8: Ha, evet.
11: Göğüs kılı mı?
8: Hayır. Kene.
6: (gülüyor) Misty iki sorunu da tek bina ile çözmeyi planlıyor.
11: Aklımda beç tavuğu var. Onlar çok gürültülüdür. Yırtıcılar yaklaşırsa sana haber verebilirler.
13: Yani küçük bir alarmım olacak.
11: Evet anlıyorum. Öyle. Buradaki en ciddi sorunlardan biri keneler. Evet. Onlar bu haşereleri de yerler. Ağacın çevresine kümes inşa edelim. Ağaç ev gibi olacak, anladın
13: evet,
11: mı?
13: Evet, mantıklı.
6: Rudolf ailesini hortumlardan korumak için...
7: Sakın devirme.
8: Ben profesyonelim.
6: Marty iki yağmur rögarını buraya taşıyor.
8: İşlem tamam, çıkar hadi.
6: Bunları toprağa gömerek Rudolf ailesinin yatak odasını barınağın bir parçası haline getirecek.
8: Aklımdaki fikir şu. Evinizin bu bölümü, şuraya doğru uzanan kısmını bir testere alıp ana binadan kesip ayıracağım. Evinizin o kısmını buraya doğru taşıyacağız. Böylece bunun içinde yaşayıp geceleri de burada uyuyabilirsiniz. Tabii karar sizin.
13: Testere eve yaklaşırken çok gergindim. Ve yatağımızı kaybetmekten korkuyordum.
11: Bir zincir uzat.
8: Tamam.
7: En kötü ihtimalle bunu parçayı çıkardıktan sonra diğerine çarparız ve ezik konserve kutusuna döner.
8: Başlıyoruz.
7: Hareket görüyorum.
14: It's clear.
7: Havalandı. Yavaş ilerle.
13: Beni en çok korkutan şey onun taşınmasıydı. Çünkü rüzgarda salıncak gibi sallanıyordu.
8: Nasıl oldu?
7: Yerleşti.
11: İnanılmaz biçimde sığınakla aynı hizada yerleştirmeyi başardın. Çok iyiydi.
8: Zincirleri çözün, kulübelere özgürlük.
6: Kasırga sığınağı artık hazır.
8: Sizi güvenli alana daha fazla yaklaştıramam. Yani burada bir hortum, kasırga ya da su baskını yaşanırsa gerçekten güvende olursunuz.
6: Misty'nin kümesi de beç tavukları için hazır. Bunlar hem kene yerler hem de ayılara tepki verirler.
13: Yeni evinize hoş geldiniz.
11: Bu hayvanlar duyup duyabileceğin en gürültücü kuşlardır. Bir yırtıcı yaklaşırsa hemen haberin olur.
15: Yatak odamız kasırga sığınağına taşındı. Böylece Cheyenne daha geniş bir kulübe yapmak için artık hazır. Evimiz artık Oregon ve Washington'da yaşadığımız dairelerden daha geniş.
13: Ve güvendeyiz. Güvenli bir odada kalıyoruz.
15: Beç tavuklarının yaşadığı o küçük kümesi de genişlettik. Kümes artık 3 kat daha büyük. Beç tavukları sadece bir yırtıcı yaklaştığında ötüyor. Üstelik keneleri de yiyorlar ve çok da güzel hayvanlar. Heavy metal grubu gibi bağıran başka kuş çeşidi var mıdır sizce?
13: Burada hayat hiç kolay değil. Ama son derece dolu ve tatmin olucu bir yaşam.
15: Hey, bu hayatı seviyorum. Benim tarzım bu. Çak bakalım.
6: Rainey ailesi içinse Missouri'nin tüm eyaletler arasında yerleşmesi en zoru olduğu kanıtlandı. Tabii şimdilik.
8: İster Missouri, ister Kentucky, ister Pennsylvania ya da Alaska'da olsun. Açık arazide yaşam zorlu. Bekle, bekle! Sürekli çalışmak gerekir. Ve bu işe tereddütsüz girmek gerekir. Zorlu ama güzel bir yaşamı benimsemelisiniz.

0: Ayda, şarkımı çal.
1: Hazırsanız son ses açıyorum.
2: Al işte.
3: Özgüvenin
4: ses getirdi.
0: Teşekkürler.
5: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
6: Volkswagen.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışveriş.

0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Evet.
1: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
2: Ay çok güzel.
1: Açılmış rengini göster.
2: Ay tam benlik.
1: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
2: Ay
1: kızıl mı olsam?
2: Şahanesin Gemini.
3: Bu perşembe 900 gram tarım kredi klasik peynir KOP'ta sadece 375 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
6: makbul, makbul. 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım
6: hadi. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
13: Bugün masaya milyonlarca dolar serilebilir.

0: Oo.
1: Ne? Olamaz.
0: Şuna bak.
1: Vay canına. Vay canına. Rengi çok güzel. Devamı da gelsin, tamam mı? Aferin. Aferin dostum. Vay, vay canına, vay canına.
0: Bir tane daha mı?
1: Sabırlı ol. İnanılmaz. Hala şahin gibi gözlerim var dostum. İlk masa için gerçekten iyi bir başlangıç beyler. Bu inanılmaz.
2: Ohoho.
1: Bir tane daha mı? Aa Luka, aferin.
0: Harika.
1: Aferin.
0: Aferin çok kardeşim.
1: Ha, şuna bak.
3: Bir tane daha mı?
1: Nasıl kaçırdın Mark?
3: Aa bak bir tane daha var.
1: Öyle mi? Sen de mi buldun ha? Oo.
0: Aa bir tane kırmızı var.
3: Evet altında ya kırmızı
1: evet,
3: çizgi sen
1: var. Sende kırmızı var. Ben de sadece yeşil. Bu sonuncusu.
0: Tamam bakalım evet, elimizde evet. Ne var?
1: Büyük parçalar da var.
3: Evet daha da iyi oluyor.
1: Neden?
3: Bizden bu sabah
1: mı?
3: Çukura indim ve bakın ne buldum.
0: Oo. Oh. Vay canına.
3: Fena değil değil mi?
0: Pastanın çileği gibi öyle değil mi?
4: Çığlıkların elinde tüm renk spektrumunu içeren siyah ve kristal opaller var. İşlenmemiş halde büyük taşlar 2.1 kilogram ağırlığında.
1: Peki ne düşünüyorsunuz?
0: Ah, orada kesinlikle birkaç yüz bin dolar olması gerekiyor.

0: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Kendiniz denemeyin. İzleyiciye sağduyulu olması önerilir. Başarısızlık ölümcül değildir. Ama değişmemek ölümcül olabilir.
1: Aman tanrım. Şu geyiğe bak. Benden 18 metre uzaklıkta.
2: Belki de bir dağ sansarıdır. Ah lanet olsun. Büyük bir sığınağa ihtiyacım var. Başlamak için biraz geç kaldım.
1: Yok artık. Bu akşam için harika bir yemek olacaksın.
3: Midem kaldırmıyor. Dehidrasyonun şakası olmaz. Ölmenin en kötü yolu bu.
4: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
5: En büyük meydan okuma bu.
1: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
4: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
5: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
3: Aman tanrım.
2: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
1: Donma gibi görünüyor.
4: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
2: Oradalar, barınağımı buldular.

0: Her şey biraz farklı görünüyor. Dün çok yağmur yağdı. Burada hala korumak imkansız ama dışarıdan iyidir. Tüm gece yağmur yağdı, dışarısı ıslak ve perişan bir halde. O lanet su dün gece çok şiddetliydi. Berbattı ama ağı çıkarttım. Ağı çıkaramasaydım ne olurdu kim bilir. Doğru olanı yaptığımdan eminim, evet. Kesinlikle, kesinlikle doğru yaptım. Sanırım suyu kontrol edeceğim. Umarım geri koyabilirim. Öbür taraftan büyük dalgalar geliyor. Sorun nehrin benim tarafımda mı merak ediyorum. Gidip bakmak istiyorum. Geri koymak için kendimi ikna etmeye çalışıyorum ama pişman olmaktan da korkuyorum. Sanırım oraya yürüyeceğiz. Burada balık tutabilirim. Ama sorunun dalgalar olacağını biliyorum. Dalgalar vuruyor ve dişlerinize sıkıyorsunuz çünkü biliyorsunuz. Buz geldiğinde bunu yapmak daha da zor olacak. Bu biraz ürkütücü. Daha da kötüleşebilir. Aşağı kadar sürüneceğiz. Sonra kıyı boyunca geleceğiz. Ağı buraya kuracağım. Su üzerinize böyle sıçrarken bu ürkütücü. Ve çok derin. Evet, çok derin. Tehlikeli olacak. Düşünmeliyim. Doğada bir numara olmamdaki felsefem taşralı ol. Taşralılar akıllıdır, zekidirler. Aptalsan taşralı olamazsın. Bir hayvan gibi, bir yaşlı gibi düşünmelisiniz. Etrafınıza bakıp çevrenizdekilerden faydalanabilmelisiniz, evet. Elinizde sadece bunlar var. Sadece de bunlar olacak. Yaptığınız her bir hareket bir satranç hamlesi gibi. Bunu düşünmelisiniz. Yaptığınız her hareketi. Bu kadar ilerledim. Henüz işimiz bitmedi. Bugün hiç şans yok. Yarın daha iyi olabilir.
1: ...23. gün... ...saat 11.37... ...Joe...
2: Acaba bununla tıraş olabilir miyim? Yeterince iyi, denemeliyim. Bu şey... cildi tahriş etmeye başlıyor. Pekala. Barınakta her gün biraz ilerleme kaydetmeye çalışıyorum. Bugün geldiğimiz nokta bu. Ama hala istediğimden daha uzun sürüyor ve bu hala en büyük kumarım gibi geliyor. Dün gece yatağa girerken şunu düşünüyordum. Yağmur yağar ve sonra donarsa bu berbat olur. Üstü buzla kaplanmış bir barınak üzerinde çalışmak zor. Ama benim için asıl sorun daha fazla av yakalamak olabilir. O yüzden odağım şimdilik bu. Pekala. Sanırım tuzak kontrol zamanı. Hadi gidelim. Benim sorunum zaten buraya çok zayıf geldim. O yüzden güçsüzlüğü ve kilo kaybını görmezden gelerek devam edemem. Besin almak zorundayım. Beslenmeliyim. Bu yüzden önceliklerim arasında zor bir denge var. Kendimi doğa koşullarından korumak ve ihtiyacım olan eti elde etmeye çalışmak. Bu da ne böyle? Burada ciddi bir sorun var. Yırtıcılar var. Yırtıcılar var, evet. Lanet olsun. Lanet olsun. Sabahki iki tavşan işi bir bilmeceye dönüştü. Sanırım bugünün geri kalanında barınak işi rafa kalktı. Kaslarım fazla yorgun. Bir şeyler yapabilmek için yakıta ihtiyacım var.
1: ...24. gün... Sabah 8.32. Joel.
2: Sabahki iki tavşan işi bir bilmeceye dönüştü. Sanırım bugünün geri kalanında barınak işi rafa kalktı. Kaslarım fazla yorgun. Bir şeyler yapabilmek için yakıta ihtiyacım var.

0: yolculuğumu bir şekilde kaydetmenin yolu bu. Çünkü bunu belgeleyebileceğim başka bir yolum yok. Şurada ağa doğru yüzen bir balık görebilirsiniz. Talon hep aklımda. Bu oğlumun adı. Bobs eşimin lakabı. Tıpkı Talon gibi o da hep aklımda. Şu da Yaku. Barınağımın önündeki kökler ağacında asılı duran misk öküzüm. Hemen yanında da iç kulağıma girip kalan sineği hatırlamak için bir sinek var. Daha önce hiç başıma gelmemişti. O yüzden unutmak istemediğim bir şey. Ama neyse, evet, hikaye çubuğundan küçük bir güncelleme bu. Öyleyse başlayalım. Evet, sandalye yapma zamanı. Bu bir tripodla başlayacak. Buna sandalyemin sırt dayanağı diyelim. Oturak da buraya gelecek. Sonra buradan devam ederek inşa edeceğiz. Burada dikkat dağıtacak o kadar az şey var ki, tek tek düşüncelere odaklanman için dünyanın bütün zamanına sahipsin. Sanırım durup kendi sessiz zamanımıza sahip olabilmeli ve sadece tek bir şeye odaklanabilmeliyiz. Mesela bir sandalye yapmak gibi. Çocukken babamın bana hep söylediğini hatırlıyorum. Gerçekten özgür olmak ve yapmak istediğin şeylerden geri kalmamak için tek başına bir şeyler yapmaktan keyif almayı öğrenmelisin. Ve hala o sözleri düşünüyorum çünkü tam olarak bunu yaptım. Tek başıma bir şeyler yaparken rahatlık bulmayı öğrendim. Bayıldım. İşte bu. Ve işte oldu. Çok parçalı bir sandalye. Şimdi test zamanı. Evet. Bakın bir de baş dayanağım var. Mükemmel. Bu kesinlikle meditasyon sandalyem olacak.
1: 24. gün. Saat 12:58. Roland.
2: Annem beni hep dişçiye götürürdü. Senede iki kez, o gerçekten korkutucuydu. Gitmeyecek kadar büyüdüğümde bir daha hiç çürüğüm olmadı. Bilmiyorum, o adam sadece para mı kazanmak istiyordu? Belki de o kadar şeker yemek yerine gazoz içmeye başladım. Daha fazlasına ihtiyacım var. Umarım ağımı kurma şansı bulur ve birkaç tane yakalarım. Bir gün bile balığa çıkmamayı sevmiyorum. O ağ çok etkili bir araç. Balık sağlayabilir ama o uçurum çekingenler için değil. Dikkatli olmalısınız. Basit bir şey, mesela burkulan bir ayak bileği ya da hafif bir kırık kemik bile seni öldürebilir. Ama bana toplu bir besin kaynağı lazım. O yüzden ağı kurmam şart. Hava tam sakin sayılmaz ama kayalara vuran büyük dalgalar da yok. Sadece hafifçe sallanıyor, belki uslu durur. Sanırım ağımı yerleştirebileceğim. Şansımızı denemek zorundayız.

Hadi ama tam ağ koymaya karar verdim diye çıldırma şimdi. Evet, bu da ne şimdi? Az önce çok sakindi. Şimdi tam botumun olduğu yere geliyorsun. Ve bu hiç hoşuma gitmedi. Bu olmamalıydı. Evet, bu neden gevşek? Biraz daha iyi. Burası gerçekten iyi.

Evet. Burası gerçekten tehlikeli bir yer dostum. Bu fazla iş ve fazla risk. Elimdeki tek balık noktası burası. Tehlike. Tehlike kayalığı. Burası için iyi bir isim. Ha, lanet olsun. Sadece bir kaya.

0: kara ayıya benziyor. Şu kafası, şu da beyaz burnu, bu tarafa dönük, evet. Tepeden aşağıya doğru bakıyor. Hareket etmiyor. Hayır, hareket ediyor. Bence bu bir ayı.
1: ...24. gün... ...saat 14.09... ...7 kişi kaldı. Roland...
0: Ah, evet... ...kesinlikle kara ayı... ...tam bu tarafa bakıyor... Bizi görmüyor. Ben fark ettiğimde zaten bu tarafa bakıyordu. Şu an hareket etmek oldukça zor. Aramızda çapraz bir mesafe var. Bu çok tehlikeli olabilir. Yoğun ağaçların içine girdi. Hareket edeceğiz. Rüzgarın altından o ağaçlık alanı geçeceğiz. Belki diğer tarafta bu ayıyı yakalayabiliriz. Rüzgar bizim lehimizdeyken bir kara ayıyla karşılaşmak iyi olur. Bir ok saplarsak bütün kış yağla besleniriz. Herkes sadece kara ayı diyor. Kara ayıların beni fena halde korkuttuğu oldu. Kızdığında yüzümü parçalarlar. Korkutucu bu. Ama avlanacağım. Çünkü 1 milyon dolar büyük bir para.

0: O ayı gördüğümüzden bu yana yaklaşık bir saat oldu. Sadece onun önüne geçmeye çalışıyorum. Şu an üstünde bulunduğumuz küçük bir yüksek nokta var. Balık noktası tam orada. Ağın olduğu yer. Onu gördüğümüzde ben buradaydım ve o da bu yöne doğru geliyordu. Şu an o ağaçlık alanında yatıyor olabilir ama onun önünden geçmek zorundayım. Rüzgarın durumuna göre yapabileceğimiz tek şey bu. Tek mantıklı plan buydu. Eğer arkasından gitmeye çalışsaydık rüzgar bizi ele verirdi ve onu tamamen kaçırırdık. Evet, bir şey denemek zorundaydık. Bu gördüğümüz ilk iyi hayvan. Hareket etmeye devam etmeliyiz, evet. Hadi bakalım. Uzun vadeli bir besin planım var ve bu tabii ki büyük ayı içeriyor. Sanırım herkes için de öyle. 100 günü çıkarmak için muhtemelen buna ihtiyacım var. O kara ayı, balık ve küçük avlarla birlikte idare edebileceğime inanıyorum. Ama hafiften de korkuyorum. Artık o bölgenin diğer tarafına çıktım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bunu ilk gördüğüm yerin tam civarındayız şu an. Ve buradan kampımdan gelen dumanı net bir şekilde koklayabiliyorum. Muhtemelen başta bizim tarafa bakmasının sebebi de buydu. Yani yeterince meraklıysa bölgede oyalanabilir. Umarım bir şans daha yakalarız.
1: 24. gün. Saat 17.12. Kylie'in.
2: İç çamaşırımı yıkadım, harika oldu. Dişlerimi de temizledim. Saçımı yıkamayı düşünüyordum ama sonra dedim ki saçımı keseceksem niye uğraşayım ki? Bu yüzden saçımı keseceğim. Daha önce böyle minicik makaslarla saç kesmedim. İlginç olacak. At kuyruğumu kesiyorum. İşte oldu. Yaşasın. Sanki bir papyon gibi. Kutup modeli. Size göstermek için sabırsızlandığım bir sürü tuzağım var. Gidip kontrol edeceğim. Umarım şurada bir şey vardır. Çünkü çok açım. Evet, buradaki tuzaklardan birine bakalım. Ah. Hiçbir şey yok. Dün gece ne kadar yiyeceğe ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Eğer düzenli olarak tavşan yakalayabilirsem, iki günde bir tavşan aç kalmamam için yeterli. Bunun ötesinde hayatta kalmanın tek yolu büyük av. O yüzden bir geyik, bir ayı istiyorum. Bu kenardan geçmiş. Çalışmalısınız. Sanırım kendilerini nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Efor gerektiriyor, değil mi? Bunun benim şansım olacağını düşünmüştüm. Talihsiz oldu. Sanırım tuzak kurmanın bir parçası da bazen her şeyin planladığın gibi gitmemesi. Tamam, bugün tavşan yok. Ama burada olduklarına dair birçok işaret var. Şöyle hızlıca çevreyi dolaşayım. Tavşan var mı diye bakayım. Şu an hiç kalori almış değilim. O yüzden tabii ki annemin yemeklerini hayal ediyorum. Lisede okulum evime yakındı. Öğle yemeği için eve gelirdim. Bol tereyağı ve karabiberli beyaz çedarlı makarna yerdik. Evet, harika bir şeydi. Sincap alarm veriyor. Daha küçükkense fasulye ve sosis kamp klasiğimizdi. Babamla kuzeye giderdik. Küçük bir karavanımız vardı. Bir ayıyla ilk karşılaşmam da oydu. 4 yaşındaydım. Baba baba bir ayı var dedim. O da oyu dedi. Sabah benzin bidonunda diş izleri vardı. Sanırım doğaya aşık olduğum an oydu. Tamam. Dalın kıpırdadığını duydum. Aman Tanrım.
3: Oh my God. Ah,
2: işte burada.
4: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kalenin Belek.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
3: Tam o anda bir yumurta.
4: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Sütaş hayran, sütaş hayran.
6: Çiğ köfteyi gördüğün an.
7: Sütaş hayran?
6: Gelsin sütaş hayran.
5: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
9: Bak ne var orada.
8: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Ozmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
12: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Cornet.
11: Ozmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
13: Bu perşembe 900 gram tarım kredi klasik peynir Coop'ta sadece 375 lira.
14: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
15: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Biraz fazla almadınız mı?
17: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
16: Yok mu bunun bir çaresi?
18: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
19: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
20: Hesap basit, hesap basit.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Evet. İlk tavşanımı boğazından vurdum. İyi bir atış olmasına sevindim. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Yoksa oldukça zorlanacağım. İyi atıştı. Kocaman bir tavşan. Normalden daha ağır. Bu gerçekten iyi hissettiriyor. Artık sadece tuzak kuran biri değilim, bir avcıyım. İşte bu. Geri dönüp tavşanı işleyeceğim ve güzel bir tavşan yahnisi yapacağım. Ateş yanarken burada olmak istemiyorum. Burada birkaç yıl yaşlanmış gibi hissediyorsunuz. Tanrım. İçerisi dumanla doluyor. Çıkalım. Hava çok iyi geldi. Duman çok kötüydü. Başım dönüyor. Sersem gibiyim. Dumandan. Umarım kontrol altına girer. Kitaplarda anlatıldığı kadar kötüymüş. Tamam tavşancık. Bu duman barınağımdan çıkmıyor ve gözlerimi yakıyor. Burnumu tamamen tıkıyor. Beni çıldırtıyor. Delireceğim. Tamam. Sanırım bu gece ateş yok. Sönmesine izin vermek zorundayım.
5: ...25. gün... ...saat 9.12... ...Kelly...
4: Biraz tepeye çıkıp oturuyorum... ...şu ağaç kütüğüyle iyi arkadaş olduk... ...bazen burada oturmayı seviyorum... ...bazen... Yukarıdan bakmak iyi geliyor. Yüksek bir yerdeyken kafam hep daha net oluyor. Çok güzel, sakin. Tamam. Belki kampa geri inip biraz daha taş toplarım. Bu kış çok soğuk olacak. Tamamen kapalı bir barınak yapmak istiyorum. Ve hedefim rüzgarın içeri girmediği, tamamen yalıtılmış bir yer. Büyük bir ateş çukuru kurmak istiyorum. Aynı zamanda büyük bir taşı da ısıtacak. Böylece ısıl kütleyle tüm barınağı ısıtabileceğim. Hadi bakalım, bu taşı çıkarabilir miyiz? Aslında toplamam gereken boyut bu. Çok güzel. Ama harcadığım kaloriye değer mi bilmiyorum. Muhtemelen kampa büyük taşlar taşımamalıyım. Ama kendimi durduramıyorum. Çok güzeller ve harika bir şömine olurdu. Taş takıntılı bir deliye dönüştüm ama sanırım buraya gelen herkes biraz böyle oluyor. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ah! Kalorilerin çok değerli olduğunu biliyorum. Ve gereksiz yere harcamamalıyım. Ama iyi bir ateş çukuruna sahip olmak çok güzel olacak. Burada her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Tek yapmam gereken sıcak kalmak ve karnımı doyurmak. Mükemmel uydu. Bayıldım. Evet, hoşuma gidiyor. Gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Ah, taş tetrisi oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Burada harika ilerliyorum ve bu bana babamı hatırlatıyor. Çünkü taş işçiliğini gerçekten çok sever. Ve hayallerinden biri bir taş kale yapmak. O yüzden bunu yaparken onu düşünüyorum. Gerçekten babamı düşünüyorum. İşte ateş çukuru. Oh, ellerim çok üşüdü. Ama bunu yapmalıyım. Çünkü daha fazla beklersem kil donacak. Bunu yapamam. Ve bu durumda beni kil donmadan şu duvarı bitirmeye zorlayacak. Bu ateş çukurunu yaptığıma inanamıyorum. Bu resmen devasa. Gerçekten çok büyük. Tüm o taşları buraya taşıdığıma inanabiliyor musunuz? Ama devam etmem gerekiyor çünkü kış geliyor. Kış kapıda.

0: Tek başına da bu sezon 10 hayatta kalma uzmanının anlatılmamış zorluklarla mücadelesini izleyin. Mesela rüzgarda şişen Brandon'ın sesi insanı delirtecek kadar rahatsız edici. Bu da o seslerden biri. Kılıç çekilirken çıkan bir ses gibi. Şöyle. Garip bir synth pop tarzı bir şeyler çalıyor sanki. Pekala, hadi bakalım. Evet, sabah balığı demek için biraz geç oldu ama yine de birkaç atış yapmak istiyorum. Tavşanları kaybettiğim için artık yağ ihtiyacımı alabalıktan karşılayacağım. Umudum bu. Depom azaldığı için odağımı kesinlikle balık yakalamaya vermeliyim. Tutabilirsem ne âlâ. Sadece şu barınağın bitmesini o kadar çok istiyorum ki, hem bugünler için hem de daha da kötüleştiğinde ona ihtiyacım olacağı için. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde yiyeceğim biterse iş gerçekten zorlaşır. Büyük babamın Arkansas'ta çocukken yaşadığı açlığı anlattığını hatırlıyorum. Annesi onu terk etmişti ve kardeşleriyle birlikte çocuk yaşta ormanda kök kazdıklarına dair hikayeleri vardı. Ve ben de benzer şeyler yaşıyorum sanırım. En büyük çekincelerimden biri ailemin, özellikle annemin beni böyle zorlanırken görmesi. Çünkü o taraftan büyük bir endişe geleceğini biliyorum ve bunu istemiyorum. O endişe başarılı olmamı zorlaştırıyor. Bu da beni düşündürüyor. Ama 100 güne ulaşmak için biraz zorluktan geçip rahatsız yaşamam gerekecek. Aa, ısırdı. Evet. Evet, tamam. Tamam. Bunu alalım. Kayalara girme sakın. Kayalara kaçmaya çalışıyor. Şu an kayaların etrafından dönüyoruz. Tamam, balık burada. Balık burada. Panik yapma. Panik yapma. Ne?
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
6: Ooo, mükemmel.
5: Olaysın Gemini.
7: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir, Coop'ta sadece 375 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
15: Sütaş labneyi.
16: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
20: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
21: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi.
22: Ya güzellerim benim.
23: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
24: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
25: Üst düzey bir meydan okuma.
24: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
26: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
24: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
0: Evet. Evet. Evet. Ha. Evet. Buradasın. Seni çok sağlam tuttum. Teşekkürler balık. Çok teşekkür ederim. Ah, evet. Evet. Ha. Ha, evet. Ha. Oh, evet. Evet. Ha. İşte bu. Şu balığa bir bakın. Şuna baksanıza. Ha. Evet, evet, evet. Merhaba güzelim. Çok güzelsin, çok. Şu balığa bakar mısınız? Bu yağlı bir balık, hem de çok. Ah, millet, millet. Bu şu an benim için çok büyük bir şey. Şuna bakın. Rüzgara dayanabileceğim ve iyi beslenirken barınağım üzerinde çalışabileceğim.
27: 26. gün. Saat 11.49. Kylie'in.
28: Geçen gün duman o kadar kötüydü ki kendimi gaz odasındaymış gibi hissettim. Dün gece bunu düşündüm ve fark ettim ki belki de dumanın kötü olmasının sebebi şu. Yapı kurallarında bacanın evin en yüksek noktasından daha yukarıda olması gerekir. Ben de kil topladım. Onu yerleştirip kilden bir baca yapmam lazım. Böyle iyi olacak. Tamam. Direkt işe girişeceğim. Mükemmeliyetçi değilim. Her küçük detayı dert etmeyeceğim. Ben daha çok büyük resim insanıyım. Onu güzelce çatının tepesine bağlamak istiyorum. Benim için işlev görünüşten önce gelir. Çalışıyorsa devam ederim ve her zaman ilerlemek isterim. Her günü bir öncekinden daha iyi yapmaya çalışırım. Bence bu bir beceri ve ilerleme konusunda oldukça iyiyim. Tamam. Bu eğlenceliydi. Bacamın başlangıcı. Harika görünüyor. Acıkıyorum, o yüzden gerçekten işe yaramasını umuyorum. Hadi çek dumanı. Bu deneyimin tamamı tam bir zihinsel eğitim kampı. Ve bazen o kadar dip bir noktaya düşersin ki oradan çıkabilir misin bilemezsin, ama yine de çıkarsan sanırım işe yarıyor. Sonra bunu hatırlayacaksın ve bir sonraki düşüşünden çıkmak için yakıt olarak kullanabileceksin. Millet sanırım işe yarıyor. Çekmeye devam et. Şimdilik bu bacayı başarılı sayıyoruz.
27: 26. gün. Saat 13:27. Joel.

Kendimi oyalamak için küçük bir oyunum var. Özellikle böyle iyi geçmeyen günlerde işe yarıyor. Evet, tamam. Dört aynı şekli tutturmaya çalışacağız. Bir, iki, iki, üç. Tamam, bu pek iyi bir atış olmadı. Burada eğlenmenin bir yolunu bulmak gerçekten bir hayatta kalma becerisi. Kendimi meşgul tutmam gerekiyor çünkü burada sürekli savaş verdiğim şeyler var. Yalnızlıkla başa çıkmak. Her gün bununla mücadele etmem gerekiyor. O yüzden her gün kendime zihnimi meşgul edecek görevler veriyorum. Bunlar benim için çok önemli. Yaratıcı olmak da motivasyonumu korumak için düzenli olarak yapmam gereken bir şey. Tamam, hadi işe koyulalım. Çoraplarla çıplak zeminde yürümemek için bir terlik yapacağım. Tamam. Tavşan postallarım var. Posta alıp terliğin içine yerleştireceğim. Sonra ön kısmını ayak parmaklarımın üstünden geçirip şu üst kısmın altına doğru saracağım. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu gerçekten sıcak tutuyor. Tavşan terlikleri. Tamam. Uzun uzun düşündüm ve bir mandolin yapmaya karar verdim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu bir parça huş ağacından yapacağım. Oğlumun ileride bir müzik aleti çalıp çalmayacağını sık sık merak ediyorum. Şu an 2,5 yaşında. Tabii ki çok küçük. Ama evet, bu harika olurdu. Burada olduğum her gün oğlumu özlemekle mücadele ediyorum. Onunla konuşmamak ya da onu görememek bazen gerçekten çok zor. Sadece çaresizlik hissi. Ama bu yüzden bunu zihnimden çıkarmam gerekiyor. Öndeki üç çubuğu hizaladık ve burada yuvalar açtık. Arkada da düzleştirilmiş ve hafifçe oyulmuş bir bölüm var. Tuzak telim olmasaydı bu gitarı yapamazdım. Sanırım bir mandolin yaptım. Bakar mısınız? Evet, gayet iyi oldu.

0: 27. gün, saat 9.23. 7 kişi kaldı. Kelly.
1: Herkese günaydın. Saat... Ah, bu çok komik. Tam çok sakin, güzel bir sabah diyecektim ki, tam sakin dediğim sırada rüzgar çıktı. Hava gerçekten çok soğuk. Bakalım bugün ne olacak? Geçiş yapıyoruz. Bugün bir geçiş günü. Taştan ahşaba geçiyoruz. İlk ahşap parçayı yerleştireceğim. Şöyle bir şey. Bugün gerçekten kışın hızla geldiğini hissediyorum ve yapılacak çok iş var. Tahminimden çok daha fazla. O yüzden bu duvarı kapatmaya başlıyorum. Bunu yapmam şart. Şuradan yukarı doğru çıkıp tüm küçük boşlukları yosunla dolduracağım. Tamam. Oldu. İşte başlıyoruz. Duvarı bitirmenin büyük finali. Bu mevsimin değiştiğinin bir işareti. Açık bir duvara sahip olmak güzel. Ama kutup kışı geliyor. Duvarı kapatma zamanı. Tamam, işte oldu. Artık sabah nasıl uyanacağımı bile bilmiyorum. Çünkü genelde dışarı bakıp ışığın değiştiğini görürdüm. Muhtemelen yarın sabah yanlışlıkla geç uyanacağım. Artık gerçekten yerleştim. Burası benim evim gibi geliyor. Bir barınak yaptım. O yüzden gerçekten burada var olabildiğimi hissediyorum. Tuzak hattımı kurdum ve yiyecek geliyor. Ve bana göre artık sadece hayatta kalmıyorum. Gerçekten burada yaşıyorum. Burası benim evim gibi. Ve artık kışın başlamasına hazırım.
0: ...27. gün... ...saat 15.21... ...Amos...
2: ...yürürken bunu buldum... ...genelde derelerde olur... ...bir kutu gibi... ...evet... ...bütün bir balık var içinde... ...emin değilim ama... Kötü kokan bir şey. Pekala. Hadi ağ kontrol edelim. Şu anda neredeyse her gün o ağda balık yakalıyorum. Bu yüzden benim hesabıma göre bir aylık yiyeceğim var. Ama metabolizmamın nasıl çalıştığını fark ediyorum. Aslında bu sadece 15 gün yetiyor. Çünkü çok fazla yiyorum. Şu an 77 kiloyum. Normal hayatta bir restoranda iki ana yemek yerim. Üstüne birkaç tane de başlangıç. Metabolizmam ve yaptığım iş yüzünden çok fazla enerji harcıyorum. O yüzden mümkün olduğunca çok balık yakalamak istiyorum. Ve bunu da başarıyorum. Hayır. Lanet olsun. Şu çekişe bakın. Şuna bakın. Bununla çekebilir miyiz bakalım. Suya düşürmemem gerekiyor. Evet dostum, düşersen berbat olur. Hadi bakalım, işte oldu. Az kalsın ağımı kaybediyordum. Evet, onu yakaladım. Evet, işte bu. Harika görünüyor. Kar yağıyor. Adada hiçbir şey yok. Suyu ve havayı sürekli gözetlemem gerekiyor. Ah. Ah. İşe devam etmeliyim. Sadece birkaç saat balık tutmak için bile çok üşüttü. Ve fark ediyorum ki hava artık hep bu kadar soğuk olacak. Bolca odun toplamam gerekiyor. Baltaya minnettarım. Bunu kazanmak çok fazla beceri gerektirecek. Ve biraz zeki olmak gerektiriyor. Çünkü üşüdüğünde zihnin sana oyunlar oynamaya başlıyor. Zihnin sesini buradan vazgeçirmeye çalışıyor. Çünkü aslında vücudunu korumaya çalışıyor ve bir an pes düğmesinin olduğunu bilmek kötü bir şey. Basıp eve dönmek çok kolay olur. O yüzden buna karşı koymak gerçekten çok zor. Bu yüzden elimden geldiğince hazırlanmaya çalışıyorum. Zihnimin bana oynadığı oyunlardan kurtulmak istiyorum.
0: Saat 20.37.
2: Artık yerde ciddi miktarda kar birikiyor. Baltam nerede acaba? Acaba onu dışarıda mı bıraktım? Onu bulmam gerekiyor. İnanamıyorum. Bu yaptığım en aptalca şeylerden biri. Aletlerin en önemlisi. Baltamı kaybetmek istemiyorum. Onu bulmak zorundayım. Kar işi zorlaştıracak ama bulmak zorundayım. Vay canına. Şu kara bakın. Ne kadar aptalca. Bir bakalım. Ha, burada mı? Hayır, burada göremiyorum. Bu gerçekten aptalca. Baltam olmadan nasıl odun keseceğim?
3: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
4: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Turkcell'e çekiyoruz.
10: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
11: 5G. Bu gece seviye gerçekten yükselecek.
12: Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir.
13: Karşınıza yeni nesil Blade.
14: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
15: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
16: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
17: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
18: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
19: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
20: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
21: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
9: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
22: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu hatayı yapmamam gerekiyordu.
1: Bence.
0: Sanırım dışarıda fazla kaldım. Ayaklarım çok ıslandı. Ellerim de üşüdü ve pek bir şey yapamıyorum. Yarın baltayı bulmak zorundayım. Umarım çok fazla kar yağmaz da tamamen kaybolmaz. Bu büyük bir sorun olur. Onu bulmak zorundayım.
2: ...28. gün... ...saat 9.42...
0: Daha dışarı çıkıp kaybettiğim baltamı arama zamanı. Onu dışarıda bırakmam büyük hataydı. Ah, böyle bir hata yapmış olmam çok can sıkıcı. Belki de artık böyle hatalar yapmaya başlıyorum. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Artık böyle hatalara yer yok. Dün buralara baktım ama göremedim. Şimdi de göremiyorum. Adımlarımı geri takip edeceğim. Zihnimi ve ruhumu güçlü tutarsam her şeyi yapabilirim. Buna gerçekten inanıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Ha. İşte orada. Evet. Ne kadar da aptalım. Bebeğim benim. Seni karanlıkta dışarıda bıraktım. Çok özür dilerim. Bir daha asla olmayacak bebeğim. Tamam mı? Ah. Lütfen beni affet bebeğim. Affet beni. Güzel baltam. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir durumda pozitif kalmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Çok kötü bir durum yaşayabilirsin ve bu seni kötü bir yola sürükleyebilir ama pozitif bir bakış açın olursa bu devam edebilmen için gereken ekstra motivasyonu sağlar. İyi bir ders aldım.

0: 29. gün. Sabah 8:42. Roland.
1: Görünüşe göre çabalarımız boşa gitmiş. Ada balık yok. Belki de bu ettiğim kötü küfürlerin cezasıdır. Her neyse. Tehlike kayası bana şans getir. Şu an kök kazmaya gidiyorum ama biraz da meyve toplayabilirim. Umarım o ayı tekrar gelir. Av için özel bir zaman ayırmam. Hadi, ayı avına çıkalım diyemezsin. Burada her gün yürürsün ve bir gün karşılaşmayı umarsın. Tek yolu bu. Ama baltaya ihtiyacım olmadığında yayı alırım. Onu her gördüğümde direkt av moduna geçerim. O zamana kadar. Hayır, hayır, hayır. Şimdi en sevdiğim kısım kızılcıklar. Bu kızılcıkları toplarken atalarımla bağ kuruyormuşum gibi hissediyorum. Bu bağı seviyorum. Evet, bu bizim kış meyvemiz. Bu bizim sebzemiz olacak. Eskilerin yapmak zorunda olduğu şeyleri yapmayı seviyorum. Evet, eski yöntemler oldukça değerli. Evet, bu çok önemli. Bizi onlardan ayıran tek şey elektrik. Işıklar bir gün giderse herkes büyük bir uyanış yaşayacak. Evet. Elektrikler gittiğinde herkes uyanacak. Şu kaya sırtının hemen arkasında bir misk öküzü var. Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım ve umarım onu vurabilirim.

0: Programımıza hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu haftaki bölümde Roland, Joe, Joel, Kylie, Kelly ve Amos yer alıyor. Bölümün sonunda herkes kutupta tek başına bir ayı tamamlamış olacak. Kelly şu anda bir ay oldu. Kendini acaba nasıl hissettiğini bize anlatabilir misin? Sonuçta bir ay uzun bir süre.
1: Harika hissediyorum. Bence yavaşlayıp bu vahşi yerin ritmine ayak uydurmak yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Yani gerçekten buraya yerleşiyorum. Ve kendimi çok dengede hissediyorum. Çünkü barınağım gerçekten iyi ilerliyor.
0: Bunu her sezon görüyoruz. Yaklaşık bir ay sonra insanlar geride bıraktıkları sevdiklerini düşünmeye başlıyorlar. Kylie, bundan bahseder misin?
2: Çocukluğumu ve çok eskiden kurulmuş ilişkileri düşünmeye başladım. O insanları tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Bu bana çok ilginç geldi.
3: Evet Kyle, bende de aynısı oldu. Normalde aklına bile gelmeyecek anılar bir anda ortaya çıkıyor. 5-6 yaşındayken olan şeyler mesela. Hepsinin geri gelmesi çılgınca. Ve bu çok değerli. Çünkü modern hayatta böyle deneyimler yaşayamıyoruz.
0: Güzel. Taşralı olmaktan bahsedelim. Taşralı olmak deyince sıra sende Roland.
4: Taşralı zihinsel durumumu da anlatabilir. Ortama alışmanı da. Artık taşralısın. Uzun zamandır oradasın. Ev gibi hissettiriyor. Artık çok taşralı olduk. Ayrıca kampına geldiğimde sana iltifat olarak da söyleyebilirim bunu. Yaptığın şeyler çok iyi, evet. Taşralı oluyorsun derim.
0: Kylie ve Kelly de aslında taşralı oldular. İkisi de farklı sorunlarla karşılaştı ve uyum sağladı. Kelly, ateş çukuru için taş yapıyı inşa ederken kil kullandın. Bunun önemini anlatabilir misin bize? Acaba bu fikir nasıl geldi sana?
1: Evet, kil o ateş çukurunu inşa ederken çok önemliydi. Sadece taşları üst üste koyarsam aralarında boşluklar kalıyordu. Kili o boşlukları doldurmak için kullandım. Böylece dumanın içeri girecek yeri kalmadı. Soğuk havanın da içeri girmesini engelledi. Dumanın çıkabileceği tek yer baca oldu.
0: Kylie'in baca ilk denemede çalıştı mı? Göründüğü kadarıyla gayet başarılıydı.
2: İlk olarak test etmek için huş kabuğundan geçici bir boru yaptım. Çekiş olacak mı diye baktım. Olduğunu görünce devam edip kil bacayı yaptım. Yani çalışıyordu. Tabii hala biraz ayar gerekiyordu. Ama biliyoruz ki Kelly'ninki harikaydı. İzlerken bayağı kıskandım.
0: Kylie, aslında hep merak etmiştim. Bölümleri izlerken, tabii diğerlerinin neler yaptığını o an bilmiyordunuz ama sonradan izlerken diğer barınakları görünce şaşırıyor musun? Yani diğer barınaklar sana göre farklı fikirler mi içeriyor?
2: Evet, izlemeyi çok sevdim. Roland'ınki çok farklı ve sağlam görünüyordu. Joel'ın bulduğu kutularla yaptığı küçük baca da oldukça havalıydı. Herkes uzun vadeli düşünüyordu. Bu güzeldi.
0: Evet. Joel, mandolini eve götürdün mü?
3: Evet, evet. Getirdim. Evet. İşte burada.
0: İşte, çok iyi.
3: Şarkımın bu şekilde bölüme konulmasına gerçekten inanamıyorum. Hem minnettarım hem de biraz utandım. Bunu beklemiyordum açıkçası.
2: Çok tatlıydı.
3: Teşekkürler Kyle.
1: Bence harika bir şarkıydı.
0: İyi iş. Joel, mandolini eve götürdün mü?
3: Evet, evet. Getirdim. Evet. İşte burada.
0: İşte, çok iyi.
3: Şarkımın bu şekilde bölüme konulmasına gerçekten inanamıyorum. Hem minnettarım hem de biraz utandım. Bunu beklemiyordum açıkçası.

0: Bir yırtıcının tavşanları almaya başlayabileceği düşüncesi korkutucuydu. Muhtemelen küçük bir hayvandı. Çünkü gövdeyi taşımamıştı. Eğer biri beni çözmüşse, o yiyecek kaynağını kaybetme ihtimali beni gerçekten çok endişelendirdi.
1: Peki, şimdi de o dev göl alabalığına geçelim. Tepkin, tam anlamıyla saf bir sevinç oldu. O anda neler hissettin balığı avlayınca? Yani ilginç bir anda aslında. Yani böyle büyük bir balığı avlamak hele.
0: O hayatın gerçekten yaşandığını hissettiğin, tam içinde olduğun anlardan biriydi. Tam da balık yakalayamayacağımdan şüphe etmeye başladığım bir anda oldu. Ve o büyüklükte bir balık yakalamak, bence 10 günlük yemek demek. Üstelik kıyıda oltadan kurtulmak üzereydi. O yüzden neredeyse panikleyip suya atlayacağımı görüyorsunuz. Bu benim için hayatımın balığıydı.
1: Gerçekten muhteşem bir duygu. Su kenarında olmaktan bahsediyordun. Biraz buna değinmek istiyorum. Roland, bence insanlar o kayalıkların kenarının ne kadar tehlikeli olduğunu tam olarak anlayamıyorlar. Evde izleyenler için biraz anlatabilir misin? Böyle bir yerde kayıp düşsen ne olur? Orası aslında hem kaygan hem de çok derin bir yer. Oradan kaydığın anda her an her şey olabilir. O yüzden biraz senden
2: evet,
1: dinlemek isteriz.
2: Evet, kesinlikle çok derin. Kenarın hemen yanında yaklaşık 6 metre, belki daha da fazla derinlik var. Kamera bunu sizin gördüğünüz gibi yansıtamıyor. Çok dik bir yer. Üstüne dalgaların sıçramasıyla yüzey kaygan oluyor, evet. Lanet olsun, lanet olsun! Kes şunu! Suya düşmenin yüzlerce yolu var. En iyi ihtimalle sırılsıklam olursun. Belki hipotermi geçirirsin, bilmiyorum. Çok kötü bir senaryo bu. Boğulup ölmek. Her şey biter. Orada hemen olabilir.
1: Baş edilmesi gereken tek şey su değil. Pek çok başka tehlike de var. Çok küçük şeyler büyüyebilir. Özellikle sinir bozucu hale gelen küçük şeylerden bahsediyorum. Şimdi biraz rüzgara gelelim. Rüzgar büyük bir faktör. En azından büyük bir rahatsızlık. Daha önce hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Hep birlikte onu izleyelim. Bu sezon Joe sonunda delirmeye başlıyor. Sebep yalnızlık değil. Yüzünün birkaç santim önünde sürekli şişen Brandon'ın sesi. Her zamankinden daha zorlu.
0: Rüzgarın burada en büyük düşmanım olacağını biliyordum. Ve öyle de oldu. Bu beni delirtiyor. Daha fazla rüzgar, hep daha fazla. Soğuk umurumda bile değil. Rüzgar sanki derimin altına işliyor. Kanıma karışıyor, beynime ulaşıyor ve hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Rüzgara kızgın hissediyorum. Sadece bir aptal rüzgara durması için bağırır.
1: Gerçekten o kadar kötü müydü?
0: Kötü demezdim. Acımasızdı derdim. Rüzgar beni sinirlendiriyor. Bazen düzgün düşünmek zor oluyordu. Etrafındaki her şeyi duyabilmek istiyorsun. Sakin bir şekilde oturup bir sonraki hamleni planlamak istiyorsun. Ama rüzgar sanki sürekli seni dürten sinir bozucu küçük bir kardeş gibiydi.
1: Son bir şey daha. Roland, bölümün sonunda o misk öküzüne ateş ettiğini görüyoruz. Onu vurabildin mi? Bunu sormak zorundayım.
2: Bunu izleyip göreceğiz. Yani bu işin büyük ödülü o. Herkesin peşinde olduğu büyük av, büyük bir baskı vardı.
1: Herkesin peşinde olduğu büyük av. Herkes bu büyük ödülü kazanmak istiyor. Bunu öğrenmek için izlemeye devam etmeniz gerekecek. Bu bölüm şimdilik bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Ben Colby Donaldson. Bize katıldığınız için teşekkürler. Ayrıca Roland, Joe, Joel, Colleen, Kelly ve Amos'a da teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bir sonraki bölümden bir kesit. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşürüz.
3: Tek başınanın gelecek bölümünde.
0: Lanet olsun. Ayı depomdan balık çalıyordu.
4: Aman tanrım. Ağam gitmiş. Balık olmadan uzun vadede burada kalamam.
0: Neden yağmur? Şu an kutupta yağmur yağmaması gerek.
2: Şu kaya sırtında. Bazen sadece riske girmek zorundasınızdır.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Bu perşembe

0: ve 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi, aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Bir mutluluk, bir mutluluk getir.
4: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
5: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
5: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
13: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
12: Evet, kesinlikle.
13: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
14: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
15: Yapacaksan doğru yap.
14: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
13: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
12: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
10: Mark,
12: dostum.
10: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
12: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
10: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
12: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
13: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
15: Yaparsın.
10: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
12: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladık. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
13: Hepsi buraya gelecek.
12: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
13: Tamam ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
12: Evet. Serbo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opel Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
15: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
12: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
13: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek?
12: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.
0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
16: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
16: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
17: Programımızın bu bölümünde...
18: Lanet olsun, burada yırtıcı bir kedi var.
19: Bir aslan yaşayabiliyorsa biz de kurtuluruz.
18: Lanet olsun dostum.
17: Joe ve Matt, Wyoming'den çıkabilmek için girdikleri yol sonucunda karda mahsur kaldılar.
19: Görüş netliğinin böyle olmasını beklemiyorduk.
17: Hayatta kalmak için kurallara karşı gelmek gerekiyor.
19: Aferin.
18: Bol şans. İlk defa Matt'le ayrılıyoruz.
19: Galiba hava kötüleşiyor. İyi görünmüyor. Açıkçası onun için endişeleniyorum.
17: Özel operasyon uzmanı Joe Tedai ve ilkel avcı toplayıcı Matt Graham. Hayatta kalmak için karşıt stratejileri olan iki adam.
19: Plana sadık kalmalıyız.
18: Buradan kurtulmak istiyorum.
17: En kötü senaryolardan birini yaşıyorlar.
18: Lanet olsun Matt!
17: Ve nasıl canlı çıkabileceklerini gösteriyorlar.
18: Hadi yapalım.
17: Wyoming'in kayalıklı dağlarında kış yılın 10 ayı sürebilir. Yoğun kar yağışlıdır ve dik tepelerden çığ düşme tehlikesi vardır. Bu iklimde hava o kadar soğuktur ki kaynayan su bile anında donabilir. Sürekli hipotermi tehdidi vardır.
18: Başka koşullarda doğa ana size izin verebilir ama burada değil. Sizi anında oyundan dışarı atar.
19: Burası yılda 6 metre kar yağışı alır. Bu da risk yaratır. Burada kafanıza göre kara gömülebilirsiniz. Çok zor bir yerdir.
17: Bu senaryoda Matt ve Joe karla örtülmüş bir manzarada ıssız bir yerde mahsur kalırlar.
18: Her zaman daha yüksek ve açık yerlere çıkmaya çalışırız.
19: Biliyorsun rüzgar çok sert. Eğer buna tüm gün ve gece maruz kalırsak sabah göreceğimizi sanmıyorum.
17: Kırık bir kar aracından toplayabildikleri malzemelerle sınırlılar.
19: Bu ayna işimize yarar.
17: Ve kar fırtınalarını önceden bilmeye çalışıyorlar.
19: Galiba bir fırtına daha geliyor. Bu kar içinde bunu kimse göremez.
17: Açık sırtlardan gitmemeye karar verdikleri için dağdan aşağı tehlikeli bir bölgeden aşağı iniyorlar.
18: Kayıp göğsüme kadar kara battığım zamanlar oldu. Matt!
17: Kaynak arayışındalar.
18: Çek şunu, çek sudan çıkar, evet. Şşş.
17: Joe ve Matt kurtulma şansı yakalıyorlar.
18: Bir helikopter.
17: Doğru yerde ama yanlış zamanda oldukları için kurtulamıyorlar.
18: Gördün mü Matt?
19: Hayır. Orada bir yerlerde. Ama göremiyorum.
18: Anlaşılan vadiye doğru gitti.
19: İlk başta daire çizdiğini sanmıştım. Ama giderek uzaklaşıyor. Geri dönme şansı oldukça az.
18: Görüş berbat. Şuna bak. Eğer bir uçak ya da helikopterde olsaydım, bir metre önümü bile göremezdim.
19: Oradaki vadiye doğru gitti.
18: Gitti.
19: Dostum, işimiz bitti.
18: Evet, doğrusu bu. Memnun değilim. Her şeyi doğru yaptık. Helikopter bizi görmedi çünkü doğa ana bir kez daha bize karşı oynadı. Açıkçası bundan bıktım artık.
19: En azından bir trafik var. Bir şeyler oluyor. Ve elimizde balığımız var.
18: Neyse ki. Muhtemelen ihtiyacımız olacak. Bak Matt. Sanırım ormana girip buradan çıkmamız gerek.
19: Burada kalabiliriz. Güvenli bir yerdeyiz. Balığımız ve barınağımız var. Ateş yanıyor.
18: Kar devam ederse ne olacak?
19: Bekleyeceğiz.
18: Dostum, beklemeyi istemediğimi biliyorsun. Ben böyle çalışmam. Haftalarca kar yağabilir. Şuna bak.
19: Eğer yer değiştirirsek daha kötü bir yer bulabiliriz. Her şeye başından başlamamız gerekecek. Ateş, barınak, plana sadık kalmalıyız. Dostum, bunu yapmalıyız. Helikopterin bu havada buraya gelmesi, kar azaldığında daha çok trafik göreceğimiz anlamına geliyor. Bence en iyisi enerjimizi burada kalmaya harcamak. İşaretimizi büyütüp ateşimizi söndürmemek, su ve yemek varken yapabileceğimiz tek şey bu.
18: Burada kalmak bana göre değil dostum. Burada sıkışmış hissediyorum, gitmek istiyorum. 5 kilometre ötede bir kasaba olabilirdi. Burada göremiyoruz bile, bir çanaktayız. Şuna bak. Şu an lanet bir çanaktayız. İkimizin kökeni farklı. Matt uzun süre hayatta kalabilir. Matt uzun süre burada kalmaktan rahatsız olmaz. Ama ben buradan çıkmak istiyorum. Burada oturmuş bekliyoruz. Aptalca. İşe yarayabileceğini düşündüğüm bir fikrim var. Buraya ilk geldiğimizde göl çevresine bakmıştım, hatırladın mı? O küçük tepeye çıktığımda 5-6 kilometre ötede bir sırt çizgisi gördüm. Oraya gidip tepeye çıkmalı ve oradan ne görebildiğime bakmalıyım diye düşünüyorum. Bize yardım olacaktır.
19: Böyle koşullar altında ayrılıp karda dolaşmak pek iyi bir fikir değil. Kar ağırlaşırsa yolunu kaybedebilirsin.
18: Harekete geçmek istiyorum. Bu işe yararsa bu riski almaya değer. Elimizdeki muşambayla işaret verebilirim. Muşambayla sana işaret vereceğim. Böylece sırta ulaştığımı bileceksin. Aynayı da yanıma alacağım. Eğer bir şey görürsem sana aynayla işaret verip yanıma gelmeni isteyeceğim. Yani aynayı görürsen yanıma gel. Olmazsa sabah buraya dönerim. Gece kalmak için basit bir barınak yaparım. Bunu başarabilirim. Ne dersin?
19: Normalde bu planı, ayrılma planını istemezdim. Ama birinin burayı, bu ateşi devam ettirmesi gerekiyor ve sen de ilerlemeyi çok istiyorsun dostum. Bence bu ikisini düşünmemiz gerekiyor. Bence kar ayakkabısı yapabiliriz. Neden denemiyoruz?
18: Tamam.
19: En azından yürümeni kolaylaştıracak.
18: Evet, bu işe yarar. Kesinlikle daha hızlı olurum.
19: Pekala.
18: Muşambayı alıp hızlıca bereme bağlayacağım. Yanımda 3 şey götürüyorum. İşaret vermek için muşamba, biraz tel ve işaret aynası.
19: Joe bu yolculuğu yapmakta kararlı. Onu durduramazsınız. Bu yüzden daha hızlı ve güvenli olması için yardım edeceğim. Bunlar ağırlığını dağıtmaya yardımcı olacak. Ayağına sıkıca bağlayacaksın ve böylece dik yamaçlara tırmanabileceksin dostum.
18: Güzel. Matt bana katılmasa da, planımı sevmese de bu hala bir takım işi. Şimdi bana bir çift kar ayakkabısı yapıyor. Hayatta kalmak için bunu yapmalısınız. 2 kişi ortak bir amaç uğruna birlikte çalışıyor. En azından kar durdu.
19: Şimdilik.
18: İşimize yarar dostum. Böyle kalırsa işareti görmen daha kolay olur. Görüş mesafesi en önemli şey. Eğer doğa ana bizi terk ederse, ne olursa olsun işareti göremez. Pekala dostum.
19: Evet, ayağını buraya koy dostum.
18: Lastik yüzlerini işaret vermek için getirmiştim. Matt onları kar ayakkabısı yaptı. Mümkün olduğunca sıkı olmalı. Bu güzel. İstediğimiz bu, elimizdekilerle hayatta kalmak. Biliyorsun Matt, normalde 45 numara giyerim.
19: Çok yaklaştım.
18: Evet, bence de. Harika bir fikir.
19: Bakalım nasıl olacak?
18: Harika. Teşekkür ederim. Sağ ol dostum. Gün batımından 1 saat önce işaretimi bekle.
19: 10-15 dakika boyunca bayrağı salla. Gün batımından 1 saat önce her 15 dakikada bir kontrol edeceğim.
18: Tamam. Anlaşıldı. 2 türlü de işe yarayacak. Ya sen geleceksin ya ben.
19: Evet. Tamam.
18: Görüşürüz.
19: Bol şans.
17: Joe onları kurtaracak bir işaret ya da bir kasaba belirtisi görmek için dağ yamacına gidiyor. Bu sırada Matt de daha çok balık yakalamak için buz kaplı göle dönüyor.
19: Eğer Joe'yu takip etmem gerekirse bir süre yolculuk var demektir. Yanımızda gıda stoğumuz olması için bu filetoları hazırlıyorum. Sonra da tütsüleyeceğim. Kar yeniden başladı. Umarım Joe orada iyidir.
17: Balıkta mikroorganizmaların büyümesini engellemek için filetolar 8 saat boyunca 70 derecede durmaksızın tütsülenmek zorundadır. Bu bütün nemi alacaktır.
19: Balığı pişirmek istemiyorum. Yalnızca hafif bir ateş istiyorum. Ama yine de bu kontrollü bir tütsüleme aracı değil. Bu çok ilkel bir tütsüleme yöntemi. Bu yüzden en fazla 2 hafta içinde yemek zorundayız. Her tür eti tütsülerken sert ağaçlar kullanmak gerekir. Ben kavak ağacını tercih ederim. Böylece tadı pastırma gibi oluyor. Çok güzel. Sabaha kadar yanımıza almak için hazır olacaktır.
20: İlk defa Matt'le ayrılıyoruz. Bu kolay değil. Ama ben bir yetişkinim, kendime bakarım. 5-6 kilometre ilerleyeceğim. Umarım bir şey görebilirim. Amacımız bu. Bu yolculukta ileriyi görebileceğimiz bir yere gitmeliyiz. Hızlı olmak önemli. Hava kararmadan dağ sırtına gitmeli, Matt'e işaret vermeliyim. Kar ayakkabıları hızımı 2 kat arttırdı. Ama kar yağışı devam ettiği için ayak izlerimi örtecektir. Bu yüzden her 100 metrede bir ağaçları işaretliyorum. Böylece izler kaybolsa da Matt beni bulabilecek.

0: Zamanı geldi sayılır. Joe bana buradan işaret gönderecek. Hiçbir şey görmüyorum. Yağış yüzünden görüş yok. Pek iyi görünmüyor. Umarım Joe iyi bir yerdedir. Açıkçası onun için endişeleniyorum. Hadi Joe.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
8: Peki kuryelerimden haberi var mı?
9: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
7: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç
8: kalp. Yakıt alacağız yine, yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
15: Üst düzey bir meydan okuma.
14: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
16: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
17: Wyoming'in kayalıklı dağlarında...
18: Bir helikopter.
17: Yoğun kar yağışı yüzünden Joe ve Matt kurtulma şansını kaçırırlar.
19: İşimiz bitti.
18: Evet, doğrusu bu.
17: Şimdi ayrıldılar. Matt barınağı ve ateşi korurken, Joe medeniyete dönecek bir yol bulma umuduyla dağ yamacına gidiyor.
19: Umarım Joe iyi bir yerdedir. Açıkçası onun için endişeleniyorum. Hadi Joe.
18: İkimiz de helikopterin bu yönde gittiğini biliyoruz. Bu yüzden bu dağ yamacına gidiyorum. Umarım burada yönümüzü bulmamızı sağlayacak bir şey görürüm. Kamp yaptığımız noktadan uzaklaştım. İlerlemeye devam etmeliyim. Ama bir sorunum var. Bu durumda terlediğinizi ve nem kaybettiğinizi fark etmezsiniz. Su alımınızı kontrol etmelisiniz. Yoksa burada susuzluk yaşarsınız. Çoğu kişi kışın kar yememeniz gerektiğini söylese de, benim gibi hareket halindeyseniz vücut ısınız artar ve su almak için biraz kar yemekte sakınca yoktur.
17: Kar sindirimden önce erimiş olmalıdır. Kar tüketimi bir kişinin vücut ısısını içten dışa düşürebilir. Bu da hipotermiye karşı savaşan vücut enerjisini kötü etkiler. Yine de yoğun fiziksel aktivite sayesinde Joe'nun vücudu soğuk karı emip sıcak kalabilir.
18: Vücut ısım şu anda yüksek. Bu bana zarar vermez. Buna ihtiyacım var. Tırmanmaya devam. Harika bir manzaram var. Orada yapıya benzer bir şeyler görüyorum. Tuhaf bir şekli var ve doğal görünmüyor. Bu şekilde bir açısı var. Bunu doğa yapamaz. Bunun insan yapımı bir şey olduğuna eminim. Şimdi Matt'e işaret yollama zamanı. Bu küçük yolculuğa değdi, şüphesiz. Matt'e işaret göndermeliyim ama buradan beni göremez. Onun karşısında olmam için yamacın diğer tarafına geçmeliyim, hızlı hareket etmeliyim. Eğer Matt işareti göremezse, bu yolu boşuna geldim demektir. Şimdi beni görmesi için geri gitmeliyim. Beş metre uzunluğunda bir direği var. Beyaz kar üzerinde kırmızı bir muşamba. Matt bunu görecektir.
19: Orada bir şey görüyorum. Bir hareket var. Evet, bu kesin. Kırmızı renk ve gümüş rengi görüyorum. Bu Joe olmalı. Yansıtıcı muşambayı bir direğe bağlamış olmalı.
17: Dağ yamacına geldiğini gösteren kırmızı bayrak işaretinden sonra, Joe'nun bir sonraki işareti, Matt'e bir medeniyet belirtisi gördüğünü gösteren ayna olacak.
19: Aynanın parlamasını görüyorum. Joe bana işaret veriyor. İlerlemeye değer bir şey görmeseydi bunu yapmazdı. Bu iyiye işaret. Sabah ilk iş toparlanacağım ve dağ sırtına doğru gideceğim.
18: Matt uyuyakalmadıysa bunu görmüştür. Bayrağı bırakmak isterdim ama bu gece buna sarılıp uyuyacağım. Güneş battığında ve bulutlar indiğinde ne kadar soğuk olabileceğini biliyorum. Hemen bunu indirip barınağımı yapmalıyım.
17: 10 dakika boyunca işaret verdikten sonra, Joe gece olmadan ve sıcaklık sıfırın altına düşmeden enerjisini bir barınak yapmaya harcamalı.
18: Barınak yapmak için ihtiyacımdan fazla kalori yakmayacağım. Bu çam ağacını buldum, beni koruyacaktır. Rüzgardan uzakta, karın altında olacağım. Buraya küçük bir koza yapacağım. Kendimi muşambaya saracağım. Belki çevreme birkaç çam dalı koyarım. Bir böcek gibi korunacağım. Isınmak için barınağımı küçük tutmak en önemlisi. Çünkü bu gece ateşim yok.
17: Rüzgarla birlikte gece sıcaklık -30 dereceye kadar düşebilir. Joe'nun ateşin sıcaklığı olmadan vücut ısısını korumak için fazladan yalıtıma ve küçük bir barınağa ihtiyacı olacak.
18: Bu işe yarayacak. Buraya basit bir koza yaptım. Yere kardan korunmak için çam dalları koydum. O yapıyı görebilmek için küçük bir pencere de yaptım. Eğer biri ateş yakarsa ya da ışık açarsa buradan görebileceğim. Ceketimi giyiyorum, sıcaklamıştım. Muşambaya da sarıldım mı? Tamamdır.

0: Bu gece yalnızım. Joe bana işaret gönderdi. Yarın sabah ilk ışıkla erkenden ve en hızlı bir biçimde oraya doğru yola çıkacağım.
1: Wyoming'in kayalıklı dağlarında yeni bir gün doğarken, Matt Joe'nun geceyi yalnız geçirdiği dağ sırtına doğru yolculuğuna başlıyor.
0: Joe dün gece işaret verdi. Bu kesinlikle bir şey gördü demektir. Tekerlek biraz ip, minderden bir parça, balığım var. En hafif şekilde gitmeliyim ama bunlar en önemliler. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde toparlanıp gidiyorum. Bu kayaklar hemen Joe'ya yetişmem için. Çünkü her saniye çok önemli. Aslında gölü bırakmak büyük risk. Joe ne gördü bilmiyorum. Umarım daha iyi bir şeydir. Yoksa en baştan başlamamız gerekecek. Böyle bir durumda bu kayaklar çok işe yarar. Düz zeminde yürümektense karda tırmanmamı daha hızlandırırlar. Böylece Joe'nun dağ yamacına kolayca varacağım. Bütün gece kar yağdı. Umarım Joe iyi bir yerdedir. Elimden geldiğince ayak izlerini takip etmeye çalışacağım. Eğer üzerine kar yağdıysa ağaçları işaretleyeceğini söylemişti. Onlara bakacağım yani.

0: gideceğim.
1: Joe. Matt. Evet, buradayım. Ne haber?
2: Merhaba dostum.
1: Kolay bulabildin mi?
2: Hayır, karda büyük izler bırakmışsın. İyi misin? Burada ne durumdasın?
1: İyiyim. Dün gece biraz soğuktu sadece.
2: Joe'yu gördüğüme sevindim. Bu koşullara göre sıcak. Her zamanki hali gibi değil. Muşambayı direğe bağlaman harikaydı. Çok uzaktan görebildim.
1: İşe yaradı. Özel operasyonlarda bir deyiş vardır. Bir hiçtir, iki birdir. Matt'le yeniden takım olduk. Mutluyum. Sana bir şey göstereceğim. Şu iki ağaç arasına baksana. Bir şey görürsen bana söyle. Gördüğüm şeyi Matt'in de görmesini ve gözlerimin bana oyun oynamamasından emin olmayı istiyorum.
2: Evet, kesinlikle orada doğaya ait olmayan bir şey var.
1: Yıkılmış ağaçlar olamaz, imkansız.
2: Değişik bir renkte, kutu gibi.
1: Kesinlikle, bu yüzden işaret gönderdim.
2: Mutlaka bakmamız gerekiyor.
1: Anlaşıldı, eşyamı toplayayım. Bana 5 dakika ver. Tam da gördüğüm şeyi tarif etti. Artık gideceğimiz bir yer olduğuna göre, buradan çıkmalı, yola koyulmalıyız.
2: Biraz alabalık.
1: Aa dostum.
2: Dün gece. Tamamen kurumadı ama yenilebilir.
1: Çok güzel Matt.
2: Daha önce gözlerimin yanıldığı oldu. Kutu gibiydi ve doğaya uymuyordu. Ama yaklaşınca aşınmış bir kaya parçası olduğu anlaşıldı.
1: Bir insan yapısı değilse şaşırırım. Bir şey olmalı. Oradan baktığım küçük pencereden bir ışık ya da ateş görmeyi umuyordum.
2: Hiçbir şey.
1: Ben de bir şey görmedim ama yine de...
2: Yine de bakmaya değer ha?
1: Evet. Güneş batmadan gidebilir miyiz bilmiyorum ama denemeliyiz.
2: Evet.
3: Medeniyet işareti gibi görünen bir işarete doğru giden Joe ve Matt'in artık somut bir rotası ve kurtulma şansları var.
1: Burası çok dik.
2: Öyle. Eğer bu tepeden inerken yuvarlanırsak, düşüşümüzü yumuşatacak kadar kar yok. Eğer bir kayaya çarparsak ya da ayağımız burkulursa ya da yolculuğumuzu etkileyecek bir yaralanma yaşarsak buradan çıkamayız. Aşağısı bataklık olmalı.
1: Evet. Burada kilometrelerce uzanan sular gördüm dostum. Çevresinden geçemeyiz. Üzerinden geçmek zorundayız.
2: Evet.
1: Hedefimiz gün batımından önce o yapıya ulaşmak. Ama bu bölge çok tehlikeli. Fark etmeden bir çukura basabilir ve kendinizi göğsünüze kadar suya batmış bulabilirsiniz. Yani bu bizim için hiç kolay olmayacak.
2: Bolca kalın söğüt var. Bataklık bölgelerinde kunduz yuvası çok bulunur. Burası bir mayın tarlası gibi. Tehlikeli bir nokta var.
1: Dostum, buzu kontrol etmeye devam et. Eğer içine girersek ne yapacağız? Ateşimiz de yok.
2: Hayır, yok. Attığımız her adımda altının su olmadığına ve sağlam olduğuna emin olmaya çalışıyorum. Alttan akan suyun sesini duyuyorum.
1: Evet, sesini altımızda duyuyorum. Bu iyi değil.
2: Bu çok kötü bir his. Adımınızı atıp suya girebilirsiniz. Gerçekten de tehlikeli. Burası sağlam. Bakalım üzerinden geçebilecek miyiz?
1: Matt!
4: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
5: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
12: Peki kuryelerimden haberi var mı?
13: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Express içelim. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Wyoming'in karlı dağlarında tutsak kalan Matt ve Joe, medeniyete ulaşma umuduyla dar bir patikada ilerliyorlar.
12: Alttan akan suyun sesini duyuyorum.
13: Evet, sesini altımızda duyuyorum. Bu iyi değil.
11: Ama yolları üzerinde ince bir buz tabakasıyla kaplı yarı donmuş bir bataklık bulunuyor.
13: Lanet olsun. Matt!
12: İyiyim.
13: Tuttum seni. İyi misin?
12: Evet. Hadi ilerlemeye devam edelim.
13: Evet. Hadi dostum. Biri suya girerse hipotermi kaçınılmazdır.
12: Buz kırılma sesini duyduğum an...
13: Evet, ben de duydum. Yavaş ve sakin dostum.
12: Bu daha iyi olamazdı.
13: Burada daha fazla kalmak istemiyoruz. İlerlemeye devam etmeliyiz.
12: Bu koşullar altında ateş yakmak çok zor olacaktır. Eğer ıslanırsak pantolonlarımız, botlarımız, her şeyimiz üzerimizde donar. Derece sıfırın altında olduğu için hayatımız tehlikede. Burada çok su var.
13: Tamam.
12: Galiba burası tam değil.
13: Karı delsen?
12: Evet, çok büyük bir adım. Şuna bak, bütün şey çöktü.
13: Evet, buradan gidemeyiz. Neden ormana dönmüyoruz?
12: Kar çok yüksek.
13: Doğru söylüyorsun.
12: Kötü haber. Önümüzde büyük bir dere var. Ama iyi haber. Diğer tarafta orman var. Galiba bu son geçit. Önümüzde büyük bir dere var. Islanmadan nasıl karşıya geçebiliriz diye düşünüyoruz.
13: Dostum, bir bakayım. Yanından geçemeyiz çünkü etrafımızı çevreliyor.
12: Böyle bir dereyle karşılaştığınızda ve karşıya geçmeniz gerektiğinde doğrudan gitmek istersiniz. Botlarınızla yürümek istersiniz. Ama sonucu botlarınızın saatlerce ıslak kalmasıdır.
13: Matt, o kütük karşıya uzanıyor mu?
12: Evet ama...
13: Neden üzerinden geçmiyoruz?
12: Bu oldukça tehlikeli. Altı çok derin ve karla kaplı.
13: O kütükten düşüp suya girersek tüm vücudumuz sırılsıklam olur. Kurumamızın imkanı yok. Çünkü ateşimiz yok.
12: Şu geniş yer oldukça sığ. Bence en iyi şansımız botlarımızı çıkarıp onları kuru tutup hızlıca karşıya geçmek.
13: Bundan nefret ediyorum ama haklısın.
12: Terimiz soğumadan yapmalıyız.
13: Evet, burada durup düşüneceğimizi harekete geçelim.
11: Eğer deriniz sıfırın altında derecelere maruz kalırsa, soğuk ısırması yaşanabilir. Sıcaklık eksi 10 derecenin altındaysa, derin soğuk ısırıkları oluşabilir. Kan pıhtılaşması, kangren ve organların kaybına kadar ilerleyebilir.
13: Metin planı zorlu ama akıllıca. Botlarınız ve çoraplarınız ıslanabilir ya da ayaklarınız ıslandıktan sonra kuru çorap ve bot giyebilirsiniz. Yalnızca dereden geçerken acı çekmek daha akıllıca.
12: Bunları fırlatıyorum. Böylece taşımayacağız. Kış koşullarında hep giysilerle sarmalanırsınız. İlk defa pantolonlarımızı sıyırıp bacaklarımızı gösteriyoruz. Aman tanrım, şu çekici bacaklara bak. Joe'nun bacakları hamur gibi görünüyordu ama çekici olduğunu söyledim.
13: Bu kimin fikriydi?
12: Vur bana. Tamam, ben önden gideceğim. Diğer tarafa geçmeye çalışacağım. Sen hazır mısın?
13: Evet, ben hazırım. İstediğin tamam. Zaman. Dostum, biliyorsun su çok soğuk. Yani durmadan
12: kar da
13: geç,
12: öyle.
13: Tamam mı?
12: Evet, kar da öyle.
13: Evet.
12: Böyle bir havada ve buz gibi soğukta botlarınızı çıkardığınızda canınız acır. Parmaklarınızı suya soktuğunuz an uyuşuyor. Canlandırıcı olduğunu söyleyebilirim. Harika.
13: Ayaklarınızı soğuk suya soktuğunuzda parmaklarınızı arılar sokmuş gibi hissediyorsunuz.
12: Nasıl gidiyor?
13: İlerliyorum. Bu soğuk suda uzun kalmak istemezsiniz.
12: Sonunda bitti. Gel kayakların üstüne otur.
13: Bu doğru karardı. Kütükten düşme riskini almadık. Biraz acı çektik ama artık yola dönüp buradan çıkabiliriz. Evet.
12: Bu günümü canlandırdı.
13: Çoğu kişi bunu bilmez ama vücudunuzdaki suyu karla kurutabilirsiniz. Suyu emer, karı sürttüğünüzde ayaklarınız kurur. Bu iyi bir yöntemdir. Artık ayağımı hissedebiliyorum.
12: Evet, birazdan ayaklarımız ısınır.
13: Bence de. Emmet.
12: Evet.
13: Biraz bekle.
12: Ayağın nasıl?
13: Karıncalanıyor. O dereyi geçtikten sonra yürümek bizim için zor olmuştu. Tek ihtiyacımız olan ateşin başına oturmaktı. Eğer Matt ve ben ayaklarımızı ısıtamazsak, yalnızca hipotermi değil, soğuk ısırığı riski de var. Gün ışığı gitmeden barınak yapmalıyız.
12: Burada iyi bir barınak yapmak çok zor. Yürüyelim ve iyi bir kütük bulabilecek miyiz bakalım dostum.
13: Anlaşıldı.
12: Bütün gün yürüdüğünüz için vücudunuz sıcakken bile barınak ve ateş bu koşullar altında yine de çok önemlidir.
13: Emmet.
12: Evet.
13: Baksana. Bu da ne böyle?
12: İnsan yapımı olduğu kesin. Ama aradığımız yapı olmadığını sanıyorum dostum.
13: Bir göz atalım.
12: Tamam, evet.
13: Hadi önden yolu aç. Bu uzaktan gördüğümüz yapı değil. Farklı bir şey. Bir ocak.
12: Taş bir baca. Çok eski görünüyor. Yanmış bir kulübe olmalı. Kendine has bir tarzı var, baksana şunu.
13: Ne acayip değil mi? Burada bir ocak bulmak.
12: Biliyor musun, bu şey hala çalışabilir. Burada bir ateş yakıp arkamızı ateşe verebiliriz dostum.
13: Tamam. Bu şeyi basitçe bir barınak haline getireceğiz. Gördüğümüz yapıya bugün ulaşmamız imkansız olduğu için burada kamp yapacağız.
11: Buzu nehirden geçtikten sonra hipotermi ve soğuk ısırması riski altındaydılar. Bu baca onlara barınak ve ateş sağlayarak sorunlarını çözüyor.
13: Biraz yakacak odun toplayayım.
12: Arkada çalılar görmüştüm. Onlar çok iyi yanabilir dostum.
13: Tamam, görüşürüz.
12: Kış koşullarında hayatta kalmak çok zordur. Eğer barınak yapamazsak, ateş yakamazsak çok zorlu bir gece olacak. Tabii ölmezsek. Bu tropikte yürümeye benzemez. Çalı ateş yakmak için idealdir. Doğru oranda ateşi koruyabilirsiniz. Ayrıca ağaç kabukları barınak yapmak için harikadır. Burada bükülmüş bir parça görüyorsunuz. Bu ateş tahtası olacak. Tahta için çok iyi. Bunu al. Bundan bir şey çıkarabilirim galiba. Tek zorluğu ağaçlara oymak gerekliliğidir. Çünkü ağaçlar bükülmüştür ve dönmüştür. Ama oymacılık becerileriniz iyiyse çok iyi bir yaylı sondaj yapabilirsiniz.
11: Yaylı sondaj yapmak için bir yaya ve ana tahtaya ihtiyacınız var. İki parçanın arasındaki yayın yarattığı aşınma ortada bir kor yaratır.
12: Yaylı sondaj yaparken en çok zorlandığımız şey çubuk üzerinde basıncı yaratan çukuru delmektir. Ama bu sefer elimde kar aracından çıkan kemer ve teker var. İçindeki bilye sayesinde istemediğimiz sürtünmeyi önleyecek. Bu yüzden ilk olarak başlangıç deliği açacağım ve sonra bir parça ahşap yerleştireceğim.
13: Nasıl gidiyor?
12: Ateş yakmaya hazırlanıyorum. Her şeyi hazırladım dostum.
13: Gösteri zamanı. Bakalım elinde ne var?
12: Bu teker iyi oldu.
11: Kor yaratmak için yay ve tahta arasındaki sürtünme 400 dereceyi geçmeli.
13: Dostum sen yaparken çok kolay görünüyor. Sorun bu. İşte bu dostum. İzlemek dışında bir şey yapmamı ister misin?
12: Evet, diğer dalları da getirebilirsen harika olur.
13: Tamam.
12: Sağ ol. Güzel.
13: Matt, hayatında kaç kere bu şekilde ateş yakmışsındır?
12: Bakalım, bu şekilde binlerce olmalı.
13: Dalga geçiyoruz.
12: Evet, kolayca.
13: Vay canına, burada olduğun için mutluyum. Çünkü benim pilim bitti.
12: Senin burada olduğuna ben de memnunum dostum.
13: Evet dostum, bu ateş çok iyi görünüyor.
12: Evet.
13: Neden barınağı yapmaya başlamıyoruz?
12: Evet, bence kapı gibi bir şey yapabiliriz. Çoğunluğunu dallarla doldururuz.
13: Ben biraz kazık keseyim.
12: Tamam. Kış koşullarında barınak yapmak zor iştir. Ama burada barınağın yarısı zaten inşa edilmiş.
13: Bunun uzunluğu nasıl Matt?
12: Harika. Bu bizim için harika bir fırsat. Sıfırdan başlamadığımız için enerjimizi korumuş oluyoruz. Dev bir ocağımız var. Tek yapmamız gereken ateşi korumak için önüne bir duvar yapmak. Sonrası kolay.
13: Ne kadar balığımız kaldı Matt?
12: Burada birkaç parça kaldı dostum. Az kaldı yani.
13: Kar aracından aldığımız kablo nerede? Hala duruyor mu?
12: Evet, burada olması gerekiyor.
13: Bir fikrim var. Kapan kurmayı düşünüyorum. Alabalıkta yağ yoktur. Kış koşullarında hayatta kalmaya çalışırken enerjinizi sağlamak için yağa ihtiyacınız vardır. Çok kalori yakarsınız. Evet o. Bir hayvan yakalayabilirsem buradan çıkmak için gereken kalori ve enerjiyi oradan sağlayabiliriz.
12: Sence bir şey bulabilir miyiz?
13: Evet, güneş hala tepedeyken hızlıca bir tuzak kurmalıyız. Bunu yapabilirim.
12: Eğer bir şey yakalarsan sana karşı çıkmam.
13: Şüphesiz.
12: Güzel olur.
13: Hemen geleceğim.
0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
14: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi. Aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik. Zamanını ve cebini düşünenlere.
15: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
16: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
17: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
18: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
17: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
17: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
20: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
21: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
23: İkisi birlikte çok iyi.
24: Tıpkı bizim gibi.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya.
23: Haksız.
21: Ah! Abi ne yapıyorsunuz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
23: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
25: Siparişin

0: dondurucu hediye.
1: Sütaş hayran, sütaş hayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an...
3: Sütaş hayran?
2: Gelsin sütaş hayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Bankam Tonbank, kartım hadi.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Bir fikrim var. Tuzak kurmayı düşünüyorum. Evet, o şey. Bir hayvan yakalarsam buradan kurtulmak için gereken kalori ve enerjiyi sağlayabiliriz.
12: Sence bir şey bulabilir miyiz?
11: Evet, güneş hala tepedeyken hızlıca bir tuzak kurmalıyız. Yapabilirim.
12: Eğer bir şey yakalarsan sana karşı çıkmam.
11: Şüphesiz.
12: Güzel olur.
11: Hemen gelirim. Matt'le yürüdüğümüz korkunç bölgeye dönmem gerek çünkü orada birçok kunduz yuvası görmüştüm. Şuna bakın. Kesinlikle bir kunduz yuvası. İşaret bekliyorum. Orada bir şey görmezsem yukarı doğru gideceğim. Tamam, bir bakalım. İşte buradan yuvasından dışarı çıkacak. İki ağacın ortasındaki ideal bir yerde tuzak kuruyorum. Telime ilmek atıp ağaca bağlayacağım. Tamam, böylece birini yakalarsam kaçamayacak. Şu iki ağaç arasına tuzağımı kurdum. Telim bu kütüğe kadar uzanıyor. Gerçekten de iyi bir nokta. Bakalım ne olacak.
13: Kunduz tuzağı kurulduktan sonra Joe'nun gece olmadan kampa dönmesi gerek.
11: Bu çok iyi. Kurduğum tuzağın hemen karşısında yeni hayvan ayak izleri var. Lanet olsun. Bu bir dağ aslanı. Bu şey buradan geçmiş. Hiç iyi değil. Çok kötü.
13: Birleşik Devletler'in batısında 30 bin dağ aslanı olduğu tahmin ediliyor. Bu yırtıcılar saatte 80 kilometre hızla koşabilir ve avına 10 metre öteden atlayabilir. Kaçış imkansızdır.
11: Sağıma baktığımda taze idrar izi gördüm. Bu bir erkek aslan, dişi değil. Erkekler bu şekilde bölgelerini işaretler. İzlerin derinliğinden ve pati izinin boyutundan bu bir erkek derdim. Bence bu büyük bir erkek kedi. Daha önce görmedim, görmeyi de planlamıyorum ama buradaki en yırtıcı hayvan olduğunu biliyorum. Onlar o kadar hızlıdır ki ne olduğunu anlayamazsınız bile. Bir şey yapamazsınız. Anında işiniz biter, sizi yakalar ve oyun biter. Ölürsünüz. Bu kadarı yeter, Matt'in yanına döneceğim. Ona ne gördüğümü söyleyeceğim. 100 metre çevremde bir dağ aslanı varken tek ihtiyacım bir silah olmasına rağmen ben tuzak kuruyordum. Çok yakınımdaydı. Yırtıcı kediler tüylerimi diken diken eder. O kadar hızlıdırlar ki yanınıza gelmelerini bile anlayamazsınız. O yüzden hazırlıklı olmalıyız. Pekala. Bunun onu haklayacağını garanti edebilirim.
12: Bir şey var mı?
11: Hayır ama sinir bozucu bir şey gördüm. Pek iyi değildi.
12: Neymiş o?
11: Bir dağ aslanının ayak izi.
12: Neden rahatsız oldun ki?
11: Matt'in tavrı beni öfkelendirdi. Hiç umrunda olmadı. Sen istediğini yapabilirsin ama ben arka bahçemde dağ aslanı istemem.
12: Yani evet, yabani doğadayız. Wyoming açıklarındayız. Dağ aslanı olması normal. Aslında burada olmaları beni rahatlattı.

0: Eğer aslanlar hayatta kalabiliyorsa bize de bir şey olmaz.
1: Evet, tabii. Matt biraz Dr. Dolittle gibi takılıyor. Hayvanlarla iyi anlaşır ama bu tehlikeli ve yırtıcı bir hayvan. Konu doğa olduğunda aklının nasıl çalıştığını anlamıyorum. Dağ aslanlarının insanları öldürdüğünü biliyorum.
0: Böyle bir durumda bir dağ aslanı tarafından öldürülmezsin dostum.
1: Ben risk almayacağım. Bu olmaz. Elimde bir silahla daha rahatım. Bak, kış olduğu için muhtemelen açtır ve avlanıyor. Lanet olsun dostum, bunu istemiyorum.
0: Elindekiyle beni yaralamadı. Ne yaparsan yap.
1: Elbette, bunu niye yapayım? Tabii acıkmadığım sürece.
0: Burada pişireceğiz demek.
1: Dostum, bu şimdiye kadarki en büyük ateşimiz. Balık nerede?
0: Burada.
1: Bir parça versene.
0: Evet.
1: Başka kaldı mı?
0: Evet, evet.
1: Güzel. Sabah olunca gidip tuzağı kontrol edeceğim. Şanslıysak bir şey düşer. Eğer bir şey bulamazsak da yola devam ederiz. Dostum, sana söylemeliyim. Bu son ateşimiz en iyi ateşimizdi.
0: Evet. Evet.
2: Wyoming kıyılarındaki yeni gün, Joe'nun tuzağında ihtiyaçları olan kalorileri yakalamış olabilir.
1: Tuzağım düşmüş. Şuna bak. Baksanıza. İşte bu kadar. Lanet olsun. Kedi izleri görüyorum. Lanet olasıca dağ aslanı kunduzumu yemiş. Parçalara ayırmış. Emmet.
0: Evet.
1: Sana kahvaltımızdan kalanı göstereyim. Dostun dağ aslanı gerisini almış.
0: Ona şaşırdım. Aferin ona.
1: Arkasında pek bir şey bıraktığını söyleyemeyiz. Her şeyi yemiş. Bu sonu.
0: Yine de üstünde et var. Bunu pişirelim.
1: Onu yemeyeceğim dostum. Çok rahat olmaz mı? Kaçmamız gerek. Bu şey kesinlikle av modunda. Bunu görmek bana yetti.
0: Bunu pişirmek istemez misin?
1: Etin kalanı dağ aslanıyla gitti. Burada yırtıcı bir kedi olduğunu anlamalısın artık. Matt, onu saklamak istiyorsan paketle yanımıza al. Ama buradan gidelim artık. Kampı toplayalım. Şu şeyle aramıza mesafe koyalım.
0: Tamam.
1: Önlem için.
0: Tamam, önlem almak için toplanıyorum.
1: Tamam.
0: Et çiçeği gibi duruyor.
1: Evet, güzel duruyor.
0: Joe şu dağ aslanından dolayı çok endişelenmiş görünüyordu ve gitmek istiyordu. Bu yüzden eti paketleyeceğim, kampı toplayacağız ve gördüğümüz yapıya doğru ilerleyeceğiz. Galiba yemeğimiz kampın önünden geçmiş Joe.
1: Peki tavşan mı?
0: Hayır, onun yürüyüşü başkadır. Küçük bir tilki gibi bir şey olmalı.
1: Kötü oldum. Uyanmadın mı? Onu yakalayabilirdin.
0: O sıcakta bebekler gibi uyudum.
1: Bak, gördüğümüz o yapı çok uzakta olamaz.
0: Evet, katılıyorum. Hemen dağın arkasında olmalı.
1: Yakın olduğunu biliyorum. Umarım gece olmadan oraya ulaşabiliriz.

0: Joe. Tepenin üstündeki gördüğümüz şey olabilir. Dün gördüğümüz yapıya doğru ormandan ilerliyorduk. Birden görüş açıma bir kulübe girdi.
1: Kulübeye yaklaştıkça uzun süredir kimsenin orada olmadığı belli oluyordu. Karda hiç iz yoktu. Ama kullanırsanız risk sizindir yazan bir tabela vardı. Yani ya at ya da kar aracı olmalıydı. Ama çoktan gitmişti. Dostum, yamaçtan gördüğümüz yer burası olmalı. Değil mi?
0: Evet, bu kesin. Aynı şekilde ve aynı yerde. Çok uzun süredir kimse uğramamış gibi görünüyordu. Çok uzun süredir.
1: Lanet olsun. Bu insanlar gideli çok olmuş. Burası her kiminse her şeyi götürmüş. Orada kullanabileceğimiz hiçbir şey yok. İlk planımız olan helikopterin sesini takip etmeye geri döndük. O yöne gidecektik yani.

0: Helikopter sesi sanki.
1: Koş dostum, koş hadi hadi. Kalkıyor gibi Matt. Bu birkaç gün önce duyduğumuz helikopter mi bilmiyorum ama fark etmez. Buradan kaçış biletimiz olabilir. Bizi görmedi Matt. İmkanı yok. Matt'le buraya gelmek için çok uğraştık. Helikopter kalktı ve yalnızca 30 saniye ile kaçırdık. Bu bizi tamamen yıktı. Vadiden buraya geldi. Kesin.
0: Belki de aşağıda bakmaya değer bir şey vardır.
1: Devam edelim.

0: Joe, orada insanlar var. Turuncu tulumlu bir adam var.
1: Hey!
0: Merhaba.
1: Bir rüzgar hortumu var. Helikopter oradan kalkıyor olmalı.
0: Merhaba.
1: Hey! Bu tip durumlarda çıkışınızı planlamanız gerekir. Düşünmeden davranıp kurtulmayı umut edemezsiniz. Planınız başarısız olursa, başarısızlık planınız olur.
0: Kış koşullarında doğayla baş etmek zorlu olabilir. Böyle bir durumda hayatta kalabilmek için doğa gibi olmanız gerekir.
1: Merhaba, nasılsınız? Ben Joe Budamet.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da. Bak, bak,
6: Mondiom'a bak. Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Bunları bir açalım.
13: Açmayalım. Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
14: Karakterin çoğunluğu standart karakter.
13: Aynen.
15: Gözünü seveyim.
13: İfadeni alacağız.
15: Yok abi ben açmıyorum.
14: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaça haber verelim.
15: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
16: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tatlı, mezatlarda sadece bir adam olduğunu fark ettim. O da tabii ki benim.
1: Peki diğerleri?
0: Bebek onlar, hepsi. Hepsi bebek. Tek yaptıkları ağlayıp şikayet etmek.
1: Oradaki tek adamsın.
0: Bak, bugün adam çantası ve adam zulası ile geldim.
1: Evet.
0: Bir sürü nakit.
1: Bebekleri ağlatacaksın.
0: Bebekleri ağlatacağım, kesinlikle. Çünkü yapabilirim.
1: Mücevherler.
2: Burada klima olsaydı eve hiç gitmezdim.
3: Oho!
4: Dikkat et, dikkat et.
5: Kaka, kaka!
6: Pekala, var mı artıran? 120 oldu. 120, 120 veren.
7: 120.
6: Evet, 120 geldi. 130, 130 geldi. 140 veren var mı? Evet.
3: Bende.
6: 140 verildi, ortalık ısınıyor. 150 veren. Bende. 150, 150, 150 evet.
3: Evet, sattım.
8: Bugün gerçekten heyecanlıyım. Kuzeybatı Miami'nin ticari endüstriyel bölümündeyiz. Ve bu alıcıların depolarda daha fazla ticari endüstriyel tipte ürün alabileceğini düşünüyorum. Makineler iyi satar. Umarım herkes satın almak için hazırdır.
9: Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü parası olan tek kişi benim.
10: Bankaya uğrama fırsatım olmadığı için.
9: Yani satın alacak tek kişi benim.
10: Bir şey alacaksan ve sen beğenmezsen senden izin mi alacağım yani?
9: Evet. İşler böyle yürüyor.
10: Lindsay benim patronum mu? Sanmıyorum. Ama benim de bir avantajım olacak tabii.
9: Bütün gün benimle takılacaksın. Arkana yaslan ve yolculuğun tadını çıkar.
2: Bugün temel olarak herkesin sinirini bozacağım. Diğer alıcıların iyi bir şey almamasını sağlayacağım. Sinir bozucu ve gıcık olacağım. Onları oyundan çıkarmak için karımın bana yaptığı gibi rahatsızlık vereceğim. Bugün daha önce hiç görmedikleri bir ben görecekler.
11: Bir tane daha ver.
3: Bir kahve daha mı istiyorsun? Şimdiye dek kaç kahve içtin?
11: Ver şunu işte.
3: Bu kaçıncı, üçüncü mü?
11: Bilmiyorum.
3: Christian asla kahve içmez. Hem bu kahve normal kahvenin 6 katı etkili.
11: Tut şunu. Bunun hepsini içeceğim.
3: Eyvah eyvah.
11: Kahve yüklemesi.
3: Aman tanrım.
11: Heyecanlanıyorum.
3: Çok hızlı hareket ediyorsun. En az bir saat boyunca hiperaktif olacak, sonra da çökeceksin.
11: Evet, depolama alanının tamamını almaya yeter.
3: Aman tanrım.
2: Hey, siz beyazlar burada ne yapıyorsunuz be? Bugün her şey siyahın olacak.
10: Hepsi siyah.
2: Bugün ben alıyorum, siz almıyorsunuz. Kimsenin müdahalesine izin veremem. Aklınızı alın.
0: Hazırım. Kesinlikle hazırım.
1: Lindsay, bebek bezlerini getirdin mi?
0: Bebek bezlerini getirdin mi?
1: Bebek bezlerini getirdin
0: burada
1: mi?
0: Burada karşı karşıya olduğum tüm o bebekler. Merak etme, sana karşı değilim. Senin için zaten...
10: Hedefin zor. Bu mu yani?
0: Hem bir kocan hem bir bebeğin var. Hepsi bir arada.
12: Pekala, herkese merhaba. Ben Bob Nichols. Kapıyı açtığımızda deponun içindeki hiçbir şeye dokunmayın. Sadece gözlerinizi kullanın. Cebinde en çok mangır olan kişi buradan hazinelerle birlikte ayrılacak. Bakalım neler varmış, hadi.
0: Hadi bakalım.
12: Başlıyoruz, burada hangi hazinelerin olduğunu görelim.
0: Açıl susam açıl.
1: Ne var acaba?
3: Çamurluk falan var.
11: Jorgen, hadi bakalım toplanalım. Şurada bir amfi görüyorum. Jeep'im için ses sistemi istiyorum. Ses sistemini takıyoruz,
3: sakin
11: kapıları
3: ol.
11: Söküyoruz.
3: Ses sistemini kısçına takıp sesi sonuna kadar kısmak istiyorum. Böyle.
10: Neye baktığımı bile bilmiyorum.
1: Yok canım.
10: Sen bana söyle.
1: Bakmana izin veriyorum.
10: Arabanın diğer yarısı bende yoktu. Kapı bana uymaz çünkü arabamın tamponuyla eşleşmiyor.
1: Oto tamirhanesine ait eşyaları buraya atıp gitmişler.
10: Evet.
1: Beğenmedim, istemiyorum. Para konuşur ve benim param hayır diyor.
0: Genelde bir araba ünitesi, çamurluk var, ses sistemi falan var.
2: Baktığını bile bilmiyorsun.
0: Para edecek şeyler de var.
2: Beni görmezden gelmeni sevmiyorum.
0: Kevin, karımdan uzak dur.
2: Kafasını bulandırdım bile. Biri kendisinden daha sinir bozucu olduğunda ne yapacağını şaşırıyor. Boya, kürek, fren hidroliği, ikinci el araç parçaları satıyorum. Kardeşimin de boya ve kaporta atölyesi var.
0: Ben arabamı tamir etmem. Yenisini alırım.
12: Hadi başlayalım. 100 dolarla başlıyoruz. 100 veren var mı?
11: Ben de.
12: Evet, 100 geldi. 150. Evet, 150 veren. 300 oldu. Evet, 350 veren var mı? 350 arıyorum. Yok mu arttıran?
3: Şimdi okulunu kıracağım senin. Şok tabancası olan var mı? Beni çıldırtıyor.
12: Evet, 375 var mı?
0: 375.
12: Evet, 375 geldi. 400
0: depoyu
12: alıyorum.
0: İstemiyorum. 400 para harcasınlar istiyorum.
12: 400.
11: Sahi mi?
12: Satıyorum.
11: Ne yaptı oğlum? Adamı oyalıyorum işte.
12: Evet satıyorum, son şans. Satıyorum.
0: Kim aldı? Kim aldı söyle.
12: Sattım.
2: Evet aldım. Bu soytarılar o kadar sinir oldu ki CIA'yı adama izlemeyi unuttular. Kaynak eldivenleri. Bunlar $5 kazandırır. Eski araba ampulleri. Bu yaklaşık $25'lık bir kutu. Arabaları temizlemek için mum ve benzeri şeyler. Marka bir matkap, birkaç tampon başlığı, $40'lık kutu orada. Oo işte. Bu üniteye teklif vermemin nedenlerinden biri buydu ama bu işte. Bir şeyin durumunu ona dokununcaya dek bilemez. Bu tüm ünitenin parasını çıkarabilirdi ama aksine çöpe gidiyor. Buradaki ise takas dükkanında $50 eder. Burada iki araba krikosu var. Rahat $15 eder. Hava hortumu $10. İki kürek, tanesi $5. Bunu George'un ağzından çıkanları küremek için kullanabilirim. Burada bir araba için güç amplifikatörü var. $50 eder. Araç içi paspas. İki set var. Tanesi $25. Ekipman dolabı $40. Burada ne varsa çok ağır. Çok iyi bir alet. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Anlaşılan bunun da bir şey ölçülüyor. Kim bilir? Bir değeri olabilir. Bunu kardeşimin kaporta atölyesine götürüp ne işe yaradığını öğreneceğim. Araba camı. Kardeşime değerini söylemesi için gösteririm. Güzel bir far. Bu güzel bir kapı. Evet. Şu ince, yüksek, kaliteli deriyi görüyor musun? Kapı kolları. Bunlar kardeşime göstereceğim şeyler arasında. Alıcıların kafasını karıştırdım. Mezada dönmek için sabırsızlanıyorum. Bakalım başka şeyler de alabilir miyim?
10: Koruyucu gözlükleri tak. Bugün gayet güvendeyim.
12: İşte oldu. Burada bir müzik deposu var.
9: Klavyeye benziyor. Orada evet. Bir bateri var.
10: Bize göre bir depo olduğunu sanmıyorum.
9: Para bende. Bu depoyu istiyorum. Evet, istiyorum.
2: Sandalyeler, ziller, davullar. Kesin teklif vereceğim.
11: Gerçek teklifçiler bakmadan teklif verir dostum. Yarım saat baktıktan sonra teklif vereceğim demezler. Bu çok komik. Kafein beni çıldırtıyor.
3: Kalp krizi geçireceksin.
11: Aslan gibiyim kardeşim.
3: Aslan falan değil. O bir eşek.
11: Bak, burada bir sürü enstrüman var. Elde çalınan şey var. Kolada olayı var ya hani. Acayip titriyorum. Bunu istiyorum. Çok iyi. Gidelim.
3: Çattık.
0: Bak. Bir sürü davul var burada. Teklif vereceğim.
9: Ne olacak ki?
0: Şuradaki klavyeye bak. Beğenmedin mi?
9: Zaten sende var. George zaten gürültücüdür. Davula gerek yok.
12: Pekala başlıyoruz. $300 geldi. Evet 400. 400 de geldi. 450 arıyorum. Evet 500 geldi. 600. Evet 700. Evet 800 arıyorum. 800 veren var mı? 800. 750 verildi. Evet.
0: Beğendim.
12: 800 var mı? 800. 800 geldi. 850 veren evet geldi. Evet 900 veren. Evet 900 veren var mı? Satıyorum. Sattım.
0: Şimdi hafta sonu için yapacak bir şeyimiz var. Kulaklarımda bir melodi. Zafer dansı zamanı.
11: Evet. Yo.
9: Müzik duyduğum anda dans etmem gerek.
12: Pekala şimdi sıra bunda.
11: Evet. Bak birkaç silte var, mobilyalar var. Küçük bir gitar
3: tamam.
11: Var.
3: Bunu alalım.
12: Dikkat et. Bana o hareketi bir kez daha göstersene. Bu kadar yeter.
9: Egzersiz bisikleti.
10: Kanepeden bahsetme, her yeri yırtılmış. Bugün bizim günümüz olmayabilir tatlım.
9: Bence satın alacağız.
10: Hayır sakın yeltenme.
9: Bugün eve eli boş gitmeyi kabul etmiyorum.
2: Kanepe, şilte. Hiç ilgimi çekmedi. O aptallar bunun için kavga edebilir. Ben istemiyorum.
0: İğrenç. Bundan daha iyi şeyleri çöpe atıyorum ben.
12: Hadi başlayalım. Şimdi satacağız. Ne veriyorsunuz? $100. Evet 200 geldi. 300 arıyorum. 300 veren var mı? Evet 250 veren
9: 250.
12: Var mı? 250 geldi.
9: Şimdi
12: 300 var mı?
9: Şimdi yetişkinler bebekleri ağlatıyor.
12: 300 veren 275 geldi.
9: Bu kadar.
0: İşte
2: olamaz. Ağlak adamın nesi var?
12: 350 arıyorum yok Bartran.
0: Bunu yapmalarına izin verme.
12: 325 geldi. 350 arıyorum. 350 veren var mı?
9: Göster hadi.
12: 350
9: güç
12: arıyorum.
9: Göster.
12: Yok Bartran. 350'ye satıyorum. 350'ye satıyorum. Evet sattım. Evet 350'ye satıldı.
11: Kahvenin etkisi geçiyor. Mükemmel zamanlama çünkü az önce kahve etkisindeydim.
2: Barbie ikizleri yine sahnede.
12: Pekala eğlence bitti. Ağlama zamanı geldi. Bana ödeme yapma zamanı. Ofiste görüşmek üzere.
5: Pekala işte bu. Ben ünitemi aldım. Eve gidiyorum. Hadi gidelim buradan.
2: Resmen midemi bulandırıyorsunuz.
5: Lindsay'e depo yok. Hak ettiğini buldu.
9: Haydi bakalım.
3: Hey, karını burada yalnız bırakmamalısın. Kevin orada. Güzel.
11: Biraz uykum geldi kardeşim.
3: İşe koyul kardeşim.
11: Beni neden...
3: Tut şunu.
11: Dikkat et. Yine yatak çarşafı.
3: Yine yatak çarşafı. Bana onunla vurursan yemin ederim seni yere sererim.
11: Çok iyiymiş.
3: Kahvenin etkisinin geçtiğini sanıyordum.
11: Evet ama bilemedim. Yine bir enerji geldi. Duydun mu? İkinci nefesin. Hey. Dur biraz. Sakin ol. Hey kılıcım.
3: Sence bisiklet ne kadar eder?
11: $40.
3: Evet baksana bu para edebilir.
11: Evet.
3: İki tane var ve yepyeni. Burası $75 eder. Güzelmiş. $5. Sence 5 mi 10 mu eder?
11: $10. Aa vay canına.
3: Bu şey $400'dı. 1997'de yani.
11: 1960'da. $5. Kırmızı tabaklar $10.
3: Küçük bir hoparlör.
11: Ha evet.
3: Yaklaşık $20 eder.
11: Buradaki raf $20.
3: Hı-hı.
11: Yataklar $80. Kanepe $100.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
15: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
14: Yok mu bunun bir çaresi?
16: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
17: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
18: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir SUV.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Asu senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
1: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Bakın,

0: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yok artık.
6: Olamaz.
5: Vay canına. Şuna bak. Fil dişine benziyor. Dokusuna baksana. Bunlar mini fil dişi domino taşları.
6: Hayır.
5: Yemin ederim. İnanılmaz güzellikte bence.
6: Fil dişinin yasal olmaması çok
5: Dinle.
6: Kötü.
5: Dinle. Bildiğim tek şey bir fil dişi uzmanı bulmamız gerektiği. Bunları kontrol ettirmek istiyorum. Al bakalım.
6: Tamam.
5: Aman tanrım. Kiraz çiçeği.
6: İşte.
5: Eğlenceli olacak.
6: Hayır hayır. Sakın bana sıkma.
5: Gel
6: sıkma sıkma.
5: Gel.
6: Sıkma.
7: Açsın mı?
8: Tamamdır.
7: Vay canına.
8: Güzel.
7: Tanrım.
8: Bundan nefret etmiştin değil mi? Karım üniteyi almamı istemedi ama bütün bu enstrümanları görünce kesinlikle fikrimi değiştirecek.
7: Aman tanrım.
8: Ne kadar güzel bak.
7: Harikasın.
8: Acayip.
7: Bunu çok sevdim.
8: Çin çin. Oldukça ağır gibi. Şuradan tut bebeğim. Devam et. Devam et.
7: İnanılmaz.
8: Halloluyor hadi. Tamam önce kutuları karıştıralım mı? Hop, tamam.
7: Şuna baksana.
8: Merhaba.
7: Peki G-Man, sence bunlar ne kadar eder?
8: $175 mı?
7: Aa şuna
8: hadi
7: bakın.
8: Bakalım, hadi.
7: Şunların güzelliğine bak.
8: Bunlar tef.
7: Tef mi?
8: Evet. Üçüne $60 falan diyebilirim. Ivır zıvır var burada.
7: Evet.
8: Şapkamı şuraya atsana. Terliyorum. Harika bir şey. Çalışıyorsa $100 eder. Bunlar ne olduklarını bile bilmiyorum.
7: Lostim,
8: fikrim var mı?
7: Los timbale. Bacaklarının arasına koyuyorsun ve sonra da...
8: Ha, fazladan bir çift enstrümanımız oldu. Yani 4 taneyle ne yapacağını o da bilemeyecek. Ne düşünüyorsun? Değerini hiç bilmiyorum.
7: $100 diyelim.
8: Ziller, el yapımı harika. İyi bir marka. Üçü de tabanlarıyla bizde. Her şey temiz. İkinci eli $300 eder.
7: 300 tamam.
8: Gayet iyi. Küçük sandalyeli davul seti. Çok temiz. $400 eder.
7: Tamam.
8: Evet.
7: Amfiye ne dersin? $150
8: eder. $150 eder.
7: Bana uyar.
8: Evet, adil bir fiyat. İşte en sevdiğim
7: evet.
8: şey.
7: Güzel.
8: Tamam. LP Galaxy Giovanni serisi. Tamam. Kalın deri. Sırf buna bakarak yüksek kalitede olduğunu söyleyebilirim. Yapmamız gereken uzman birini bulup gerçek değerini öğrenmek.
7: Tamam, tamam. George iyi bir depo aldı. Tamam, deneyelim.
8: Benim adım G-Man. Sen tatlım dersin. Çok çalışırım. Para kazanırım. Her gün üniteyi almayı severim. Sevdiğim depo görünce her zaman...
7: Boş ver.
9: Randy.
10: Evet.
9: Sana göstereceğim şeyler var. Gel de bak. Doğrama parçalarını kardeşime götüreceğim. Bakalım kardeşim kardeşine yardım edecek mi?
10: Tamam. Ne getirdin?
9: Bir sürü iyi parlak şey. Bunlardan 4 tane var.
10: Çok kirli. Çizikleri var.
9: Hepsi mi öyle?
10: Evet. Yenilerinin tanesi $20.
9: Bir bakayım.
10: Yakından bak. Hiçbir değeri yok. Bak.
9: Çok parlak yeni bir farım var. Bu yüzden bunu getirdim. Şuna bak.
10: Uzaktan iyi görünüyor ama iyi olmaktan uzak. Bak burada kırık bir braket var. İyi değil, kırık.
9: Fark etmemiştim. Hiç fark etmedim.
10: Bana iyi bir hurda göster.
9: İşte bu.
10: Bu bir emniyet kemeri modülü. İşte bunun değeri olabilir. Ancak ne yazık ki burada X'i görüyor musun? Bak.
9: Aha.
10: Genelde sigorta şirketleri X'i işaretler. Yani iyi değil demektir. Bu büyük bir sorumluluk.
9: Ha, olamaz. Peki ya bu? Bence bu iyi bir emniyet
10: Hayır,
9: kemeri.
10: Hayır, kullanılmış emniyet kemeri almıyorum. Yasaya aykırı. Konu güvenlikle ilgili. Hayat kurtaran bir şey. Yani bu emniyet kemeri iyi değil.
9: Bir sürü param gitti. Bu iyi değil. Hadi ama Randy, kardeş sevgisini duydun mu hiç? Hey, tamam.
10: Tamam, peki bu işte şey şimdi ne? Konuşmaya başladın.
9: Heh, duymak istediğim
10: Eğer buydu. Çalışıyorsa tabii. Bu araçların kazaya karışması durumunda ölçülmesi için. Şuradaki şeye bak. Bunu buradan çıkardığında ölçüm göstergesi
9: evet.
10: görüyor musun? Bak işte
9: Anladım.
10: Burada. Ha. Nasıl olduğunu sana göstereyim. Bir arabanın teknik özelliklerine göre tam ölçülerine geri getirmeni sağlıyor. Ama bu kullanılmış. Korozyona baksana.
9: Beyazlar buna patina diyor. Daha değerli yani. Adı patina.
10: Bunu beyaz bir adama satman gerekecek. Çünkü siyah bir adam satın almayacak. Ama bu iyi görünüyor. Evet iyi görünüyor. Pahalı görünüyor. Ama ne yazık ki öyle değil. Hepsi bu mu?
9: Hayır, en iyisini sona sakladım. Bunun nereden geldiğinden emin değilim.
10: Bu iyi bir marka.
9: Gördün mü? Para edeceğini biliyordum.
10: Şu koca ezik olmasaydı öyle olurdu.
9: Onca toz yüzünden bunu fark etmemiştim bile.
10: Gözlüklerini değiştirmelisin çünkü bu büyük bir ezik.
9: Olamaz. Moralimi bozmayı sever. O küçük depoya hiç bulaşmamalıyım.
10: Evet.
9: Peki bana bütün bunlar için ne vereceksin? Kullanmadığın şeyler de dahil.
10: Neden kullanamadığım şeyler için sana para ödeyeyim ki? Bunlar için bir şey teklif edemem. Buradaki her şeyde bir sorun var çünkü.
9: Buraya gelmemem gerektiğini biliyordum.
6: Arka sokakta buluşma fikri kimden çıktı?
5: Domino Park'tayız dostum. Sanırım siz Craig ve Chris'siniz. Bugün dekoratif sanatlar ve antikadan Chris ve Craig'le buluşuyoruz. Onlarla Domino Park'ta buluşacağız. Yani Domino, Domino Park. Pekala, sizi bunun için aradık.
0: Harika değil mi? Güzel ve küçük pagoda. Güzel küçük oyma figürler olan zarif küçük bir Çin sanatı örneği. Şuradaki çapraz çizgileri görüyor musun? Kesinlikle evet. Fil dişi.
2: Damarlarından anlayabilirsiniz. Buna Schreiger çizgileri denir. Bu da damara ait çizgilerdir.
0: Ayrıca...
5: Bu yüzden buraya geldik.
0: Çok iyi. Domino Park.
5: Bu yüzden burada buluştuk.
0: Bir iki el oyun evet. Oynayabiliriz. Fil dişi çok fazla güneşe maruz kalırsa ağrır. Bu yüzden tamamen beyaz değildir. Sararmayı görebilirsiniz.
5: Evet.
0: Çok rağbet görür değil mi?
2: Evet, daha çok rağbet görür.
5: Güzel.
2: Yüzyılbaşı 1890'larla 1910'larsın.
0: Tam o döneme ait, kesinlikle.
5: Güzel. Fil dişi neden hoş karşılanmıyor?
2: Fil dişi, yani Çin malı fil dişi genellikle Afrika'dan gelir ve bunun için filleri öldürmeniz gerekir.
5: Korkunç.
2: Satmadan önce hangi eyaletlere kime satabileceğinizi, para cezası almadan, tutuklanmadan ve sorgulanmadan uluslararası eyalet sınırlarını geçip geçmeyeceğini öğrenmek gerekir.
5: Peki ya burada, Miami'de herhangi bir sorun olur mu?
2: Bu kadar eski bir şeyi bence herkese satabilirsiniz diye düşünüyorum.
5: Öyle mi? Güzel. Evet, her şey harika görünüyor ama değeri ne kadar eder?
0: Geldik önemli soruya.
5: Evet, bunun için buradayız.
11: $750.
5: Güzel. Vay canına, çok iyi kardeşim.
0: Fena değil.
5: Biraz eğlenmek ister misiniz Küba tarzı?
0: Hadi dostum.
5: Küçük kazanır.
6: Bakalım.
5: İşte gidiyor. Oh. Bir tane kaldı. Bu adam nereden çıktı?
0: Acemi şanslı geldiğimi söylememiştim.
6: Anlamıştım.
8: Enstrümanları bir arkadaşıma götürüyoruz. Bakalım daha çok kazanacak mıyız?
12: Ne haber George? Nasılsın dostum? Uzun zamandır görüşemedik.
13: Seni gördüğüme sevindim. Nasılsın?
14: Merhaba.
8: Eşim. Nigel.
13: Memnun oldum.
8: Benim iyi yanım.
13: Çok iyi yanın. Ne getirdin?
8: Seni bunun için aramıştım.
13: Tamam.
8: Konga bongo. Pek bir fikrim yok. Sana getirdim işte.
13: Tamam. Öncelikle buna konga denir.
8: Yaklaşmışım.
13: Bu da tumba. Konga ona daha yüksek bir perde verir. Tumba daha düşük bir perde verir. Yani... Gördün mü?
14: Aa evet.
8: Gayet iyi gibiler değil mi?
13: Bunlar üst seviyede. Özellikle bu muhteşem konga çalanlardan biri olan Giovanni Hidalgo için yapılmış. Ayarları iyi durumda. Altın kaplama. Jantın altın kaplama olması
14: altın
13: gibi.
14: Altın mı?
13: Altın kaplama.
8: Para eder yani.
13: Ama kullanılmış olduğunu ve yıpranma ve aşınmaya uğradığını da unutma.
14: Quintel Valo. Ne kadar eder?
13: Şu anki duruma bakacak olursak kazanacağın para yaklaşık olarak... $1000.
8: Budur.
14: Bu harika.
8: Aslında üzerindeki krema. Başka bir de işte harika bir melodi.
14: Evet.
8: Değil. Bana bir iyilik yap.
13: Söyle.
8: Bu kadın dans etmeyi seviyor.
13: Hı-hı. Biraz çalmamızı istiyorsun yani.
8: Çalmanızı istiyorum ama tarzı bana da uygun olsun.
13: Tamam, bunu yapabiliriz.
8: Benim havalarımı
13: yapabiliriz.
14: Sonunda. Vamos a bailar.

0: Çok sevdim bu sesi. Para sesi gibi.
1: George ve Maisel bebekleri ağlattılar ve 1500 dolar kâr ettiler. Jorgen ve Christian'ın antika dominoları yasal satış kurallarıyla 800'lük kâr sağladı. Greg dilini tutarken Lindsay cüzdanını sıkıca tuttu. Kevin de ailesiyle zaman geçirdi ama kardeşçe sevgi görmedi.
0: Hadi biraz da sen çal.
2: Tamam, denerim.
3: Tamam, bacakların arasını al.
2: Tamam.
3: Tamamdır.
0: Bacakların arasını. Tamam, peki.
2: Bunu yapabilirim.
0: Benden görebileceğin tek şey bu. E işte bu. Hadi hadi hadi.
2: Aa, buna bayıldım.
0: Tamam, yeter hadi.
2: Pekala.
4: Bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
5: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece durula.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
11: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
12: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: A101'de 15'li büyük boy yumurta 72 lira 50 kuruş.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
9: Finans. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
17: Üst düzey bir meydan okuma.
16: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
18: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Bugünkü açık artırma evime 2 dakika mesafede. Yani olay benim alanımda. Kimsenin bölgeme gelip eşyalarımı satın almasını istemiyorum. Mahalle bekçisi gibiyim. Bana saygı duymayı öğrenecekler.
1: Çünkü yapabilirim.
2: Ding dong.
0: Burada klima olsaydı eve hiç gitmezdim.
3: Yapma
4: şunu.
5: Kaka, kaka.
4: Pekala, var mı artıran? 120 oldu. 120, 120 veren.
2: 120.
4: Evet, 120 geldi. 130, 130 geldi. 140 veren var mı? Evet.
3: Bende.
4: 140 verildi, ortalık ısınıyor. 150 veren.
1: Bende.
4: 150, 150, 150 evet.
1: Evet, sattım. Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Neredeyse bir yıldan uzun sürdü. Cooper City'de özel bir lokasyondayız. Burası harika bir yer. Bölgenin tam ortasında apartman daireleri, şehir evleri, kiralık konutlar, müstakil evler, her tür konut var. Alıcıların aradığı şey bu. Başka bir deyişle bu müzayedenin harika bir özelliği var. Eve eşyaları yağmur gibi yağıyor. Bana da para yağacak tabii. Buraya geleceklerini biliyorum. Çünkü istedikleri şeylere sahibiz.
6: Cooper City dostum. Daha önce de geldim, 5 ekip daha geldi. Eşyalar kontrplak değildi. Mobilyalar gerçek ahşaptı ve antikaydı.
7: Yorgun çocuk gibi masallara inanıyor. Anlattığın şeyler efsanevi anka kuşuna benziyor.
6: Neden
7: gözünle görsen bile inanmayacaksın.
6: At değil de anka kuşu?
7: Anlamadım, tek boynuzlu at
6: mı? Evet, umarım onu burada buluruz.
8: Şimdiden heyecanlıyım. Müzayedeye katılmak için sabırsızlanıyorum. Satın almak için geldim. Belki birkaç tane mobilya bulurum.
2: Mobilya mı alıyoruz?
8: Oho, hayır, hayır.
2: Bugün mobilya alabilir miyiz? Birden heyecanlandım. Mobilyalarla oyuna devam.
1: Karnıma bir ağrı girdi. Gergin hissediyorum. Midem karıncalanıyor.
2: Peki neden?
1: Cooper City'deki tesis yeni. Daha önce hiç gitmedik. Ne çıkacak bilmiyorum.
9: İlk randevumuza benziyor.
1: Yeni tesisle randevu mu? Karnım daha çok ağrıdı.
9: Bugün sevgi dolu bir gün.
1: Hey Bob, daha önce vaiz olduğunu, insanları evlendirdiğini duydum.
10: Hayır.
1: Bugünkü tesis randevumuzda bizi Hayır. tesisle birleştirebilirsin
10: belki. George, statünün çok üstünde olan bu sevimli güzel kadını sevgilin olarak kabul ediyor musun?
1: Evet.
10: Aranızda bu iki kişinin birlikteliğine itiraz eden biri varsa...
0: İki elim ve ayağımla itiraz ediyorum ama mutlu bir evliliğim var.
10: Herkese günaydın. Ben Hammerdown'dan Bob Nichols. Hatırlamanız gereken kurallar var. İçeri girdiğimizde size iyice bakmanız için bir şans vereceğiz. Sadece gözünüze bakacaksınız. İçeride hiçbir şeye dokunamazsınız. Unutmayın, kimin cebinde daha çok para varsa evine hazinelerle gidecek kişi de o olacak. Hadi gidip şu hazinelere yakından bakalım.
1: Hadi günümüzü aydınlat.
10: Kapının ardında bir sürü hazine var. İşte geliyor. Ho-ho!
8: Pekala, bir şilte, bir küre, birkaç tane bar taburesi var ve hepsi güzel görünüyor. Hadi başlayalım.
2: Greg bugün hoşuma gitti ama çoğu zaman ona katlanamıyorum.
1: Kitap mı, kitap okuma mı? Bunlar bağışlanabilir. Bence buradaki eşyaların potansiyeli var.
2: Evet.
1: Daha önce kimsenin dokunmadığı belli. Bu eşyalar benimle eve geliyor.
6: Burada para kazandıracak bir şey yok, hepsi çöp. Tek boynuzlu atı bulamayacağım.
0: Eşyalar temiz görünüyor. Şu birkaç kutuyu almama gerek yok. Çaylakları alt etmek için en sevdiğim oyunu oynayacağım.
10: Pekala millet, başlıyoruz. Pamuk eller cebe. 100 veren var mı? Evet 100. Evet 200 oldu. Evet 500 oldu. Evet 600 oldu. 700 veren. Evet 700 oldu. 800 veren. Evet 800 oldu.
0: Uğraşmama gerek yok. 850. Bu palyaçolar kendilerini eğlendiriyor.
10: Evet 850 veren var mı? Evet 850 geldi. 900. 900'e çıkıyoruz.
1: 950. 950. Küçük rakamlarla
10: evet,
1: uğraşmayalım.
10: 950 verdiler. Evet 1000 dolar veren var mı? 1000. 1000. 1000. 1000. Evet 950'ye gidiyor. Evet 950'ye gidiyor. Gidiyor. Sattım.
1: İşte.
10: Evet 950'ye
1: sattım. Az önce
10: sattım.
1: Yeni depomu aldım. Bu da ilk aşama tabii. Bir sürü eşya var. Sayımla başlayalım diyorum.
9: Tamam.
10: İki bar taburesi. Tanesi $20. Çanta olduğu için bununla sen ilgilen.
9: Çok güzel. Ünlü bir markanın eski modeli. Buna $100 diyebilirim.
10: Burada bir sürü çanta var. Şimdiden heyecanlandım.
9: Cüzdanları severim ama bu kadın çanta tutkunuymuş.
10: Bir çanta daha bebeğim. Sence ne kadar eder bu?
9: $200.
10: En az. Bundan uzun uzun bahsetmiştim. Hatırlıyor musun?
9: Vay canına.
10: Bakalım tarih
9: Peki sence ne kadar eder?
10: En az $100. Bu da güzel, küçük bir şey. İyi durumda. $50 eder. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Sana harika bir depo alacağımı söyledim.
9: Çok acıdı.
10: Bir çeşit para koleksiyonu bu. Bir sürü para var burada. Kaba bir hesapla. 20, 40, 60, 400, 60, 500 dolar eder.
9: Önce çantaları, sonra da parayı bulduk. Bu depoya bayıldım.
10: Şuna bak.
9: Harika.
10: Gerçekten öyle.
9: Bana sorarsan fiyatı $150.
10: En az.
9: Evet, bu çok güzel. Kesinlikle harika. En az $200 eder.
10: Ciddi misin? Evet. Hepsi kıyafet ama iyi görünüyorlar. Kıyafet kıyafeti. $200. Bence bu 5 para etmez, ne dersin? Ama böyle şeylere $10 verenler de oluyor. Bana göre bu değersiz. Üstünde bir sürü top var. Tamam, ilk çekmece. Bir bakalım. Lanet olsun. Çöp, çöp, çöp.
9: Evet.
10: Tamam, ikinci çekmece.
9: O da ne öyle? Aman tanrım.
10: Şu yeşil mücevherlere bak.
9: Kutunun detayı muhteşem.
10: Yüzünü gördün mü?
9: Çok güzel. Hiç böyle bir kutu görmemiştim. Baktırmamız gerekecek.
10: Güldük, eğlendik ama bu kadar yeter. Müzayedeye dönelim. Belki bir depo daha bulurum. Kim bilir? Vay canına.
1: Evet.
8: Bir ev dolusu eşya var. Buradan en az 2 hatta 3 yatak odası çıkar.
10: Vay canına. Bir sürü eski püskü şey var ama hiçbiri antika sayılmaz.
9: Mobilyalar kaliteli mi anlayamadım.
0: Ucuz ayakkabılar, kıyafetler, bu odadaki her şey ucuz. Bir sürü şey var ama hiç hoşuma gitmedi.
7: Şuradaki kutular hoşuma gitti.
6: Piyano $250 eder. Davul seti 5 parçaysa işe yarar.
7: Bence kamyonu çağırma zamanı geldi.
6: Bu oda çok büyük ve içindeki her şeyi satabilirim. Tek boynuzlu atımı buldum.
10: Pekala, başlıyoruz. Açılış fiyatı 500. 500 veren var mı? Evet, 550. 550 veren. Evet, 550 geldi.
0: Pekala, evet, bu çocuklara biraz daha para ödetelim.
10: Evet, 600 oldu. 700 veren. 700 veren. Evet, 650. 700 oldu. 750 veren. 750 oldu. 800 veren. 800.
0: Mahalle vergisi geldi. Ödüyorlar.
10: 850 veren, 850 veren, son şans. Bu durumda depoyu $800 sattım.
0: Salakla avanak.
7: Tek boynuzlu at çıksa iyi olur.
6: Korkma.
10: İşte geliyor.
1: Öyle olsun.
8: Umutlar ve hayaller paramparça oldu. 2 sandalye ve 1 komodin.
2: Mobilya alabileceğimizi söyledi. Bu depoyu alsam kızar mısın?
8: Kızarım.
0: 2 sandalye, 1 kutu, 1 de komodin. İstemem, kalsın.
10: Güzel parça ama tek başına olduğundan ilgimi çekmiyor. Anladın mı?
9: Tamam.
6: Bilemiyorum. Hayır.
7: Tamam.
10: Pekala, açılış fiyatı $25. 25 veren, evet. 25 verildi. 50 verildi. Evet. 75 veren. 75 geldi. 100 verildi. Evet. 100, 100, 100, 100, 100. Evet. 125, 125, 125 oldu. 150, 150 veren. 150 oldu. Evet. 175, 175 oldu. Evet. 200 veren var mı? 200. Evet. 200 oldu.
2: Teklif 225
10: veren.
8: Hayır.
10: 225 veren, 225. Son şans. Arttıran yoksa satıyorum. Evet. 225.
2: 250 veriyorum.
10: 250, evet. $250
8: verildi. Aklını mı kaçırdı bu?
10: 250 verildi. 275 veren, 275 veren. 275, $250 gidiyor. Satıyorum, satıyorum. Sattım. Depoyu $250 sattım.
0: Bir komodin ve 1 kutu için $250. Beyazlar bu ülkeyi nasıl yönetiyor anlamıyorum.
10: Pekala, dinleyin. Eğlence bitti. Sızlanma zamanı geldi. Ödemeler için büromda bekliyorum.
8: Aldığın şu güzel sandalyelerden birine oturacağım.
2: Çantamla ilgilenir misin?
8: Biri kadın, biri erkek için. Bu yüzden mi aldın
2: Greg
8: yoksa?
2: Greg bu odayı gerçekten istemiyordu. Çok kızdı. Tanesi 15 dolar eder.
8: Tamam, fena değil. 30 etti. Devam
2: depoya
8: et.
2: Depoya 250 verdi ki bu da 250 eder.
8: Duaya başlayalım.
2: En azından başa başız.
8: Başa baş olmayı sevmem. Bilirsin.
2: Tamam, sen aç.
8: Pekala, olamaz.
2: Siyah
8: bir çöp
2: mu?
8: Torbası. Belki şansımız yaver gider ve bir iki kıyafet çıkar.
2: Kıyafet mi? Unut gitsin.
8: Ha, bence hala başa baş durumdayız. Kutu çöple dolu. Şaşırmadım.
2: Kıyafetler, hazinemiz burada.
8: Biraz kıyafetin kimseye zararı dokunmaz. Vay canına. Ah, buradan çıkan en iyi şey olabilir. Dur biraz. Hayatım, şunu gördün mü? Bu da ne böyle?
2: Harika, dışarıda rahatça
8: evet.
2: Giyebilirsin. Bence Christy Mario kostümü.
8: Mü? Aman tanrım.
2: Daha neler, onu
8: şuna
2: asla
8: da
2: giymem.
8: Bak hadi, belki iyi bir şey çıkar.
2: Tahmin ettiğin gibi değil, bu sadece bir ceket değil.
8: Ne buldun, nasıl bir şey?
2: Aa, bir kutu var.
8: Dikkatli aç. O gerçek gibi görünüyor.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: A101'de poşetli bütün filicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
2: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ne
7: 11? Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
11: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
13: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Bir kutu var.
21: Dur biraz. Bekle, bekle. Bana bırak. Dur biraz. Aman tanrım. Üstünde ne yazıyor?
19: Kutsal ya.
21: Artık kutsandı. Denemeye değerdi.
19: Ama buna bakmadın. Vampir avlama kılavuzu. Açıkçası şu ana kadar bulduğumuz en tuhaf şey.
21: Bunu gece yarısı senden uzak tutacağım.
19: Ne olduğunu anlamadım. Birinin incelemesini ister misin?
21: Lindsay gerçekten şansını zorluyor. Evet, birine sormalıyız.
22: Tamam, o tarafa doğru götürün. 800 dolara depo aldık ve tek boynuzlu atımı bulacağım.
23: Burada iki piyano var. Ne diyorsun?
22: Tanesi 300.
23: Aldığımız şifonyerler burada. Her biri 20 dolar.
22: Bu resmen parçalanmış. Karşılığında bir şey alamayız.
23: Bu güzel.
22: Bu çok iyi durumda. 30 dolar alabiliriz. Burada bir şifonyerimiz daha var. Bence 40 dolar falan kazanırız.
23: İki davul seti.
22: Sanırım set başına yaklaşık 400 dolar alırız. İki komodin daha. 40 dolar da buradan
23: gelir. Çamaşır makinesi ve kurutucu da 150.
22: 150. Burada bir sürü şey var. Muhtemelen buradan da 50 ile
23: 100 dolar.
22: 100 gelir.
23: İşte.
22: Merhaba.
23: Buna ne diyorsun?
22: Dur biraz dur. Stradivarius. Stradivarius. Aa, kesinlikle değil.
23: Pembe Varius. Pembe ve sevimli ama tek boynuzu eksik.
22: Kardeşim sanırım 10 dolar kazanırız. Adam galiba berbermiş. Sence bundan bir 10 dolar gelir mi?
23: Evet. 10 dolar.
22: Bak bu ne? Küçük çantada 20 dolar eder. Sürü şey var. Muhtemelen buradan da 50 ile
23: 100 dolar.
22: 100 gelir.
23: İşte.
22: Merhaba.
23: Buna
22: dur
23: ne diyorsun?
22: Biraz dur. Stradivarius. Stradivarius. Aa, kesinlikle değil.
23: Pembe Varius. Pembe ve sevimli ama tek boynuzu eksik.
22: Kardeşim sanırım $10 kazanırız.

0: şuna bağlanıyor.
1: Ne işe yarıyor?
0: Sanırım onu ısıtıyor. Bunu kontrol ettirmek istiyorum. Bunlar bize para kazandırabilir. Son derece güzel. Bunların bir değeri olmalı. Isınan makasları her yerde bulamazsınız. Asla.
1: Sanırım saçımı kestireceğim.
0: Buraya gel. Ben keserim.
1: Sen kesemezsin. Uzmanı lazım.
0: Bu işte iyiyimdir. Gel hadi.
1: Saçmalama. Ne yapıyorsun? Burada
0: hadi
1: işim
0: gel.
1: Gitti. Gidiyorum.
2: Tanrım sen koru.
3: Ciddi misin?
2: Boynumda bu olmadan oraya gitmem. Başıma ne dert açtım bilmiyorum.
3: Yüce Tanrım. Yerel bir vampir uzmanı buldum. Ve bizi evine davet etti. Profesörden. Kutunun bize biraz para kazandırması için her yere giderim.
2: Adım Greg, nasılsın?
4: Merhaba, boynundaki
2: evet,
4: sarımsak.
2: Evet ama gerçekten berbat kokuyor.
4: Bence onu takmana gerek yok.
2: Karımın beni neye sürüklediğini bilmiyorum. Güvende olduktan sonra kokmana kimseye zarar olmaz.
4: Ama burada ihtiyacın olmayacak.
3: Onunla hiçbir yere gidemem.
2: Karım senin vampir gibi bir şey olduğunu söyledi.
4: Aa, pek sayılmaz. Güneydoğu Nova Üniversitesi'nde profesörüm.
2: Vay canına.
4: Aynı zamanda vampiroloğu.
2: Vampir nesi?
4: Vampirler konusunda uzman kişisi. Sizce içinde ne var?
3: Bir çeşit vampir avlama setine benziyor.
4: Harika, açabilir miyiz?
3: Elbette.
4: Bir bakalım. Aman tanrım, çok ilginç görünüyor.
2: Gerçekten mi? Görür görmez beğenmiştim.
4: Vampirleri yok etmek için kullanılan çeşitli aletler var. Buna şu kullanışlı çekiç de dahil tabii.
2: Anladım.
4: Birkaç tane de kazık var. İçinde çeşitli sıvılar ya da mineraller olduğunu düşündüğüm şişeler var. Mesela burada bakire kanı yazıyor. Güney Florida'da böyle bir şeyi nadiren bulursunuz. Bu da onu çok değerli kılıyor. Bu tür setleri aslında 1800'lerin sonlarında Romanya'ya ya da Doğu Avrupa'ya giden turistlere satıyorlardı. Gerçekten orijinalse, yani 1890'larda üretildiyse 15 hatta 20 bin dolara alıcı bile bulabilir.
2: Vay canına. Eğer bu kutu 20 bin ediyorsa Lindsay artık istediği mobilyayı alabilir.
4: Detaylar çok ilginç ve özenle yapıldığı da ortada. Eski de olabilir, eskitilmiş de. Kağıt çok eski görünüyor. Ahşap da bir hayli yıpranmış gibi. Bence en fazla 20 yıllık. Birinin onu eski göstermek için çaba harcadığı çok belli oluyor.
3: Peki orijinal kutular 20 bin ediyorsa bizim küçük kopyamız ne kadar eder?
4: Bana kalırsa bir koleksiyoner bu parçaya en çok 800 dolar öder.
3: Ne?
2: Çok şaşırdım.
3: Bunun için 800 dolar mı? Vampir kutusu beni kurtardı.
2: Yatağın yanındaki yastığın altına mı koyalım?
4: Bir zararı olmaz.
2: Tabanca da aynı işi görür.
4: Kesinlikle.
3: Raz Dezle hoş geldiniz.
0: Merhaba, nasılsın?
1: Nasıl gidiyor?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş
0: Bazı
3: geldiniz.
0: Bazı şık makaslar bulduk ve onları lüks berberlere götürüyoruz ve Miami'deki Razzle Dazzle da öyle bir yer. Çok güzel
3: teşekkür
0: görünüyorsun.
3: Teşekkür ederim, tanıştığımıza
0: Muhteşem.
3: Sevindim.
0: Muhteşem, buraya daha önce böyle. Gelmemiştim.
3: Burada erkekleri şımartıyoruz.
0: O zaman müdavimi olacağım.
1: Evet,
0: buraya şu makas için geldik.
3: Bunlar kesinlikle harika. Bu markanın en iyi ürünleri.
0: En iyisi dediğini duydun mu?
3: Ve profesyoneller tarafından kullanılmaları gerekiyor.
1: Ciddi birini yakabilirsin değil mi?
3: Kesinlikle. Bunlar ciddi şekilde ısınıyor.
1: Vay canına.
3: O yüzden son derece dikkatli olmalısınız. Saçı keserken onu ısıyla
0: mühürler
3: ve nemin içeride kalmasını sağlayarak daha kalın görünmesini sağlar. Şu anda bunun çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum.
0: Tamam.
3: Önce bunu prize takalım.
0: Bize uyar.
1: Peki şuradaki düğme?
3: Artık o düğmeye basabilirsin.
0: Peki ne bekliyoruz?
3: Yeşile döndüğünde görmemiz gerekiyor.
1: Bekle.
3: Güzel çalışıyor.
0: Sence değeri ne kadar?
3: Yepyeni. Benimkini 800 dolara aldım.
0: Yok artık. 800 dolar mı?
1: Makas için mi?
3: Aynen öyle.
1: Artık saçıma sadece böyle makaslar değecek. Birinci sınıf saça birinci sınıf makas. Yani bunlar kullanılıyordu.
3: Kullanılıyordu ama artık kimse ilgilenmiyor.
0: Olamaz.
1: Eyvah.
3: Yine de ben ilgilenebilirim.
1: Şimdi ne olacak?
3: Neden olmasın? Bu set için size 400 dolar verebilirler.
0: Bu harika.
1: Çok
0: depodan
1: güzel.
0: Depodan zaten kâr
1: Deponun
0: etmiştik.
1: Maliyetini açtık.
0: Evet. Bu depo için şükrediyorum. Tek boynuzlu atımı buldum. Bir de Jaguar makasım oldu. Her şey çok güzel.
1: Teşekkür
0: İlgiler
1: ederiz.
0: İlgiler için teşekkür
3: Benim
0: ederiz.
3: Benim için bir zevkti. Ben
0: çok yardımcı oldum. Teşekkürler.
3: Tekrar beklerim tabii saçın için.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Deborah.
1: Benim.
0: Merhaba Meydel, tanıştığınıza
1: sevindim. Merhaba Meydel, ben de sevindim.
0: Dolapta bir mücevher kutusu bulduk ve ne olduğunu anlamak için bir antikacıya götürdüm.
1: Aa, ne kadar güzel.
0: Bu parçaya bir göz at. Güzel değil mi?
1: Çok zarif.
0: Fikrini almak istiyorum.
1: Aa, çok güzel. Ne kadar bakarsan bakayım, içindeki kavisli ayrıntılar sayesinde tütün kutusu diyebilirim.
2: Aa.
1: Tütün buraya yerleştiriliyordu ve kutunun içinde elle sarılıyordu. Böylece tütünler
0: öyle
1: dışarı
0: mi
1: dağılmıyordu. Burada çok güzel kabartmalar var. Uzun, dökümlü elbiseleriyle başlarını yana eğmiş kadınları görebilirsiniz. Bu gerçek bir sanat eseri. Üst kısmında küçük cam mücevherlerle süslü bölümler var. Bu kutuyla ilgili eksik olan tek şey ise tabanının olmaması. Bu parçanın da şuradakine benzer bir tabanı, hatta buna benzer mermer bir altlığı olması gerekirdi.
3: Kaç yıllık peki?
1: 1880'lerle 1920 arasında yapılmış. 20. yüzyılın
3: gerçekten
1: başından kalma.
3: Tamam Debra, işin aslı, anlattıkların çok güzel. Çok şey öğrendim. Peki sence değeri ne kadar?
1: Bugün piyasada ya da galerimde bunun gibi harika küçük bir parça 2000 dolar
3: ediyor. Hadi canım. Harika, ciddi misin?
0: Aa, tanrım, bu bir şaka mı? Daha fazla ayakkabı alabileceğim. Kutlamak için alışveriş yapmamız lazım ve zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
4: George ve Meydel, Cooper City'deki ilk randevularında gol attılar ve 2600 dolar kazandılar. Jorgen'la Christian diğerlerinden bir farkla öndeydiler ve fazladan 1440 dolar kazandılar. Greg ve Lindsay'nin vampir seti güzel bir kar bırakırken, Kevin'in mahalle bekçiliği işi tamamen suya düşmüş gibi görünüyor.

geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Kalenin Belek.
1: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
2: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
3: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir Coop'ta sadece 375 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Andalezlik.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
5: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
9: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
13: Her yıl Elin Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu araştırıp atılmış hazineleri avlıyor. Bunlar onların en ender ve en değerli keşiflerin hikayeleri.
14: Birazdan. Kuzey Tepeleri, biz geliyoruz. Yeni rehincimiz banka hesaplarımızı iflas ettiriyor. Bir şey
15: 500 veren 500.
14: Ve şiddetli müzayede.
16: Ben.
15: $1,000.
14: Bizi kırtlak kırtlığa getiriyor.
17: Ben her şeyin kralıyım.
14: Ama nadir bir çizgi roman.
18: Bunlar yakında müzayedede neredeyse $100,000'a gitti.
14: Ve bir şeref denemesi.
19: Eğer beni devirebilirseniz size 3,000'i vereceğim.
14: Umarım günü kurtaracak. Hadi yapalım. Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo halka açık müzayedelerde satılıyor.
18: Satıldı.
15: Sattım 500'e. Senindir $1,850.
20: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
15: $250,000.
14: Ben Alan Huff.
20: Ve ben Tom Jones.
14: Bizler antika avcılarıyız. Sattıklarımıza...
20: İnanmayacaksınız. Bulduklarımıza...
14: İnanamayacaksınız.
20: 17,000.
18: Anlaştık.
20: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
14: Aman tanrım. Evet. Kuzey tepelerinde bir müzayedeye gitmeye kim hazır?
16: Ben.
14: Sen gelmiyorsun. Biri dükkana bakmalı. Ne yapacaksın biliyor musun? Bizi aramayacaksın. Canımızı sıkma. Sana sorun çözmen için para ödüyoruz.
20: Mixis'i en son dükkanda bıraktığımızda bize harika bir depoya mal olmuştu. Ne? Müzayededeyiz.
16: Elektrikler kesildi ama nasıl geri açacağımı bilmiyorum.
20: Çözersin.
14: Ne olur.
16: Nasıl açacağımı bilmiyorum.
20: Kapatmalıyım.
14: Ne olur.
18: 1300 satıldı.
15: Evet.
16: Bu işe başladığımda çocuklara tüm müzayede işini öğrenmek istediğimi söyledim. Eğer sürekli hata yaparsam bu olmayacak.
14: Bir şey sat, lütfen.
20: Hey, sen kendine yardım etmeden biz sana edemeyiz.
14: Yeni bir dükkanız ve ne yazık ki müşteri portföyümüzü oluşturmak vakit alıyor. Bu arada faturalar da birikiyor.
20: Evet, o yüzden bugün bir görev üstündeyiz. Para gerekiyor ve hemen gerekiyor.
14: Bizi arama.
20: Yaz bunu.
14: Kuzey Tepeleri, biz geliyoruz.
21: Kuzey Tepeleri, kumsal şehirleri ve beton ormanı arasındaki ayrıcı çizgide. Bugün pahalı antikalar bulma şansımız oldukça fazla.
20: Ya da terk edilmiş bir laboratuvar. Bir avuç taze yüzlü çaylak gibisi yok.
14: Pekala, hadi şunları havaya uçuralım. Çekilin yoldan. Evet, ciddi alıcılar geliyor. Oyun ifadenizi takınmamışsanız buradaki yerliler sizi kahvaltı niyetine yerler.
20: Sanırım ilk ısırı alsak iyi olur.
14: Tanrım, ucube gösterisi gibi.
20: Şu ikisine bir bak.
14: Sanırım kimse bunlara işçi bayramından sonra beyaz giyilmez dememiş. Bunlara daha önce rastlamıştık. Müzayede işinde oldukça yeniler ama para harcıyorlar. Gerçekten gününüzü mahvedebilirler.
20: Bir bakıma Trump gibiler. Her şey onların sanıyorlar.
14: Evet ama kafalarında kunduz yok. Nasıl gidiyor çocuklar?
15: Ne haber?
14: Seni tanıyamadım. O tenis ayakkabılarını hatırlardım.
15: Öyle mi?
14: Temizler. Eşyalarını almaya mı geldin?
18: Seninkileri almaya geldik. Sanki burası onların gibi geldiler. Bunu gördün mü?
0: Hadi, burası bizim bölgemiz. Nasıl bir anne oğluna Tan adını verir? Öğrenecekler.
18: İşimizi bitireceğiz.
0: Bunu sevmedim dostum. Adamın çöplüğüne saygı göstermelisin. Demek istediğimi anlıyor musun?
7: Müzayedeye hoş geldiniz. Şartlar kesinlikle nakit. Odaya gidip bir şeye dokunmayın. Sadece eşikten bakın. Hadi başlayalım. Hadi çocuklar. Tamam. Şuna bir bakın.
18: Şurada bak, bir bıçak seti ya da alet seti.
0: Kesinlikle bunu alıyoruz.
21: Tanrım, bu adamlar burada ne görüyor bilmiyorum. Hepsi çer çöp.
20: Aslında şu kitaplara benziyor. Çekmeceler boş.
21: Yani gerçekten bize göre bir şey yok. Diğer alıcılar bunu pahalı bir alet seti sanabilir ama olmadığını plastik kalıftan anlayabiliyoruz.
7: Pekala, hadi satalım. 200 dolardan açıyorum. 200 dolar veren var mı? 200 verdiler. 250 istiyorum. 250 geldi. 300 de geldi. 350.
20: Dost, herkes bunu atlıyor.
21: Herkes bu depoya yöneliyor ve bu alarm veriyor. Çünkü bu çöplüğe teklif verirlerse, bugün iyi bir şey görürlerse ne olur hayal edin.
20: Ben bu depoyu arttıralım derim. Rakiplerimizi korkutalım. Cüzdanlarını boşaltalım ve sıradaki iki depo için kendimizi ayarlayalım.
7: 300'de 350 istiyorum. 350 geldi. 400 istiyorum. Geldi. 450. Yok mu artıran? 500. Yok mu artıran?
21: Lütfen bu çöplük
7: 550, başımıza 550, kalmasın. 550, 550 istiyorum. 550 geldi. Teşekkür ederim. 600 de geldi. Yok mu artıran? 650. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 700. 700 geldi. 750 istiyorum. 750, 750 yoksa 700'e gidiyor. Yoksa 700'e gidiyor. Son defa soruyorum. 750 var mı?
18: 750.
7: 750 geldi. 800. 800 yoksa 750'ye satıyorum. Satıyorum, sattım. Senindir dostum.
21: Bu rahatlamaya biraz fazla yakın.
20: Neredeyse arttırdığım için kötü hissedeceğim.
7: Şuna bir bakın.
21: Bisikletler tanesi 30 dolar eder.
20: Ve şu masa antik olmalı.
21: Bahse girelim, bu 1800'lük bir oda. Çok bir şey görünmüyor ama o antika masa birkaç haftalığına dükkanı döndürebilirdi.
20: Bu tam da ihtiyacımız olan skor. Ama bu kalabalıkla ucuz olmayacak.
7: Evet, hadi satalım. 500 dolardan açıyorum. 500, 550 istiyorum. 550, 550, 550, 550 geldi. 600.
0: 1000 dolar.
7: 600 geldi. 1000 geldi. 1000 geldi. Yok mu artıran? Yok mu artıran?
21: 1400.
7: 1400 geldi. Teşekkür ederim. Yok mu arttıran? 1500, 1500, 1500 geldi, evet. 1600, 1600, 1650, evet. 1650 geldi, 1700 de geldi. 1750 istiyorum, 1750 evet. Yok mu? 1750 geldi, teşekkür ederim, 1800 de geldi. Yok mu arttıran?
21: Artırmayı
7: yok mu
21: arttıran?
7: Yok mu arttıran? Yoksa 1800'e satıyorum. 1850, teşekkür ederim, 1900. 1850'ye sen aldın o zaman.
16: Evet.
20: Bu saçmalık.
16: Evet, evet.
21: Herkes aklını kaybetmiş. Neden paralarını çöplüğe savuruyorlar?
20: İşin özü, hala elimiz boş ve bir depo olabilmek için sadece bir şansımız daha var.
7: Bu sonuncusu.
20: Burada bir şey göremiyorum dostum.
21: Bu güzel. Mızrak dövüşü silahları, Hollywood malzemesi olabilir.
20: Orada ne görüyorsun bilmiyorum dostum ama bu depo berbat.
21: Bu depo ideal değil ama dükkana eli boş dönemeyiz. 800 dolarda hala içinde para var. Umarım o çaylaklar teklifleriyle yine saçmalamazlar.
20: Garip kokuyor.
21: Para kokusu alıyorum.
7: Pekala, hadi şunu satalım. 200 dolardan açıyoruz. 200, 200 geldi. 250 geldi. 300, 300 de geldi. Hızlı gidiyoruz. 350, yok mu artıran? Yok mu artıran? 400 oldu. 450 geldi, 500 geldi. Çok teşekkür ederim. Yok mu artıran? 550, 550, 550. Güzel, 600. 600 geldi, 650. 650 de geldi. 700 istiyorum. 700, 700, 700, 700, 700, 700. Yoksa 650'ye satıyorum.
0: Evet.
7: 700 geldi. 750, 750, 750. 750 de geldi, 800. Yok mu artıran? 1000 dolar. Çok güzel. Pekala, 1050, 1050, 1050, 1050.
20: Limitimize ulaştık.
7: Yoksa
20: hadi eve gidelim.
7: Satıyorum.
21: Başarısızlık bugün bir seçenek değildi ama şimdi ne yapabiliriz ki?
20: Şapkalarımızı çıkarıp eve gidelim. Bitti.
7: 1050 için son çağrı.
18: Gerçekten 30 bin, 40 bin arıyorum.
21: Burada ne yapmaya çalışıyorsun?
0: Törensel intihar için kullanılmış.
21: Evet, hadi yapalım.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Net! Kazancım net, sigortam net.
23: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Karşınıza yeni nesil Blade.
2: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Almış değil mi? Sana almış.
4: Tamam almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
3: Ahmet oğlum bir kahve içmeye geldik.
4: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
24: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
25: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
26: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
27: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
28: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
29: Damla?
30: Bence çok eğlenceli.
29: Yok ben almayayım.
31: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
32: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
31: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
33: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
34: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
35: Hazırsanız son ses açıyorum.
36: Al işte.
37: Özgüvenin
38: ses getirdi.
34: Teşekkürler.
39: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
40: Volkswagen.
41: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
42: Bunları bir açalım.
43: Açmıyorum.
44: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
45: Kariterin çoğunluğu standart kalite.
44: Aynen.
43: Yüzünü söyleyeyim.
44: İfadeni alacağız.
43: Yok abi ben açmıyorum.
45: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
43: Muhafazacık mı yapıyor bana? Ben
46: çekiyorum.
47: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: 800 dolar son çağrı.
1: 1000.
0: 1000 dolar. 1000 dolar geldi, 1050. 1050 istiyorum. 1050.
2: Limitimize geldik. Hadi
0: 1050,
2: eve gidelim.
0: 1050 için son çağrı, yoksa 1000 dolara satıyorum.
3: Bugünkü müzayede dükkan için para kazanabileceğimiz tek fırsatımız, limitimiz 800'dü biliyorum ama şu an büyük bir şey yapmalıyız.
0: 1050, 1050 geldi, teşekkür ederim. 1100. 1100 şanslı. Pekala, 1050'ye sattım o zaman. Senindir dostum. Aldığınıza sevindim.
2: Limitimizin 200 dolar üstünde harcadın.
3: Rahatla, iyi bir hissim var.
2: Umarım orada o ortaçağ geyik çubuklarından daha fazlası vardır.
4: Pekala, teşekkür ederim bayım, işiniz için. Minnettarım. Pekala, nasılsınız bayım?
1: Nasılsınız? Bugün bunu satmaya çalışacağım. Bu bir Avengers sayı 4.
4: Bu çizgi romanı özel yapan nedir?
1: Bu Avengers çizgi romanlarında Kaptan Amerika'nın ilk çıkışıydı. Bunlardan biri yakınlarda bir müzayedede neredeyse 100.000'e gitti.
4: 100.000'e mi? Bigsiz çizgi romanlardan pek anlamaz ama Benjamin'lerden anlar. Ve bu dükkan için çok büyük olabilir. Patronların burada olmadığı için bu çizgi romanı alma iznim yok. Onlar gelene kadar burada bekleyebilir misiniz acaba? Bunu alırsam işim riske girer. Sadece oyalanın. Şurada tabancalarımız var, silahlar var. Her çeşit süper kahraman ıvır zıvır. Hadi gelin.
1: Şuraya bir bakacağım. Evet.
4: Burada harika şeyler var. Şuna bak. Şu tabancayı görüyor musun?
1: Sadece çizgi roman satmaya çalışıyorum.
4: Şu fırlatma koltuğuna bak. Bu muhteşem.
1: Sadece çizgi romanı satmakla ilgileniyorum.
4: Elton John sever misin?
1: Seviyorum diyemem.
4: Albüm kapakları çizgi romanlar gibiymiş.
2: Dostum, bu depoya fazla ödedik. Eğer işe yaramazsa buraya geldiğimizden daha kötü durumda olacağız.
3: Bu kadar mızmız olmayı kesin. Buyur bakalım amirim.
2: Döşek doğrudan çöpe gidiyor. Bir şey kokuyor.
3: Biraz ağırmış. Ne o?
2: Yüce Tanrım, Alan. Bu at pisliği.
3: İnek olmadığına emin misin? Ben şeyde büyüdüm de. Oo!
2: At pisliğine 1000 dolar harcadığımıza çok mutluyum. Hiçbir şey beni büyük, dumanı tüten bir torba pislikten daha mutlu edemez.
3: Bu bir pratik mızrağı gibi. Sen dışarıda bir şeyleri parçalarken arkadaşlarımla oynadığım oyun neydi?
2: Angels and Dragons.
3: Angels and Dragons, evet.
2: Haklısın.
3: Sonra oturur o karakterlerle oynardık. Şövalyeler ya da kahramanlar gibi. Bu şeylerden biraz anlarım. Aslında mızrak dövüşü 14. yüzyılda popüler bir spor olmadan önce askeri bir taktik olarak kullanılmış.
2: Bu çok ilginç profesör. Hadi şunu yapalım.
3: Hadi yapalım şunu.
5: Ben herkesin kralıyım.
3: Bunları araştırıp gerçekten eski olup olmadıklarına emin olmalıyız. Tahminimce bir tiyatro yapımı ya da ortaçağ tipi bir şey için yapılmış olabilirler. Al direğimi tut.
4: Bekle.
1: Evet evet, pekala.
4: Alo.
3: Telefonu böyle mi açıyorsun?
4: Evet, burada bir adam var. 4. sayı bir Avengers çizgi romanı var. Dediğine göre 100.000 dolar civarı edermiş.
3: Neden bizi aramadın bilmiyorum.
4: Çünkü bana arama dediniz.
3: Dine, muhtemelen 20 dakikaya kamyoneti yükleriz.
4: Adamı bir saattir oyalıyorum. Acele edebilir ve lütfen gelip şuna bakabilir misiniz?
2: Sonunda şansımız döndü. Eğer şu çizgi roman işi olursa bu çöp için endişelenmemize bile gerek kalmayacak.
3: Sana söylemiştim, daha fazlasını da kazanacağız.
4: Birkaç dakika daha. Zaten gidemeyecek kadar uzun süre oldu.
1: Gelecekler mi peki?
4: Gerçekten hemen geliyorlar. Söz verin.
3: Hey, nasılsınız?
1: Memnun oldum.
3: Alan Huff, bu mu? Aa, bu Avengers'ta Kaptan Amerika'yı tanıttıkları sayı. Eski olduğu belli. Şuradaki renklere bak. Peki, bunu nereden aldın?
1: Yerel bir çizgi romancıdan aldım. Klasik gümüş çağdan. Stan Lee, Jack Kirby... Gerçekten 30-40 bin istiyorum. Sanırım bu çok adil bir fiyat.
3: Burada ne yapmaya çalışıyorsun?
1: Siz neden söz ediyorsunuz?
3: Bu bir yeniden basım. Ve yeniden basıldığı belli oluyor çünkü üzerinde fiyat yok.
1: Bana ne kadar vermek istiyorsunuz bunu sormaya çalışıyorum.
3: Bunun fiyatı nerede?
1: Özgünlük belgem var. Sizi uzman yapan nedir bilmiyorum. Yani sen bir sörfçüsün. Sen de şişman bir motorcuya benziyorsun. Sanırım bunu başka bir yere götürüp ikinci bir görüş alacağım.
3: Hippi almama politikası koymalıyız. Ne yazık ki artık kendi dükkanımız olduğundan dolandırıcılıkta endişelenmemiz gereken
4: yerde. Ne yaptınız? Onu kaçırdınız
3: mı? Bu bir yeniden basım. Açıp baksaydın bunu görürdün.
4: Evet bayım. Eğer Tom ve Alan'ın bana müzayedede şans vermesini istiyorsam elimi iyi oynamalıyım.
3: Müşterilerle iyisin ama gerçekten antikadan hiç anlamıyorsun.
4: İyi bir şey buldum sanmıştım. Çok üzgün.
3: Hala ayın elemanısın. Bixis elektronik söz konusu olduğunda profesyonel ama bu işte başarılı olmak için çok bilgi gerekiyor. Görünüşe göre öğrenecek çok şey var.
2: O çizgi roman boş çıktığına göre o depoda kalan bir şeyler olsa iyi olur.
3: Korkma yarasa çocuk. Kazın mağarasına.
2: Bu da ne?
3: Oo, orta çağ zamanları tam burada. Ben ejderha avcısıyım. İşte burada dostum.
2: Evet.
3: Bu bir Rönesans fuarında ya da şu gerçekten birbirlerine vurdukları tiyatrolu restoranlarda görebileceğiniz bir şey. 15 yaşında bununla neler yapardım. Bir kez kız kardeşim bana tahtadan kılıcım Alexio ile ok atıyordu, tamam mı?
2: Kılıcının adı mı var?
3: Alexio.
2: Alex.
3: Evet, ay ışığıyla güçleniyordu.
2: Dostum, keşke bu saçmalığı kendine saklasaydın.
3: Tamam, kabulleniyorum. Ben bir ineyim.
2: Dakika dakika daha da artıyor. Zırh eldivenleri ve kostümler. Bak, zincir zırh buldum. Vay canına.
3: O da ne?
2: Dostum, bu çok fena. Şuna bak, altın işlemeli. Bu deponun parasını çıkarır.
3: Bunun tüm bunlardan daha değerli olduğunu mu düşündüğünü söylüyorsun?
2: Bu oldukça havalı. Sanırım bunu alabilecek birini tanıyorum.
3: Eski dostumuz Ernest Emerson bize bu kılıç hakkında bilgi sağlayabilir.
2: Bunu gördüğümüz aklıma hemen sen geldin.
6: Şu an sadece bakarak anlayabiliyorum.
2: Eldivenler takılıyor.
6: Bu gerçekten nazik muameleyi hak ediyor. Bu bir Japon tanto kılıcı. Bunu açmalıyım. Aman tanrım.
3: Bu bıçağın fonksiyonu nedir?
6: Eskiden seppuku için kullanılırmış. Ritüel intiharı. Eğer bir samuray onurunu kaybederse, adını ve ailesinin adını temizlemek için yapabileceği tek şey buymuş. İntihar etmek. İki kişinin katıldığı bir ritüelmiş. Onurunu kaybeden samuray ve hizmetkarı. Samuray bunu karnına saplar ve yukarı doğru kesermiş. Kesik ne kadar uzunsa o kadar onur ve cesareti olurmuş. Ve daha sonra da hizmetkarı işi tamamlayıp kafasını kesermiş.
3: Peki bıçaklara fısıldayan adam bu yeniden satış için değil, bu koleksiyonun için.
2: Fiyat olarak ne diyorsun?
6: Bu şartlarda bir koleksiyoncu için bu 5000 eder.
3: Peki ne düşünüyorsun?
6: 2800 veririm.
3: O rakamla benim, bu kurumun, kılıcın ve kendi onurunu sarsıyorsun. Farkı bölüşelim. $3,500.
6: Biliyor musun? Burada gerçekten güzel bir şey bulmuşsunuz. Ben ciddi bir koleksiyoncuyum. Buna 3500 vereceğim.
3: Vereceğini biliyordum, teşekkür ederim.
2: Jackpot. Paramızı 3'e katladık.
3: Sana söylemiştim. Muhtemelen mızrak ekipmanlarıyla daha fazlasını da kazanacağız.
2: Bunu göreceğiz.
3: Yıldızların mızrak eğitmeni James'le buluşmak için Hollywood'a doğru yola çıkıyoruz. Sanırım doğru yerdeyiz. James sen misin?
7: Evet. Şuna baktık mı, bakabilir miyim?
3: Nasılsın?
7: Aman tanrım.
3: Bilmem gereken bir tür unvanın var mı? Mesela Lord James, Sir James gibi. Çünkü merakım
7: İstersen
3: var.
7: İstersen bana Sir diyebilirsin.
3: Öyle diyeceğim.
7: Orta çağ stili mızrak dövüşü ekipmanları bulunması zordur. İnsanlar genelde yapmazlar. Değerli olmasının sebebi el yapımı olması. Yani bunun makine işi olmadığını anlayabilirsiniz. El aletleriyle tamamen el yapımı. Yani yapımında çok vakit harcanmış. Böyle bir şeyi savaşçının kullanması göz korkutucu. Adamın tekinin rüzgarla birlikte size geldiğini görüyorsunuz.
2: Bu kötü olurdu.
7: Ve yüzünü seçemiyorsunuz.
3: Ben metal dükkanındayken kendi zırhlarımızı yapardık. Tahta kılıçlar yapardık. Alexio adında bir tahta kılıcım vardı. Herkesin kılıcını parçalardı.
7: Kılıcına isim mi?
3: Evet, tabii ki.
7: Bu tam bir savaşçı işi.
3: Evet. Gördün mü Ton? En azından Sir James beni anlıyor.
7: Bunun için ne istiyorsunuz?
2: Bunun için 3000-3500 civarı düşünüyoruz.
7: Birkaç bine ne dersin?
3: 2000 adil bir fiyat ama $3,000 hayalimdeki fiyat.
7: Size şunu söyleyeceğim. Eğer beni devirebilirseniz size 3000 vereceğim.
3: Benim için uygun. Bunun için doğdum. Hayatım boyunca hazırdım.
2: Bir mızrak rekabetinde $1,000 mı riske edeceksin? Adam senin içindeki ineği oynuyor. Zayıf noktanı buldu.
3: Bu hayatımın deneyimi. Lütfen bozma.
2: Pekala.
7: Tamam mı?
3: Evet.
7: Anlaştık.
3: Evet.
7: Hadi yapalım. Evet. Pekala, iyi anlaşma.
3: Neyin varmış görmek isterim moruk.
2: Bunu yapılacaklar listesinden silebilirsin. Tabii sen listeden silinmezsin.
3: Bu da ne? Bu at 1,5 metreden yüksek.
2: O senin Cadillac'ın bayım.
3: Hastanenin yerini hatırlıyorsun değil mi? 40 kilometre önce geçtik. İşte geliyor.
2: Dikkat et dostum.
3: Ton.
2: Dikkat et.
3: Gözlerimi görebiliyor musun?
2: Zar zor.
3: Çünkü ben seninkileri göremiyorum.
2: Sıkı tutun. Oturaklı dur. Aşağı hedef al.
7: Hazır mısın?
3: Hadi yapalım.

0: Dostum!
1: $1000 kaybettiğine bu kadar sevinen birini görmemiştim.
0: Yine de dükkana kar sağladık ve o tecrübeye tamamen değer.
1: Önemli olan bu.
2: İyi misin?
0: Çok korkmuştum ama şimdi harikayım.
2: İşte $2000. Oraya çıkabilmem büyük cesaretti.
0: Teşekkür ederim. Bu muhteşemdi.
1: Hey, zevkli yapılacaklar listenden sil.
0: Aslında bayım, sen sil. Alexio! Günümüz berbattan mutluya dönüştü. Tanto kılıcını 3500'e sattık ve mızrak ekipmanı da bize 2000 getirdi. Depo için $1050 ödedik ve malzemeleri 5500'e satarak toplamda $4450 kar ettik.
1: Big Sis.
0: Artık samuray yolunu bildiğimize göre onur yolunu Big Sis'le paylaşmaya karar verdik.
1: Olur da dükkanda işler onun için iyi gitmez diye.
0: Sana bir eğitim sözü verdik genç bayan. İşte zamanı. Bu karpuz insanlarına saygısızlık etti ve şimdi en büyük sonucu seppuku'yla karşılaşacak. Beni iğrendiriyorsun karpuz.
1: Bıçağı böyle tut.
0: Kendin için ne söylemek istersin?
1: Yaptıklarım için beni bağışlayın.
0: Aa, olamaz.
1: Şu noktada ölüme yaklaştın.
0: İşte burada dostun devreye girer. Üzgünüm.
1: Kafam kesildi. Artık onurum var. Hey, şunu temizle. Yapacak işlerimiz
3: var. Şaka yapıyor olmalısın. Big Sis bu pisliği temizlemez.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl terk edilmiş hazinelerin peşinde yüzlerce sahipsiz depoyu inceliyor. Bunlar onların en nadir ve değerli keşiflerinin hikayeleri.
1: Antika avcılarında biraz da satış yapmaya başlayamazsanız önümüzdeki ay bundan bahsedemeyeceğiz. İhtiyacımız olan mallar için Hollywood'a gidiyoruz. Işık, kamera, mezar. Bu yarış sırasında...
2: Bir savaş mı başlatmak istiyorsunuz?
1: Yolumuza pek çok engel çıkacak. Evet.
3: 23.
2: Sattım. 23'e senindir.
1: Arkadaşlarımızı riske atacağız.
3: Evet var.
1: Evet.
4: Dostum gerçekten mi?
1: Ve hayatlarımız. Olamaz. Her şey Hafton adındaki dükkanımız için.
5: 550'dendi, 600 geldi.
1: Amerika'da her gün binlerce depo aşık arttırmaya çıkarılıyor.
3: Sattım.
2: 500'e sattım.
5: 1800'e senindir.
1: Evet.
4: Bu aşık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
3: 250 bin dolar.
1: Ben Alan Hart.
4: Ve ben Tom Jones.
1: Biz antika avcılarımız. Neler bulduğumuza...
4: Ve neler sattığımıza...
1: İnanamayacaksınız.
4: 17 bin dolar.
3: Anlaştık.
4: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Aman tanrım. Evet.
6: Bu hiç iyi değil. Çok giderimiz var ama satış yapamıyoruz.
7: Deniyorum patron. Buraya müşteri çekmeye çalışıyorum.
6: Buraya müşteri çekemezsek önümüzdeki ay kepenkleri kapatırız. Dükkan sahibi olmanın kolay olmadığı doğru ama müşteri bulamamak bizi bitirecek.
4: Haklısın dostum. Bir şeyler yapmalıyız.
6: O zaman Riverside'deki 20 depoluk mezatla başlayalım. Raflarımızda güzel ürünler bulundurmalıyız. O zaman müşteri çekebiliriz. T-Bone, hadi gidelim.
4: Önümüzdeki ay olabilir. Bizi haberdar edin. Olabilir. Tamam. Hoşça kalın.
6: Hazır mısın?
4: Kötü haber. Riverside iptal olmuş.
6: Peki ya Hollywood'daki Hayward mezadı?
4: İki depoluk olan mezat mı?
6: Başka seçeneğimiz var mı? Bir şey bulmalıyız. Tek bir depo yeterli olacaktır. Bir düşünsene. Hadi ellerinizi koyun. Bugün ne yapacağız? Para kazanacağız.
7: Para kazanacağız. Gülümse dostum. O kadar da kötü değil. İyi şanslar.
1: Işık, kamera, mezat.
4: Hollywood zorlu bir yerdir. Acemi alıcılar burada tecrübe kazanırlar.
6: Bu mezatta iki depo olacak. Dükkanımıza mal lazım. Dostum, bütün kozlarımızı oynamalıyız. Beni anladın mı?
4: Evet. Ama önce gidip kahvaltı yapmalıyız.
6: Hayır olmaz. Şaka mı bu? Kahvaltı yapmadın mı?
4: Kahvaltı için zamanım olmadı.
6: Eğer yemek yemezsen gün boyu çekilmez biri olursun dostum.
4: Bu şekerler ne zamandır burada?
6: 3 haftadır orada güneşleniyorlar. Şuraya bak.
4: Yine mi şu adamlar?
2: Geçen sefer hiç fena değildik ama bu kez para kazanacağız.
3: Çok yakında.
2: Hadi parti başlasın.
3: Evet.
2: Oh. Savaş mı başlatmak istiyorsunuz? Burası bizim bölgemiz. İzinsiz girdiniz.
6: Ne istiyorsunuz? Saygı mı?
2: Hadi onları açıklayalım.
3: Artık iş yapma zamanı gençlere geldi. Tamam mı?
6: Burası sizin bölgenizse alın sizin.
2: Biz saygı istiyoruz.
6: Size saygı göstermeliyiz. Önce saygımızı kazanmalısınız.
2: Tamam, göreceğiz.
6: Bol şans.
2: Göreceğiz.
6: Şu zamane gençleri. Biz susalım, tekliflerimiz konuşsun.
2: Pekala. Hollywood mezatına hoş geldiniz. Bugün iki depomuz var. İşlerinde güzel şeyler olabilir. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hadi içeri bakın ama hiçbir şeye dokunmayın.
6: Geçen defa böyle bir kutunun içinden patlayıcılar çıkmıştı. Köşedeki şu şeye bak. Parayla çalışıyor.
4: Nedir o?
6: Şeker makinesi olabilir.
4: Ona 1000 dolardan fazla vermem. Bu gereksiz olur. Bu depo 1000 dolardan fazla etmez.
6: Onu almak için daha fazla vermemiz gerekebilir. Şu kalabalığa bak. Bence 2000 eder.
4: Buraya dükkan için mal bulmaya geldik, öyle değil mi? Ama ben mal göremiyorum.
6: Bence parayla çalışan o makine değerli bir buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. O bir şeker makinesi, oyun makinesi ya da ankesörlü telefon olabilir.
4: Ya da değersiz bir çöp. Bence bu depoya 1000 dolardan fazla vermemeliyiz.
2: Pekala, hazır mısınız? 100 dolarla başlıyoruz. 100 var mı?
6: Evet, 100 dolar. Onu 1000 dolara asla alamayız.
2: 300 geldi. 400 var mı? 400'dendi. 400 dolardayız.
4: Paramızı çöpe mi atacağız?
2: 400.
6: Bence çöpe atmayacağız.
2: Hatıran var mı?
3: Evet.
6: Orada dükkanda satılabilecek bir sürü şey var. Tamam.
2: Evet, 600'dendi. Evet. 700 var mı?
6: Evet.
2: Evet, 800 geldi. 900
3: var.
2: Diyen yok mu? Evet, 900. Evet. 1000 dolar diyen evet, 1000. 1100 var mı? 1100 diyen?
3: Var.
2: 1100 dendi. 1200 veren?
4: Bu kadar yeter.
2: 1200 yok mu?
6: Hadi Ton, bu depoyu almalıyız.
4: Bazen kazansan da kaybedersin.
2: Evet, 1400. 1400 geldi. 1400. 1500 diyen. 1500 geldi. 1600 diyen. 1600. Evet, 1600.
4: Dostum, 1700 gerçekten.
2: Evet, 1600'deyiz. 1700 yok mu?
4: Sen ne yapıyorsun?
2: 1700 yok mu? Satıyorum. Satıyorum, sattım. 1600 dolara sattım.
1: Üzgünüm.
4: Vay canına. Biz aldık. 1600 dolarımızı kurtarmak bile bir mucize olacak.
1: Bu işte para kazanmak için para harcamalısın. Güven bana, bence para kazanacağız.
4: Güven bana, faturalar ödemiyor.
2: Son depodayız.
4: Kırık, paramparça olmuş. Arkadaki fena değil. Ama öndekinin durumu kötü.
1: Pahalı olabilir. Bu enayiler ne gördüklerini biliyor mu?
4: Sanmıyorum. Arkadaki sağlam. Onu çalıştırabilirsin. Motoru örtünün altından görünüyor. Gördün mü? Buna 800 verelim. Ne dersin?
1: Bu az olabilir.
4: 800'den fazla verirsek parayı çöpe atarız.
1: Şu jet skiyi dükkanda hemen satabiliriz.
4: Limitimiz 800 dolar. Üstüne çıkma.
1: Hey patron, hala benim.
2: Hazır mısınız? Kim başlamak ister? Hadi biri 500 dolar versin. 500 dolardan 600 geldi. Evet, 700 diyen?
3: Var.
2: 900 diyen? Evet, 900 geldi. 1000 dendi, 1100 oldu. 1300
4: bu çok hızlıydı.
1: İnternette 1500'e sağlam 1400, bir jet ski bulabiliriz.
2: 1600 dendi.
1: Aralarını çöpe atacak.
2: 1700, 1800 geldi. 1900 yok mu?
3: Evet.
2: 1900 dendi, 2000 veren yok mu? 2000 diyen? Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Sizindir. İşte bu kadar, işte bu kadar.
3: Evet, işte bu kadar.
2: Evet, işte böyle.
1: Para kaybettiği için sevinen birini hiç görmemiştim.
4: Evet, bu tanıdığım birini hatırlatıyor.
1: Anladım.
2: İki jet ski.
3: Evet.
2: Bu da ne böyle dostum? Tanrım, bu ayvayı yemiş. Ondan kurtulmalıyız.
1: O enayiler jet skiler için üzülürken biz de kendi depomuza bakalım. Belki iyi bir şeyler çıkar.
4: Unutma dostum, bu depoya 1600 dolar verdin.
1: Şimdi görecek. Bakalım burada ne varmış. Önce şu kutuların içine bakalım. Aa, hiç de küçük değilmiş, bayağı büyükler. Bu kutulardan iki tane var. Aa, bu parçalanıyor, tahtası çürümüş.
4: Çok eski olmalı.
1: Kamp malzemeleri.
4: Plastik poşette su, kurutulmuş fasulye ve pirinç. Burada 3 günlük su var. Bu hayatta kalma takımı bile değil. Daha çok bir deprem kutusuna benziyor. Kutuda 3 gün hayatta kalmanı sağlayacak şeyler var. Tıpkı bu meyve kokteyli gibi. Biraz açım da.
1: İşte başlıyoruz. Bak ne diyeceğim, hayatta kalmak abartılıyor olabilir. Meyve kokteyli.
4: Satamayacağın 50 dolarlık malzeme.
1: Bu da beni çok üzüyor. Bu da işe yaramaz.
4: Çöp.
1: Çöp.
4: Biraz daha.
1: Gerçekten çok şaşırdım. Şimdiye dek bir şey bulamadım. Şuna bak, bu iyi bir marka mı? Bilmiyorum.
4: Değil, bu da çöp.
1: Belki de depo hakkında sen haklıydın. Anlayamıyorum. Burası çer çöp dolu. Lütfen iyi bir şey bulduğunu söyle.
4: Alan.
1: Evet.
4: Bam.
1: Benimle dalga geçme. O gerçek.
4: Hayır.
1: Bana bunu yapma. Bundan hoşlanmadım. Nedir o?
4: Havalı tabanca.
1: En azından rafa koyacak bir şeyimiz oldu.
4: Senden şimdi arkaya gidip şu makine gerçek mi diye bakmanı istiyorum.
1: Tamam, gidiyorum. Dur biraz. Aman tanrım. Aman tanrım! Birazdan.
2: Sizin ne iş yapmak istiyoruz?
1: Beklenmedik misafirlerimiz geliyor.
3: Bizimle anlaşma yapmaya yetkin yok mu?
1: Ve kötü haberler alıyoruz. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
5: Bence 500 dolar eder.
1: Ve daireler çizerek uçuyorum. Olamaz! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır!

0: This place, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
9: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
11: Tam o anda biliyor.
12: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
19: Üst düzey bir meydan okuma.
18: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
20: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Dormi da Kika. Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Vay canına.
0: Bu bir kumar makinesi. Gerçek gibi görünüyor. Hadi bebeğim. Harika görünüyor. Art Deco tarzı süslemeleri var. Mills tarafından üretilmiş, sonradan boyanmış ama sorun değil. Eğer bu da dükkanda ilgi görmezse başka ne görür bilmiyorum.
1: Umarım gerçektir.
0: Neden bahsediyorduk? Ha evet, aldığım depo bir harika.
1: Henüz bilmiyoruz. Eğer o makine gerçek değilse elimizde bir ton çöp var demektir.
2: Ben Big Sis dostum. Nasılsınız?
3: İyi, ben Ceydi.
2: Merhaba Ceydi.
4: Merhaba, nasılsın?
2: İşler zayıf. Sonra birileri geliyor, bana bir şeyler satmak istediğini söylüyor.
3: Bunları buraya getirmenizi söylediler. Bu harika jet skileri.
2: Evet.
3: Sizin dükkanınıza.
2: Onları getirmenizi kim söyledi?
4: Ton ve Alan.
2: Gerçekten
4: evet.
2: mi?
4: Evet.
2: Onları nerede
3: Onlarla
2: gördünüz?
3: Onlarla mezatta karşılaştık.
4: Evet, mezatta.
2: Aa, gerçekten
4: evet.
2: mi? Bunları da o mezatta mı satın aldınız?
3: Kesinlikle.
4: Evet.
2: Burada yolunda gitmeyen bir şey var. Ben Milwaukee'nin sokaklarında büyüdüm. Ne istiyorsunuz?
4: Birkaç mı?
3: Komedyene benzer bir halimiz mi var?
2: Evet. Bunda motor olmadığını fark ettin mi? İşe yaramaz. Sadece plastik ve suni köpüğü.
4: Ama bu iyi durumda. Yani yeni gibi.
2: Üzerinde 93 yılında yapılmıştır yazan bir etiket var. Size bir şey söyleyeyim. Bu iş olmaz.
4: Bizimle iş yapmaya yetkin yok mu?
2: Onlar burada yokken patron Big Sis'tir.
4: Merhaba, işte Ton ve Alan.
2: Neyse ki çabuk geldiler. Onlarla birkaç dakika daha geçirseydim keçileri kaçıracaktım.
3: Dostum, biz geldik. Sizinle iş yapmaya hazırız. Nasılsın dostum?
0: İyi, bir şey almaya mı geldiniz? Çöpleri orada bıraktık baylar.
3: Abi yapma böyle.
0: Bizden bir şeyler alacaksınız sanıyordum.
4: Bu jet skileri satmaya geldik.
0: Onları neden alalım? Hiçbir şey anlamadım.
3: Eğer bize yardım ederseniz sonra biz de size yardım ederiz.
0: Size yardım etmeyi çok isterdim gerçekten. Bana gençliğimizi hatırlatıyorsunuz ama ne yazık ki elimizde hiç para kalmadı. Durum herkes için kötü. Bu bizim için para kazanmak ya da onları eğitmek için iyi bir fırsat olabilir.
1: Yine mi çöp alacaksın?
0: O jet skiyi 800 dolara öyle çabuk satarım ki başın döner. Aklınızda ne var çocuklar? Onlara ne istiyorsunuz?
4: 1000 dolara. 1000 dolara olur.
2: Onlara dükkanda kredi açalım.
0: Bunu sevdim.
2: İstediklerini alabilirler.
0: Olurunu söyleyin baylar, tamam mı?
4: Ne diyorsun?
3: 600.
4: 600.
0: Size 600 veremem çünkü o kadarım yok. Üstelik bu jet skiler sorunlu. Bir tanesi para etmez. İkisi için size 400 dolar verebilirim.
3: Bu kadar mı?
0: Daha sonra para kazanabilirsiniz ama bugün değil. Bunu bir eğitim olarak görün. Anladınız mı? Bir eğitim.
3: 400 dolara. Bakın ne diyeceğim.
1: 400 dolara bir jet ski fena sayılmaz. Ama bugün sadece para harcadın.
0: En azından raflara koyacak bir şeylerimiz oldu. Hadi bunlardan bir kısmını raflara yerleştirelim.
1: Dostum.
2: Bir bebek bisküvisi.
1: Bir tane denemeliyim.
0: Onun işine çıkar. İsterseniz bunları bağışlayabiliriz. Ne dersiniz?
2: Olur. Son kullanma tarihi 2019'muş.
0: Eğer o günü çıkaramayacaksan hayatta kalma takımın ne işe yarar?
1: Dostum, açlıktan ölüyorum. O da işte bunun için var. Bir mide ilacına ihtiyacım var. Midem çok kötü.
0: Eğer kötüysen yan odaya git. Buraya olmaz. Öncelikle Jim'i aramalıyız. En azından o.
1: Az kalsın çıkarıyordum.
0: Burayı bakım evi mi sandın? Kumar makinesi için Jim'i ara, tamam mı? Belki biraz para midene iyi gelebilir. Jim'i buraya çağırdım. O bir kumar makinesi uzmanı. Umarım büyük ikramiyeyi bulduğumuzu söyler.
5: Merhaba Ton.
0: Nasılsın Jim? Geldiğin için sağ ol.
5: Bir kumar makinen mi var?
0: Evet, onu görebilirsin.
5: Bu bir Mills. Diğer adıysa War Eagle. Nadir bir makine değil ama çok popülerdir. Süslemeleri çok güzeldir. Makinenin ön kısmındaki süslemeler ne kadar güzelse makine o kadar çok ilgi görür. Bu makinenin taklitleri de üretilmiştir ama bu orijinale benziyor.
0: Sanırım bununla kumar oynamak yasal çünkü antika bir makine bu.
5: Bir Kaliforniyalının bir kumar makinesine sahip olabilmesi için o makinenin en az 25 yıllık olması lazım.
0: Birinin bir saat mekanizması alıp bu kumar makinesini yaratmış olması beni gerçekten de çok etkiliyor.
5: Bu bir mekanik mucizedir.
0: Sen iyi müşterilerimizdensin. Bu yüzden
5: teşekkür
0: önce
5: ederim.
0: Seni aradık.
5: Gerçekten teşekkür ederim.
0: Peki sence böyle bir kumar makinesinin değeri nedir?
5: Geçenlerde Chicago'da bir kumar makinesi fuarındaydım. Orada değeri 20 ila 30 bin eden makineler gördüm. Ama bu onlardan biri değil. Bunun bazı yerleri aşınmış.
0: Makinemizi kötüleme. O güzel.
5: Ama çok iyi durumda değil. Ona $500 veririm.
0: Yapma. Son görüştüğümüzden beri bazı şeyler değişti. Artık perakendecilik yapıyoruz. Onu rafa koyup iyi bir paraya satabilirim. Eğer bu kumar makinesini bizden almak istiyorsan ona $2,500 vermelisin.
5: 2,500 mü? Yani ilişkimizi sürdürmek isterim ama...
0: Hadi durumu işte fena değil. Neden onu incelemiyorsun?
5: Bu çok ilginç. Sanırım bu makine... Hileli.
0: Hepsi hilelidir, öyle değil mi? Hileli de ne demek?
5: Yani her zaman parayı kasa kazanır. Ama bu kasa fazla para kazanıyormuş. Bu üç çubuk aynı hizaya geldiği zaman büyük ödülü kazanırsın. Ama bu makinede öyle bir şey olmuyor. Burada gördüğünüz bu yayların üç deliğe birden girmesi gerekiyor. Ancak son çark diğerleriyle aynı hizaya gelmiyor. Bu da makineden ödül kazanmayı imkansız hale getiriyor. Yani aslında bu daha çok bir soygun makinesi. Bu makineleri barların arka odalarına koyarlar ve parayı bar sahibiyle bölüşürlerdi. Kumar oynayan dışında herkes mutlu olurdu. Bu tarihi bir özellik. Değerini biraz artırıyor. Bu hikaye onun satışını hızlandırır.
0: Eğer bu bir emlak satışı olsaydı paranı ikiye katlardın. Şimdi bunu bizden alacaksın. Biz de bir daha böyle bir şey bulduğumuzda yine seni arayacağız. Bu makine değerli bir şey olmalı.
5: Pekala baylar. $2,500.
1: Evet.
0: Kasa, her zaman kasa.
5: Pekala.
1: Teşekkür ederim dostum. Nihayet bugün biraz para kazandık.
0: Gün daha bitmedi. Elimizde bir jet ski var. Onu da dostum Dean O'Malley'e götüreceğiz. O jet ski teknolojilerinde bir dahidir. Dean, sana bir şey göstermek için sabırsızlanıyorum.
4: Pekala, bana bunu mu getirdiniz?
0: Evet.
4: Bu oldukça eski bir jet ski. Bakalım elimizde ne var? Aslında düşündüğümden çok daha iyi görünüyor. Elektronik parçaları yenilenmiş ve kontroller de oldukça iyi görünüyor. Bunun 20 yıllık bir jet ski olduğunu düşünürsek son derece iyi durumda. Bu 93 model bir jet ski. Yeni modellerin performansı daha iyidir. Teknoloji daha da gelişti. Artık su basıncını kullanarak uçabiliyor.
0: O da ne demek?
4: Bu tıpkı bir jet motoruna benziyor. İticinin içine önden su giriyor ve bu su basınçlı bir şekilde arka taraftan dışarı çıkıyor. Jet motor da aynı şekilde suyu emiyor ve bu suyu 10 metrelik hortumundan arka kısma doğru itiyor ve su arka taraftan dışarı çıkıyor. Bu jet motoru daha çok bir aracı ele geçirmek gibi askeri operasyonlarda kullanılıyor. Diyelim tekneniz çalındı. İşte bu iş için jet motorlu iki asker görevlendiriyorlar. Onlar da teknenizi geri alıyorlar.
1: Yani gerçek Karayip korsanlarıyla mücadele etmek için.
4: Amaç bu, evet.
0: Sen bu işte uzmansın. Böyle bir şey ilgini çeker miydi?
4: Suyla çalışan jet de bu bombardilerin motorlarına sahiptir. Bunu yedek parça olarak kullanabilirim. Evet, bu işe yarayabilir.
1: Peki bu jet ski'ye ne kadar verirsin?
4: Ona birkaç yüz dolar verebilirim sanırım. Evet.
0: Bu çok az. Sen iyi bir adamdın. O iyi adama ne oldu?
1: $800.
4: $800 mı?
1: Evet.
4: Peki şuna ne dersiniz? $600 artı jet motoruyla bir tur.
1: Sanırım daha iyi bir teklif alamayacağız. Tamam o zaman, anlaştık.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.

0: Hey Tom, şuna bak. Suyun üzerinde yürüyorum. Wow! Ha? Buradan kamyonu görebiliyorum. Hayır. Oh! Aklımdaki şey bu değildi. Daireler çizerek uçuyorum. Hayır! Evet dostum, aklımdaki Hollywood finali bu değildi.
1: Hakkını vermeliyim. Beni sabahki mezata sürüklemeseydin her şey daha kötü olurdu.
0: Hep şunu derim, az para hiç para olmamasından iyidir. War Eagle kumar makinesini 2500 dolara, jet skileri ise 600 dolara sattık. 2000 dolar harcadık ve 1100 dolar kar ettik. Hollywood bizi suyun üzerinde tuttu. Yani sayılır. Evet.
2: Ağırlığını öne doğru ver.
0: Öneyi.
1: İyi geceler Gracie.
0: İşte böyle. Hayır, öyle değil. Evet. İşte böyle. Ona bakın. Doğuştan yetenekli.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Deluxe Golf Belek.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
6: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dolukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
8: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
9: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
8: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

Ah tanrım. Ah, bu da ne böyle? Bir dakika. Yok artık. Bir ton para bu. Tüm Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca dolar değerinde koleksiyon eşyası bulunuyor. Mickey Mantle. 1955 beyzbol kartı. Para. Resmen altın bulduk. Ve aklınızın alamayacağı hazineler. Bu 6000 dolarlık bir bowling çantası. Olabilecek en kötü yerlere saklanmış.

0: Ben Matt Paxton ve ekibimle birlikte modern zamanın hazine avcılarıyız. Güzel bir saat buldum. İnanılmaz. Harika.
1: Bir şey buldum.
0: Tamam, dostum, ne bulduğunun farkında mısın? Hazineyi bulmak için en büyük, en iğrenç ve en tehlikeli işlerin üstesinden gelmek zorundayız. Eğer hiçbir şey bulamazsak... Burada değerli bir şey yok. Kazancımız da olmaz. Ama içgüdülerim doğru çıkarsa... Yok artık. Ve turneyi gözünden vurursak Picasso'yu bulmak gibi yüklü bir ödül alırız. Para! Paris!
1: Biz
0: Paris'teyiz.
1: Geldik.
0: Şuna baksana!
1: Burası Paris değil ki.
0: Paris, California. Paulette ve Brian'ın yardımımıza ihtiyacı var. Onlar toplayıcılık ve hurdacılık yapıyorlar ve hayatlarının çoğunu bu işle uğraşarak geçirdiler. Bu büyük bir iş. Bunu yapmak için 6 gün gerekiyor.
2: Ellerinde ne tür mallar var?
0: Güzel kamyonetleri var. Ve Chauvelet'ten bahsetti.
2: Çalışır durumdaysa hurda, parça ya da proje olarak satılmasından daha fazla para eder.
0: Bolca enstrüman satıyorlar.
2: Strat bulmak, Les Paul bulmak istiyorum.
0: Videoda görüyorsun, çok dar bir yer.
1: Evet, epey dar.
0: Yani tıka basa dolu. Gördün mü? Bahçe bile tıpkı ev gibi dolmuş.
1: Evet, birçok güvenlik tehlikesi de var. Ekibimin iyi iş çıkarabilmesi için evin güvenli olduğundan emin olmalıyım. Başka çarem yok.
0: Bence bu... Bizim Kaliforniya altına hücum anımız olacak. Klasik kamyonetler ve motosikletler iyi durumda olduğu sürece burada en az 75 bin dolar kazanabileceğimize eminim.
2: Pekala Paris, işimizi kolaylaştırır. Paris'te çılgın bir gece miydi?
0: Bangkok'tu.
2: Tamam, peki.
0: İçeri girip aileyle tanışacağım. Sizden de arka bahçeyi kontrol etmenizi ve elimizde ne varmış bakmanızı istiyorum.
2: Tamam. Tamamdır.
0: Birazdan arka tarafta görüşürüz. Tamamdır.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Arka tarafta bir yere.
0: Brian, neredesin dostum?
3: Buradayım.
0: İşte buradasın. Şuna bak.
3: Nasıl oldu bilmiyorum. Kontrolden çıkıverdi.
0: Sonunda seninle tanışmak güzel.
3: Evet. İşten sonra durup bir şeyler alırdım. Biriktirmeyi severdim. Ama çok fazla eşya biriktiriyorum.
0: Çok eşyan var.
3: Oturt değneklerim var. Yürüyemiyorum ama evin içi ve dışı kalabalıklaşıyor. Eşyaların yerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Artık evin içinde yan dönerek yürüyorduk.
0: Tamam, anlat bana. Nasıl bu hale geldi? Bunları nasıl topladın?
3: Bunları uzun zamandır topladım.
0: Oradan buradan.
3: 30-40 yıldır yani. Eğer aldıklarını satmazsan birikir.
0: Böyle olur. Tamam, peki buradaki hedef ne kadarını satmak?
3: Hepsini.
0: Hepsini.
3: Her şeyi.
0: Tamam. Veda ediyorsun.
3: Ben değil.
0: Ve bu bizi zorluyor. Çünkü bu mülke havalı eşyalar getiriyorlar ve satacağım. Yarın halledeceğim diyorlar. Sorun şu ki yarın asla gelmiyor ve... Bu hale geliyorsunuz. Mülkün geri kalanını görmek için sabırsızlanıyorum. Kızınız bizi gezdirecek mi?
3: Evet, o size etrafı gezdirecek. Danet!
4: Efendim.
3: Sıra sende.
0: Harika.
4: Merhaba.
3: Meti al ve etrafı gezdir.
0: Tanıştığımıza memnun oldum.
4: Ben Donet.
0: Tamam, onunla etrafı gezeceğim. Sonra seninle buluşacağız.
4: Evet,
0: tamam.
4: Hadi.
0: Burada çok fazla şey var. Tamam, bakalım ne bulabileceğiz.
1: Tamam. Bakalım o zaman.
2: Sanırım.
1: Dostum, başlıyoruz.
2: Hemen başlıyoruz.
1: Evet, ben de bunu kastettim. Adımlarına dikkat et.
2: Bana çöp gibi gelen şeyler var.
1: Evet.
2: Şu hurdalara bak.
1: Düzenli ama çok fazla var.
3: Artık çalışmıyorum. Bu yüzden ek iş olarak eski eşya topluyorum. Biraz para kazanıyorum. Bunu uzun zamandır, 30-40 yıldır yapıyorum.
2: Biz hurda toplayıcılarla çok çalıştık.
1: Hiçbiri böyle değildi ama. Bu mülke girdiğimde sadece tehlike görüyorum. En son istediğim şey birinin yaralanması.
0: Burası oturma odası. Bu da kim?
4: Bu Brownie.
0: Sen ne düşünüyorsun? O her şeyi satabileceğimi söyledi.
4: Evet,
0: senin
4: lütfen
0: fikrine.
4: Sat.
0: Ciddi misin?
4: Evet, ciddiyim. Bu onun emekli maaşı.
0: Bütün emekli maaşı evet. Bu. Yani her bir doları değerlendirmeliyiz.
4: Evet, evet. Hayatının geri kalanında bu parayla geçirecek.
0: Göze çarpan bir sürü farklı şey var. Etrafa bakmaya başlayınca vay canına, bu çok güzel. Bunu hiç görmemiştim. Bu çok ilginç diyorsun. Kim müzikle uğraşıyor peki?
4: Babam gitar çalıyor.
0: Yani bunların hepsi çöp değil.
4: Evet, bu bir istifçinin evi gibi değil. Görünüşü öyle tabii.
0: Ama istifçilik evet. var. Ben istifçilik değil evet. diyemem ama bir sürü güzel şey var. Tamam, başka nereye gidelim?
4: Bu taraftan arka bahçeye çıkabiliriz.
0: Tamam, sen önden tamam. geç. Burada ne var? Biraz yanıltıcı. Bazıları çöp, bazıları evet. değil.
4: Bir keresinde böyle bir bahçe satışı öyle yapmıştık. Mi? Evet ama işe yaramadı.
0: Şuna bak.
4: Harley parçaları var, biliyorsunuz.
0: Bunlar motosiklet
4: evet,
0: parçaları
4: buradaki...
0: mı tamam?
4: Evet.
0: Bu arka kısım değil mi? Fazla metal var.
4: Bu tam burası römorkun bir parçası. Burada
0: tamam,
4: yanda
0: bunların
4: bir
0: hepsi römorktan mı
4: evet,
0: çıktı?
4: Evet evet. Daha fazla Harley parçası olabilir.
0: Harika. Çok iyi bir marka değil mi?
4: Evet.
0: Vay canına, çok havalı.
4: Bu kulübe amfilerle dolu.
0: Tamam.
4: Şurada amfiler var. Antika sandalyeler, bu tarafa gelelim.
0: Çok fazla metal
4: evet.
0: var. Çok fazla motosiklet parçası ve trike görüyorum. Ama henüz bir shovelhead görmedim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımla bir plan yapmaya gideceğim. Bence size yardımcı olabiliriz.
4: Tamam.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
0: İstifçilik tamamen bu dostum. Yani istifçilik kelimesini kullanmayı sevmem ama bu istifçiliğin kelime anlamı. Başka bir şey diyemeyiz. Bu kadar da fazla. Dibine kadar dolu. Evet. Bu evin harika yanı tonlarca gerçekten harika şey olması. Bu evin kötü yanı tonlarca gerçekten harika şey olması. Dışarıda ve içeride devasa bir hazine var. Aslında iki ayrı iş var ve bir saniyede dikkatimiz dağılabilir. Bence orada para var. Oraya gidip burada değerli bir şey yok diye düşünebilirsiniz ama gerçekten bakmaya başladığınızda bir anlığına durursunuz. Evet, kesinlikle düşündüğümden fazla eşya var.
2: Hiç enstrüman gördün mü?
0: Tanrım, içeride yaklaşık 50 gitar gördüm ve arkada bir sürü amfi var. Bu evin her santimetresini incelemek zorundasın. Kamyonetler ne kadar eder?
2: Henüz onları inceleme fırsatım olmadı. Kullanılabilir mi tam olarak bilmediğim için en düşük... 10, en yüksek 25 diye tahmin ediyorum.
0: Potansiyelimiz var. Tonlarca hurda metal görüyorum.
2: Evet.
0: En kötü ihtimalle çok fazla hurda var. En azından ondan iyi para kazanabiliriz. Temizlik ne kadar sence?
1: En az 20 bin.
0: Hem biyolojik açıdan hem de metal açısından tehlikeli.
2: Son zamanlarda tetanos aşısı oldu.
1: Evet. Yeniden olmam gerekebilir.
0: Böyle bir iş almaktan nefret ediyorum. Çok fazla bilinmeyen var. Ama büyük bir fırsat olabilir ya da olmayabilir. Hissediyorum bu zor bir durum. Evet. Çok zor bir durum. Mike ve Kaylin'la görüşme fırsatı bulduğuma göre şimdi Brian'la görüşüp bir anlaşma yapacağım. Buraya her geldiğimde yeni şeyler görüyorum.
3: Her zaman.
0: Tamam, ekibimle görüştüm.
3: Tamam.
0: Her şeyi halletmek bize 20-25 bin dolara mal olacak. Bu çok para. Ama bence 50-100 bin doların üzerinde bir rakam olacak. Evi ve bahçeyi temizleyeceğiz. Sonra temizlik için payımı alacağım ve karı 50-50 paylaşacağız. Ne dersin?
3: Varım.
0: Hazır mısın?
3: Hadi yapalım.
0: Tamam, yapacağız ve başaracağız.
3: Hadi başlayalım.
0: Brian gibi biri asla önceden para ödemez. Her şeyi kendi başına yapabileceğini düşündüğü için bir kuruş bile ödemez. Bu yüzden ondan evet cevabı almanın tek yolu önceden ücret talep etmemek. Tamam, adamlarımı çağırayım, başlayalım.
3: Tamam,
0: evet, harika. Etrafa bakınca masraflarımı karşılayabileceğime emin oluyorum. Peki bu riskli mi? Evet, biraz. Ama ben kendimi rahat hissediyorum. Brian'ın bize güvenebileceğini anlaması için işe başlamalıyım. O kamyonda çöp, burada metal topluyoruz. Evet, garip şeyler bulmayı seviyoruz, değil mi? İlginç veya değerli bir şey bulursanız elinizi kaldırın, tamam mı? Evet, işinizi yapın bakalım.
5: Hadi başlayalım.
0: Çok bunaltıcı. Yani 25 yıldır bu işi yapıyorum ve etrafa bakınıyorum. Nereden başlayacağım? Kaylin ve ben kamyonetlere giden yolu temizleyeceğiz. Mike oturma odasında enstrümanlara bakacak.
2: Vay be. Şuraya bak Martin. Şuna bak. Ne güzel bir gitar. Müzik sever biriyim. Bu gitarları, bas gitarları, davulları görünce gerçekten heyecanlanıyorum. Rock'n'roll 1950'lerin ortalarında Amerika'yı kasıp kavurdu. Şimdi 75 yıl sonra küresel müzik endüstrisinin değeri 20 milyar doları aşmış durumda. Koleksiyoncular klasik gitarları sever. Üstelik bunlar yüksek kaliteli malzemelerle ve üstün işçilikle üretildikleri için yüksek meblağlar ödenir. Birçok kişi bu özelliklerin gitarların performansını ve sesini daha iyi hale getirdiğine inanır. 2020 yılında Nirvana'nın ikonik MTV Unplugged performansında Kurt Cobain tarafından kullanılan ünlü Martin D18'e 6 milyon dolara satıldı. Harika bir gitar. Rock yapmaya hazır. Bunun Gibson tarafından üretilmiş olması da ilginç. Ama biraz yıpranmış olduğu da belli. Buradaki biraz eğilmiş. Uf. Tek yapabileceğim sadece oh. Tanrım. Pekala. Tamam. Orada olduğunu öğrendik. Tamam, tel yok. Harika. Bu neden ses sıkışmış? Bu enstrümanları inceliyorum ve hepsi hasarlı. Bundan pas çıkıyor. Bazılarının boyunları eğrilmiş. Ayrıca yeni tel, ayar veya elektriksel onarım ihtiyacı da ek masraf demek. Bu da normal fiyatına satamayacağımız anlamına geliyor. Tanrım. Aslında şu ana kadar gördüğümüz enstrümanların çoğu pahalı ürünler değil. Farklı türlerde Fender gitarlar var. Gibson tarafından yeni başlayanlar için üretilmiş bir Dean bas gitar var. Ama şu ana kadar hiçbir şey bana çok da çekici falan gelmedi. Oh, Tanrım. Başka bir yere gidebilirim.
0: Evet, planımız kamyonetlere yol açmak. Tüm hurdaları temizleyin. Bu hurdalar çok değerli görünüyor ama birkaç bin dolar değerinde. Bunları altın gibi değerlendirin. Önce kamyonetlerin durumunu kontrol edip neyle karşı karşıya olduğumuzu görmemiz gerek.
2: Aa, evet, bunlar harika kamyonetler. Benim de bir tane olsun isterdim. Tamam, bu iyi görünüyor.
1: Evet. Uzun süre kullanılmamış galiba.
2: 1950'lerde ve 60'larda üretilen kamyonetler sıkı çalışmayı, macerayı ve gelişen otomotiv endüstrisini simgeliyor. Bunlar sağlam yapıları ve basit mekanizmalarıyla uzun ömürlü olacak şekilde üretildi. Bu da onarım ve bakımları kolaylaştırdı. İş araçları olarak kullanışlı olmaları ve dayanıklı estetikleri sayesinde koleksiyoncular ve meraklılar için cazip hale geldiler. 2021'de tamamen restore edilmiş bir 1955 model Chevy 3100 kamyonet, Barrett Jackson müzayedesinde 300 bin dolara satıldı.
0: Müthiş bir araba.
1: Evet, öyle.
0: Sence her şeyi çalışıyor
4: mu? Evet, sadece yakıt pompası.
0: Peki. Çok güzel bir kamyonet.
2: Evet.
0: Bir de içi nasılmış diye bak.
1: Tamam. Oh.
2: Bazı parçaları eksik ama.
1: Çoğu.
2: Evet. Evet. Çok fazla tamir gerektiren bir araç.
1: Evet, kesinlikle.
0: Sadece yakıt pompası gerektiğini söylediler.
1: Evet, ama çalıştırabileceğimizi sanmıyorum. Yakıt pompasından daha fazlası gerek.
0: Radyatör bir boruyla tutturulmuş. Koleksiyoncularda çok sık görülen bir şey bu. Sadece yayı eksik, sadece yakıt pompası eksik derler ama biz kamyonete binince çok daha fazlasına ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bugün çalışması kesinlikle imkansız bunun. Bunu sabitlemeliyim ve bu kârımızı etkileyecek, kârımızı belirleyecek. Başka yolu yok.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
22: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
23: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Anahtarın var mı?
1: Hayır yok.
0: Yok mu? Onlar uyanana kadar mahsur kaldık. Evet. Hala uyuyorlar.
1: Saat erken.
0: O kadar da erken değil. Çalışanlarım geldi bak.
1: Evet.
0: Burada olmanız için para ödüyorum.
1: Evet evet.
0: Ve çöpü çıkarmak için kapıyı açamıyorum bile. Hey Downet, sana ihtiyacım var. Evi temizliyoruz. Hemen konuşalım.
2: Evet.
0: Saat erken. Kapıyı açamıyoruz. Aileni hazırlayabilir misin?
2: İyi şanslar.
0: Ailen olduğu için saygısızlık yapmak istemiyorum ama birinin bu kapıyı açması gerekiyor. Çünkü kapı açılana kadar iş yapamayacağız.
2: Tamam.
0: Onlara saygılı davranmak istiyorum.
2: Evet.
0: Ama para da harcıyorum biliyorsun. O yüzden bize evet. çalışacak vakit vermeleri gerek.
2: Tamam.
0: Ve bu 6 gün sürecek.
2: Evet anladım.
0: Tamam.
3: Ağzıma girdi.
1: Yok artık. Daha neler.
4: Kaliforniya'nın Paris şehrindeyiz. Bir kitabı kapağına göre yargılarsanız içinde iyi bir şey olmasının imkanı yok dersiniz. Ama ben bu tür yerlerde o kadar çok hazine buldum ki içim kıpır kıpır oluyor. Tamam, bir tane, iki tane.
3: İki Cadillac jantı.
4: İki Cadillac jantı.
1: Mike baksana.
4: Hey, ne buldun?
1: Aradığın şeyi buldum galiba.
4: Tamam. Oh dostum. Aradığımız bu. Bu sadece bir Harvey şasisi olsa da yine de çok değerli. Ve dışarıda tamamen kendi isteğine göre bir motosiklet yapmak isteyen biri mutlaka vardır. Hedefimize doğru atılmış dev bir adım bu. Shovelhead, Harley Davidson tarafından 1966'dan 1984'e kadar üretilen popüler ilk motosiklet motoru ve modeli. İlk Shovelhead motoru üstten sübaplı tasarıma sahip 74 inç küp bir V-twin motor. Shovelhead motosiklet kültüründe ikonik bir konum kazandı. Kendine özgü sesi ve motosikletlerin estetik görünümü sayesinde meraklılar ve koleksiyoncular tarafından çok seviliyor. Şimdiye kadar satılan en pahalı Shovelhead 2021 yılında açık arttırmada 1.35 milyon dolara satılan 70 model Harley Davidson FLH Shovelhead'tir. Harika, müthiş bir şey bu. Bugün bunları görmek için bir alıcı gelecek ve eminim ki o da buna bayılacak.
1: Bir tanesini hallettik.
4: Tamam, bir puan kazandın.
0: Şimdiye kadar her şey umduğumuzdan çok daha fazla zarar görmüş. Yemek odasında daha şanslı olurum umarım. Bu ev çok zorlu ve çok dağınık. Yani 5. seviye bir istifçilik, daha fazlası yok. Bu mülkte birçok güvenlik sorunu var. Her yerde çelik parçalar var, kimyasallar var. Seviye 5 gibi kokuyor, seviye 5 gibi görünüyor. Evet, tam bir seviye 5, ben bundan eminim.

0: Brian'ın çok değerli olabilecek birçok mücevheri var. Yani o kadar büyük bir turkuaz var ki gerçekten turkuaz olup olmadığını sorguladım. Bilmiyorum, bu çok büyük. Bu evi gezdikçe daha ilginç hale geliyor ve çok daha heyecanlanıyorum. Brian bu eşyaları nereden buluyor bilmiyorum ama etrafa bakmaya başladıkça daha önce görmediğim mücevherler görüyorum. Ama içimden bir ses burada değerli bir şey olduğunu söylüyor.
1: Pekala. Bir sürü kulübe var. Satacak bir şeyler bulabilecek miyiz bakalım.
2: Birinci kapının arkasında ne var?
1: Parayı bulalım. Hadi.
2: Amfiler.
1: Bakalım burada ne var? Buradan belli. Bunlar toz ve kirle kaplı. Umarım bu kulübe en azından suyu dışarıda tutmuştur. Büyük bir amfi koleksiyonu var. Normalde heyecanlanırdım ama bunlar dışarıda tutulmuş. Çöpü yeni gibi olan eşyalarla aynı fiyata satamayız. Ve bu amfiler bunun harika bir örneği. Kaç para edeceklerini bu belirleyecek. PV CS800 bulduk. PV markasını görürseniz genellikle kaliteli bir ekipman olduğunu bilirsiniz. Çalışıyorsa muhtemelen çok güçlü bir amfidir. Bunları test edip çalışıp çalışmadıklarını görmemiz gerekecek. Çalışırlarsa fiyatlarında büyük bir fark olacağı aşikar. Tanrım, kaç tane var? Üzerlerindeki toz ve kir dışında, aman tanrım, küçücük bir amfi. Bu amfiler gerçekten çok güzel. Harika bir koleksiyon. Ve söylemeden edemeyeceğim, bunların bazıları gerçekten çok değerli.
0: Onlar dışarıda meşgul. Ben yatak odasına gidip değerli bir şey var mı diye bakacağım. Buraya bakayım. Bu da ne? Bu harika. Mike, çizgi romanlara bak.
1: Tamam, harika. Bilardo masasının üzerine mi koyalım?
0: Evet, bir sürü var.
1: Yani Walking Dead'in birinci sayısını ya da New Mutants 98'i bulabilirsek... Eski hayalet sürücü. Brian'ın çizgi roman koleksiyonu çok geniş.
0: Orada ne var? Ne buldun?
1: Dostum, eski Thor ve Yenilmezler var. Bunlar harika. 50 yıl veya daha fazla bir süreyi kapsıyor. Farklı şirketler, farklı karakterler var. Burada güzel çizgi romanlar var. Scarlet Witch 1. cilt. Bir sürü Marvel filmi çıkıyor sonuçta. Bu da önemli.
0: Bu hazine avının harika bir örneği. Burada çok para edebilecek eşsiz çizgi romanlar var. Umarım elimizdekine ek bir gelir sağlar.
1: Belki de Paris yaşamak için o kadar da kötü bir yer değildir.
0: Evet, evet. Hadi başlayalım. İşte Trike. Trike gerçekten harika bir motosiklet. Trike'ı görmek için mülke gelen bir hayran var. Umarım parçalar için satın alır.
3: Aman tanrım. Yani uzun süredir dışarıda duruyor. Hava şartlarından etkilenmiş gibi görünüyor.
0: Üzerindeki brandayı indirdim. Sanırım yaklaşık bir yıl üzerinde branda var.
3: Branda altında bile hava koşulları bu tür şeyleri mahvediyor. Tamamen kurumuş. Buradaki kilometrenin doğru olduğunu varsayarsak bunu temizleyemem. Riskli bir iş. Bilinmezlerle dolu. Bu berbat
0: görünüyor. Tamam, bunu çok beğendin, anladım. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok.
3: Her şeyi, evet.
0: Tamam,
3: evet.
0: Olan olmuş.
3: Doğru fiyata her şey ilgi çekicidir.
0: Bu motorlar pek bir şeye benzemiyor olabilir. Bu parçaların bazıları çok nadir ve bu da onları değerli kılıyor. Burada da bir sürü parça var.
3: Vay canına. Benzin saklama çantaları. Egzoz boruları. Onları almam. Hepsi eski ve çürümüş.
0: İlgini çeken bir şey var mı?
3: Şu anda olmazsa olmaz diyeceğim bir şey göremiyorum.
0: Bakmaya devam edelim.
3: Evet, evet.
0: Bu bizim için çok pahalı bir iş. Risk alıyoruz ve karşılığını alıyoruz. Doğru alıcıyı bulursan bu eşyalar çok değerli olacak. Aksi takdirde zamanımızı boş harcıyoruz demek. İlgilendiğin bir şey var mı?
3: Hayır.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
6: Anladım.
5: Sen de.
7: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
7: 4 numara.
6: Evet, okutabilirsiniz.
7: Teşekkürler.
6: Görüşürüz.
8: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
7: Görüşürüz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak
11: Finans, yarına güvenle planlar. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin.
8: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
8: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
13: Üçüncü günün başlangıcı ve sadece $2,000'lık mal sattık. Hala yapmamız gereken çok iş var. Bu iki eski kamyonet düzgün çalışıyorsa her bir için 10 ila 30 bin dolar arasında bir fiyat bekliyoruz. Çalışan yoksa fiyat yarıya iner. Pompa var mı?
14: Elimde.
13: Neyse ki Damnet buradaki tamircileri tanıyor. Bu bize maliyet açısından avantaj sağlayacak. Eğer bu kamyonetleri çalışır hale getirebilirse karımız ikiye katlanacak. Onlar kamyonetlerle uğraşırken ben yatak odasına gidip değerli bir şey var mı diye bakacağım. Altın arıyorum. Başlıyoruz. Tamam, burası epey dar. İşimizin tuhaf yönleri var. Bunlardan biri de insanların yatak odalarını aramak. Ama iyi şeyler bulmak için bunu yapmak lazım. Vay canına. Burada daha fazla şey var.
15: Tamam.
13: Orada yer var mı peki? Bir torba dolusu para. Evet. Gümüş $100'lık kağıt para.
15: Güzel.
13: Bu eski Liberty ne kadar eder acaba?
15: 1804
13: Liberty.
15: Çok özel.
13: Adam yalan söylemiyormuş. Evet. Harika. Güzel eşyaları var. Bu kerhanemize büyük katkı sağlayabilir. Gümüşten anlayan bir uzman getirmeliyim. Merhaba dostum.
16: Merhaba Mert.
13: Seni görmek güzel.
16: Seni görmek de güzel.
13: Geldiğin için teşekkür ederim. Çok
16: burada
13: sevindim.
16: Burada hazine mi var?
13: Bolca hazine var. Ne yazık ki aşırı fazlalar. İçinde çeşitli mücevherler ve gümüş eşyalar bulduk. Bu yüzden bir uzmanı çağırıp elimizdekileri öğrenmek ve satın almak ister mi görmek istedim. Paralar, paralar, paralar.
16: Benim işim bu gümüşleri almak. Ev sahibi bunların gerçek olup olmadığını bilmiyor. Gerçek olanları ayırdıktan sonra onlara bir değer biçebilirim.
13: İşte bu yüzden seni aradım.
16: Altın fiyatları gümüşten daha yüksek ama birçok insan altın almak için para harcamak istemiyor. Gümüşe yatırım yapmayı daha rahat buluyorlar. Bu yüzden altın yükselirken gümüş de değer kazanıyor.
13: Tamam, seni rahat bırakayım.
16: Tamam.
13: Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslenebilirsin.
16: Harika,
13: teşekkürler.
17: Bunu istiyor.
18: Bu bizim çizgi roman koleksiyonumuz.
0: Koleksiyonu inceleyip ilgilendiğiniz bir şey olup olmadığına bakmanızı çok isterim. Hepsi gerçekten çok iyi durumda.
7: Evet.
0: Neyse ki küçük plastik kılıflara konmuşlar. Ambrose çizgi romanları inceliyor. Koleksiyonun büyük bir kısmını satın almasını umuyorum. Gelip bakmak isteyen alıcılar olduğunda işimiz kolaylaşıyor. Bunları satmamıza yardımcı oluyor.
7: Burada güzel bir şey var. Bu sayı 40-50 dolar.
0: Harika.
7: Bu çok güzel. İnanılmaz örümcek adam. Mesela diyelim ki kitap başına 10 dolar. Ne kadara satmayı düşünüyor?
0: Bak, dürüst olacağım. Bunları hızlıca satmak istiyorum. O yüzden hepsi için 5000 dolar diyelim.
7: Buradakilerin hepsi mi?
0: Bildiğimiz kadarıyla hepsi mi?
7: Tamam.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim.
7: Teşekkürler. Eğlenceliydi.
0: Yani 5000 dolar. Büyük çizgi romanlar büyük kar getirir.
13: Senin için onun hemen yanına yer ayırdım. Yanına oturabilirsin. Cebime biraz para girmesi gerekiyor. Gümüş uzmanım her şeyi inceleyebildi. Şimdi Brian'ın satmaya istekli olup olmadığını görmeliyim. Charles, bu
14: nasıl
13: Brian.
14: Gidiyor?
16: Ben Charles'ın ışığımıza memnun oldum. Gözden geçirme fırsatı bulduğum eşyalar arasında buradaki madeni para grubu değerli. Bu gruba 819 dolar değer biçtim. Sonra bir grup çatal bıçak takımı var. Eski gümüş madeni paralar buldum. Sonra bunun gümüş olduğunu sandım ama test cihazımı çıkardım ve 14 ayar altın çıktı.
14: Yok artık.
16: Toplam 1734 dolar.
13: Anlaştık mı?
14: Anlaştık.
13: Dostum el sıkışalım. Tamam anlaştık. Güzel. Bir torba gümüş için neredeyse 2000 dolar mı? Fena değil. Birkaç küçük satış yaptık. Ama 75 bin dolara ulaşmaya çalışıyoruz. Hala çok işimiz var. Dün temizledik ama bugün geri dolmuş.
0: Evet. Gel git evet. Gibi.
13: Bugün güzel bir satış yaptın mı peki?
0: Şu an RJ ile çalışıyorum aslında. Her şeyi onun satın alacağı bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz.
13: Ciddi misin?
0: Bütün araba parçalarını yüklemesine yardım edeceğiz. O da götürecek.
13: Nasıl bir anlaşma yapardın?
0: Yani aslına bakarsan...
13: 5 basamaklı olmalı.
0: Kesinlikle. 10-15 bin dolar arası düşünüyorum.
13: RJ'ye 10 binden fazla bir şeyi satmayı başarabilirsen o havuza atlarım, tamam mı? İşte oradakine. Caleb da benimle atlar.
0: Tamam anlaştık.
13: Oldu.
7: Niye benden bahsediyorsunuz?
13: Şöyle anlaştık. Mike'ın RG ile 10 binlik bir anlaşma ihtimali var. Ona dedim ki o anlaşmada 10 bini geçebilirsen Caleb havuza atlar. Ben de seninle atlarım.
0: Endişelenecek bir şey yok.
13: Oldu, kabul etti. Harika. İşte böyle.
0: İşte bu.
13: Olur. Evet, harika. Havuz hakkında ne biliyorsun?
7: Yeşil olduğunu biliyorum. Böyle olmamalı.
13: Gözlerimizden daha yeşil bir havuz. Kesinlikle.
7: Her zaman.
13: Hadi, şu işi yapalım.
0: Hadi.
13: Heyecanlıyım.
7: Görüşürüz.
13: Hadi bakalım.
0: Görüşürüz.
13: Hadi görüşürüz. Bize geliyor gibi değil mi?

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama. Sadece duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
1: Sen de sadece durula.
4: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
5: yemek sepeti. Sütaşayran, sütaşayran.
6: Çiğ köfteyi gördüğün an.
7: Sütaşayran?
6: Gelsin sütaşayran.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide Elite tabanı kolayca kayar. Optimal Temple 0 yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.

0: Ablam?
1: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
6: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
11: Tornavido, uzatır mısın?
12: Nasılsınız?
9: İyiyiz, sen nasılsın?
11: Buraya elektrikli yakıt pompası takıyorum. Sonra bu hemen harika. Çalışmaya başlayacak.
12: Umarım bunu halledebilirsin, evet. Gerçekten.
11: Ben halledeceğimi biliyorum.
9: Evet.
11: Dene. Dene.
12: Çalışıyor. Evet, işte oldu. Harika. İşte oldu.
9: Peki alıcı nerede?
13: Kamyonetler çalışıyor. Şimdi onları satın alacak doğru kişiyi bulmak istiyoruz. Biraz daha bastırabilir misin?
14: Deneyeceğim.
15: Burada bir sürü spor hatırası var.
14: Muhtemelen 800 dolar falan olabilir. Teşekkür ederim.
15: Peki.
14: Sağ ol.
16: Bu kesinlikle birkaç sıcak yaz görmüş. Boyun kısmı kayak rampası gibi. Kalkışa hazır.
15: Teller çok yüksek.
16: Egzersiz yaptırır. Başka neyin var?
15: Evde gördüğümüz bu gitarlar gayet kullanışlı. Ama çok kaliteli gitarlar değil. İyi haber şu ki enstrümanları restore edip satan bir alıcı buldum. Yani biraz tamir gerektiren veya çok iyi durumda olmayan eşyalar onu hiç korkutmuyor.
16: Güzel.
15: Bu gitarın buradaki diğer gitarlardan çok daha değerli olduğunu biliyorum. Ama koleksiyonun büyük bir kısmını almak istersen bir fiyat üzerinde anlaşabiliriz.
16: Tamam.
15: Dışarıda bir sürü amfi var.
16: Oraya bakabilir miyim?
15: Tamam. İşte
16: vay canına.
15: Amfi da.
16: Evet, canlı. Onu hayata döndürdük.
15: Tamam. Şöyle diyeyim. Sana tüm gitarları ve amfileri 10.000 dolara veririm. Hepsini.
16: Evet, güzel bir plan gibi. Öyle yapalım.
15: Harika. 10.000 dolar kazandık ve evden bir sürü eşya çıkardık. Her iki durumda da kazançlı çıktık. Resmen müzik gibi. Harika.

0: Şunlara bak.
1: Oldukça güzel bir oyuncak araba koleksiyonu.
0: 50-60 dolar mı?
1: 75 dersem nasıl olur?
0: Hayır. Tamam.
1: Mücevherci arkadaşım şehir dışında. Bu yüzden bir temsilci gönderdi. Ne yazık ki temsilcisinin dilimi bilmediğini bana söylemedi. Büyük değil mi?
2: Esmeralda.
3: Florita.
1: Si. İspanyolcam çok iyidir. Çok güzel.
3: Esmeralda no.
1: Bu anlaşmayı gerçekleştirmek için teknolojiden yararlanmak zorundayız. Tamam. Kabul edemem. Bir şeyler satmanın bir yolunu bulacağım. Duman işaretleri, işaret dili veya tercüman. Hepsini kullanacağım. Tamam. Dostum, 3000. Taş için.
4: Evet, iyi.
1: Tamam.
4: İyi.
1: Bu taş için 3000 dolar çok iyi bir fiyat. Müzakere becerilerimin dillerin ötesine geçtiğini görmekten memnunum.
5: Brian, burada kamyonete bakmak isteyen biri var. Kamyonetlere bakacak bir alıcı var. Asıl soru şu, Brian onları gerçekten satacak mı? Umarım satar. Satmazsa bu bizi çok zor bir duruma sokar.
6: Nasıl geliyor?
7: Ben RJ, memnun oldum.
5: RJ genellikle bunları alır, sonra tamir edip başkalarına satar.
7: Bunlar bir süredir sende mi?
6: Evet.
7: Hepsini kendin mi tamir ettin?
6: İkisi de oradaydı. Gövdeleri hasarlıydı. Hiçbir parçayı değiştirmedim. Evet. Sadece ezik kısımları düzelttim.
7: Yama paneli, metal kaplama yok mu?
6: Sonra biraz macunla kapattım.
5: Şu anda hangi dili konuşuyorsunuz? Çünkü hiçbir dediğinizi anlayamıyorum.
7: Arabadan anlıyoruz sanırım.
5: Uzun zaman önce Brian RJ gibiydi. Aynı hayalleri, aynı hırsları vardı. Ama şimdi yaşlandı ve buna zaman ayıramıyor. RJ, Brian'ı en iyi günlerine geri döndürüyor. Ve bu muhteşem. Çünkü işe yarıyor. Brian, söyler misin? Bu iki kamyoneti ne kadara satarsın?
6: Bunlar 20.
7: Bu benim istediğimden biraz fazla.
5: Ne kadar verebilirsin?
7: Dostum, ben açıkçası 13 vermeye hazır gelmiştim.
6: İkisine mi?
7: Evet, bugün alırım.
6: Bu kamyonetler kolay satılıyor, biliyorsun.
5: Peki Brian, yani onda para var. O 13'te, sen 20'desin. Birazcık arttırsan, yani biraz yükselsen. O da biraz iner. Ne dersin?
7: Muhtemelen 14 derim. Kararım bu. Anlıyor musun?
5: 14'te kararlı.
7: Evet.
5: Bugün 14 bin nakit verecek. Evet. Ne dersin?
6: İki kamyonet için 15.
5: İkisi için 15 mi?
6: Evet.
7: Paramı almaya hazır mısın?
6: Evet.
7: Hepsini mi?
6: Hepsini.
7: İşte oldu.
5: Güzel para dostum.
7: Teşekkürler, minnettarım.
5: Çok güzel bir gün. Başlangıçta eski model kamyonetler için 25 bin dolar almayı umuyorduk. Ama kamyonetlerin durumuna bakılırsa 15 bin dolar da iyi bir fiyat.
1: Chris, burada olduğun için çok mutluyum. 73 model Harley Shovelhead parçalarımız var.
0: Şahane.
1: Ve 71 model Harley Shovelhead Trike.
0: Vay canına, bakalım.
1: Evet. Matt ayarladığı bir satın alma işinde başarısız oldu. Bu yüzden bu koleksiyonun gerçek değerini görecek ve satın almaya yetecek kadar parası olan tanıdığım birini aradım.
0: Burada büyük bir potansiyel var.
1: Harika.
0: Bir yağ deposu. Bu çok değerli. Harika. İnsanlar her zaman şanzıman istiyor.
1: Tek bildiğim, üzerinde Harley yazıyorsa bir değeri olur.
0: Tabii ki. Evet, evet. Ama bu tür şeyler ne kadar eski olursa olsun Harley ürünleri hala çok para ediyor. Bakalım burada ne var? Vay canına, bu ne böyle?
1: Evet, yani.
0: Bu harika. Potansiyeli var. Muhteşem. Şu anda çalışmayacağı kesin ama potansiyeli olduğuna eminim.
1: Bir şey daha göstereceğim.
0: Tamam.
1: En iyisini sona saklamış olabilir.
0: Ben varım, hadi gidelim.
1: Tamam, hadi gidelim.
0: Şuraya bak, işte bu bir şasi.
1: Bir şasi var. Kurtarılabilir mi?
0: Kesinlikle kurtarılabilir.
1: Öyleyse işimize koyulalım. Çadırın altındaki tüm parçaları gördük. Trike'ı da gördük ve şimdi bu şasi var.
0: Doğru.
1: Durumu ne olursa olsun burada para olduğunu biliyoruz. Özellikle de sayılarını düşünürsek.
0: Yani öyle düşünmek istiyorum.
1: Bunu kolaylaştırın.
0: Öyle mi?
1: Bak ne diyeceğim. Bugün hepsini 30 bin dolara satacağım.
0: Bilemiyorum, bu çok zor.

0: Hadi, nasıl buldun?
1: Başka bir yer sanki.
0: Satmak istemediğin her şey orada. Ama artık hepsi düzenli ve ferah.
1: Gerçekten açık. Bizim ihtiyacımız olan şey de bu. Bunu seviyoruz.
0: Evet, bir sürü arkadaşın geliyor. Artık onlara yerin var. Daha yeni başladık. Bekle de gör.
1: Ejderha masası. Uzun zamandır görmemiştim.
0: Herkese ejderha masası lazım.
1: O nereden çıktı?
0: Hatta bir şömine.
1: Burası neresi?
0: Tamam, ne düşünüyorsun? Burası senin arka bahçen.
1: Arka bahçem inanılmaz.
0: Bu alan ne kadar doluydu, düşünsene.
1: İnanılmaz.
0: Parayı öğrenmeye hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam, parasal açıdan iyi iş çıkardık. Şok oldum. Kamyonetleri, gümüşleri, çizgi romanları sattık. Büyük mücevherler. Bir sürü hurda. Bizim için işi toparlayan motosikletleri ve parçalarını satmak oldu. Onlar 25 bin dolar kazandırdı.
2: Teşekkür ederim Chris.
3: Rica ederim.
0: Yani sattığımız çok şey vardı ve hepsi birbirine eklendi. Aslında 65 bin dolarlık satış yaptık. Evet. Şimdi temizlik için 20 bin dolar tahmin etmiştik. Maliyetimiz sadece 15 bin dolar tuttu. Yani 50 bin dolar kâr ettik. Çok sevindim ben buna. Evet, harika.
1: İşte bu.
0: Şimdi kötü haber şu ki bunu bölüşeceğimizi hatırlamıyorsun. Evet. 25-25 değil mi? Yani 25 bin sana, 25 bin bana.
1: Ha, nasıl görünüyorum?
0: Sence harika görünüyorsun.
1: Bu kadar kısa sürede halledebileceğinden kuşkum vardı ama başardı. Etrafta o kadar çok ıvır zıvır görmemek, eşyaları taşımak zorunda kalmamak çok iyi geldi. Artık her şey çok kolay. Çok mutluyum.
0: Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Elindeki gerçek para. Bize güvendiğin için teşekkür ederim.
1: Ederim. Hepiniz
0: çok
1: harika iş çıkardınız. Dostum.
0: Çok zorlu bir işti. Ama zorlu işler genellikle en karlı olanlardır. Bu durumda kesinlikle öyle oldu. Brian ve ben 25 bin dolar kazandık. Dostum, her kuruşunu hak ettik.
2: Dinleyin.
0: Gerçekten kazandık.
2: İyi para kazandık.
0: Gerçekten kazandık, evet. Yeşil paranın rengi ve bu durumda atlamam gereken havuzun da rengi. Ve söz sözdür. Bazen patronlar böyle evet, şeyler yapar, evet.
4: Kaybedeceğim belliydi sanki.
0: Kil havuza atlamak zorunda kalırız. Evet, kesinlikle atlayacağız. Bir, iki, üç, atladı.
2: Atla sen de, hadi.
4: Yardım et.
0: Sonrası... Fena değil.
4: Hadi ama.
2: Hayır. Sizden nefret ediyorum.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
11: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana
11: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
15: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Yine buradayız. Opal bulmak güzel. Aa, evet. Dostum.
1: Gravin Opal Sahaları, New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
2: Ölçüyorduk, yüzündeki rengi ölçüyorduk değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru. Hı? Şuradaki köşe, Chris o köşe işte.
2: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım ha.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum sizi ararız.
2: Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
2: Geçim sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi doğru. Yüzey kazıyalım ha.
2: İyi fikir bence.
1: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum sizi ararız.
2: Ha evet. Tamam. Çok sevindim.

0: Madencilik ortağıdır. Turner's, hoş geldin. Aradığımız şey bu.
1: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
1: Vay canına.
0: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
2: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla yanlışırım.
0: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
1: İşte o kadar.
3: Sağla.
2: Sağla. $1 milyon, yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
0: Biz büyük bir şirket değiliz, biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız, motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30 bin harcamanız gerekir. Yani baskı var. Haluka, istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
3: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
4: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
0: Vay canına.
4: Yeni taşlar ve tasarımlar.
2: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
1: Bence $500 bin yaparsak...
0: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
1: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
2: Orada poğaça yok mu?
1: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
5: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.
6: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
7: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Tamirat tadilata hoş geldiniz. Batıdaki klasik arabaları alıp onları yeniden harika hale getiriyoruz. Ben araçları satın alıyorum.
1: Ve ben de onların üzerinde çalışıyorum.
0: Ve onları belirli bir karla satıyoruz. Ama bu sefer değil. Bu sefer biraz daha farklı bir şey yapmaya karar verdik. Tamirat tadilat izleyicilerine araçlarının sorunlarıyla ilgili detayları göndermesini istedik. Ed'le birlikte bir tanesini seçip atölyeye getirip onu kendi yarışmamıza katılması için tamir ettik. Muazzam bir katılım oldu. Binlerce kişi bizimle temasa geçti ve araçlarını satın almamızı istedi. O nedenle eleme yapmak oldukça zordu. Ama gözümüze takılan araçlar bunlar oldu. Değerli görünen ve ulaşılması kolay araçlar.
2: Merhaba, ben David. Bu benim TR4'üm. Adı Acacia. 1963'te doğdu. Bu benim ikinci arabam ve birkaç yıldır benimle birlikte. Harika, yaz ayları çok eğlenceli, minik bir araba. Kötü yanları bu kenarda boya işçiliğinin olması ve eğer kapıların kenarına bakacak olursanız TR4'lerin tipik sorunu olan paslanmayı görebilirsiniz. İşte burada. Bu maalesef kaçınılmaz bir dert. Arabanın içi oldukça orijinaldir. Ama artık halıların değiştirilmez.

0: zamanı geldi. Bu araba için sadece 8.750 sterlin istiyorum. Bu aracın Mike Leight için tam olarak üstünde çalışmak isteyecekleri ikonik bir İngiliz spor arabası olduğunu düşünüyorum.
1: İşte başka bir İngiliz spor arabası ama farklı bir nesle ait.
2: Merhaba, ben John. Bu benim üstü açılır XK8'im. İngiliz yarış işidi. Çok güzel bir araba. 4 litre hacimli normal emişli motoru var. Tamamen yeni üstü açılabilir başlığı var. BBS jantlar. Bu her sürüşünüzde yüzünüze bir gülümseme yerleştiren arabalardan biri. Kesinlikle harika. Ama birkaç sorunu var. Gazda minik bir aksaklık var ve gücün %50'sini kesiyor. Bazen çok sinir bozucu oluyor. Bence bu arabanın 6500 sterlin olması çok uygun. Fiyatının çok üstünde bir araba çünkü.
1: Ve şimdi de hem performansıyla hem de tarihiyle ünlü bir araba.
3: Adım Andrew Dennington. Bu Lotus Exel SE'yim. Oldukça nadir araba çünkü yaklaşık olarak 30 tane üretildi. Tüm Lotus özelliklerine sahip, koltukları deri, ön paneli ahşaptan. Sürmek için gerçekten harika bir araba. Ama yapılması gereken birkaç şey var. Burada dekor şeridinin çıkmaya başladığını görebilirsiniz. Ne yazık ki buradaki deri parçalanmaya başladı, değiştirilmesi gerekiyor. Mike'den bu araç için 2900 sterlin istiyorum. Bence bu harika bir fiyat. Bu aracı yüzüstü bırakamazsın.
1: Peki hangi araç en iyisi? Bunu biraz düşünmem gerekiyor. O Lotus'un performansı ile ilgili detaylar hoşuma gitti. Ama alıcılar onun otomatik vites olmasını beğenmeyecektir. Aynı zamanda gürültülü çalışan 2.2 litrelik motor sorun yaratabilir. Sıradaki araç Triumph. Çok güzel bir araba. Üstelik piyasa fiyatında. Üzgünüm David ama bunun üzerinde çok fazla kaporta işi var. Böylece geriye yeşil Jaguar kalıyor. Donanımı tam olan, üstü açılabilen bu araba 10.000 sterlinin altında. Böylesi bir araba için çok iyi bir fiyat. Ama ben tamirciyim ve onu pazarlıksız almayacağım.
2: Merhaba Mike.
1: John, Mike Brewer. Seni
2: evet,
1: görmek çok güzel.
2: Harikayım.
1: Bugün rüzgarlı bir gün ama senin Jaguar XK8'ini görmeye geldim. Ona göz atabilir miyim? Rengine bayıldım. İngiliz yarış şeridi.
2: Evet.
1: Tekerlekleri devasa değil mi?
2: Evet, BBS jantlar.
1: Bize biraz arabadan bahset. Ne kadar süredir sende?
2: Sadece 2,5 yıldır.
1: Neden onu satıyorsun?
2: Dürüst olmak gerekirse onu emekliliğim için bir proje olarak almıştım. Ama şimdi elektronik bir şeyler arıyorum. Bu beni biraz aştı.
1: Tamam, bir göz atalım. Kenarlarının çok güzel olduğunu görebiliyorum. Pekala, şunu kaldırıp altına bakalım. Yedek tekerlek burada.
2: Evet.
1: Bu şekilde olması alandan tasarruf evet. sağlıyor. Ayrıca dört köşede de kaza izi olmadığını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda İngiliz yarış yeşilinin aracın orijinal rengi olduğunu da görebiliyorsunuz. Hiç boyanmamış.
2: Üstündeki tavan yeni. Jaguar tarafından yerleştirildi.
1: Tavanı çok güzel görünüyor. Gerçekten harika. Arabaya farklı bir hava katıyor değil mi? İçine girip nasıl olduğunu görelim. Oo, içi harika. Her şey var değil mi? Kliması var, sürüş kontrolü. Vay canına, şuna bakın. Aynı zamanda bir araç telefonu da var.
2: Onun fiyatı oldukça fazla.
1: Tahmin ederim muhtemelen arabadan daha pahalıdır. Öyledir. Kaputu açıp motora bakabilir miyim? Motora bakmak istiyorum.
2: Tabii ki.
1: Evet. Tamam.
2: Evet.
1: İşte burada 4 litre 8 silindir Jaguar motoru. Ne motor ama çok sıkışık biçimde yerleştirilmiş. İçeri girip kaza izleri olup olmadığına bakmak çok zor. Son zamanlarda sorun çıkarıyor muydu?
2: Biraz ısındığı zaman gaza az vermeye başlıyor. Sadece bu.
1: Bu Jaguar'ın BMW'nin yaptığı gibi araca güvenlik olarak koyduğu bir özellik. Gazı az verme özelliği. Araç o sırada kaza yaptığını sanıyor olabilir.
2: Evet.
1: Ya da araç motorda bir şeylerin ters gittiğini düşünüyor.
2: Olabilir.
1: Yine de sinir bozucu değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet öyle.
1: Yani gaz kesmesi.
2: Çok sinirimi bozuyor.
1: Korkunç. Evet şimdi. Sana söyleyeyim, şeklini çok sevdim. Ön tasarımı çok kibar. Onu daha hızlı yapabilmek için bu şekilde dizayn ettiler. Hazır üstü açılabilir hızlı Jaguar arabalardan bahsederken onu test sürüşüne çıkarabilir miyim?
2: Tabii ki.
1: Sakıncası yok
2: değil mi? Kesinlikle yok.
1: Tamam.
2: İyi eğlenceler.
1: Başlayalım. Güven bana, eğleneceğim. Hem de nasıl. Peki Jaguar'la ilgili ne diyebilirim? Sizi ilk etkileyen şey 4 litre 8 silindir harika bir motor. Tüm Jaguar'ların kalbi. Ve bu da harika hissettiriyor. Muazzam gücü var. Saatte 100 kilometreye 7 saniyede ulaşıyor. Bunun gibi otomatik vitesli araçlar da normalde daha yavaştır ama bu araçta çok hızlı. Müthiş bir araba. Şuraya bakın. Eğer motoru sonuna kadar zorlamazsanız oturduğunuz yerden ne kadar sessiz olduğunu fark edebilirsiniz. Normal seyirde giderseniz bu araç 100 kilometrede 11 litre yakıyor. Büyük bir araç için oldukça iyi. Eğer bu Jaguar'la ilgili tek bir eleştiri yapmam gerekirse biraz fazla sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Oturduğum yerden kaputun altındaki motor hareketlerini ve seslerini biraz duymak isteyebilirdim. Bu Jaguar'la ilgili başka bir sorunsa çok büyük jantlara ve çok büyük tekerleklere sahip olmasına rağmen sürüşünün çok spor olmaması. Açıkçası sürüşü fazla yumuşak. Çünkü Jaguar'ın mükemmel süspansiyonları var. Ama bence böyle bir arabanın süspansiyonları bu kadar yumuşak olmamalıydı. Biraz sertleştirilmesi gerekiyor. Oh, işte araç gazı kesmeye başladı. Gerçekten yavaşladı. Gaz pedalından güç veremiyorum. Bunun olabileceğini söylemişti. Onu kenara çekeyim. Kenara çekiyorum. İşte oldu. Hala çalışıyor. Ama hiç güç yok. Şunu kapatayım. Biliyor musunuz, bu aracı görmeye gelen herkes bundan dolayı vazgeçebilirdi. Ama yıllardır bu konuda uzmanım ve motorda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Bu oldukça iyi bir motor, çok güçlü. İşte sistemi kontrol ediyor, yeniden yola koyulabiliriz. İşte bu araçtan para kazanabileceğimin haberi. Kararımı verdim. İstediğim araba bu. Her şeye sahip. Bu İngiliz yarış yeşili XK8 üstü açılabilen bir Jaguar. Bunun için 8500 sterlin istiyor. Normalde aracın üstüne atlamam gerekirdi ama benim de endişelerim var. Halledilmesi gereken birkaç minik şeyle birlikte motor sorunu var. Eğer bu aracı 6000 sterlini alabilirsem, eğer yapabilirsem, bu çok güzel bir gün olur. İyi misin John?
2: Fena değilim.
1: Enteresan bir sürüştü.
2: İyi miydi?
1: Evet, bir kısmı iyiydi ama bir kısmı çok kötüydü çünkü gazı kesme moduna girdi ve bunun gibi bir araba için bu büyük bir kumar. Bunu tahmin etmek aracın fiyatından pahalıya mal olabilir. Ama bunun haricinde bir Jaguar'dan isteyebileceğim her şeye sahip. Arabanın için teklifte bulunacağım. Bu benim için çok cesurca bir teklif olacak. Sana onun için 5000.
2: Hayır, bunu yapmam Mike.
1: Peki, kaça verirsin?
2: 6250.
1: Sana 5500 sterlin veririm.
2: Hayır, bunu yapamam.
1: Evet, yapabilirsin.
2: Hayır, yapamam gerçekten. Bundan daha fazlasını
1: ne kadar fazla? 6000.
2: Evet.
1: Bu tamirat tadilatta yapacağım en büyük kumar olabilir. Elini sıkacağım. Evet, tebrik ederim. Bana bir XK8 sattın.
2: Harika, tadını çıkar.
1: Eğer et o gaz kesme sorununu halledebilirse harika bir fiyata satın almış olurum. Ama eski bir arabanın tamirinin nasıl sonuçlanacağından asla %100 emin olamazsınız. Umarım beni yüzüstü bırakmaz ve arabayı aldığımdan pişman olmam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
4: Finans. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
5: Peki kuryelerimden haberi var mı?
6: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi şekerim.
10: Üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
7: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bir Jaguar XK108 aldım. O bir İngiliz. Çok hızlı ve 6000 sterlin. Bu araç için inanılmaz bir fiyat. Elini sıkıyorum. Evet, tebrik ederim. Bana bir XK8 sattın. Ama arabada bazı sorunlar var. Gaz pedalından güç gelmiyor. Araç ve parçaları üzerine harcamak için 10.000 sterlinlik bir bütçem var. Onunla işimiz bittiğinde onu yarışmanın ödülü olarak vereceğiz. Bugün tamirat tadilat için harika bir anlaşma oldu. Bundan daha iyisi olamazdı, değil mi? Bana bakın, üst açılabilen tam donanımlı bir arabanın içindeyim. XK8 Jaguar'ın içindeyim. Ama henüz kutlamalara başlamayacağım çünkü o güç kesme sorununu tamir edemezsem bu tehlikeli olabilir. Peki bu büyük kediyle işimiz bittiğinde ne yapacağız? Açıkçası onu satmayacağım. Bu arabayı öylece vereceğim. Bu arabayı elden geçirip tamir edeceğiz ve birilerinin bu arabayı gerçekten istemesini sağlayacağız. Merhaba dostum. Oo,
6: şuna bak.
5: Ne düşünüyorsun?
6: Yarış yeşili, üstü açılabilen bir XK8 Jaguar, üstelik oldukça iyi durumda. Tebrik ederim dostum.
5: Çok iyi değil mi? 8 silindir motor, neredeyse 300 beygir gücü var. Direksiyonun arkasında olduğum her dakikanın keyfini çıkardım. Hızlı, rahat, harika bir araba.
6: Düz olmak gerekirse bu açık halini kapalı haline göre daha çok sevdim. Şu tekerleklere bak. 50 inçlik mi bunlar?
5: Harikalar, tam da olması gerektiği gibi görünüyorlar. Bu şampanya değerinde bir araç. Ama ben onu limonata fiyatına aldım. Sadece 6 bin.
6: 6 bin sterlin oldukça ucuz ama maalesef. Maalesef aynı zamanda çok ciddi bir sorun da var demek.
5: Herhangi bir sorunu var gibi görünüyor mu?
6: Hayır ama demek istediğim içinde ya da kapağın altında olabilir.
5: Onun için endişelenme, içine gir ve otur. El dikişli deri, ahşap direksiyon, ahşap ön panel, harika döşeme, CD çalar, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, daha ne istiyorsun? Hatta içinde
6: her
5: telefon
6: şey
5: bile var.
6: Her şey çok güzel ve iyi çalışıyor gibi ki bu da beni daha da endişelendiriyor. Çünkü bunun gerçekten ciddi bir sorunu
5: var. Tamam, arabanın minik bir sorunu var. Araba ısındığı zaman kendi kendine gücünü kesiyor. Hemen kaşlarını çatma, gazı kesiyor ama seni evine götürecek kadar gücü veriyor. Yani senin için atölyene demek daha doğru olur, değil mi?
6: Tamam, teşekkür ederim ama sorun şu ki bunun içinde çok fazla bilgisayar ve ileri teknoloji var. Bu şeyleri tamir etmek çok pahalıya kaçabilir. Asıl sorun bunları düzeltmek zorunda olmamız.
5: Her zaman endişelisin. Bunun tamiri ucuz olacak, evet.
6: Tamam, gizemli sorunumuz hariç tamir edilecek ne var?
5: Fazla bir şey yok. Mekanik olarak bu aracın en harika XK8 olmasını istiyorum. Yani eklemeler yap, et. Zaten rahat ve hızlı bir araba. Onu daha rahat ve daha hızlı yap. Bunu ülkedeki en iyi XK8 haline getir.
6: Peki bunun için tonlarca paramız mı var?
5: Evet var. Bunun için 10.000 sterlinlik bir bütçemiz var. Bu aracı 6.000 sterline aldım. Yani sana istediğin gibi harcayacağın 4.000 sterlin kaldı.
6: Tamam, bu bir yarışma aracı. Yarışmanın kazananı için bunu olabilecek en iyi hale getirmeyiz.
5: Evet. Hadi atölyeye geçelim.
6: Tamam. Biliyor musunuz? Sanırım bu Jaguar'ı sevdim. Ve Mike'ı tebrik edebilirim çünkü o paraya kıyasla inanılmaz bir araba almış. İngiliz yeşili bir Jaguar alırken hata yapmamanız gerekir. Üstelik o arabayı almadan önce kusurlarını bulmak için çok uğraştım. Tabii ki atölyeye giren her aracın bir sorunu vardır demektir. Ve bu da aracın ucuza satılmasının en büyük nedeni. Aracın elektroniğinde bir aksaklık var. Kısa bir sürüşten sonra uyarı ışığı yanıyor ve 8 silindirli motor kendini sadece bir Vespa kadar güçlü hissediyor. Araba gücü kestiği zaman şu oluyor. Araç bilgisayarı kontrolü ele alıyor ve gaza bastığınızda güç verilmemesini sağlıyor ve yardım gelene kadar aracınızı yolun kenarına güvenle çekebileceğiniz kadar güç veriyor. Bu da ısındığı zaman ortaya çıkıyor. Yani normal bir şekilde kullandıktan 20 ya da 30 dakika sonra bu moda geçiyor. Yaklaşık 1 saat soğumaya bıraktıktan sonra yeniden çalıştırıp bir 20 dakika daha gidebiliyorsunuz. Sonra yine kendini kapatıyor. Yani sürüş için pek kullanışlı bir yöntem sayılmaz. Kesinlikle halledilmesi gereken bir sorun. Göstergedeki uyarı mesajının kaynağı belirli değil. Bir aracın bu moda geçmesi için birçok sebep olabilir. Ama modern araçların elektronik beyinlerinde ya da bilgisayarlarında hatanın kodunu belirten sistemler mevcut. Yani sorunun ne olduğunu anlamanız için ellerinizi kirletmeye gerek yok. En azından öyle olmasını umuyorum. Kod gösterici cihazımda bir kod görüyorum. PO121. Bu elimdeki kitapçığa bakıyorum. İşte burada şöyle yazıyor: TPS. Yani gaz pozisyon sensörü ya da pedal pozisyon sensörü. Tamam. Gittikçe ısınıyoruz ama elde ettiğim sonuç yeterince kesin değil. Hala hangi sensörü değiştirmem gerektiğini bilmiyorum. Aracımı bir Jaguar satış merkezine götürüyorum. Bakalım onların bilgisayarları bozuk olan parçayı kesin olarak gösterebilecek. Sen Keith
0: olmalısın. Evet, merhaba.
6: Merhaba, tanıştığımıza sevindim.
0: Ben de.
6: Arkadaş yanlısı baş teknisyenimiz Keith, yarım saat süren sorunun teşhisi için bizden 39 sterlin istiyor. Benim yaptığım işlemden çok da farklı sayılmaz ama bu üstünlükteki donanım ve yazılım sadece yetkili servislerde mevcut. Burada birkaç hata mesajı var.
0: Evet, gaz pozisyon sensörü A ve gaz pozisyon sensörü B görünüyor.
6: Tamam.
0: Yani görünüşe göre gaz pozisyon sensöründe
6: hata
0: var.
6: Yani pedal pozisyon sensöründe yok. Bu harika, aramayı daralttın. Harika, teşekkür ederim. Tebrik ederim dostum.
0: Hoşçakalın.
6: Görüşürüz. Bilgisayar yardımcı oldu. İki hatalı sensör var ama işin kötüsü onları ayrı ayrı alamazsınız. Tüm gaz setini birlikte almak zorundasınız. İşte iyi haber, güçten düşmesine neden olan sorunun kaynağı olan parçayı biliyoruz. Ama kötü haber şu, ne yazık ki orijinal parçanın fiyatı 1300 sterlin. O nedenle sanırım daha ileriye gitmeden alternatif bir çözüm bulmalıyım. Ben de şansımı deniyorum. Bir internet açık arttırmasında kullanılmış ama çalışır durumda olduğu söylenen bir gaz setini 100 sterline aldım. Eğer çalışırsa geriye kalan parayı başka şeylerde kullanabilirim. Ama bu parçanın da sorunları olabilir. Yine de bu riski almak istiyorum. Bu bizim yeni gaz gövdemiz. Gaz kablosu bunun dışına sarılacak. Ayağınızı yerleştirdiğiniz zaman buradaki kelebek açılacak. Bu da motorun içine giren hava akışını ayarlayacak. Ama aracın bilgisayarı havayla ne kadar yakıt karıştıracağını bilmeli. Ve bunun için iki tarafta bir çift sensör bulunuyor. Bu tarafta pedal pozisyon sensörü, bu tarafta da gaz pozisyon sensörü bulunuyor. Hata koduna baktığımızda bizim elde ettiğimiz sonuçta bu ikisinden biri olduğu yazıyordu. Jaguar servisi ise buradakinin sorunlu olduğunu tespit edebildi. Buna baktığınız zaman rahatlıkla yerinden sökülüp değiştirilebilirmiş gibi geliyor ama öyle değil. O nedenle tamamen yeni bir birim aldık, garantisi var. Ama yine de umarım çalışır. Ateşleme borusunu ve gaz kablosunu çıkarmam gerekiyor. Bu ikisini çıkardıktan sonra arka hortumu da söküp gaz gövdesini çıkarabilirim. 8 silindirli Jaguar motoru kolayca ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiş. Bu sıradan bir tamirci için 15 dakikalık bir iş. Eski gaz gövdesi yenisiyle birebir aynı görünüyor. Ama bu şaşırtıcı değil. Elektronik hatalar gözle görünmez. Ayrıca unutmayın, Jaguar'ın bu fiyatla satılmasının en büyük nedeni de bu. Bakalım ucuza aldığım parça değişimi sorunumu çözecek mi, yoksa 100 sterlini boşu boşuna mı harcadı? Mike bana bu aracın yaklaşık 20 dakika sonra hata verdiğini söyledi. Ben de yılların alışkanlığının tersine atölyemden uzun bir sürüş için ayrılacağım ve eğer yeniden gaz vermeyi keserse başladığımız yere geri dönmüşüz demektir. Peki Jaguar hata verdi mi? Hayır, mükemmel şekilde çalıştı. İşte zafer.
5: Jaguar harika bir araba. Ama dürüst olmak gerekirse bir yarış aracı olarak biraz kaba kalıyor. Bu konuda yardımcı olması için bir Jaguar uzmanıyla görüşmeye gideceğim. Tom buralarda mı?
0: Evet, merhaba.
5: Nasılsın Tom? Ben Mike.
0: Merhaba Mike, seni görmek güzel.
5: Seni de dostum, telefonda konuşmuştuk.
0: Evet, konuşmuştuk.
5: Tom, 30 yıldır Jaguar sahiplerinin arabalarını bıraktığı köklü bir garajı işletiyor. Araca çok fazla özellik katmayacak parçalar için fazla para vermek istemiyorum. Mümkün olan en az harcamayla aracıma en iyi özellikleri katabilecek parçaları onun verebileceğini düşündüm. Diyelim ki araç için 500 ile 1000 sterlin arasında bir para harcamak istesem. Bunu yapmanın en iyi yolu nedir?
0: Eğer görünüş olarak düşünürsek aracın daha çarpıcı olması için ön kısmına eklemeler yapardım.
5: Evet.
0: Çok daha iyi olurdu. Muhtemelen ön ızgaraları değiştirirdim. Yapacağım bir başka şey ise onun üzerine farklı bir egzoz sistemi yerleştirirdim. Çünkü 8 silindirin gücünü dışarı verir ve gürültüsünü duyarsınız. Bu harika olur.
5: İkisi de kulağa hoş geliyor. Hadi
0: kenarda duran
5: bir
0: birkaç parça var.
5: Tamam, harika.
0: Bu yeni paslanmaz çelik bir egzoz sistemi.
5: Bu inanılmaz görünüyor. Harika değil mi?
0: Bunun gibi paslanmaz çelikten bir donanım alabilirsin ya da sadece egzozu alabilirsin.
5: Tamam. Tam bir donanımın fiyatı ne kadardır?
0: Yaklaşık olarak 1000 sterlin.
5: Tüm donanım için 1000 sterlin mi? Sadece egzoz ne kadar?
0: 480.
5: 480 sterlin. Bunu almayı tercih ederim. Pekala. Eğer bunlardan birini alırsam bu sesi açığa çıkaracak mı?
0: Çok büyük değişim olacaktır. Bunlar takıldığında çok iyi
5: harika.
0: Ses çıkarır.
5: Peki ya öndeki ızgara?
0: Senin için birkaç tane ızgaram var.
5: Kesinlikle çok güzel.
0: Evet, bunlar tel ızgaralar. Öndeki çıkıntıları ve parçaları çıkarıp bu deliklerden geçiriyorsun. Önden harika görünürler. Elimizde iki çeşit var. Düz olanlar ve kavisli olanlar.
5: Arabanın önünde zaten krom ızgaralar var.
0: Tamam. Peki saten siyah olanları senin için uygun mu?
5: Mat siyah mı?
0: Evet.
5: Çok hırçın görünecektir.
0: Mat siyah güzeldir.
5: Harika. İngiliz yarış yeşiliyle inanılmaz görünecektir. Bunların seti ne kadar?
0: 150 sterlin.
5: 150 sterlin. Peki bu iki parçanın toplamı ne kadar?
0: İkisi 630 sterlin.
5: 630 sterlin. Hemen nakit versem 600'e olur mu?
0: Olmaz Mike, hayır.
5: Hayır mı?
0: Hayır.
5: Yani 630 sterlin.
0: Maalesef 630 sterlin.
5: Elini uzat, anlaştık.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Biraz para harcadım ve yeni parçalar aldım. Hatta arabayı sadece 100 sterline yeniden çalışır hale getirdi. Yani hala harcayabileceğimiz 3000 sterlin var. Sırada Ed bu aracı en iyi XK8 haline getirmenin yollarını arayacak. Bakalım bu kedicik en iyisi olabilecek mi?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik peynir Coop'ta sadece 375 lira.
8: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
9: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
10: Hazırsanız son ses açıyorum.
11: Al işte.
12: Özgüvenin
13: ses getirdi.
9: Teşekkürler.
14: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
15: Volkswagen.
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Pazarlığı ve böyle çalışan arabaları çok severim. Sizi etkileyen ilk şey bu muhteşem 4 litrelik 8 silindirli motor. Bu şampanya değerinde bir araba. Ama onun için limonata fiyatı verdim. Sadece 6000 sterlin. Şaka gibi. Bu araç bir yarışma ödülü olacak ve onun için 10.000 sterlinlik bir bütçem var. Bunu yollardaki en iyi XK8 yapmak istiyorum. Evet, güç kesme sorununu halletti ve aracın sürüşünü mükemmel hale getirmek için eklemeler yapmaya başladı.
23: Bu Jaguar'da ilginç opsiyonlarımız var. Normalde atölyeye bir araba geldiği zaman onu çalışır hale getirmek ve biraz daha iyi görünmesini sağlamak için tüm vaktimizi ve bütçemizi harcardık. Ama bu özel durumda biraz daha seçme şansımız ve biraz daha fazla paramız var. Bu nedenle fazladan eklemeler yapmayı deneyeceğiz. Aklımdaki şey sayesinde 8 silindirli eski motoru biraz daha temiz hale getirebileceğiz. Bunun çok büyük yararları olacak. Eminim ki daha önce böyle bir şey görmediniz. Arabaların petrolle çalıştığını biliyoruz ama ne yazık ki petrol bizim istediğimiz kadar saf olamıyor. Ve onu yaktığınız zaman geriye karbon kalıntıları kalıyor. Bu araç 10 yaşından büyük, yani büyük ihtimalle o karbon kalıntıları birikmiş haldedir. Peki bu neden kötü? Çünkü bir motorun çalışmasını etkiler. Daha fazla emiş ve daha az yakıt tüketimi gerçekleşir. Ve bu tarz spor arabalardaki en kötü sonuç, beygir gücünde düşüşe sebep olur. Tıpkı arabanın dışında yaptığınız gibi aracın içinde de bir bahar temizliği yapsanız harika olmaz mı? Bunun bir yolu var ama önce minik bir test yapacağım. Yapmam gereken şey daha fazla eklemeler yapmadan önce spektrum analizörümü kullanarak motorun şimdiki durumunu gözden geçirmek. Çünkü aksi halde aracı ne kadar geliştirdiğimi gözlemleyemem. Bu gaz analizörü egzozdan çıkan karışımı aracımızın emisyonunu ölçüyor. Burada dikkatimizi çekmesi gereken iki şey var. Yukarıdaki karbon monoksit göstergesi ve aşağıdaki hidrokarbon. Karbon monoksit %1'in altında. Ki bu harika çünkü bir MOT hatası 2.5'in üstünde demektir. Bu oldukça iyi. Hidrokarbona bakarsak çok iyi görünmediğini anlarız. 540 milyonda bir görünüyor. 200'ü geçmesi kötüdür. Yani burada biraz sorun var. Hiç iyi değil ama şimdi yapacağımız şeyle durumu çok daha iyi hale getirebiliriz. Yakıt pompasına uzanan hortumu çıkarıyorum. Böylece motora yakıt girmiyor. Nedenini birazdan göreceksiniz. Daha sonra taşınabilir klimalara benzeyen ama onlardan çok daha havalı görünen özel cihazımı çıkarıyorum. Yapacağım şey motoru yakıt sistemindeki karbonu temizleyen bu çok becerikli cihaza bağlamak. Bu küçük valfi kullanacağım. Bu makine ateşleme kanallarına biraz havayla birlikte çok iyi rafine edilmiş yakıt pompalayacak. Böylece motor yakıt tankındaki benzin yerine bu benzini yakacak. Aynı zamanda geri dönüş valfını çıkardığım için yakıt tanka geri dönmeyecek ve sadece ateşleme kanalının içinde kalacak. Bu yakıtı özel kılan şey şu. Motor çalışırken bu yakıtı kullanacak ve sistemin içindeki tüm karbonu buradan söküp aracın arkasına, egzoz sisteminin sonuna kadar taşıyacak. Bu resmen araca lavman yapmaya benzeyecek. İyi rafine edilmiş yakıtın motoru temizleyen iki unsuru var. İlki yanma işlemi. Yanma haznesine bağlı olan tüm mekanik parçaları temizliyor. Diğeri ise enjeksiyon sayesinde egzoz ucuna kadar temizleniyor. Bu yöntem aracınıza alacağınız 20 sterlinlik motor temizleme kimyasalından çok daha işlevsel. Motorun sıcak olması gerekiyor. Ben de devri 1200'e çıkarıyorum. Rölantiden biraz daha hızlı bir halde çalışıyor. Daha sonra hava basıncını 40 PSI'nin biraz altına çıkarıyorum. Böylece yakıt ateşleme pompasından gelen basınçla denk hale geliyor. Bu makinenin özelliği şu. Söylemesi kulağa çok hoş gelen bir şeyi. Nano reaktörü kullanıyor. Nano reaktör yakıtı minik parçalara ayırıyor. Onların zaten çok ufak parçalar halinde olduğunu biliyorsunuz ama bir futbol topu büyüklüğünde olduğunu hayal ederseniz yeni halleri golf topu boyutunda oluyor. Bu küçük parçacıklar daha büyük bir yüzey alanı oluşturuyor. Böylece daha büyük sıcaklıklarda ve daha temiz yanıyorlar. Bu sayede temizlemeye yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda bu küçük kutudan çıkan yakıt parçacıklara negatif yük veriliyor. Yakıt sisteminin içinde bulunan karbon pozitif yükü. Yani bu ikisi bir araya gelince birleşiyor ve sistemden birlikte ayrılıyorlar. Temizleme işte bu şekilde gerçekleşiyor. Gerçekten çok harika bir cihaz. Biraz bekledim. Hızlı bir işlem değil, bitmesi bir saat sürüyor. Bu tarz gibi işlemi atölyenizde yapıyorsanız, atölyenizi iyi havalandırmalısınız. Bu işlem motor hacmine bağlı olarak yaklaşık 70 sterline mal oluyor. Ama her parçayı söküp temizlemek dışında motordaki karbondan kurtulmanın en iyi yolu bu. İşte sonuç alanı, bakalım şimdi motorumuz ne kadar temiz. Evet, işte başlıyor. Karbon monoksit emisyonunu neredeyse yarıya düşürdük ve neredeyse tüm hidrokarbonu temizledik. Bu inanılmaz. Yakınınızdaki servisler bu hizmeti vermiyor olabilir ama bu şimdilik. Nihayetinde bu çok yeni bir teknoloji ama hızla yayılmaya başladı. Mike Jaguar'la ilk geldiğinde en azından dışarıdan bakıldığında araç oldukça temiz görünmüştü. Şimdi bilimin sayesinde aynı şekilde içi de motordan egzozun ucuna kadar temizlenmiş oldu. Bu sayede emisyonu çevre için daha zararlı oluyor, yakıt kullanımı azalıyor ve en önemlisi harika bir performans sağlıyor ama hala yapabileceğim şeyler var.
22: Evet. Nasılsın dostum, iyi misin?
23: Çok iyiyim, her şey planlandığı gibi gidiyor. Bu büyük kediyi gücünü kesmeden 5 dakikadan fazla çalışır halde tutmayı başardım.
22: Harika, kolay oldu mu?
23: Hiçbir atölyede kolay değildir ama normalde tutacağından çok daha ucuza sorunu hallettim.
22: Bu hem kulaklarıma hem de cüzdanıma çok iyi bir haber. Tebrik ederim.
23: Hatırlıyor musun? Bu aracı en iyi hale getirmemi benden istemiştin. Ben de aracın içini motordan egzoz ucuna kadar temizlemenin bir yolunu buldum. Şimdi bu araç o kadar temiz ki gerçekten mükemmel şekilde çalışıyor.
22: Çok sıkı çalıştığını biliyorum ama ben de çok çalıştım. Dışarıda araç için parçalar arıyordum. Neler aldığıma bir göz at.
23: Balonlar bunun senin için. Güzel.
22: Evet, arkası için paslanmaz çelik egzoz borusu. Aynı zamanda iki tane egzoz ucu aldım. Şuna bak.
23: Bu arkasının çok güzel görünmesini sağlayacak. Harika.
22: Kesinlikle öyle. Aynı zamanda aracın önü için yeni bir ızgara aldım.
23: Bu aracın sürüşünü ve görüşünü harika hale getirecek. Aklımdaki birkaç mekanik eklemeyle birlikte uyumlu olacak.
22: Çok güzel. Harika bir iş çıkardın. Devam et.
23: Bilindiği gibi Jaguar sürmek için harika bir araba. Ama Mike bana bu aracı daha özellikli kılma görevini verdi. Bu aracın en iyi olmayan yanlarından biri sürüş takımının ayarlanma şekli. Her biri 400 sterlin olan bu 50 inçlik tekerlekler şu anda araç üzerinde mükemmel şekilde çalışmıyor. Onlar spor sürüş için tasarlanmışlar ama araç lüks kullanım için ayarlanmış. Bu ikisi tamamen farklı şeyler. Ben de daha kısa yaylar ve yeni amortisörler yerleştireceğim. Bu ucuz bir işlem değil. Parçaları değiştirmek binlerce sterline mal olacak ama bunun için bütçem var ve bunu XK8'i geliştirmek için kullanmaya niyetliyim. İlk olarak eski yayları sökelim. Bu şok emicinin altıyla süspansiyon kolunu bir arada tutan civata. kolun ağırlığını bu transmisyon kaykosuyla destekliyorum. Eğer bu olmasaydı alt kısmı bütün olarak aşağı indirip yayın kendi kendine düşmesini sağlayabilirdim ama bunu iki sebepten dolayı yapmıyorum. İlk olarak ne yazık ki alt kısım yeteri kadar aşağı inmeyecektir çünkü kendi yapısında bunu engelleyen şeyler var. Ama aynı zamanda bu yay biraz fazla uzun. İlk olarak yapmam gereken şey bunu biraz basınçla daraltmak. Böylece umarım daha kolay dışarı çıkabilir. Yay kompresörünün onu dışarı çıkarabilmem için yaklaşık 10 santimetre kadar daralması gerekiyor. Bu iki parçanın fiyatı ortalama 30 sterlin kadar. Yani eşya sandığında bulunması oldukça iyi olur. Artık yay serbest ama hala şok emici tarafından yerinde tutuluyor çünkü genişledi ve içine hava doldu. Onu sıkıştırmam ve bu arka kısımdan ayırmam gerekiyor ama aynı zamanda onu çıkarırken daha fazla alan sağlaması için ön taraftan da ayırmak zorunda kalabilirim. Süspansiyonu alçaltmak zaman alan bir iş ama arabanın sürüşünü çok daha keyifli hale getirecektir. Daha fazla kontrol ve daha rahat yön kazanma özelliği katacaktır. Şimdi yayı çıkarıp durumuna göz atabilirim. Bu orijinal yayımız çok kötü durumda sayılmaz ama bazı yerlerinde aşınma olmuş. Bu da yayın daha yumuşak olmasına sebep olabilir. Bu da Jaguar'a o rahat sürüş hissini yaşatacaktır. Eğer onu yeni yayımızla karşılaştıracak olursanız, boylarında ciddi bir fark olduğunu görebilirsiniz. Bu da ağırlığın 25 mm daha az bir yükseklikten itileceği anlamına gelir ve araca daha agresif bir görüntü katar. Aynı zamanda sarım sayısının daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Bunların her biri biraz daha kalın. Bu sayede yay biraz daha sert olacaktır ve araca daha sportif bir özellik katacaktır. Eğer yayları değiştiriyorsanız, süspansiyonu da değiştirmeniz gerekir. Burada standart bir tanesi var. Eğer ikisini kıyaslarsanız, eskinin biraz daha pasta olduğunu görebilirsiniz. Bu da eninde sonunda bir kaçak yaparak aracın hata vermesine sebep olabilir. Yeni destekleri de ekledikten sonra yayları da üzerine geçirdim ve yerine girebilmesi için yeniden sıkıştırdım. Yaylar sıkıştırıldı. Onları yerlerine yerleştirmeden önce onları nasıl araçtan çıkardığımı hatırlıyorsunuzdur. Aynı zamanda şok emiciyi de sıkıştırmak zorunda kalmıştım. Bununla yeniden uğraşmak yerine yapacağım şey eskilerden kalma bir yöntem olacak. Şok emiciler ve bunun gibi plastikten yapılmış destek parçaları aldığınız zaman onları sıkışık bir halde tutan bantlarla birlikte gelirler. Ben de bir parça iple aynı şeyi yapacağım. Şok emicinin üstüne birkaç kere bağlayacağım. Onunla uğraşırken çıkmayacağından emin olmalıyım. Ve şimdi de şok emiciyi burada sıkıştıracağım ve ipi bağlayacağım. Arabaya yerleştirdiğim zaman ipi kesebilir, onu çıkarabilir ve onca zahmetten kurtulmuş olabilirim. Ve yeniden arabaya dönüyorum. Kullandığım ip her şeyi mükemmel şekilde tutuyor. Hepsini yerleştirdikten sonra onları yeniden yerleştirip işi bitirebilirim. Onları yerleştirdikten sonra ön süspansiyona geçiyorum. Bu ikisinde aynı işlem yapılmıyor. Üst kısım yukarıdaki somun çıkarıldıktan sonra yayları sıkıştırmaya gerek kalmadan alçaltılabiliyor. Tezgahta yayları mekanik olarak sıkıyorum. Bir araya getiriyorum ve yerleştiriyorum. XK8'in çok daha alçak ve sportif bir kullanımı olacak. Bu eğlenceli görünen yaylar bana bir fikir verdi. Bu kedicik için paramız var. O nedenle harcama konusunda bir endişem yok. Araca spor frenler yerleştirirsek nasıl olur? İşte bahsettiğim şey buydu. Bu bizim Jaguar'ımız için uygun frenler. Bunlar XKR'a yani XK8'in spor versiyonuna ait. Çok daha büyük ama yine de delikli olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda çapraz delikli yani Jaguar'ımızın fren mesafesini azaltacak. Ayrıca jantların arkasından da harika görünecektir. Ne yazık ki bunlar da Jaguar'a ait olmasına rağmen bunu kendi aracımıza yerleştirmek biraz zor olacak. Sorun arka kapak. Normalde orijinal diskin kenarıyla denk gelmeli. Yenisi ise çok daha geniş. O nedenle uymayacak. Benim eski usul ama oldukça etkin olan yöntemim ise kenarlarını kesmek ama onu düz bir disk halinde tehlikeli bir şekilde keskin hale getirmem. Burada biraz rötuş yapıyorum. Yeni bir disk yerleştirmeden önce burada yüzeyin tamamen temiz olduğundan emin olun. Eğer burada pütürler olursa disk yerine tam olarak yerleşemez. Ve fren yaptığınız zaman sağa sola yalpalamanıza neden olur. İster inanın ister inanmayın bunlar ikinci el. Bir Jaguar satıcısı benden diskler için 2000 sterlin istedi. Bu disklerin asıl perakende fiyatı 5000 sterlin civarında. Aynı zamanda sesi azaltıp daha rahat kullanım sağlayan üzerinde bakır yağı sürebileceğim bu plaka.

0: Şunlara bakın, harikalar, devasalar. Bir treni bile durdurabileceklerinden eminim. Bu performans frenleri sayesinde önemli olan sadece harika durdurma kabiliyeti değil, aynı zamanda aracı hızlı kullanırken sürücüye verdiği daha rahat fren yapabilme güven hissi. Oldukça fazla emek ve hatırı sayılır miktarda para harcadık ama bunların hepsi Jaguar'ın sürüşünü çok daha iyi bir hale getirebilmek, aynı zamanda da daha iyi görünmesini sağlamak içindi. Şimdi hem işleyişi hem de dış görünüşü daha iyi hale getirdik. Araba üzerinde çalışırken düzeltilmesi gereken başka noktalar gözüme çarptı. Onlar da bittikten sonra Jaguar'ımız harika olacak.
1: Bu Jaguar ilk bakışta belli olmayan bir performans aracı. Bizim de ona eklediklerimiz ilk bakışta göze çarpmıyor. Ama aracın ne kadar değiştiği konusunda hiçbir şüphe yok. Ama yeni sahibine gitmeden önce daha yapılması gereken şeyler var.

0: eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam da leyslik.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin.
8: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
8: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Cheesy Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
9: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
10: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
9: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
12: Kredi kartım hadi.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Muhteşem bir Jaguar XK8 üzerinde çalışıyoruz. Burada oturması çok güzel, burası çok rahatlatıcı. Ama bazı sorunları var. Araç az önce güçten düştü. Ama motor arızasını düzeltti. 8 silindirli motorun içindeki karbonu temizledi ve yeni süspansiyon ve fren sistemi yerleştirdi. Şimdi bu büyük kedinin dış görünüşü üzerinde çalışmalı ve yeni bir egzoz sistemiyle geliştirmeli.
17: Bu egzoza yakından baktığınızda oldukça aşınmış olduğunu görebilirsiniz. Kaplanmış da olsa yumuşak çelik, ısı ve nemle birlikte kaplanmasının özelliğini yitirmiş. Açıkçası bu egzozun fazla bir ömrü kalmamış. Yani bunu değiştirmek çok da kötü bir fikir değil. Paslanmış arka bölümleri nasıl hızla çıkarırsınız? Bu benim bildiğim en hızlı yol. Onları tutan klipsleri kesersiniz. Geri dönüşüme gideceği için egzoza zarar vermem önemli değil. Mike sadece boruları ve sessizleştiricileri almış. O nedenle onları bağlayacağım orta bölümün hasarsız ve temiz olmasına özen göstermeliyim.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Tam da leyslik. Sevince.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
13: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: tamirat tadilatta bu bölümde en hızlı araçlardan biriyle ayağımı yerden keseceğim. İşte bundan bahsediyorum. Bu bir afet fakat büyük sorunları da var.
1: Bu sefer nesi var? Büyük bir sorunu olduğu açıkça görünüyor.
0: Maalesef evet ve et mutlu değil.
1: Yeterince iyi değil. Asla tahmin ettiğiniz kadar kolay olmuyor.
0: Onunla işimiz bittiğinde güç gösterisi yapacağız. Ve bunun tek bir kazananı olacak. Harika! Ben arabaları alıyorum. Ed İngiliz anahtarını çeviriyor ve birlikte paslanmış hurdaları ışıl ışıl klasiklere dönüştürüp onlardan kar etmeye çalışıyoruz. Güçlü, yere yakın ve kaputunun altında dev bir motoru var. AC Cobra tam bir spor araba. Her şey Cobra'nın daha hızlı gitmesi için tasarlanmış. Buna itiraz edemeyiz. AC'den en iyi İngiliz tasarımını alın ve hız delisi Amerikalı Carol Shelby'nin mühendislik yeteneklerini ekleyin. İşte Cobra. Heyecan verici arkadan çekişiyle meşhur

0: vahşi bir araba. 8 litrelik ve 8 motora sahip, saatte 100 kilometre hıza 4.2 saniyede çıkıyor ve cesaretiniz varsa saatte 265 kilometre hız yapabiliyor. Şimdi AC Cobra arayışı içindeyiz ve Ed'le benim böyle eşsiz bir arabayı alabilmek için yeteri kadar esneyebileceğimizi sanmıyorum. Şu anda baktığımın fiyatı gerçekten çok ucuz. 117 bin pound. Fakat ben bugün size bizim tarzımızda ucuz bir Cobra nasıl alınır onu göstereceğim. İki kelime. El yapımı. Şasinin üzerine fiberglass gövdeyi yerleştirmekten bahsediyorum. Tamamı elle yapılmış bir spor araba motoru sipariş etmekten bahsediyorum. Harika kopyalar yapan birkaç şirket var. Gardner Douglas, Pilgrim ya da Dex gibi, fakat bunlar hiç de ucuz sayılmaz. Hepsinin fiyatları 25 bin civarında. Harika bir tanesini buldum. Güzel kopyalar yapan Gardner Douglas üretimi. İlanda söylediğine göre adam kendisi 10 yıl önce yapmış ve sadece 1300 kilometre yapmış. Bunun için bir telefon görüşmesi yapmaya değer. Merhaba, satılık araba ilanınız için aramıştım. Gardner Douglas Jaguar parçaları kullanıyor. Arka aks, frenler, şasi. Bu yüzden hem sağlam hem de yedek parçası kolay bulunuyor. Bu firmanın Cobra kopyaları üretiminde bir saygınlığı var ve el yapımı arabalarda bu çok önemli. Görüşürüz. Vay canına, bu çok ilginçti. Bu araba Ed ve benim için bir altın madeni olabilir. Britanya'ya gelen tüm ithal araçlar ve el yapımı olanlar ülke yollarına uyumluluğu açısından bir teste girerler. Satıcı da bu arabayı uyumluluk testinden geçirememiş, fakat biz geçirebiliriz. Araba için 20 bin istiyor. Fakat bunu kullanarak pazarlık yapıp biraz daha ucuza getirebilirim. Bildiğim tek şey kesinlikle gidip onu görmek. Arabanın sahibi Stewart benimle bir uçak pistinde buluşmak istedi. Çünkü Cobra gibi bir arabayı alırken test etmek istersiniz ve o da bunu biliyor. Onun arabası da Britanya yollarına çıkmadığından test sürüşünü pistte yapacağız.
1: Müthiş bir şey, çok heyecanlıyım.
0: Evet, işte piste geldim. Burası boş görünüyor ve havada epey rüzgarlı. Stewart nerede? Aha, işte orada. Stewart, buluşmak için harika bir yer seçmişsin. Hava şahane. Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol sen.
0: Seni görmek seni güzel. Arabayı getirdiğin için sağ ol. Anlat bakalım.
2: Bu arabayı 10 sene önce yaptım. Gençliğimde bunun görüntüsüne hayran kalmıştım. Diğer birçok arabaya baktım, fakat bunu çok sevdim. Ve bunu yapmam 3 senemi aldı. Bu benim gurur kaynağım.
0: Bunu görebiliyorum. Evet. Tüm gençlerin odalarında posteri olan araba,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, öyle.
0: Benim duvarımda da vardı. Motorun, evet, testten neden geçmediğini anlatır mısın peki?
2: Evet, 10 sene önce yaptığım motorda hiçbir sorun yoktu. Fakat şimdi emisyonda biraz zorlanma var ve bu yüzden testten geçemedi.
0: Evet.
2: Testi geçmemi engelleyen şey...
0: Sorun bunun altında yani.
2: Evet.
0: Bakabilir
2: miyim?
0: Tabii
2: ki.
0: Vay canına, şuna bakın, harika görünüyor.
2: 6.3 litrelik V8 motor, Edelbrook manifold ve 370 beygir güç.
0: 370 beygir, çalıştırabilir misin?
2: Tabii.
0: Sesini duymak istiyorum. Ve işte bu devrini biraz daha arttırabilir misin? Evet, işte benim müziğim de bu. Tamam, hadi çık bakalım. Buna gerçekten bayıldım. Şimdi de içine bakalım. Oh, harika, tam bana göre. Oh, Stewart, bu harika.
2: İçi tamamen deri kaplı. Deri koltuklar, deri kapı panelleri ve deri konsol.
0: Gerçekten çok güzel. Şimdi de arkasına bir bakalım. Çok iyi durumda görünüyor. Çift egzozu sevdim. Kaplama da güzel. Gövde gerçekten iyi durumda. Bayıldım. Kelime bulamıyorum. Muhteşem.
2: İster inan ister inanma ama bu boya değil. Sadece jel kot cila.
0: Jel kot cila demek yani.
2: Evet.
0: Fiberglass'ın üzerini cilaladım.
2: Evet.
0: Çok güzel. Artık tek ihtiyacım olan bu bebeği yola çıkarıp biraz gürültü yapmak.
2: Tamam, başa çıkabilecek misin?
0: Sanırım becerebilirim. Bu araba motorunda bakıma ihtiyacı olduğu için yollara çıkamıyor olabilir. Fakat bu 6.3 litrelik V8 motor benden iyi durumda. Şunu dinleyin, dinleyin. Aman tanrım. Bunun gücü inanılmaz. Şu anda beni duyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Deneyimlerimden gördüğüm kadarıyla kobralar biraz savrulan arabalar. Fakat Stewart bunu yaparken çok iyi bir iş çıkarmış ve yolu çok iyi kavruyor.
1: Mükemmel.
0: Ayrıca frenler de çok iyi durumda. Ve size güven veriyor. Frene bastığımda çıkan dumanları görebilirsiniz. Bu araba gerçekten çok iyi durumda. Bayıldım ben bu arabaya. Vites kutusu da çok iyi. Vites geçişlerinde hiçbir sıkıntı yok. Bu herkesin sahip olmak isteyeceği bir araba gerçekten. Fakat maalesef Stewart için biraz kabusa dönmüş. İşte bundan bahsediyorum. İşte bu. Şuna bakın nasıl da güzel dönüyor.
1: Harika.
3: Vay canına.
1: Benim işim bu ve işimi çok seviyorum.
0: Ay, Peru'm hala yerinde mi?
2: Ne düşünüyorsun?
0: Harika bir test sürüşüydü. Bu araba tam bir canavar. Torku yüksek ve çok da güçlü. Gerçekten çok sevdim. Biraz sorunları var ama motorunu çok sevdim. Demek 20 bin istiyorsun, öyle mi?
2: Evet.
0: Bunu almak biraz riskli çünkü testten geçemeyebilir ve bu da bize daha fazla paraya mal olur. Fakat yine de bu arabayı istiyorum. Gel 17 binde anlaşalım ha.
2: 17'ye inemem Mike.
0: 17 bence gayet uygun.
2: 18?
0: 18 bin. Eğer 17.500 yaparsan anlaştık demektir.
2: Araba senindir.
0: Evet, artık bir kobram var. Kobra kopyamız gerçekten harika ve eğer bunu testten geçirip yollara çıkartabilirsek çok büyük kâra geçebiliriz. Fakat bu bir spor araba ve parçaları da pahalı olur. Diğer bir sorunumuz da et. Beni ilk kez bir el yapımı arabanın içinde görünce bakalım ne diyecek.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş fındık sadece 699 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Ne on bir şeyin? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen ne on bir?
8: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
9: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
10: Yazın en bebeksi kombinleri ebebekte. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda.
11: Bekler, ebebekle büyürler.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
14: Gol! 25 yıldır hep seninle.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
16: hesap basit. Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
19: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
21: 10 dakika içinde.
19: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Bu gerçekten dehşet verici.
20: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
19: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Hayat bundan daha da güzel olamaz. Çok güçlü motoru olan bir Gardner Douglas Cobra kopyası aldım. Ne harika bir test sürüşü oldu. Ve şimdi o güzel araba Paul'ün çekicisinin arkasında. El yapımı bir arabaya göre 17.500 güzel bir fiyat. Size gerçek bir Cobra hissi veriyor ve fiyatı da uygun. Stewart, Gardner Douglas'ın arabasını harika bir şekilde yapmış. Fakat ben buna biraz daha değer katabilirim. Bunlardan daha önce de satmıştım ve insanlar bunun tam bir yarış arabası gibi görünmesini istiyorlar. Ben de bu yüzden daha geniş lastik takılması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca arkadaki çift egzozdan da pek memnun değilim. Biraz sıra dışılar fakat onları daha güzel görünen bir tanesiyle değiştirebilirim. Arkamızda gelen arabayı çok sevdim fakat bu biraz kumar oldu. Tüm umutlarım Ed'in emisyon sorununu çözmesine bağlı. Eğer araba testten geçemezse bundan kar edemeyiz. Fakat eğer bunu halledebilirsek 25 bine satıp büyük kar edebiliriz. Ed'i motor sesiyle uyandırmanın vakti geldi.
24: Aa, şu sesin güzelliğine bak. Bir AC Cobra, harika bir araba.
0: Aslında bu bir AC Cobra değil fakat AC'nin bulabileceğin en iyi kopyası ve gerçekten harika görünüyor.
24: Bu canavar harika görünüyor.
0: Şunun sesini duymanı istiyorum.
24: Sesi harika geliyor. Bu getirdiğin arabaların arasında en iyi durumda olanı olabilir. Peki bunun nesi var? Mutlaka bir sorunu olmalı.
0: Maalesef evet, arabanın bir sorunu var. Bunu aldığım adam arabayı 10 sene önce yapmış. Fakat gaz salınımında sorun olduğundan yol testinden geçememiş. Ve araba yollara çıkamamış.
24: Tabii.
0: Biz bu arabayı yol testinden geçirmeliyiz. Et.
24: Havadaki kokudan da anlaşılabiliyor. Biraz fazla yakıyor sanki. Sanırım içinde büyük bir V8 var değil mi?
0: Evet, büyük Amerikan Chevrolet V8.
24: Harika, gerçek bir eğlence için gerekli olan motor. Fakat günümüzde bu yol testinden geçmesi için modern bir motora sahip olması gerekiyor. Ya da karbüratörünün ve ejeksiyon sisteminin değişmesi gerekiyor. İkisi de biraz pahalıya patlayacak umarım. Para harcamaya hazırsındır Mike. Ne dersin?
0: Hayır, hazır değilim çünkü bu arabayı gerçekten ucuza aldım ve üzerinde yapacağımız her şeyin yine ucuz olması gerekiyor ki karımız büyüsün. Ama şuna baksana, harika görünüyor.
24: Gerçekten de harika görünüyor. Fakat biraz daha retro görünse daha iyi olabilir belki. Tekerlekler yeni görünüyor. Fakat gümüş renkli göbektense siyah renkli olanları takarsak çok daha güzel görünebilir. Belki arkasıyla da biraz ilgilenip ona daha güzel bir görünüm verebilir.
0: Evet, sanırım öyle ama tüm ihtiyacımız olan şey de tam burada değil mi? Biraz şurasını, biraz da burasını toparlarsak bize büyük bir kar sağlayabilir. Tamirhaneye geçelim mi artık?
24: Evet, geçelim ama asla göründüğü kadar da kolay olmaz, biliyorsun.
0: Eminim kolay olacaktır.
24: Tamirhanemizde böyle bir araba olduğu için çok heyecanlıyım. Beni mutsuz eden şey ise kaputun altındaki sorun. Mike bu arabayı ucuza aldı. Çünkü tüm bu güzel görüntüsüne rağmen yol testini geçemediği için sokaklarda kullanılamayan bir araba. Ve bu tüm elle birleştirilen arabaların üstesinden gelmesi gereken önemli bir sorun. Araba şimdiki haliyle emisyon testini geçemiyor. Benim işim de bu sorunun kaynağını bulmak ve bunun kolay olacağını sanmıyorum. Bu kesinlikle güzel görünen bir motor. Fakat bu koca şeyin tek amacı güç üretmek. Emisyonunuzun uygun olması için biraz doğa dostu olmanız gerekiyor. Ne kadar dost olması gerektiğini öğrenmek için de bir test yapmam lazım. Asıl iş arkada başlıyor çünkü burası emisyonu ölçeceğimiz yer. Yapmam gereken şey ise çalışan arabanın egzozuna bir sonda sokmak. Ve işin geri kalanını bu sihirli alete bırakmak. Şimdi ne kadar karbon monoksit ve yanmamış benzinin kalıntısı olan karbondioksit salındığını göreceğiz. Tek yapmamız gereken şey ise beklemek. Bu cihaz Ulaştırma Bakanlığı'nın kullandıklarının aynısı. 3 dakikalık ölçümden sonra değerler okunmaya hazır. Gördüğünüz gibi 2.8 karbon monoksit ve 1400 karbondioksit salımı var. Kötü haberse testte istedikleri değerler karbon monoksit için 2 ve karbondioksit için 200. Yani yapacak çok işimiz var demek. Bir sonraki aşamamsa karbüratörlü oynayarak emisyon değerlerini düşürmeye çalışmak olacak. Bu güzel motor bir 350 Chevrolet V8. İç manifoldun üzerinde yatan da görevi hava ve benzini uygun oranda karıştırmak olan 4 kapaklı bir karbüratör. Bunun ayarlarıyla biraz oynayarak motorun daha çok ya da daha az yakmasını sağlamamız mümkün. Benim planım da karbüratörü çıkarıp ne kadar geliştirebiliriz ona bakmak. Günümüzdeki birçok modern araçta motora en iyi hava yakıt karışımını ileten elektronik enjeksiyon sistemleri var. Fakat bizim arabamızın karbüratörü var ve benim planımda enjeksiyon ayarlarıyla oynayıp motora giden yakıt karışımı miktarını değiştirmek. İşe başlamadan önce tüm sistemi motordan ayırıp tezgaha koymam lazım. Bunu daha önceden yapmadıysanız biraz gözünüz korkabilir. Fakat yapılacak en iyi şey işe başlamadan bir dijital kamerayla ya da telefonunuzla bir fotoğraf çekmek. Böylece parçaları tekrar birleştirirken hangi parçanın nereye takılacağını daha iyi görürsünüz. Asıl ilgilenmem gereken yer buradaki küçük yakıt deposunun içinde. Bunlara jet deniyor. Bunlar küçük vida delikleri gibi görünseler de havayla karışacak olan benzin miktarını ayarlayan bu deliklerdir. Şimdi benim fikrime göre bu deliklerin yerine biraz daha küçük olanları takarsam motorun yaktığı benzin miktarını azaltıp emisyon oranlarını da düşürebilirim. Orijinal jetler kolayca çıkıyor. Bunları değiştirmem üretilen gücü de biraz etkileyecek. Bu bizim yepyeni karbüratör kalibrasyon setimiz. İçinde birçok jet ve diğer parçalardan var. Çıkardığım jetlere bir bakalım. İlk çıkardığım 407. Motor bu yüzden çok yakıyor demek ki bunu iki kademe küçültüp 401 yapacağım. Diğeri de 413'müş. Onu da iki kademe küçültüp 407 yapacağım. Şuna bir bakalım. Bu 401 olmalı. Büyütecimle bir kontrol edeyim. Evet işte bu. Bu set 60 pound ve yanında kullanma kılavuzuyla geliyor. Yeni taktığım jetler karbüratördeki hava yakıt karışımına daha az yakıt iletecek ve böylece motor daha temiz çalışacak. İki jet de yerine takıldıktan sonra 4 kapaklı karbüratörü kapatıyorum. Diğer hiçbir parçaya dokunmadım. Bu kadar küçük parçaların motor üzerinde bu kadar büyük etkisi olması inanılmaz gerçekten. Bu kendi garajınızda yapabileceğiniz bir iş ve jetleri değiştirmek size yüzlerce pound kazandırabilir. Karbüratörü de yerleştirdik. Düşündüğüm şey motora giden hava miktarı sabit kalırken yakıt miktarını azaltmaktı. Bu sayede motor daha temiz çalışacak, işe yarayıp yaramadığını denemek için de arabayı çalıştırmamız gerekiyor.

0: Sadece 60 poundla karbon monoksiti %80, karbondioksiti de %50 azalttık. Bu gerçekten inanılmaz. Fakat kötü haberse hala test için hazır değiliz ve biraz daha para harcamamız gerekecek. Parayı harcayacağımız kısım da tabii ki egzoz olacak. Bizi bu derde sokan Mike olduğuna göre yedek parçaları ayarlayacak olan da o.
1: Kobramızın yeni bir egzoza ihtiyacı var ve el yapımı olduğu için öyle kolay bulunmuyor. Ben de özel yapım egzoz bulabilmek için buraya geldim. Merhaba dostum, sen Barry misin?
2: Evet.
1: Nasıl gidiyor Barry? Ben Mike.
2: Nasıl Mike?
1: Telefonda seninle Kobram hakkında konuşmuştuk.
2: Evet.
1: Arabamın eski sahibi arabayı emisyon testinden geçirememiş. Benim de bu konuda yardıma ihtiyacım var. Ne yapabilirsin?
2: İlk yapacağımız şey birkaç katalizör takmak olacak. Bunlardan iki tanesine
1: bunun
2: ihtiyacımız var.
1: Bunun içinde ne var?
2: Bunun içinde kıymetli metaller var ve belirli bir ısıya çıktıkları zaman gazla reaksiyona girip kötü maddeleri azaltıyorlar.
1: Yani Kobra gibi bir arabanın emisyon değerlerini bunlarla
2: aynen öyle.
1: Öyle mi? Harika. Ayrıca arabamız tamam. Biraz da gürültülü.
2: Tamam. Burada farklı susturucularımız da var. Bu düz susturucuların güzel bir örneği. Eğer biraz daha fazlasını arıyorsanız, size daha çok ekonomi sağlayıp daha güç veren bir girdap ünitesi de verebilirim. Bu daha uygun olabilir.
1: Barry beni susturucu sistemini gösterebilmek için garajına götürdü. Burada yarış motosikletlerinden büyük kamyonlara kadar her şey için egzoz yapıyorlar ve doğa dostu girdap susturucular en değerli parçaları. Asıl sihir burada gerçekleşiyor değil mi?
2: Evet öyle. İçinden gazı geçiriyoruz. Dışarı çıkarken hızlandırıp ön tarafta bir basınç oluşturuyoruz. Ve bu da vakum etkisi yaratıp daha çok güç ve yakıt tasarrufu sağlıyor.
1: Bizim arabada iki egzoz olduğunu hesaba katarsak bu bize ne kadar patlar?
2: 1250 pound.
1: 1250 pound mu pahalı duruyor ama tüm bu anlattıklarından sonra işimize yarayacak şeyin bu olduğunu biliyorum. Anlaştık. Uzat elini. Evet harika. Eğer egzoz değişikliği işe yararsa testi geçip arabayı satışa çıkarabiliriz. Fakat eğer işe yaramazsa V8'i daha da antallaştırmamız gerekebilir. Bu da bize 1500 pound'a patlar. Bu arabayı alarak resmen kumar oynadım fakat bahisler çok yüksek. Eğer yeni bir motor almamız gerekirse asla kar edemeyiz ve hatta zarara uğrarız.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
4: Net, sigortam Net. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans, yarına
7: güvenle planlar. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Bu perşembe 900 gram tarım kredi klasik peynir KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
10: Abi. Ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
10: Peki kuryelerimle haberi var mı?
11: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Big Bang Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
12: Sadece duruladım.
11: Özel bir formülün var mı?
12: Sadece duruladım.
11: Hadi ama.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
15: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
16: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
17: Tehlike çok büyük.
18: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
19: Olamaz mı?
18: 10 dakika içinde.
16: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
20: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Bu gerçekten dehşet verici.
17: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
16: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Eğer emisyon oranını ayarlayabilirsek kobramızı 25 bin civarında satabiliriz. Bunun için özel egzozumuzun gelmesini bekliyorum. Fakat sürüşü kadar görüntüsünü de iyileştirmezsek kafamızdaki miktara satamayız.
21: Bizim kopya kobramız alçak gövdesi, parlak barları ve büyük lastikleriyle çok ciddi görünüyor. Fakat orijinal kobralar bundan daha sert görünüyor ve o kendine özgü görünüşü vermesi için büyük lastikler kullanacağız. Bu sayede yola daha çok yapışmış gibi olacak. Kendi jantları da güzel görünüyor fakat biraz düz gibiler. Eğer daha derin olsalar da arka lastikler daha büyük görünürdü ve kobra kopyalarını arayan meraklıların daha fazla hoşuna giderdi. Bunu halletmek için arka lastik aralığını azaltacağız ya da arka aksı kısaltacağız. Bunun için ilk olarak arkadaki halıyı, koruyucu barları ve vites topuzunu çıkartıyoruz. Şimdi aranızdan bazı gözlemciler tüm bu yaptıklarımın arka aksla ne alakası olduğunu anlamaya çalışıyor olabilir. Gardner Douglas'ı partiye hazırlıyorum. İşte oldu. Çok havalı, öyle değil mi? Birçok Gardner Douglas sahibi arabalarını yarışlarda kullanıyor ve gövdesinin bu kadar rahat ayrılması onları üzerinde çalışılması için daha kolay hale getiriyor. Tüm aksam karşımızda. Tüm çalışan parçalar, fren, süspansiyon, tüm bu parçalar Jaguar XJ6'dan geliyor. Bu parçalar gerçekten çok dayanıklı. Birçok üreticinin yaptığı gibi bu parçalar eski ve yeni modellerle değiştirilebilir olarak yapılıyor. Ve birçok Cobra hayranı da aksı ve arka süspansiyonu Jaguar S-Type'la değiştiriyor. Peki, bunu neden yapıyorlar? Çünkü 70 mm daha darlar ve onu taktığınız zaman tekerlek aralığınız daralıyor ve bu sayede o retro görünümünü veren derin jantları takabiliyorsunuz. Ki bütün bunlar gerçekten çok akıllıca. Ben de aynı yolu izleyeceğim. Hazır gövde yukarıdayken arabayı Kriko ile kaldırıp arka lastikleri çıkartacağım. Artık süspansiyon kolunun tekerlek göbeğine büyük bir cıvata ile bağlandığını görebiliyoruz. Fakat burada şasi üzerinde başka cıvatalar da var. Sürüş mili biraz daha klasik yapıda. 4 tane cıvata var ve bunlar da diferansiyeli tutuyor. Ve buradan da kama milinden geçip burada tekerlek göbeğine bağlanıyor. İşe bunları ayırmakla başlayacağım. Bu dayanıklı somun tekerlek göbeğini bir arada tutuyor ve torku belirliyor. Göbeği çıkarmak için mil çekici kullanıyorum. Göbeğin milden ayrı dönmesini sağlıyor. Göbeği çıkardım. Şimdi de sürüş milinin diğer tarafını diferansiyelden ayırmam lazım. Onları tutan 4 cıvata var ve toz koruyucuyu çıkartırsam onlara daha kolay ulaşırım. Bu sayede sürüş milinin içini görebiliyorum. Kolay erişebiliyorum ve çabuk ayrılıyor. Sırada süspansiyon var. Şimdiye kadarki işi 1 saatte hallettim. Gayet iyi. Her şey kolayca ayrıldı fakat şimdiki sorun alt süspansiyon kolunu ayırmak. Normal bir Jaguar olsaydı bu kolay olurdu çünkü burayı tutan bir cıvata olurdu. Ve her iki yandan söktüğünüzde süspansiyon kolunu da kolayca çıkarabilirdiniz. Fakat bu arabada daha zor çünkü bu kafes elle yapılmış ve başka parçalar da eklenmiş. Gördüğünüz gibi bu sorun yaratıyor ve kolayca hareket ettiremiyorum. Eğer iki taraftaki cıvataları çıkartırsam bu tabakadan kurtuluruz ve bu çubuğun pozisyonunu değiştirmeyi deneyebilirim. Bunun gibi el yapımı arabalarda bu çeşit sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha anlayışlı olmam gerekirse buna mühendislik anlaşmazlığı diyebilirim. Sonunda oldu. Artık açmak istediğim kısmı açabilirim. Sonunda alt süspansiyon kolu özgür kaldı ve şimdi aynı şeyi diğer tarafa da yapabilirim. Bu iş biraz daha zaman almaya başladı. 5 saat oldu ve ben hala ayırma kısmını bitiremedim. İşte her şey bunun içinde. Bunlar eski parçalarımız, bunlar da yeni parçalarımız. Bunlar Kobra'mızdaki XJ6 parçaları ve gördüğünüz gibi ev sahip parçalarından daha uzun. Şimdi şöyle bakarsanız aralarındaki farkı görebilirsiniz. Aralarındaki bu fark sayesinde daha derin olan jantlarımızı takacağız ve çok daha güzel görünecek. Bu parçalar ikinci el ve temizlenip boyandıktan sonra yaklaşık 270 pound tutuyor. Eğer ikinci el parça bulamazsanız alternatif olarak sürüş milini kısaltmayı deneyebilirsiniz. Fakat bunu yapmak için bir profesyonele ihtiyacınız var. Ve bunun maliyeti de yine aynı olacaktır. Ayrıca yapılması yaklaşık 1 ay sürer. Eğer o kadar beklemek istemiyorsanız ikinci el parçaları deneyin. Tamam, yay takıldı. Kısaltılan alt süspansiyon kolu da yerinde. Bobini takmadan önce daha kısa olan sürüş milini takacağım. Kobra'nın daha sert görünen tekerleklere sahip olabilmesi için çok fazla iş yapmış gibi görünüyor olabilirim. Fakat bu arabaya çok değer katıyor ve fiyatını yükseltiyor. Arabanın orijinali 1960'ta üretimden kalktı fakat hayranları onun bu retro görünümüne bayılıyor. Bunun gibi iki koltuklu bir spor arabanın çok dar bir kullanım mevsimi var ve Haziran-Temmuz arası bunu satmak için en güzel zaman. Bizim işimiz bu Kobra'yı en iyisi haline getirmek. Farklı parçaların birbirine uyması harika. Yaklaşık 1 saatlik işim kaldı ve nasıl olacağı konusunda oldukça heyecanlıyım. Her şey yerli yerinde fakat gövdeyi indirmeden önce tekerlekleri takmak istiyorum. Arabadan çıkardığımızla bu yeni olanın arasındaki farkı görebilirsiniz. Aradaki bu fark sokaklarda ona daha fazla saygı verecek. Kobra uzmanlarının daha fazla beğenisini kazandıracak. Derin arka jantlarımız, standart ön tekerleklerimiz ve 4 adet lastiği ikinci el aldık ve 1500 pound tuttu. Cobra'nın orijinal tekerlekleri magnezyumdan yapılıyor. Çok hafifler ve aracın ağırlığını azaltıyorlar. Yeni kısa aksamız sayesinde derin jantlarımız güzel görünüyor. Gövdeyi yerleştirdiğimizde daha da güzel görünecekler. İşte şimdi konsantre olmalıyım. Uzun bir gün oldu ve gövdeyi indirirken jel kot kaplamasını çizmek bir felaket olur. Cobra'nın gövdesini indirirken bana yardım etmesi için Paul burada.

0: Son hali sizce nasıl görünüyor? Bence harika. Ve alıcılara da öyle görünmesi için tüm ayrıntılarını doğru ayarlamalıyız. Mike getirdiğinde de çok güzel görünüyordu. Fakat ona biraz daha değer katabilmek için 60'lardaki o eski görüntüsüne biraz daha benzetmemiz gerekliydi.
1: Evet.
0: Merhaba dostum.
1: Nasılsın?
0: Fena değilim. Umarım ışıltılı hediyeler getirmişsin.
1: Ne demek istediğini anladım. Egzozları diyorsun değil mi? İşinde uzman olan bir egzoz üreticisine gittim ve bize harika bir çözüm sundular. Yüksek teknoloji ve içinde katalizörler var. Yarın elimizde olurlar.
0: Bu harika. Umarım testi geçmemizi sağlarlar.
1: Tek sorun şu. Fiyatı 1250 pound.
0: Eğer dedikleri gibi işe yarayacaksa sorun yok. Umarım bu yeni tekerleklerimizle uyumlu olurlar.
1: Çok güzeller.
0: Öyleler değil mi? Fakat aynı zamanda pelikan büyüklüğünde bir masrafa bakıyoruz.
1: Pelikan mı?
0: Uzun bir fatura.
1: Ha, ne yaptığını anladım.
0: Mike'ın yeni sistemi için şimdi egzozları çıkartıyorum. Üretim tarihleri boyunca kopya kobraların çeşitli motorları oldu. V6'lar, V8'ler ve hatta dev V12'ler. Çalışan parçalarının güzel dizilimi sayesinde kaputun altına istediğinizi sokabiliyorsunuz. Bu egzoz ön taraftan arkadaki susturuculara kadar değişecek. Kobralar günümüzde günlük kullanım araçları olarak karşımıza çıkıyor çünkü sürüş zevki harika. Fakat bu yüzden daha fazla hasar alabiliyor ve ikinci el pazarı da gayet popüler. Öyleyse arabadan çıkardığımız parlak yedek parçaları satıp para kazanmak varken neden onları elimizde tutalım ki? Egzozlar genelde ağırdır ve bunları çıkartırken birinden yardım almalısınız. Bu bizim harika görünen yeni egzozumuz. En önemli iki kısmı da bu yumrular. Bunların içinde katalizörler var. Motordan çıkan gaz katalizörlere gelerek temizleniyor ve yasaya uygun olarak dışarı çıkıyor. İşte bizim istediğimiz de kesinlikle bu. Bu egzoz yapıştırıcı boruların birbirine geçmesini sağlıyor. Biraz sıkı oluyor fakat böyle sıkı olması iyi. Sistemin çoğunu hallettim. Şimdi de sıra arkadaki susturucularda. Bunları bu kadar özel yapan şey piyasadakilerden çok farklı olmaları. Standart susturucularda delikli metal kullanılır. Ya da içi sesi emsin diye fiberglass gibi bir maddeyle dolgulu olabilir ve sesi değiştirilebilir. Fakat bunun içinde özellikle koni şeklinde bir parça var. Ayrıca içi spiral şeklinde. Size içeride neler olduğunu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi içeride küçük bir koni var. Ve içindeki ince metal işçiliği sayesinde süpürgelerdeki gibi bir hortum oluşturuyor. Egzozun içindeki havayı bu şekilde dışarı çıkartıyor. Ki gerçekten bu çok akıllıca.

Bu yeni sistem testte bize başarıyı getirmeli. Fakat özel yapım olduğu için sonuçları görmeden işe yarayıp yaramadığına inanmam. Yerleştirdiğime göre artık emisyona bakabilirim. Bu düğmeye basmak çok heyecan verici. Motora ısınması için biraz zaman veriyorum. Ama zaman geçtikçe daha da geriliyorum. Gaz analizcimiz Cobra hakkında bakalım neler diyecek. Bu gerçekten harika. Bu yeni egzoz sistemi çok iyi. Şuna bakın, karbon monoksit istediğimizden de düşük. 1.6, 1.5, 1.7 civarı işimizi görür ve bu bizim için harika. Karbondioksit de eskisinden çok daha iyi. 200'ün altında olmamız gerekiyor ve şu anda altında geziniyoruz. Test günü şanslı olursak hiçbir sorun çıkmayacaktır. Fakat bizden ayrılmayın. Cobra ile birlikte en zorlusu olan son testimize gireceğiz. İşimin başına dönsem iyi olacak.

0: Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: Tam da leslik. Sevince.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
6: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: Air Wick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
12: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Neon bir şeyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen neon
14: bir. Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
15: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
16: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
17: Kobra kopyamızı seviyoruz ve onu asıl görevi için yola hazırlıyoruz. Evet, bu V8 Chevrolet motorunun emisyon değerlerini düşürmeyi başardı ve derin jantlarıyla harika bir görünüm kattı. Artık yollara çıkmaya hazır fakat bundan önce bir test gerekiyor. Gardner Douglas'ın bir randevusu var ve artık test merkezine gitmenin vakti geldi.
18: Şimdi tüm el yapımı araçların ve parçalarının İngiliz yollarına çıkmadan önce test edildikleri merkezdeyiz. Bakalım neler olacak? Asıl soru şu, yaptığımız tüm bu çalışmalar testi geçmemizi sağlayacak mı? Nefeslerimizi tuttuk. Önce temel şeylerle başlıyorlar. Şasi numarası kaydediliyor ve iplerle şekil testi yapılıyor. Test koşullarını sağlaması için gerekli kafalıkları son anda aldım. Harika, kafalıklar tam istenen ölçüde.
19: Evet.
18: Bu test biraz tuhaf geldi. Neyi test
19: bu
18: ediyoruz?
19: Bu ışık aksamların uzantı testi.
18: Araba yayalar içinde güvenli olmalı. Bu koni sayesinde arabanın çıkıntıları ölçülüyor. Test görevlisi arabanın hızını ve frenlerini test etmek için ön tekerlekleri sabitliyor. Şimdiye kadar sorun yok. Sonrasında da önemli emisyon testini yapıyor. Çok güveniyorum. Fakat...
19: Motorunuzdan 250'ye yükseltin.
18: Aha Dave, şu an acı çekiyorum. Testi geçtik mi?
19: Az önceki kayıtlara göre evet, geçtiniz. İstenilen seviyenin altındayız.
18: Bu harika, teşekkür ederim. Başardık, emisyon testinden geçtik. Muhteşem. Başardık. Birkaç formaliteden sonra arabamız yollara çıkmaya hazır. En azından öyle düşünmüştüm. Fakat daha sonra adamımız egzoz sesini ölçtü ve araba gerçekten çok gürültülüydü. Yeni egzozun emisyonunu düşünürken çıkaracağı sesi de test edeceklerini tamamen unuttum. Bakalım ne olacak? Teste hazır mıyız Dave?
19: Evet, hazırız. 3900 devire çıkar mısın lütfen?
18: Tabii, sorun değil. Eğer bu alet 100'ün üzerine çıkarsa her şey biter. Ve gördüğünüz gibi tehlikeli sularda yüzüyoruz. Nasıl geçti?
19: Ucu ucuna geçtiniz.
18: Harika. Çok rahatladım. Bu test de o kadar ucuz değil. 450 pound tuttu. Ve tüm günümü aldı. Fakat sonuç harika oldu. Bu kağıt parçası olmasaydı arabanın bir değeri kalmazdı. Ve en önemlisi yollara çıkamazdı. Fakat bu kağıt artık benim. Ve çok mutluyum.
17: Bu kobra kopyasını alarak büyük bir risk aldım. Sesi ve görüntüsü harikaydı fakat V8'den olan kalbinde bir sorun vardı. Emisyon sorununu halledebileceğimizi biliyordum fakat bu kadar pahalıya patlayacağını tahmin edemedim. Karbüratör jetlerindeki küçük bir ayar emisyonu düşürdü ve egzozda yaptığımız değişiklik onu yollara çıkabilecek hale getirdi. Kobra kopyamız harika görünüyordu. Fakat arka aksı daraltıp derin jantlar takarak bu özel arabanın hayranları tarafından daha çok ilgi çekmesini sağladık. Yol testi zorluydu. Fakat ondan da geçtik.
18: Emisyon testinden geçtik. Harika!
17: Arabamız artık İngiltere yollarına kayıtlı ve sorunsuzca satılabilir. En büyük testlerden birini geçtik ama bize ne kadara mal oldu acaba? Arabanın fiyatı 17.500'dü ve gerçekten ucuzdu. Karbüratör ayarı ve aks daraltma da ucuza mal oldu. Fakat ikinci el tekerlek ve lastiklere özel yapım egzoz sistemi kasamızı boşalttı. Sonuç olarak arabamız 21.000'den fazlaya mal oldu. İşte buradasın. Nasılsın bakalım?
18: İyiyim, sen nasılsın?
17: Daha iyiyim. Şuna bak, harika görünüyor. Aldığım günden çok daha iyi durumda ve testi de geçtik. Güzel zamanlar önümüzde.
18: Kesinlikle. Teste girene kadar zor zamanlar geçirdik ve sonunda başardığımız için biraz şaşkınım.
17: Gerçekten kafam rahatladı. Artık bu araba üzerinden kar edebiliriz. Testte herhangi bir sorun yok değil mi?
18: Test için son birkaç ayar yapmam gerekiyordu. Ve ben de bu pis kafalıkları aldım.
17: Onları kesinlikle değiştireceğiz.
18: Senden daha öndeyim. En güzel olanlarını sipariş verdim. Ve birazdan gelirler.
17: Başka sorun var mı?
18: Güzel egzozlarımız emisyon sorununu halletti. Fakat ses testinde biraz zorlandık ve zar zor geçebildik dostum.
17: Benim için geçtiysek geçmişizdir Edward. Egzoz sesini de severim zaten. Onları test etmek ister misin?
18: Seslerini açık havada duyabilmeyi çok istiyorum. Aklına gelen bir yer var mı?
17: Bu arabayı sarsmak için bildiğim harika bir yer var. Pekala Ed, arabamız gerçekten hızlı ve onun performansını test etmek için harika bir yerdeyiz. Önümüzde 400 metrelik asfalt var ve burada seninle kafa kafaya yarışabiliriz. Ne diyorsun? Muhteşem değil mi? İkimiziz.
18: Harika, yani 400 metre çizgisini en yüksek hızda geçen kazanacak, öyle mi?
17: Aynen öyle. Fakat önce kim gidecek? Hadi öğrenelim, hazır mısın?
18: Diyor.
17: Yazı geldi. Önce ben. Tamam, başlıyoruz. Önümde Ed'in geçemeyeceği bir hıza ulaşabilmem için 400 metre var. Bakalım ne olacak? Dev bir Amerikan V8 motorum ve hafif bir arabam var. Bunu yapabilirim.
18: Bu sıcağın altında uzun bir yol gibi görünüyor ama burayı geçmesi çok da vaktini almayacak.
17: İşte başlıyoruz. Noel ışıkları da geldi. İşte sarı ve yeşil. Lastikler biraz kaydı. Ama sorun değil. Vay canına! Bu araba çok hızlı. Bu harika! Harika! 400 metre çizgisine yaklaştım ve geçtim. Saatte 177 kilometre hızla geçtim. Bu gerçekten hızlı bir araba. Buna bayıldım.
18: Saatte 173 kilometre. Bu harika. Geçmem gereken hızı biliyorum ve her şeyi tam olarak ayarlamalıyım.
17: İyi bir derece yaptığımı biliyorum.
18: Oh, harika bir başlangıç oldu.
17: Ayağını pedaldan çekmiyor resmen. Çok hızlı gidiyor değil mi?
18: Bunun sesi harika geliyor.
17: Harika.
18: Aman tanrım, gerçekten çok hızlı geldik. Vay canına.
17: Evet Ed, sonuçlar geldi ve ben kaybettim.
18: Harika.
17: Evet, saatte 177 kilometre yapmışsın.
18: Harika gidiyor ve çok güzel görünüyor, tamam, ama onu ne kadara satacağız?
17: Bu kadar iyi bir araba olduğu için 25 bini geçer.
18: Bu gerçekten iyi para, fakat diğer yandan da üzerinde çok çalıştık ve çok para harcadık. Bence bu fiyata değer. Umarım bu güzel İngiliz havası bize iyi alıcılar getirir.
17: Öyle umalım. Ed havayı lanetledi ve o güzel yaz gününden sonra haftalarca yağmur yağdı. Üzeri açık bir arabayı satmak için doğru zaman değil. Arabaya bir plaka aldım ve telefon beklemeye başladım. Fakat müşterilerin ilgisini çekebilmek için fiyatı biraz düşürmek zorunda kaldım. Arkamdaki arkadaş test sürüşünü yaptı ve arabayı sevdi ve bunda havanın da yardımı var. İlanda 24 bin pound istediğimi yazmıştım ve bu bize 3 bin pound kar bırakır. Fakat içimden bir ses bu arkadaşın pazarlık yapacağını söylüyor. Karım için savaşmak zorunda kalabilirim. Nasıl, sevdin mi?
19: Çok sevdim. Baktıkça daha çok seviyorum.
17: Güzel. Eğer parası yanındaysa bu güneşli günde evine bununla gidebilirsin. İlanda ben 24 bin istemiştim. Ne diyorsun?
19: O kadar etmez. 22 veririm.
17: 22 mi? Bunun için mi? Harika bir motoru var ve üzerinde çok çalıştık. 23.500'e almana izin verebilirim.
19: 22,5.
17: 22,5. Bu yeterli değil. Sanırım bunun neye varacağını biliyoruz. Gel 23.000'de anlaşalım ha. 23.000.
19: Anlaştık.
17: Bu güzel araba artık senin. 2.000 pound kar. Hiç de fena sayılmaz. Biraz daha bekleseydik daha fazla kar edebilirdik. Fakat garajımıza gelecek yeni klasiğimiz için biraz yere ihtiyacımız var. Kobramızla güzel bir yolculuk yaptık. Onun bana verdiği mutluluğu asla unutamam. Şimdi yeni evine doğru gidiyor. Onun o güzel hatlarını ve egzozundan gelen güçlü sesini özleyeceğim. Eğer benim ve Ed'in bir sonraki işini merak ediyorsanız tamirat tadilatı takip etmeye devam edin.
20: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
21: Patron, gel oğlum buraya.
22: Ya.
23: Hemen döneceğim tatlım.
21: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
23: Patron, dur.
21: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
23: Pardon canım, nerede kalmıştık?
20: Anda anında cebinde olur.
21: Patron, gel oğlum buraya.
22: Ya.
23: Hemen döneceğim tatlım.
21: Aferin oğluma, gel otur.
0: Hadi eve gidiyoruz.
23: Patron,

0: diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
2: Ebebekler, Ebebek'le büyürler.
3: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptan da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
2: İster tek tek ister toptan bizim toptan.
4: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temple sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Tam da leslik.
10: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
12: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
13: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
14: Ben bir fırtına bir koca yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
14: Ama kimse söylemesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
16: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
14: İso?
17: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
17: Ula Asu, senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
17: Ben de.
14: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
17: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
18: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
17: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarına
19: güvenle planlar. Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim.
8: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Hurda Avcılarının bu bölümünde Drew bir otomobil tutkununun garajını ziyaret ediyor.
1: Aman tanrım. Vay canına. Motor çağının başlangıcında gibiyiz. İlk arabalara benziyor.
0: Sallanan bir tabureye düşük maliyetli bir çözüm bulmuşlar.
2: Orada madeni para gibi bir şey var. Bildiğin çakmışlar oraya.
1: Güzel görünüyor. Harika. Harika.
0: Ve bir oyuncak onları çocukluk anılarına götürüyor.
1: Çalışıyor mu? Çok evet, iyi. Çalışıyor. Harika
2: çok
1: değil
2: eğlenceli.
1: Mi?
2: Çok eğlenceli.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen antika ve dekoratif eşya avcılarından biri.
1: Aman tanrım, buna bayılıyorum.
0: Pazarlık ve hızlı alsat kraliçesi Vicky Nutt.
2: Bunlar ne kadar?
3: İkisi 100 sterlin.
2: 70 teklif etse?
3: Teklif için teşekkür ederim ama olmaz.
0: Ve eski ama güzel, her şey tutkulu Alistair Dryburgh ona eşlik ediyorlar.
4: Peki yatırayım. Drew, onu gördün mü?
1: Hadi bakalım, onun için kapışalım.
0: Bu yolculukta Drew 30 yıllık deneyimini...
1: Bu bayağı eski. İçinde atkılı var. Şu eski ahşap parçası da güzel.
0: Birikimlerini...
1: Harika bir şeyim. Neden bu kadar uzun olduklarını biliyor musun? Silindir şapka için.
0: Ve uzmanlığını paylaşıyor.
1: İki çiftini 400'e alabilir miyim?
3: Olmaz.
1: Denemeliydim.
2: Fern Caddesi'ndeki antika merkezine gidiyoruz.
1: Evet.
2: Jasmine'da yer alıyor. Yani Newcastle'da.
1: Oraya önceden gitmiştim. Ama yakın zamanda el değiştirdi ve yeniden düzenlendi.
2: Evet, bazen antika merkezlerinin biraz... Yani eleştirmek istemiyorum ama biraz göz ardı edildiklerini düşünüyorum.
1: Bence antika merkezleri genelde biraz yaşlı işi. Biraz... Demode bir yer gibi görülüyor. Ama aslında genç satıcıların işe girebileceği güzel yerler olmaya başladılar.
2: Evet.
0: Drew, cazip parçaları bulabilmek için ülke genelindeki dostlarını ziyaret ediyor. Karşılaştığı beklenmedik şaşırtıcı keşifler yolculuklarını daha da keyifli kılıyor. Bugün Drew ve Vicky Newcastle'a 321 kilometre kuzeye gidiyorlar. 30 farklı satıcının ürünlerini sergilediği yenilenmiş bir antika işletmesini ziyaret edecekler.
2: Düşünsene, mesela sadece 20 tane en iyi, ilham verici genç satıcının olduğu bir antika merkezi kurulsa ve fuar zamanları dışında mallarını merkeze koysalar. Yani çok çalışıyorlar. Sosyal medyada aktifler, anlatabildin
1: evet,
2: mi?
1: Evet, gerçekten güzel olurdu. Bence bundan biraz daha fazlası evet. Hiç de fena olmazdı.
0: Newcastle bir zamanlar sanayi devriminin güç merkezlerinden biriydi. Kömür ihracatı ve gemi inşası ile ekonomisi zenginleşmişti. Bu zenginlik şehir merkezine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Jasmine gibi yakın bölgelere de yayılmıştı. Burası İngiltere'nin kuzeydoğusundaki en büyük antika merkezlerinden biri olan Fern Caddesi Antika Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu mekan artık antika eşyalara yeniden hayat vermek isteyen iş ortakları Colleen Todd Smith ve Ben Wilkinson tarafından işletiliyor.
5: Fern Caddesi yaklaşık 15 yıldır bir antika merkezi. Burayı benle birlikte yaklaşık bir yıl önce devraldık. Yaklaşık 30 farklı stand sahibi var. Yani herkesin bir vitrini veya bir alanı var ve o alanda istedikleri gibi düzenleme yapabiliyorlar.
6: İkimiz de antikalara büyük bir tutku duyuyoruz. Ben uzun yıllardır koleksiyon yapıyorum. Colin de burada sosyal medya işlerini yürütüyordu. Bu yüzden iş devralma fırsatı doğunca da doğal olarak bu işe girişti.
2: Merhaba.
5: Merhaba, ben Colin.
2: Ben de
5: tanıştığımıza memnun oldum.
1: Merhaba, ben Drew.
5: Colin.
2: Merhaba.
1: Merhaba, Drew. Merhaba, nasılsınız? Burayı ne zamandır işletiyorsunuz?
5: Burayı devralalı bir yılı geçti. Herkesin bir vitrini ya da standı var. Kiralıyorlar yani.
2: Anladım.
1: Güzelmiş, beğendim.
2: Evet.
1: Harika.
2: Ben de bayıldım. Açıkçası tüm günümü hiç sıkılmadan antika merkezinde geçirebilirim. Tüm gün burada gezebilirsiniz. Bir sürü farklı satıcı, bir sürü farklı tarz var. Gerçekten eğlenceli bir gün olur. Bir şey soracağım, burayı neden devraldınız?
5: Deli olduğumuz için.
2: Peki siz de satıcı mısınız? Burada standınız var mı?
5: Evet, tarzlarımız farklı ama birlikte iyi çalışıyoruz.
2: Anladım.
1: Burası çok güzel, yukarısı çok hoş.
5: İlginç parçalar
1: evet,
5: var.
1: Evet, Şu...
5: Kraliyet Berat'ı.
1: Evet.
5: Onu burada bir yerelden aldık.
6: Evet, burada yaşayan bir hanımefendi getirdi. Babasından kalmaymış.
1: Adli mahkemede mi çalışmış?
6: Hayır, yerel bir işletmede çalışıyormuş. Tam olarak nereden olduğunu bilmiyorum ama bunu emeklilik hediyesi olarak almış.
1: Yakından bakabilir miyim?
5: Tabii. Evet,
1: uygunsa tabii.
2: Bu neden yapılmış?
6: Kağıt hamurundan kabartma şeklinde oyulmuş, sonrasında elle boyanmış.
1: Securicore tarafından Racket & Coleman şirketinde daire sekreterine. Bunlardan bir sürü aldım. Çok seviyorum. Farklı bir havaları var. Üst kata çıktık ve duvarda kağıt hamurundan yapılmış bir arma vardı. Daha önce de almıştım. En iyi buluntularımdan bazıları hep armalar olmuştur. Son derece erken dönem bir galler arması görmüştüm. Çok nadir bir tanesiydi. Şu anda kraliyet ailesinin elinde.
0: Kraliyet arması pek çok kamu binasında sergilenir. Ayrıca kraliyet ailesine ürün tedarik etme yetkisine sahip firmalar tarafından da kullanılır. Bu arma Lemsip'in arkasındaki şirket olan Racket & Coleman'a ait. Lemsip içinde gerçek limon bulunan ilk soğuk algınlığı ilacıdır. Kraliyet ilaç dolabına uzanan bu beklenmedik bağlantı bu parçayı sıra dışı bir hale getiriyor ve değeri 800 sterlin olabilir.
5: Bunu size 720'ye bırakabiliriz. Ancak bu kadar inebiliriz.
6: Aslında biraz daha düşebiliriz. 650'ye bırakabiliriz. Ama bu da son fiyat olur.
1: Çok güzel ve orijinal bir parça. Hiç hasar görmemiş. Renkleri de oldukça güzel.
5: Aslanın yüzünü sevdim.
1: Evet, biraz komik bir suratı var. Bacakları da öyle. Potansiyeli var.
6: Evet.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
5: Biz teşekkür ederiz.
6: Ne demek?
1: Sağ ol dostum. Tamam. Güzel. Evet, ilginç bir parça. Durumu iyi. Fiyat olarak da neredeyse olması gerektiği gibi. 650 sterline anlaştık ve değerinin 800 sterline olduğunu düşünüyorum. O yüzden 880'e koyarım ve bir alıcı bulabilirsem güzel olur. Vergi öncesi 150 civarı kâr edebilirsem güzel bir kazanç olur. Aman tanrım.
2: Onun hakkında ne diyebilirsin?
1: Bu bir baskı kalıbı.
2: Evet.
1: Arkasında ne yazıyor? Ne diyor?
5: B seti numara 49921 dış hat.
6: Dış hat, evet. Sanırım hepsi köpek.
1: Ne kadar uzaktan bakarsan o kadar iyi görünüyor bence.
5: Evet, biraz soyut sanat
2: bunu
5: gibi.
2: Bunu nereden buldunuz?
5: Bir satıcımızın parçasıydı. Uzun yıllar evinde dekor olarak kullanmış. Çok seviyorlarmış.
2: Bak, ben tutayım, sen biraz geri git. Köpekleri göreceksin.
1: Aa evet, harikaymış.
2: Beş tane var.
1: Eğlenceli. Harika bir parça.
0: El oyması ahşaptaki bu soyut köpek figürleri baskı sanatı tekniklerinden biri olan blok baskının güzel bir örneği. Bu teknikte blok yüzeyine mürekkep sürülür ve ardından kumaşa veya kağıda basılır. Bu büyük boyutlu parça bir eğitimde kullanılmış olabilir. Hem el işçiliği hem de sanat eseri olduğu için Vicky bunun yaklaşık 175 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: Bu ne kadar?
5: Üzerinde 95 yazıyor.
2: Diğer satıcılar için pazarlık payınız ne kadar peki?
5: 95 yazıyor ama 85 sterlini bırakabilirim.
1: Çok kullanılmış. Okullarda asılı olan posterler var ya, onlara benziyor.
2: 85 sterlin.
5: Evet.
2: Tamam, kesinlikle alıyorum o zaman.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Harika.
2: Güzel bir parça,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Havalı bir parça.
2: Böyle şeyler bulmak beni gerçekten heyecanlandırıyor. El yapımı, el oyması. Bunu yapmak için fazla emek ve zaman harcanmış belli. Bu şüphesiz uzun zamandır aldığım, bana göre en güzel, kabartmalı ve eğlenceli sanat eseri diyebilirim. Şuradaki taburelere bak.
1: Bunlar Sheffield değil, Birmingham işi.
6: Evet, galiba evet. Birmingham'da.
2: Bundan bir tane daha var mı?
6: Evet, var.
5: Bir tane daha var.
6: Bunlar kuyumcu taburesi.
5: Doğru
2: bak,
5: bildin.
2: Bak nasıl çakmışlar, şuna bak.
1: Direkt çiviyi çakmışlar.
2: Madeni para gibi bir şeyle olabilir. Dümdüz çakıp parçaları birleştirmişler.
1: Hoşuma gitti.
2: Çok tatlı değil mi? Bunlar kuyumcu taburesi. En hoşuma giden şey şu oldu. Aslında daha önce hiç görmemiştim ama bacakların doğrudan oturak kısmına çakılmasını çok sevdim. Ama zamanla bu delikler gevşemiş ve tahtaların arası açılınca da aralara madeni para gibi bir şey çakıp sıkıştırmışlar.
1: Yıllardır ülkenin her tarafından bunlardan alıyorum. Ama bunlar çok ilginçmiş. Bunlar genelde kuyumcu taburesi diye geçer ama Sheffield'dakilerin genelde halka biçimli ayakları olur. Birmingham'dakilerin, özellikle kuyumculuk bölgesindekilerin ise bu tarz ayakları olur. Gerçekten sanatsal ve doğal bir havası vardır.
2: Peki diğeri de aynı mı?
6: Epey benzer. Neredeydi o?
1: Aynı gruptan.
6: İşte.
2: Bunlar ne kadar?
1: 140 sterlin.
2: İkisi ne kadar olur?
6: İkisi 220 olur.
2: Evet. İkisini 200 sterline bırakır mısınız?

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Albayrak Finans.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Bugün Drew ve Vicky Newcastle'da ilginç ve güzel parçalarla dolu yenilenmiş bir antika merkezini ziyaret ediyorlar.
1: Çok hoş değil mi?
2: Evet, buraya bayıldım.
0: Vicky, ayaklarına madeni para sıkıştırılarak tamir edilmiş basit ama karakteristik bir havası olan iki kuyumcu taburesi için pazarlık yapıyor.
2: Bunlar ne kadar?
3: 140 sterlin.
2: İkisi ne kadar olur?
3: İkisi 220 olur.
2: Evet, ikisini 200 sterline bırakır mısınız? Evet, 200 uygun. Evet.
4: Tamam.
2: Harika.
4: Eller karıştı.
2: Karar veremedik. Çok teşekkür ederim. Her biri 100 sterlin. Muhtemelen 70 ya da 80 sterlin daha iyi olurdu ama önemli olan bu değil. İkisini de aldım. Bunları dükkanda müşterilere gösterirken ayaklarını gösterip taburelerin hikayesini anlatabilirim. Çok hoş detayları var. Antika merkezlerinin güzelliği de bu işte bence. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz.
1: Buna bayıldım. Çizme keratası.
2: Harika bir parça.
1: Bunu açıp bakabilir miyiz?
3: Tabii, anahtarı getireyim.
1: Genelde küçük ve tuhaf, eğlenceli parçaları almayı pek sevmem ama bu dökme demir bir çizme keratası. 19. yüzyıldan kalma ve orijinal. Bir ayağını içine koyuyorsun, diğer ucuna da çizmenin topuğunu geçiriyorsun ve çıkarıyorsun. Çok tuhaf bir şey ama işte ilgimi çekecek kadar tuhaf.
3: Buyurun.
2: Eğlenceli bir parça.
1: Dışarıda bırakılmış pasına baksana. Tuhaf bir tatlılığı var. Eğlenceli bir şey. Fiyatı ne kadarmış?
2: 50 sterline bırakırım.
1: Ne dersin?
2: Bence harika.
1: O zaman alıyorum.
2: Harika.
1: Güzel. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
4: Hiç böyle bir şey görmedim.
1: Ben de. Hem de 19. yüzyıldan kalma.
2: Orijinaldi.
1: Kesinlikle.
2: Çünkü bu tür şeylerin çoğu sonradan üretilmiş oluyor, öyle değil mi?
1: Ama bu öyle değil.
2: Bana da öyle geldi.
1: O paslı yüzeyi taklit edemezsin. Aslında biz onu eğlenceli olduğu için almadık. Mesele o değil. Yapıldığı dönemden dolayı aldık. Kendinizi o dönemde hayal etmeniz gerek. Ve o dönemde böyle bir parça kesinlikle müstehcen olarak değerlendirilirdi. 1850-1860 yıllarından bahsediyoruz. Ve o zamanlar bu tür bir şey hoş karşılanmazdı. Hoşuma giden kısmı da bu.
2: Bugünün her dakikasından büyük keyif aldım. Ben ve Colin harika birer antikacı. Ama o büyük baskı kalıbı gerçekten inanılmaz bir parça. Dürüst olacağım, uzun zamandır aldığım en iyi şeylerden biri.
1: Fern Caddesi'ndeki antika merkezinde çok iyi bir gün geçirdik. Çok canlı bir antika merkezi. Antika işinde bambaşka bir seviyedeler. Ve ben orayı gezmekten çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Ne demek? Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Kendinize iyi bakın.
3: İyi yolculuklar.
1: Görüşürüz.
2: Görüşmek üzere. Güle güle. Çok güzel bir yerdi.
1: Evet.
2: Hoşuma gitti. Karışık değil.
1: Önemli olan da biraz kar payı. Teşekkürler. Kar payı kalacak şekilde alışveriş yapabilmiş olmamız.
2: Evet. Çok ilginç çünkü orayı sadece bir yıl önce devralmışlar ve çok da büyük değişiklikler yapmamışlar. Ama yine de ortamı yenilemişler. Yeni bir enerji ve his katmışlar.
1: Evet. Umarım iyi iş yaparlar. Dediğim gibi oraya ikinci gidişim. Umarım tekrar
2: kesinlikle
1: giderim.
2: Açıkçası resmen ufkumu açtı.
0: Drew ve Vicky arabalarının arkasını dolduran ilginç parçaları İngiltere'nin kuzeydoğusuna taşıyacaklar. Şimdi ise kısa bir yolculuk yaparak güneye, Durham bölgesine doğru gidiyorlar. Burada eski otomobillerden toparlanmış büyük bir koleksiyonu ziyaret edecekler.
1: Andrew Hardy adında birini ziyaret edeceğiz. Kendisi bir yol inşaatçısı ama aynı zamanda klasik araba işiyle de uğraşıyor. Hardy's Classics.
2: Başka ne olacaktı klasik arabalar?
1: Oraya uğrayıp bir selam verebiliriz. Araba falan almayacağım yani ama küçük bir Austin 7 alsak fena olmazdı tabii.
2: Neden?
1: Onları seviyorum. Onlarla çok şey yapabiliyorsun. Tamiri de kolay.
2: Ne yani, arabayı kaldırıp sen mi tamir edeceksin?
1: Tamir konusunda iyiyimdir.
2: Biliyorum ama önümüzdeki bir yıl içinde bu işi mi yapacaksın?
1: Hayır.
2: Yani.
0: Durham eskiden kömür ocakları ve buharlı trenleriyle ünlü bir şehirdi. Bugün ise çok farklı bir nedenle ün kazanıyor. Otomobil tutkunu inşaatçı Andrew Hardy'nin antika ve klasik arabalar, eski garaj tabelaları, hatıra eşyaları ve dekoratif ürünlerden oluşan inanılmaz bir koleksiyonu var.
5: Ulaşıma dair üretilmiş her ürünü seviyorum. Tabelalardan benzin pompalarına, yağ bidonlarından trafikteki her şeye kadar. Hareket eden her şey yani. Başta eğlence için yapıyordum ama sonra işler çığırından çıktı ve ben de kendimi durduramadım. Bugün Drew ve Vicky bazı tabelaları, eski yağ bidonlarını ya da benzin pompaları satın alabilir. Ulaşıma dair herhangi bir ürün olabilir.
1: Merhaba.
5: Merhaba Drew.
1: Nasılsın?
5: Ben Andrew.
1: Tanıştığıma memnun oldum.
5: Merhaba.
4: Merhaba, ben de Vicky.
5: Memnun oldum.
1: Vay canına, inanılmaz parçalar. Şuna bak.
5: Rover 12.
1: Vay canına, hangi yıl?
5: 1912.
1: Bunlardan birkaç tanesini sürmüştüm.
5: Öyle mi?
1: Evet, pek kolay değiller.
5: Hiç değiller.
1: Tabii o zamanlar daha
5: evet,
1: konforluydu.
5: Evet, çok hoşlardı, lüks arabalardı.
1: Öylelerdi. Bakalım başka nelerin var. İyi bir açılış
5: olur,
1: yaptık.
5: Olur tabii, yeni başladık.
1: Evet, gezebilir miyiz?
5: Buyurun.
1: Bugün Hardy's Classic Cars'da Andrew Hardy'yi ziyaret ediyoruz. Çok uzun zamandır buraya gelip dükkanı gezmek istiyordum. Kendisi bir koleksiyoner ve eski klasik arabalar, motosikletler, scooterlar, otomobil eşyaları, benzine dair ürünler satıyor. Aklınıza ne gelirse hepsi var. Aman tanrım, şuna bak.
4: Bu nedir?
1: Motorlu taşıtların ilk örneği diyebilirim. İlk arabalar Daimler Benz'e çok benziyor değil mi?
5: Evet, Hosmann yapımı bir araba. Amish arabalarının üreticileri. Görünüşleri Amish arabalarına benziyor.
1: Evet, kesinlikle.
5: Hatta bunu çekme demiriyle satıyorlardı. Böylece benzin biterse atını bağlayabiliyordun.
1: Vay canına.
5: Bilim Müzesi tarafından 1904 olarak tarihlendirildi.
1: İnanılmaz. Önden buyurun.
4: Aa, teşekkür
5: ederim. Gelin, içerisi daha sıcak.
1: Aha. Aman tanrım. Bunları toplaman uzun sürmüştür tabii.
5: Evet, bunları sanırım 18 yılda biriktirdim.
1: Anladım. Peki bu eski otomobillere olan sevgin nereden geliyor? Şuradaki tabelalardan da anlaşılabiliyor.
5: Bence geçmişte hep makinelerle uğraşmamın bir etkisi. İnşaat sektöründeydim ve iş makineleri kiralıyordum. Yeni makine almaya param yetmezdi. Hep tamir edip kullandım. Tutkum oradan geliyor.
4: Andrew'un koleksiyonunda gördüklerimiz daha sadece başlangıç. Ama Andrew'u farklı kılan şey, otomobil eşyası alanında aklınıza gelebilecek her türden şeyi toplaması. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Çok büyük bir tutkusu olduğunu söyleyebilirim.
1: Vay canına, bunların hepsi gerçek mi?
5: Evet, sahte bir şey yok.
1: Çok fazla şey var. En nadir olanı hangisi? Çünkü bazıları artık çok nadir bulunuyor.
5: Sanırım Spur Petrol.
1: O hangi bölgenin şirketiydi?
5: Londra.
4: Bu kaç yılından kalma?
5: Sanırım 1920'ler falandır.
4: Anladım, evet.
5: Yani yaklaşık 100 yaşında.
1: Bir şey daha soracağım. Bunların değerini hiç bilmiyorum. Bunun değeri nedir?
5: Oradaki muhtemelen 5000-6000 civarı.
1: Burada bir tabela vardı. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin?
5: Anlaşıldığı üzere bu eski dönem bir nakliyat tabelası.
1: Evet.
5: Taşımacılık markasının. Biraz restore edilmiş.
4: Öyle mi?
5: Boyası yenilenmiş ama güzel bir tabela. Önemli kısmı o.
4: Peki şu kısmı orijinal hali mi?
5: Bence o kısım orijinal olabilir ama kenar kısımları kesinlikle boyanmış.
1: Bunu satmayı düşünür müsün?
5: Olabilir. Fiyatta anlaşırsak.
1: Ne kadar istiyorsun?
5: 700 sterlin.
1: Biraz fazla. Tamam, bakmaya devam edelim. Bunda pek anlaşamayacak gibiyiz.
4: Şuradakini çok beğendim. Ama bunun hakkında pek bir şey bilmiyorum.
1: Açıkçası ben de bunlardan pek görmedim. Belki bir tane görmüşümdür.
4: Peki böyle bir şeyi ne kadar eder?
5: O çok
4: eder?
5: Nadir bir tabela.
4: Öyle mi?
5: Evet, bence 4000 sterlin civarı
4: edebilir. Gerçekten mi?
5: Evet. Tabela koleksiyoncuları buna bayılıyor. Çok aranan bir tabela.
4: Vay canına. Bir tane MIA tabela vardı. Görür görmez bayıldım. Çok sanatsal ve üzerinde çokça el işçiliği vardı. Bu da MIA tabelalar alanındaki koleksiyonların ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor aslında. Çünkü sadece arabalarla sınırlı değil. Herhangi bir alanda bir MIA tabela olabilir. İlgimi çeken kısmı da bu oldu.
1: Şu yol tabelaları da ilginçmiş. Mesela şu üzerinde kedi gözü olan.
5: Evet.
1: Güzelmiş.
4: Ben de sevdim. Bunlar alaşımlı değilmiş.
1: Döküm alaşım, evet. Peki bunlar kaç yılından kalma? 50'lerden
5: evet, öyle
1: mi
5: olduğunu düşünüyorum. Bunlar nerenin tabelası biliyor
4: nerenin
5: musun? Senin memleketinin.
4: Hadi canım.
5: Evet. İskoçya'daki müzeden çıkarılmış.
4: Gerçekten.
5: Evet.
4: Başka bir garaja geçtik. O garaj daha karışık duruyordu. Biraz şeydi, değersiz göstermek istemem tabii ama bazı tabelalar grileşmişti. Meğerse bunlar Andrew'un İskoçya'da farklı farklı yerlerden aldığı yol tabelalarıymış. Biz de bir bakalım dedik.
0: 1930'ların başlarında Birleşik Krallık'ta 2 milyondan fazla araba vardı. Ancak hala at arabası dönemine ait trafik kuralları uygulanıyordu. Kazalar artınca yeni yasalarla birlikte Karayolu Kanunu ve ilk ulusal güvenlik tabelası sistemi tanıtıldı. Bu tabelalarda o dönemde icat edilen ve kedi gözü olarak bilinen cam reflektörler bulunuyordu. Tabelaların 1930'lardan kalma olabileceğini buradan anlıyoruz. Her birinin değeri 150 sterlin olabilir.
4: Bunların hepsi ne kadar eder Andrew?
5: Hepsi birlikte mi?
1: Tek tek de olur.
4: Evet, doğru, o da olur.
5: Şuradaki iki büyük Holt tabelası 150 sterlin.
4: Güzel, tamam. Peki küçükler ne kadar?
5: Hasarlı olan 50 sterlin. Diğeri de 100 sterlin. Şu da 100 sterlin.
4: Hepsi birlikte ne kadar olur?
5: 350 sterlin.
4: Bu biraz...
5: Bence ucuz.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Durum Bebek'i Durham bölgesinde eski otomobillerden toplanmış muhteşem bir koleksiyonu ziyaret ediyorlar.
1: Bunları toplaman uzun sürmüştür tabii.
2: Evet, sanırım son 18 yılda biriktirdim.
0: Vicky, İskoçya ile bağlantılı olduğunu öğrendiği 1930'lardan kalma bir yol güvenliği tabelası için pazarlık yapıyor.
3: Bunların hepsi ne kadar eder Andrew?
2: Hepsi birlikte mi?
3: Evet.
2: 350 sterlin. Bence ucuz.
3: Evet, ben de beğendim ama sanki biraz hasarlı.
1: Sana Bent tabelasından kar payı veririm.
3: Öyle mi? Ben en çok onu sevdim.
1: Tamam, o zaman onu sen al.
3: Hepsi 350 mi?
2: Evet.
3: Tamam, alıyorum o zaman. Teşekkür ederim.
1: İyi.
3: Bence güzeller, güzel çok hoşuma gitti. Tekrar İskoçya'ya dönecek olmaları da güzel.
2: Önemli kısmı o. Evlerine dönüyorlar.
3: Evet, kesinlikle. Hepsine 350 sterlini alabildiğim için çok mutluyum. Sanırım Drew'a bir tanesini satabilirim. Büyük olanlar web sitesinde harika duracaktır. Aslında bunları dekoratif parça amaçlı ve duvara asılabilecek sanat eserleri olarak alıyorum. Ama içimden bir ses bana koleksiyoncuların da ilgisini çekebileceğini söylüyor tabii.
4: Burada dururken gördüm de şurada üzerinde avukatların olduğu bir emaye tabela var.
1: Getireyim mi?
4: Evet, evet, lütfen.
2: John Bull.
4: John Bull nedir?
2: Sigortacılık.
4: Ha, arabalarla ilgili olan bir şey değil yani.
2: Evet, o yüzden orada.
4: Hiç duymuş muydun sen?
1: Hayır, ama John Bull lastiklerini duymuştum.
2: Evet.
1: Onun tabelası
4: ama
1: sandım.
4: Ama lastikle alakası yok.
1: Zafer kazanmış avukat. Evet, sayın yargıç kabul edildi. John Bull.
4: Evet, biraz hasar görmüş gibi. Sence çok mu yıpranmış? Bütün gün emaye tabelaları inceledik ama dışarıdaki garajda hukuk sahnesinin canlandırdığı bir tabela gözüme çarptı. Üzerinde avukatlar, vekiller, yargıç falan vardı. Bu tabelanın koleksiyon değeri olabilir ama bunu hukukla ilgilenen birine de satabilirim. Bu da bana ek bir pazarlama avantajı sağlayacaktır.
1: Bu ne kadar?
2: 120 sterlin.
4: 100 sterlin olur mu?
2: Olur. Pazarlığı dondurdum.
4: Ben de dondum ama. Harika, teşekkür ederim. Çok sevdim.
3: Sanki biri tüfeği eline alıp ateş etmiş gibi üzerinde delikler vardı. Açıkçası bu bana biraz komik geldi. Hukukla uğraşan birinin bunu alıp alt kattaki tuvalete asması mükemmel olurdu.
1: Teşekkür ederiz Andrew. Ödeme işini içeride halledelim mi?
2: Olur.
1: Bunları da arabaya koyalım.
2: Evet.
4: Harika.
1: Çok güzel. Araba koleksiyoncularıyla, otomobil, motor, scooter koleksiyoncularıyla tanışıp sohbet etmek bana her zaman çok büyük bir keyif vermiştir. Bu işlerle ilgilenen insanlarla konuşmayı seviyorum.
4: Etrafımız çok nadir bulunan tabelalarla çevriliydi. Sadece tabelalar bile yeterliydi ve inanılmaz, gerçekten muhteşem bir yerdi. Belki Andrew da bundan çok keyif alıyor. Ona işinde bol şans diliyorum çünkü gerçekten çok tatlı biri.
1: Sence nasıldı?
4: Açıkçası çok benlik bir yer olduğunu söyleyemem.
1: Evet.
4: Emaye tabelalar, benzin pompaları...
1: Eski dönem arabaları.
4: Evet.
1: Biliyorum ama adamın çok büyük bir koleksiyonu var ve arabalar bayağı etkileyiciydi. Sahip olduğu şeylerin miktarı ve kalitesi çok iyiydi.
4: Adamın çok büyük bir tutkusu var.
1: Evet, çok seviyor. Ama iyi bir adam ve bundan keyif alıyor. Büyük bir keyif alıyor.
0: Drew ve Vicky pek çok şaşırtıcı parça buldular ve müşterilerini cezbetmek için daha da ilginç eşyaların peşine düştüler. 223 kilometre kuzeyde yer alan ve Vicky'nin memleketi olan Edinburgh'da uzun süredir birlikte iş yaptıkları tuhaf eşyalar satan bir satıcıyla görüşmeye gidiyorlar.
4: Bak aklıma ne geldi. Şimdi birlikte...
1: Evet.
4: Direkt Edinburgh'a gidelim mi?
1: Orayı çok severim.
4: Harika. Şimdi Louise Rosa adında birini görmeye gidiyoruz.
1: Evet, Louise'i tanıyorum.
4: Tahmin etmiştim.
1: Onun dükkanını çok seviyorum. Çünkü oraya gidince... Kendimi erkek çocuğunun oyuncak kutusunda gibi hissediyorum.
4: Evet.
0: Dükkan merkezin birkaç kilometre güneyinde zengin bir mahalle olan Newington'da yer alıyor. Taş döşeli bir ara sokakta Vicky'nin anılarının bulunduğu bir yer var. Courtyard Antikacılık.
4: Seni oraya götürmemin asıl nedeni sadece alışveriş yapmak değil, aynı zamanda buranın aslında benim ilk dükkanımın olması.
1: Gerçekten?
4: Evet. Sana her şeyin nerede başladığını gösterebilirim.
1: Peki şu anda orada hatıra plaketi var mı?
4: Henüz yok.
0: Bugün ziyaret edecekleri dükkan ilginç, nostaljik eşyalarla dolu bir hazine havası veriyor. Burası koleksiyonculuğu bir türlü bırakamayan başka bir satıcıya ait. Louis Rosa.
5: 1950'lerde doğdum. Ama o zamanlar insanlar pek eşya satmazdı. Kullanılmayan eşyalar bodruma indirilirdi. Bizim bodrumumuz sihirli fenerler, pirinç karyolalar, fotoğraf makineleri ve silahlarla dolu bir mağara gibiydi. Ben de aşağı inip eşyaları karıştırırdım. 80'lerde bu dükkan Vicky'nin ailesine aitti. Ben onlardan devraldım. O zaman Vicky daha küçüktü. Kız kardeşi, annesi, babasıyla birlikte yaşıyorlardı. Yani hepsini tanırım.
1: Önden buyurun hanımefendi.
4: Teşekkür ederim.
1: Merhaba Louis.
5: Nasılsınız?
1: İyiyiz, seni görmek güzel.
5: Benim için de öyle. Vicky?
4: Nasılsın?
5: İyiyim, geldiğinize sevindim.
1: Ben de burayı çok seviyorum. Bu dükkanda farklı bir şey var. İnsanı sanki küçük bir çocuğun koleksiyonunu yaptığı o ana götürüyor. Çocukken senin için çok özel bir şey bulduğunda onu rafa koyarsın. Cebinde saklarsın, kutuya gizlersin ya da bir şekilde korursun ya. Çok değer verdiğin şeyleri biriktirirsin. İşte Louis bunu yapıyor.
4: Açıkçası ne kadar zamandır tanıştığımızı söylemeye biraz çekiniyorum.
1: Gerçekten?
4: Evet.
1: Ne kadar zamandır?
5: 30 küsür yıldır.
1: Sen 30'dan büyük değilsin ki.
4: Evet, büyüğüm.
1: Gerçekten mi Tanrım?
4: O zamanlar 6 yaşındaydım değil mi? Ama senin dükkanın hep bu sokaktaydı değil mi? Aşağıda bir yerdeydin, sonra köşedeki dükkana taşındın. Son olarak buraya gelmiştin. Yani yanlış hatırlamıyorsa.
5: Evet, pek fazla yol kat edemedim. Sadece sokağın bir ucundan diğerine taşındım.
4: Sonuçta hiç yol kat etmemiş değilsin.
5: Ben halimden öyle memnunum.
1: Güzel.
5: Evet.
1: Önemli olan da bu zaten. Önemli olan tek şey bu. Şu heykelsiz şeye bayıldım. Eskiden bunlardan bir sürü almıştım.
5: Bu 20'lerden kalma güzel çok bir güzelmiş parça.
1: Harika. Deri kaplı. Peki o ayakla birlikte mi satılıyor?
5: Sana öyle satarım.
1: Bir tane eskrim maskesi vardı. Başı saran, çerçevesi çelik ama cilde temas eden kısmı çok hafifti ve üzeri siyah deriyle kaplanmıştı. Yaşlanmışlığı olan bir yıpranmışlık var. Bunun çok havalı bir şey olduğunu düşündüm. Bambaşka bir havası var. Fiyatı ne kadar?
5: Yanında güzel ayağıyla birlikte 110 sterlin.
1: Teşekkür ederim.
4: Tamam mı?
1: Evet.
4: Al bakalım.
1: Bayıldım. Bu dükkana ilk geldiğimde demiştim ki sanki bir Boys Own hikayelerinin içindeyim.
4: Gerçekten öyle, evet.
1: İçeri girince o hissi veriyor. Maskeyi ve dökme demir ayağı 110 sterlini aldım. Çok havalı bir parça ve biraz da kâr ederim. Çok değil ama yine de kâr payı var.
4: Ben şunu merak ettim. Bu sabit mi yoksa dönüyor mu?
5: Tekerlekleri var. Yani dönüyor. Şuraya çıkaralım.
4: Kusura bakma, üstünde kitaplar olunca ağırdır diye düşündüm.
5: Çok rahat hareket ediyor.
4: Tekerlerine bir bakabilir miyim?
5: Fiyatı ne kadar yazıyor ki?
4: 120 sterlin yazıyor burada.
5: Tamam, 70 olur.
4: 70, tamam, onu alıyorum o zaman. Teşekkür ederim. Bu harika, çok iyi oldu. Biraz eskimiş ama kaliteli bir parça. Aslında tüm bunlar değerini artırıyor. Temelde bu hem antika ya da nostaljik bir ürün hem de işlevsel. Evde çok hoş duracak bir mobilya. Ben de zaten böyle parçalar alıp satıyorum.
1: Şuna bak.
4: Meccano.
1: Evet. Çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Harika değil mi?
4: Çok eğlenceli duruyor.
1: Muhteşem.
4: Evet.
1: Meccano dünya çapında ünlü bir markaydı. Özellikle de bu ülkede. Çok büyüktü. Meccano kulüpleri, Meccano gazeteleri, toplulukları, buluşmaları ve koleksiyoncuları vardı. En basitinden ahşap kutularda satılan çok gelişmiş setlere kadar çeşit çeşit parçalar üretiliyordu. Ayrıca tam koleksiyonluk parçalardı.
0: 1898 yılında Liverpool'da Frank Hornby adlı bir memur tarafından icat edilen Meccano, dünyanın ilk yapı oyuncaklarından biriydi. 100 yılı aşkın süredir üretimde olan bu oyuncak, nesiller boyu çocuklara parçalardan çalışan modeller oluşturma fırsatı sundu. Tıpkı bu dönen oyuncak gibi. Parçaların renkleri bu setin 1950'lerde üretildiğini gösteriyor. Meccano'nun dünya çapındaki hayran kitlesi ve nostaljik cazibesinden dolayı Drew, bu modelin 500 sterlin edebileceğini düşünüyor.
1: Tanrım, buna bayıldım. 275 sterlin veremem ama yine de bayıldım.
5: Evet, ama kar payı da var tabii ki.
1: Evet, elde tutması bile güzel. Tamam, hadi biraz daha dolaşalım. Bunlar orijinal değil, değil mi?
5: Evet, orijinal.
1: Beyefendiler için tazelenme yeri. Yok artık. Gerçekten mi? Tanrım, orijinalmiş. Baksana.
4: Diğerinde ne yazıyordu?
1: Kadın bekleme.
4: Kadın bekleme odası.
5: O zamanlarda kadınlar...
1: Bekliyordu.
4: Bekliyordu ama artık beklemiyoruz. Ne istersek onu yapıyoruz.
1: Bunlar ne kadar?
5: Her biri 290 sterlin. Yani yarı fiyatına.
1: Altında demiryolu etiketi görünüyor. Meccano hakkında konuşurken aşağıda duran bu tabelaları gördüm. Bunlar tren istasyonu yön tabelalarıydı. Erkekler için tazelenme, yani saç baş düzeltme odası. O dönemde yaşamak kim bilir nasıl olurdu. İnsanlar dış görünüşlerine çok dikkat ederdi. Bunu ilk kez görüyorum. Fiyatı ne demiştin? 250 mi?
5: 290. 290. Güzel bir parça. Bu seti ne kadara bırakabileceğimi öğrenmek ister misin? Bir saniye.
1: Üzerinde 275 yazıyor.
5: 275 sterlini 190'a indirebilirim.
1: Tamam. Bunda son fiyat bu mu?

0: Red Bull kanatlandırır. Yeni Red Bull Zero, sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
1: Getir Finanslılar düşük faiz oranlarıyla anında ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Ama ne hızlı, ne rahat, ne avantajlı finans.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
3: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da aradı.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
6: Finans. Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Porsiyondan dürüme, keyifle yediğin komagene lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
7: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
8: Anladım.
7: Sen de.
9: Merhaba.
8: Hoş geldiniz.
9: 4 numara.
8: Evet, okutabilirsiniz.
9: Teşekkürler.
8: Görüşürüz.
10: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
11: Ya da her şekilde görüşürüz.
10: O yüzden hiç utanma Kaya.
8: Görüşürüz.
9: Görüşürüz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Drew ve Vicky Edinburgh'da eski bir arkadaşlarını ve onun ilginç eşyalarla dolu olağanüstü antika dükkanını ziyaret ediyorlar.
19: Burası gerçekten harika bir dükkan.
20: Kesinlikle
19: değil mi?
20: Kesinlikle öyle.
19: Buraya bayılıyorum.
18: Drew iki inanılmaz parçaya vurulmuş durumda. 20'lerden kalma bir demiryolu tabelası ve 1950'lerden kalma bir oyuncak.
19: Peki buna ne kadar demiştin?
21: 290. Bu seti ne kadara bırakabileceğimi öğrenmek ister misin? 190 sterlin.
19: Bunda son fiyat bu mu? Tamam. İkisini de alıyorum.
21: Teşekkür ederim.
19: Ben teşekkür ederim. Buna bayıldım. Lewis tam olarak şöyle söyledi. Bak, tabela 290 sterlin ve daha da inmem. Gayet anlaşılabilir ama Meccano 190 olabilirdi. O an el sıkışıp teşekkür ettim. Şu çift kanatlı uçak mı? Kendin yapabileceğin maket gibi bir şey mi?
0: Aman tanrım, çok havalı. Ne kadar tatlı.
19: Evet.
21: Bu 1930'lardan kalma bir maket.
19: Tanrım, bayıldım. Bir dakika, üstünde bir isim yazıyor. Spirit
21: of St. Louis.
19: Galiba o gerçekten çok ünlü.
21: Evet, ama pek öyle görünmüyordu.
19: Hayır, tek motorluydu.
21: Evet. Bu çift uçak değil. Üretildiğinde o zamanlar herkes o uçağı konuşuyordu. O yüzden üstüne o ismi
19: onlar
21: yazmışlar.
19: Onlar da ikisini birleştirmiş işte.
18: Charles Lindbergh'in 1927 yılında dünyanın ilk transatlantik uçuşunu yaptığı tek motorlu uçağından ilham alınmış, fakat onun birebir modeli olmayan ve ustaca yapılmış bu oyuncak uçak, uçmanın hala efsanevi bir başarı olarak görüldüğü bir döneme ait. Drew'un koleksiyonuna ilgi ve nostalji katabilecek parça 300 sterlin edebilir.
0: Bu ne kadar?
21: Üstünde ne yazıyor?
19: 230 sterlin.
21: 150 sterlin.
19: Tamam, aldım. Satıldı. Harika bir şey. Tam anlamıyla boys own tarzı bir oyuncak. Gerçekten öyle. Bunun karşılığında bana ne teklif edebilirsin ki? Bu çok özel bir parça. Odamda başucuma koyacağım türden bir şey. Harika bir parça. Üst kata da bakabilir miyiz?
21: Tabii ki.
0: Bunları nereden aldın Louis, yoksa...
21: Edinburgh, şehir ve kır planlamasını gösteren bir harita.
0: Evet, baksana, 1877'de ölçümü yapılmış ama 1878 tarihinde çizilmiş. Bence çok güzel. Bunları ne kadara bırakırsın?
21: Hepsini. Bakalım kaç tane varmış. 7 tanesi 50 sterlin.
0: 7 tanesi 50 sterlin.
21: İstersen birkaç tane daha var.
0: Daha da mı var? Tamam.
21: Orada iki tane daha var. Sana 50 sterlin olur.
0: Yani hepsi 50 sterlin.
21: Evet.
0: Tamam. O zaman alıyorum.
21: Harika.
0: Güzel oldu. Teşekkür ederim.
21: Ben teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Bunlar Edinburgh'un kocaman bir haritası. Ve o zamanlar hiç konut yokmuş. En çok ilgimi çeken kısmı bu oldu. Haritadaki o boş alanlar. Çünkü eğer 1920, 1940 ya da 2000 yılında yapılmış bir evde yaşıyorsanız, o ev bu planda yok. Yani o bölgede yaşıyorsanız, bunu duvarınıza astığınızda dönecek sohbeti bir hayal edin. Çok iyi parçalar. Gerçekten muhteşem, çok çok iyi.
19: Pek bakmadığın tarzda bir şey.
21: Eskiden sadece gardıroplarla uğraşırdım.
19: Ama işçilikleri çok üst düzey.
0: Kesinlikle öyleler. Günümüzde bir marangoza gidip böyle bir şey yapmasını istesen muhtemelen...
21: En az birkaç sterlin tutar. Bu 395. Teslimat
19: vay
21: yok.
19: Vay canına.
0: Aman tanrım, inanılmaz bir dolap.
19: Dolabın karşısına geçtim ve dedim ki tanrım, bu çok iyi. 19. yüzyıldan kalma ve muazzam derecede iyi korunmuş. Alışılmadık bir ahşap kullanılmış. Tüm kapak malzemeleri sağlam. Kapağı açtım ve kapıların içi de aynı malzemeyle kaplı. Dış yüzeyde gerçek masif, kaplama değil. Ne kadar demiştin Louis?
21: 395 sterlin.
19: Tamam, alıyorum. Teşekkür ederim. 400 sterlinden ucuza aldık. Bugün Birleşik Krallık'ta insanlara modern mobilya almayı bırakın ve antika alın diye bağıran bir mobilya varsa işte o bu dolap. Bunu alıp ömrünüzün sonuna kadar keyifle kullanabilirsiniz. Tamam, benden bu kadar. Ya sen mi?
0: Evet.
19: Tamam, hadi.
0: Hadi gidelim.
19: Louis'le alışveriş yapmak harikaydı. Bana müthiş fiyatlar verdi. Tabelada da kar payı var. Meccano'da da öyle. O çift gövdeli uçak da aynı şekilde. Çok mutluyum. 10 yıldır buraya geliyorum. Ve gelmeye de devam edeceğim.
18: Yoğun geçen haftanın ardından Vicky yeni aldığı parçaları hiç vakit kaybetmeden Edinburgh'daki dükkanına getiriyor. Arkadaşı ve yardımcısı Marsha ile birlikte eşyaları hafta sonu gelecek müşterilerin dikkatini çekecek yerlere koymaya çalışıyorlar.
0: Tamam, bence bunu şuraya sonra
20: tamam,
0: koyabiliriz.
20: Tamam, insanlar geçebilsin diye yeterince boşluk var. Bu dönüyor mu?
0: Evet,
20: tamam,
0: dönüyor.
20: Tamam, o zaman şöyle koyalım ki dönüp durmasın. Tamam oldu.
0: Aklıma bir fikir geldi. Bence içini kitaplarla doldurabiliriz.
20: Evet.
0: Çünkü kitapları içine yerleştirip bu köşeyi biraz daha derli toplu hale getirirsek köşedekilerle birlikte fotoğrafını çekip paylaşabilirim. Dükkana gelen ürünler çok kısa sürede satılıyor. Bu yüzden hemen düzenleyip güzelce sergilememiz gerekiyor. Marsa ile birlikte bunu artık çok daha iyi hallediyoruz. Benim için çok önemli bir şey bu. Bir müşteri dükkana girdiğinde her şey güzel görünmeli ve biz de bunun için uğraşıyoruz zaten. Tamam. Bunları incelemek için sabırsızlanıyorum. Aslında onları bir grup olarak aldım. Louise bunlara düşük bir fiyat verdi.
20: Bunlar nedir?
0: Bunlar Edinburgh ve çevresindeki bölgelerin planlarını ve yerleşim yerlerini gösteren haritalar. Bunlara bakarak şunu anlayabiliyoruz. Bak, sağ üst köşede sayfa numaraları yazıyor. Bu 22. sayfa. Bu sayfada 22A. Önce şuna karar vermemiz gerek. Birincisi. Buna çerçeve yaptırıp bağımsız bir plan olarak mı sergileyim, yoksa sadece klips kullanıp duvara öylece asalım mı? Hangisi? Ne dersin? Sence 100 sterlin verip çerçeveletmeye değecek kadar dekoratif ve güzel mi? Yoksa o kadar değil.
20: Hayır, hem insanların nasıl bir çerçeve tercih ettiğini bilemezsin.
0: Yani diyorsun ki müşteri isterse kendi
20: çerçeveyi. Evet, kendi istediği gibi yapar.
0: Tamam. Başkalarıyla birlikte iş yaparken çok iyi anlaştığımı söyleyemem. Ama yine de Marcia'nın burada olması harikaydı. Çünkü onunla konuşabiliyorum. Ve karşılıklı fikir alışverişi yapabiliyoruz. Dürüst olmak gerekirse bana katlandığı için de ona minnettarım.
18: Yeni parçalar raflarda yerlerini alıyor. Vicky için oldukça başarılı bir haftaydı. Müşterilerini memnun edecek, ilgilerini çekecek pek çok ürün aldı.
0: Bir satıcı ve dükkan sahibi olarak alışverişe çıktığınızda her zaman benzersiz şeyleri, başkalarında olmayan ürünleri ararsınız. Çünkü bu sizi diğerlerinden farklı kılan şeydir. Fern Caddesi Antika Merkezi'nde sanki küçük bir hazine saklıydı. Mesela o baskı kalıbı tamamen el yapımı bir oymaydı. Başlı başına bir sanat eseriydi. Drew'la birlikte alışverişe çıkmak çok hoş. Çünkü düşünsem hiç aklıma gelmeyecek yerlere gidiyoruz onunla. Ve oralardan çok ilginç tabelalar aldım. Şimdi bulması epey zor tabelalar ama bir de bunların aslen İskoçya'dan gelmiş olması daha da iyi oldu. Normalde müşterilerimin benim dükkanımda görmeyi beklemeyeceği hoş, ilginç, eğlenceli ve dekoratif ürünler almayı tercih ettim.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

0: Titanic Deluxe Golf Bellic.
1: Osmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
1: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
5: Finans. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
2: Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Al işte.
4: Özgüvenin
5: ses getirdi.
1: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Muhafaza Türkiye.
5: Ses getirdi.
1: Teşekkürler.
6: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
7: Volkswagen.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Yukon bölgesi, Kanada, Ekim 2023.
4: Ha dostum.
5: En son ne zaman küçük eski bir uçağa bindin?
6: Bir sonraki macerasına başlarken Parker Schnabel ve uzun süreli arkadaşı ve kameraman Danny Etheridge, Parker'ın Klondike'da Kuzey Amerika'nın altın yataklarında yer alan Dominion Creek arazisini inceliyorlar.
4: Evet dostum, başlayalım. Bunun ne kadarı senin?
5: Güneşin dokunduğu her yer.
4: Yukarıdan görmek seni korkutuyor mu?
5: Bu inanılmaz.
4: Keşke Büyük Baba John bunu görebilseydi.
5: Evet.
6: Altın bu bölgede 1896 yılında keşfedildi. Ve bu büyük hazineyi bulmak için zorlu kutup koşullarıyla savaşan altın madencilerinin bölgeye akın etmesine neden oldu. İlk büyük keşiften beri yaklaşık 40 milyar dolar değerinde altın çıkarıldı. Günümüzde Parker'ın Dominion arazisi geriye kalan birkaç iyi araziden biri.
5: Ne zaman iyi bir arazi bulsak küçük oluyordu. Ve şimdi yüzlerce hektar bulduk. O yüzden omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Ama aynı zamanda emekliliğime daha var. Bir gelecek satın almadım. Sadece biraz zaman satın aldım. Bence madencilikte en büyük fırsatlar Kuzey Amerika'nın dışında yatıyor. O yüzden bir sonraki hamlemi planlamam gerekiyor.
4: Bu harikaydı.
5: Bu uçağı seviyorum.
4: Öne.
5: Ah! Onu kameraya aldın mı?
4: Dostum, evin bu mu?
5: Eve bakınca aslında o kadar alana ihtiyacım olmadığını fark ediyorum. En fazla %10'unu kullanıyorum. Çok güzel.
4: Evet, çok güzel. Evet, Bolivya ile ilgili gelişme var mı? Bu sene off sezonda oraya mı gidiyoruz? Aman tanrım.
6: Bir yıl önce...
4: Güzel değil mi?
5: Evet, fena değil.
6: Parker, Bolivya'da bir altın damarı buldu ve keşif için yerel bir madenci ile anlaştı.
5: 25 bin dolar koyacağım. Eğer iyi altın bulurlarsa bölüşürüz.
7: Teşekkürler, bu harika.
5: Mükemmel.
7: Harika.
5: Duymadın mı?
4: Hayır.
5: Oraya su basmış.
4: Ah dostum.
6: Parker madenle hala ilgileniyor. Ama sel ve toprak kayması nedeniyle aylar boyunca çalışamayacaklar.
4: O zaman plan ne?
5: Aslında Brezilya'daki seçeneklere bakıyordum.
4: Cidden mi?
5: Evet. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri.
4: Brezilya.
5: Brezilya fena değil mi?
4: Hem de çok fena. Bu aşırı tehlikeli dostum.
5: Brezilya her zaman ilgimi çekmiştir. Ve orada bir sürü fırsat olduğunu biliyorum. Oraya gidip gerçekte neler olduğunu görelim diyorum.
4: Evet.
5: Güvenli ve düzenli yerlerin hepsi boşaltılmış. Anlıyor musun? O yüzden bana göre eğer en iyi arazinin peşine düşeceksek o zaman kimsenin gitmediği yerlere gitmeliyiz.
8: Daha önce.
9: Yaşasın!
6: Aslında bu gerçekten önemli bir gündü. Ve sosyal medya kısmı bunu hayata geçiriyor ve paylaşıyor. Harika bir temsilcilik görevi yaptım. O kadar ki... Şuna bakın.
8: Biraz bakım gerektiren, bir sonraki aracı size vermekten büyük mutluluk duyarız.
10: Hadi yapalım bunu.

0: Klasik araba yenileme işinde inişli çıkışlı 4 yılın ardından işler yoluna girdi. Her şeyi düşündüğümü iddia ediyorum. Galiba sonunda işi çözdüm. Mutlu müşteri, güzel bir his bu. Halkla ilişkiler bölümümüzü sürükleyip getirdik.
1: Buraya çok hızlı gelmeniz gerekiyor.
0: 21. yüzyıla.
2: Bugün 317 bin kişiye ulaştık.
0: Marka elçisi olarak Birleşik Krallık'ta arabam varsa öncülük ediyorum. Hey, muhteşem bu. En azından benim düşündüğüm bu.
3: Eğer çok fazla söz verdiysen, evet, vaat ettiğinden azını veremezsin.
0: Annem gelene kadar beni dinlemeyecekler.
3: Beni dinleyecekler.
0: Bir kez daha ortaya çıktı ki başım büyük beladaydı. Bir şey yapmalıyım, büyük bir şey yapmalıyım. Aman Tanrım,

Şu anda iyi zamanları yaşıyoruz. Atölye hareketli. Herkes rolünü yerine getiriyor. Ben Ürdün'den yeni döndüm. Temsilcilik görevindeydim. Yavaş yavaş işler geliyor. Louis'in işi sosyal medya fark yaratıyor. Atölyede üzerinde çalışacağımız harika arabalar var. Artık işe daha yakın yaşadığım için nadiren kullandığım klasik arabalarımı çıkarıp böyle yolculuk yapabiliyorum. Mesela bu. 1967 model yayla geçili araba. Esasen bir mermi gibi. 21 yıldır bu arabaya sahibim ve bununla işe gidiyorum. Aslında bu iyi bir şey.

0: Günaydın. Nasıl gidiyor bu?
1: Günaydın. Fena değil.
0: Bitiriyor muyuz?
1: Evet evet. Yavaş yavaş sona
0: yaklaşıyoruz. Güzel güzel. Nasılsın Isaac?
2: İyiyim.
0: Bu hakikaten nadir bulunan bir araba. Bu araba Avrupa'nın en büyük özel klasik araba koleksiyonunun sahibi olan Roger Dudding'e ait. Aman tanrım. Şu arabalara bakın. Vay canına. Koleksiyonundaki daha mütevazı arabalardan birini tamir ettikten sonra burada bir ezik vardı ve boyada da hasar vardı.
3: Güzel iş. Hiç göremiyorum.
4: Güzel değil, çok güzel.
0: Roger ve eşi Emma değerli arabalarından birini şık bir pembeye boyama işini bize emanet ettiler. Müşteri ilişkileri. Bu işte özellikle Roger Dudding gibi Avrupa'nın en büyük araba koleksiyonuna sahip üst düzey çok önemli müşteriler söz konusu olduğunda onların arabalarını bilmek önemlidir. Bu durumda sevmemeniz mümkün olmayan bir araba olduğu için epeyce de kolay. Bu dört kapılı lüks bir araba. Yani bu William Towns adında bir adamın işiydi ve bunu üretti. Nereye varmak istediğini bir bakışta anlayabiliyorsunuz. Şöyle ki tüm bu kıvrımlığı yumuşak yuvarlak kenarlı arabayı aldı ve hatlarını keskinleştirdi. Sonra açıkça keskin çizgiler hoşuma gitti dedi ve cetveliyle çılgına döndü. Bu arabayı yaptı. Bu tartışmalı bir arabaydı ve bizim arabamız daha da tartışmalı olacak, inanın. İşte burada bizim genç Louis devreye giriyor. Louis!
5: Merhaba, beni mi çağırdın?
0: Selam, gel içeri. Acıktın mı? Tamam. Seninle bir fırsat olduğunu düşündüğüm şey hakkında konuşmak istiyordum. Şuradaki kocaman mavi araba.
5: Epey sıkıcı olan.
0: Dostum, onlar efsanevi arabalardı.
5: Bunlardan birini hiç görmemiştim demek istedim.
0: Bunun etrafında biraz sosyal medya içeriği üretebilir miyiz?
5: Bağ canına, tamam. Sosyal medyanın gücü burada devreye giriyor. Bu oldukça zor olacak.
0: İşte bu yüzden seninle konuşmak istedim. Çünkü sahipleri arabayı pembeye boyamamızı istiyor.
5: Çok fazla pembe
0: evet,
5: var.
0: Hayal et. Birkaç dönüm pembe alalım.
5: Tamam, bu aslında epey ilginç.
0: Anladın mı?
5: Ama açıkçası dünyada epey fazla evet. Pembe renk şey, var. Ne tür bir pembeden bahsediyorsunuz?
0: Şimdiye kadar söyledikleri şöyle tek şey şık.
5: Oo, tamam.
0: Bunu da düşün. Gerçek şık bir pembe renk olarak düşün.
5: Pekala. Çünkü epey ileri gidebilirsin. Derinlere
0: evet,
5: dalabilirsin.
0: Şimdi bunu düşün.
5: Evet, doğru, affedersin. Tamam. Tamam.
0: Bunu başka yerde düşün.
5: Tamam.
0: Bunun sosyal medyada nasıl kullanılabileceğini düşüneceksin.
5: Evet.
0: Hangi ton pembe işe yarar?
5: Evet.
0: Biz bilemeyiz.
5: Onların kararı.
0: Ama onlara bir sunum
5: ama
0: yapacağız.
5: Ama bize bazı seçenekler evet. Sunarlar.
0: Evet.
5: Tamam.
0: Bunu ve tatlılarını yanına al.
5: Anlaştık.
0: Bununla ne yapabiliriz?
5: Tamam,
0: düşün.
5: Sana bir hediyem var.
0: Tamam. Sadece
5: afiyet olsun.
0: Gençliğin enerjisine sahip olmayı seviyorum. Ah tanrım. Etrafımda zıplayan gençlik enerjisinin olmasını seviyorum ama kendimi yaşlı hissediyorum.
6: Biraz geri.
7: Bunlar kapılarının en hafif, öyle değil mi?
6: Hayır, sanırım zırhlı bunlar.
7: Bu devasa bir işi çünkü araba çok büyük. Bu yüzden her şey biraz daha uzun sürüyor. Ama tamamen sökülmüş durumda ve tamamen boyanacak. Yani baskı yüksek, mükemmel olması gerekiyor. Şimdi hangi yöne gidiyoruz? Dışarı mı?
6: Evet. Hazır mısın?
7: Evet. Aman tanrım.
6: Burada güzel bir kapı var.
7: Şu tarafa bakalım. Duyuyor musun?
6: Güzelmiş. Kum saati gibi.
7: Evet, içindeki bütün pası görebilirsin. Bak, sizin paralamaya başlayana kadar bekle, tamam mı?
6: Evet. Aman tanrım.
7: Güzel görünüyor. Kartın yarısı yerde.
6: Doğaya döndü.
7: Neredeyse kuma dönüşüyor. Bak, sadece yok oluyor. Kazımayı bırakalım. Çünkü hiçbir şey kalmayacak. Bundan eminim.
6: Evet.
7: Klasik arabalar. Onları seviyorum.
0: Burası eskiden kişisel arabalarımı depoladığım gizli ahırımdı. Ama işimi sürdürmek için birçoğunu satmak zorunda kaldım. Şimdi atölyeye girmeyi bekleyen arabaların bulunduğu bekleme salonumuz olması gerekiyor. Buradan başlayacağım. En sevgili dostum Les'in arabasını 2 yıl önce atölyede yeniledim. Ona geri vermeyi henüz başaramadım. Göller bölgesine gitmek için bir bahane gibi geliyor bu. O yüzden arabayı ona geri götüreceğim ve izi de benimle gelecek. Sürprizi ona yarın mı söyleyeceğiz?
2: Bence bunu sır olarak saklayalım.
0: Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Söylemek istiyorum. Heyecanlıyım.
2: Hayır, çünkü o zaman çok heyecanlanır ve bu gece uyuyamaz.
0: Buttermere'e ilk geldiğimde 17 yaşındaydım ve Les'le tanıştım. Bu yeri çok sevdim. O günden beri arkadaşız. Leslie!
8: Merhaba Is.
2: Merhaba.
8: Görüşmeyeli çok
2: merhaba.
8: Oldu. Nasıl gidiyor tatlım, iyi misin?
2: Seni görmek çok güzel.
0: Merhaba dostum, gel buraya.
8: Merhaba pap, merhaba, merhaba, görüşmeyeli çok oldu.
0: Merhaba Ted, nasılsın? Merhaba ufaklık.
8: Aha, arabam gerçekten sende dostum.
0: Evet, getirdik
8: harika.
0: Onu. Sonunda. Sadece bir fikir. Açıkta bırakabilir miyim?
8: Evet.
0: Yarın için hoşuna gidecek küçük bir planımız var. Bunu
8: tamam,
0: yapmamız gerekiyor.
8: Tamam, güzel güzel.
0: Şimdi römorkta kalması gerekiyor.
8: Tamam.
0: Yavaş yavaş pub'a doğru geçsek ne dersin?
8: Evet.
0: Çok daha mutlu olurum.
8: Aa, neresi olduğunu biliyorum.
0: Neden oraya gitmiyoruz?
8: Öyle yapalım.
0: Köpek de gelebilir.
2: Yapalım bunu.
8: Yapalım, yapalım, yapalım.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
11: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
10: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
12: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi, aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik. Zamanını ve cebini düşünenlere. Bir mutluluk, bir mutluluk
13: getir. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
9: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Pekala Ayiz, daha önce hiç inek sağdın mı canım?
1: Hiç sağmadım.
0: Hadi arkaya gidip sağalım.
1: Sağalım. Merhaba inek.
0: Bu Jasmine.
1: Merhaba Jasmine.
0: Şunu ters çevirip sonra bunları takıyorsun. Tamam mı? Bunu yapacak mısın?
1: Yapacak mıyım? Tamam yapayım.
0: Evet evet. İşte böyle. Baban nasıl canım?
1: İyi. Evet iyi.
0: Ha öyle mi?
1: Sanırım burada olmaktan
0: evet.
1: çok mutlu.
0: Evet.
1: Dünyada en sevdiği evet, evet, yer evet. burası. Benim için de buraya gelmek güzel çünkü...
0: Seni yıllardır görmedim.
1: 3 yıl oldu mu?
0: Evet.
1: Sanırım 3 yıl
0: evet,
1: oldu.
0: Evet. Peki annen nasıl?
1: Evet iyi.
0: İyi mi?
1: Umarım böyle
0: güzel.
1: Devam eder. Les tanıdığım en rahat insanlardan biri. O kadar rahat ve nazik ki Rich'in buraya gelmeyi bu kadar çok istemesinin nedenlerinden biri de bu sanırım. Les gibi pratik, samimi birini saatlerce hiçbir şey ya da her şey hakkında sohbet edebilen birini görmek Rich için gerçekten güzel bir şey bence.
0: Günaydın.
1: Merhaba.
2: Günaydın şef. Tamam. Bugünkü plan şu.
0: Evet.
2: Şey, M Sport'u biliyor musunuz?
0: Evet.
2: Motor sporları yeri.
0: Evet, evet,
2: sadece
0: evet.
2: Sadece şurada, evet
0: Kakır
2: doğru.
0: Kakırbut'un hemen diğer tarafında.
2: Şey, aklımızda bir fikir vardı.
0: Evet.
1: Vardı.
0: Tamam.
2: Orayı çok seversin çünkü daha önce
0: gittin mi? Hayır, hiç
2: çok
0: gitmedim.
2: Çok havalı çünkü bir test pisti yapmışlar.
0: Aha, anladım.
2: Yepyeni, muhteşem ve bir tur atmak için izin aldık. Böylece cidden biraz
0: mi?
2: Deneyebiliriz.
1: Evet.
2: İşte görüyorsunuz orada bir tur atabilirsiniz.
1: Buna çok sevindim.
2: Biz de gideceğiz. Sonra onu römorktan indirip iyice bir deneyeceğiz.
0: Evet.
2: Nasıl bir his görmek için.
0: Tamam. İyiyiz. Benim aptal arabamla denemek ister misin?
1: Belki yolcu olabilirim.
2: Hadi yapalım gidiyoruz.
0: Tamam.
2: Arkada
0: tamam.
2: oturacaksın çünkü sana
0: tamam,
2: şoförlük
0: ben
2: yapacağız.
0: Ben arkada oturacağım.

0: Arabanın kaputu işte bu. Buna bakınca kapıların sorunu çok basit bir iş gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi ön kenar tamamen yok olmuş. Neredeyse aşınmış çünkü bu çelik bir çerçeve ve çelik çerçevenin etrafı alüminyumla kaplanmış. Buysa kesinlikle yasak bir durum. Birbirleriyle temas ettiklerinde anında kimyasal reaksiyon meydana gelir ve bu çeliğin paslanmasına, alüminyumun aşınmasına sebep olur. Bu yüzden yolun karşısındaki deni çağırıp burayı kaynak yaptıracağım. Çünkü alüminyum kaynaklamak özel bir iştir. Bu arabanın kaputunun ön kısmı o kadar simgesel ki burayı yanlış yapamayız. Kusursuz olmalı. Merhaba Ben.
1: Nasılsın?
0: Bize yardım etmeye geldiğin için sağ olasın.
1: Ne demek?
0: Peki planların ne?
1: Kestiğim bu alüminyum parçasını alacağım ve bu sadece şuraya geçecek.
0: Harika görünecek. Tamam, sana bırakıyorum Den.
1: Evet, sorun değil.
0: Herkes kaynak yapabilir ama bu konuda hata yapamazsınız. Çünkü alüminyum çok incedir ve ısıya karşı çok hassastır. Panel eğilir. Bu gerçekten uzmanlık gerektiren bir iş. Ve şansıma Den bu işin tam adamı. Ve kaynaklarını gördüm. Harika. Çok iyi çıkarıyor.

0: İşte geldik. Epey heyecanlı. Arabayı burada indirip deneyeceğiz. Büyük yarış arabaları gibi.
1: Aman tanrım, şuna bak.
0: Evet.
1: Şuna bak.
2: Şunun hızına bakın.
0: Demek bunları Monte Carlo'ya götürmeye hazırlanıyorlar.
2: Evet.
1: Şunu dinle.
0: Ha, işte bu hızlanma. Taka taka taka.
1: Çok havalı.
0: Pekala, arabayı sıcak tutmamız gerektiğini düşündüm.
2: Evet.
0: Bize bu fırsatı verdiklerinde piu.
2: Evet.
0: Hadi bakalım. Plan bu.
2: Tamam. Rich'in hayatında şu anda olup biten her şey göz önüne alındığında şapkadan çıkarmasını en son istediğim şey buydu cidden. Hatta bu yerin var olduğunu bile bilmiyordum. Sanırım bugün harika bir gün olacak. Hazır mıyız?
0: Küçük kızıma dikkat et.
1: Çok havalı.
2: Bu yıl 90 yaşında olacak İz.
1: 90.
2: İçinde kendini çok canlı hissedeceksin.
0: Harika bu. Aniden duygusal anlardan birini yaşıyorum. Yaşıyorum. Neredeyse 60 yaşındaki Les'in 20'li yaşlarının ortasındaki kızımı bir test pistinde gezdireceğini hiç düşünmezdim. Bu mutluluk veren bir şey.
2: Yeter miyiz?
1: Fark etmez, çok hoşuma gidiyor.
2: Öyle mi?
0: Belki de en büyük sürpriz izinin tüm bunlarla başa çıkmasıdır. Bunu çok seviyor ve yine de büyürken sorsaydınız bunun bir kız olduğu ve toplumun bunu beklemediği için olduğunu söylerdi. Ama şimdi anladı ki o dünya benim için de öyle ve ben de bunun bir parçası olabilirim ve şimdi de öyle. Onu asla buna zorlamadım. Kendi başına buldu.
1: Öyle hızlı ki.
0: Bu da yeni başlayan bir sürü eğlence olduğu anlamına geliyor.
1: Sanırım bu turdan sonra bırakmamızı istiyorlar.
2: Tamam.
0: Şuna bakın. Bu sizi nasıl mutlu etmez? Çok havalı görünüyor. Bugünü başarılı bir gün olarak kaydedebiliriz. Harikaydı.
2: Harika.
0: Teşekkür ederim.
2: Biraz heyecanlıyım. Bugün en son beklediğim şey arabayı evime bu kadar yakın yarış pistine getirmekti. İkisine de bu küçük şeyi buraya getirmemi sağladıkları için ne kadar teşekkür etsem az.
1: Bu çok eğlenceli. Sadece Les'i izlemek. Ama o gerçek bir test sürücüsü. O arabanın daha da iyi olması için ne yapması gerektiğini düşündüğünü anlayabiliyorsunuz. Gerçekten harikaydı.
0: Artık coşkuya kapılma eğilimim olduğunu biliyorum. Ama kendi kanından olan birinin aynı tutkuyu paylaştığını keşfettiğinde bu daha zor. Yepyeni bir bölümün başlamak üzere olduğunu hissediyorum.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Albayrak Finans.
8: Faizsiz. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Express,
9: yollara düşelim.
8: Kim tutar seni? Düşelim.
10: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
3: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
11: Üç kalp. Osmo Cornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
12: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Cornet.
11: Osmo Cornet, her kodu eğlence dolu.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
16: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
18: Tehlike çok büyük.
19: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
20: Olamaz mı?
19: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
20: Bu gerçekten dehşet verici.
18: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Les ve Izzy'nin o test sürüşünde pistte bu kadar eğlendiğini görmek bana yarışların ne kadar havalı olduğunu hatırlattı. Marka için iyi, motivasyon için de iyi. Evet, geçen sefer biraz pahalıya patladı. Biraz araştırdım ve herkesin POM olarak adlandırdığı Pomeray kupasına baktım. Biraz çılgınca geliyor ama rekabetçi bu. Bir yarış formu. Markayı piste sergilemek ve herkesi motive etmek iyi olur. Ayrıca hemen her arabaya açık. Bu da birden fazla aracımızın olabileceği anlamına geliyor. Yani yarış arabasında Anthony olabilir. Araba biraz bakım istiyor. Izzy de katılabilir. Yeni coşkusuyla, kendi arabasıyla bu yarışa katılabilir. Sonra benim binmem için bir şey bulmam gerekiyor. Ama aklımda bir fikir var.

0: Louis.
1: Evet.
0: Kapını çalmayı reddediyorum. Çalmıyorum.
1: İçeri giriyor.
0: Kapını çalmıyorum.
1: Tamam.
0: Pekala,
1: acil
0: konuşmalıyız.
1: İster misin?
0: Hayır, teşekkür
1: tamam,
0: ederim.
1: Tamam, pekala.
0: Evet, uzatmadan söyleyeyim. Tekrar yarışlara katılmamızı istiyorum.
1: Aa, kazanalım.
0: Geçen sefer beni engelleyen şey masraflardı. Hı-hı. Ama yeniden denememizin bir yolu var.
1: Tamam.
0: Pomeroy Kupası diye bir şey var. Rekabetçi bir kupa ama düz bir yarış değil. Arabamız markalıysa pistte görülür. Zaten markalı,
1: evet.
0: İsmimiz görülür. İnsanlar ismimizi görür. Bunu sosyal medyada,
1: evet,
0: büyütebilirsin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ve bunun için de yapmak istiyorum bunu. Düşün, birden fazla arabamız olabilir. Ant spor arabada, izi küçük pist arabasında, ben de bunda.
1: Bence sen onun için uygun değilsin.
0: Yani hayır, açıkçası gerçek olan da yapacağım.
1: Şu anda Margate. Corgi Müzesi'nde.
0: Hala sergileniyor mu?
1: Evet ama sanırım.
0: Bu bir sorun.
1: Tamam, sorun değil. Bunu kesinlikle çözebiliriz.
0: Yani senin için sorun değil.
1: Tamam. Bir plan
0: çöz
1: yapabilirim.
0: Bunu.
1: Kesinlikle
0: çöz
1: geri
0: bunu,
1: almak
0: geri
1: için.
0: Geri al, onu kullanacağız. Harika, sevdim
1: teşekkür
0: bunu.
1: Teşekkür ederim patron. Heyecanlı zamanlar diliyorum.

Vay canına. Dan beni gerçekten etkiledi. Fabrikadan çıkmış gibi görünüyor bu. Asla anlayamazsınız. Buna hazırlayıp astarlamamız gerekecek ama kaynakları çok iyi olduğu için hazırlık asgari düzeyde olacak. Çocuklar tüm kapılardaki korozyonu temizlemekle meşguldü ve bu harika. Şimdi hepsi bitti. Artık kelimenin tam anlamıyla rengi bekliyoruz. Yani Emma hangi pembeyi istediğine karar verir vermez işe koyulup boyayacağız.

0: Ne haber JP? Ne yapıyorsun?
1: Bu araba için bir pembe renk bulmaya çalışıyorum.
0: Aa tamam, şu pembe.
1: Bak ne kadar çok pembe.
0: Aman
1: var.
0: Aman tanrım, şık görünmesi lazım değil
1: evet.
0: mi? Derin bir yakut pembesi mi olur yoksa sıcak bir Barbie pembesi mi? Ne dersin?
1: Sanırım sıcak bir
0: ona
1: Barbie.
0: Bir yelpaze vermemiz gerekecek.
1: Bazı örnekler yapmamız gerekecek.
0: Güzel, buradaki renk aramanda bir sorun yok
1: evet.
0: ama biraz ilginç hale getir.
1: Tamam sorun yok.
0: Pekala, ben atölyeyi gezerken seni filme alacağım, tamam mı?
1: Tamam, hadi biraz pembe bulalım. Tamam bakalım burada pembe olan bir şeyimiz var mı?
0: Atölyede çok fazla pembe renk yok. Bu yüzden işi zor olacak ama biraz bulabilirse sanırım denediğini göstermiş olur.
1: Aa işte başlıyoruz. Burada pembe bir şeyler var. Bunun şık bir pembe olup olmadığını bilmiyorum ama pembe bu.
0: Mükemmel, bir tane buldu. Güzel.
1: Kimin beslenme çantası bu? İçinde yiyecek var mı? Boş gelmiş olabilir.
2: Pomeroy kupasına 48 saat kaldı.
3: Isaac.
4: Evet.
3: Bir iyilik isteyebilir miyim?
4: Tabii ki.
3: Burada kalıp motoru çıkarmama yardım eder misin?
4: Çıkaralım bakalım.
3: Cidden mi?
4: Mesai saatinin dışındayız şu anda.
3: Richard Pomeroy da büyük bir gösteri istiyor ve 3 araba götürmeye karar verdik. Çok heyecanlanarak sürdüğüm bu arabayı kullanacağım ama son zamanlarda çok kötü ses çıkarıyor. Ancak motoru hızlıca çıkarıp motor ustamız Rick Wood'a götürebilirsem umarım zamanında tamir edip tekrar kullanabilirim. Ve yeniden sürmenin mutluluğunu yaşarım. Evde beni bekleyen bir eşim olduğu için zamanım daralıyor. En iyisi hemen işe koyulmak.
4: Evet.
3: Bir saat içinde yapılmasını istiyorum.
4: Hatta bir kronometre bile başlatabilirim. Tamam, başladı. 59 dakika.
2: Wonderworks Margate.
5: Louis bana dürbün ve balaklava verdi. Hiç ayartıldığını hissettin mi? Ne? Tamam. Louis, Corgan'ın arabamı çalmaya çalışıyormuş gibi yapacağız.
0: Evet. Şöyle düşün. Videonun başlangıcı senin görüntün, dürbünün ve balaklavanla Richard arabaya geri dönüyor. Sosyal medyada insanlar bu ne diyor ve sonra bam.
5: Pekala, tam olarak ne yapacağım?
0: Şöyle, arabadan ineceğiz, binaya doğru yürüyeceğiz. O noktada balaklavanı takmanı istiyorum.
5: Bunlarla ne yapıyorum?
0: Arabadan inerken işte.
5: Nasıl bir hırsız dürbünle arabadan inip böyle yapar?
0: Yani gerçekten göze çarpmayan bir aracımız olduğu için gerçekten göze çarpmayan kamyonun
5: doğru.
0: arkasına saklanacağız.
5: Tamam.
0: Tamam. Hazır.
5: Gizlice bakıyorum.
0: Güzel.
5: İyi mi bu?
0: İyi, iyi. Aşağı atla, balaklavanı indir ve bana doğru yürü. Evet, tamam harika. Etrafı dolaş.
5: Hiçbir şey göremiyorum dostum.
0: Hadi gidelim. Evet. İşte bu.
5: Gizlice mi giriyoruz? Bu gizli bir iş mi?
0: Evet, git hadi. Mükemmel çekim. Daha önce böyle bir şey yapmadığından eminim.
5: Şey hayır, ben bir hırsız değilim.
0: Ama harika hissettirmiyor.
5: Hayır.
3: Hey hadi.
4: 13 dakika.
3: Evet.
4: Oo.
3: Bu contaya almış galiba değil mi?
4: Evet. Sadece rampayı indirmek yarım saat sürüyor.
3: Biliyorum.
4: Aman tanrım.
3: Yani buraya alt kolları aşağı doğru sarkıtıyorsun değil mi?
4: Sanırım 8 dakika kaldı. Evet.
3: Tamam evet.
4: Devam mı?
3: Evet.
4: Biraz daha kaldıracağım. İşte bu kadar.
3: O zaman acele et.
4: Temizlemek için yeterli mi?
3: İşte oldu vay canına.
4: Kronometreye göre 2 dakika 50 saniye daha var. Yeni rekor.
3: Eşinin çıkmasına bir saatten az kaldı yapabileceğimizi söylemiştim.
4: Mola vermek için bile vaktim var.
0: Eklenecek müziği de düşün. Tam gangster havası müziği olacak.
5: Evet. Tamam, pekala. Bunun sorun olmayacağından emin misin?
0: Evet, kesinlikle sorun yok. Takma atlar. Ben sana kısa boylu diyecektim.
5: Hayatta olmaz.
0: Ben de patron olacağım. Evet. Harika.
5: Hayır.
0: Evet.
5: Louis.
0: Evet.
5: Niye hala fısıldıyoruz? Tamam.
0: Evet.
5: Öyleyse.
0: Hadi.
1: Arabayı alabileceklerini biliyorlar değil mi?
5: Tamam. Başlıyoruz. Şimdi kaza yaparsam sigortan var mı?
0: Muhtemelen hayır, yok.
6: Gerçek dünyaya dönünce bazı şık pembe örneklerle Roger ve Emma Dudding'i görmeye gidiyorum. Postayla gönderebilirdim ama Dudding'ler önemli müşteriler. Onların klasik araba koleksiyonunu bir kez daha görmek için her türlü bahaneyi uydururum. Bir keresinde buraya geldim ve pembeye boyayacağımız arabadan 20 tane kadar vardı ki bu dünyadaki araçların çoğu demek. Bugün neler var bilmiyorum. Arabaları seviyorsanız buraya gelirsiniz. Seçkin bir koleksiyon. İşte bir örnek. Arkada İtalyan arabalar var. Bu inanılmaz nadir bir araba. İnanılmaz bir şey. Vay! Eminim şu 4 silindirli enjeksiyon tiptir. Dünyadaki en sevdiğim çift nasıl? Merhaba.
7: Seni tekrar görmek çok güzel.
6: Merhaba, merhaba canım. Nasılsın?
8: Merhaba Richard.
6: İkiniz de her zamanki gibi göz alıcısınız.
8: Seni de görmek ne güzel. Teşekkür
6: Nasılsınız?
8: Ederiz. İyiyiz.
6: Güzel.
8: Gerçekten iyi.
6: Yani bu ziyaretin amacı renk seçmek. Gerçekten görmeni istedim.
7: Bu olumlu bir renk.
6: Çok olumlu bir renk, evet.
8: Hay canına.
6: Düz bir parça yerine bu rengin kavislerde ve formda... Nasıl göründüğünü değerlendirmenin daha iyi bir yolu.
7: Çok güzel.
6: Evet.
8: Vay canına.
6: Fikrini değiştirip mavi ister misin? Tamam, yeniden başlayalım.
8: Hayır fikir değiştirmiyorum. Richard, sen ne düşünüyorsun?
6: Söyleyeceğim tek şey şu. Hayal edin. Sizinki gibi bir araba yaklaşık 32 dönümlük bir yerde. Bu kadar ileri gitmek komik görünme riski taşır. Kesinlikle kabul ediyorum.
8: Evet, kesinlikle.
7: Üçü arasından sanırım şimdi bunu seçeceğim. Hiç kuşkusuz bu.
8: Katılıyorum. Çok güzel görünüyor. Zamansız, zarif. Sanırım bu.
6: Bence bu zarif bir renk.
7: Evet, peki o zaman buna karar verelim mi?
6: Sanırım... Muhteşem görünüş.
7: Bence de
6: gerçekten.
7: Muhteşem. Bu tanımlayıcı.
8: Evet, katılıyorum.
6: Heyecan verici. Akıl almaz olacak ve harika görünecek.

0: Anthony.
1: İyi misin?
0: Aa, içinde motor var, bu güzel.
1: Evet, yeni bir motor. Çalışıyor. Rick bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkardı.
0: Koma hazır olacak yani.
1: Evet.
0: Sonra izinin küçük pist arabası var. Hepsi çok heyecan verici görünüyor ama şimdi seninle konuşurken aklımda... Evet, sen epey yarıştın.
1: Evet.
0: Yani dışarıda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun. Bir babası.
1: Evet.
0: Kızlardan bahsetmişken kızımın yarışlara katılmasına izin vermeli miyim?
1: Korkutucu.
0: Biliyorum.
1: Ben mecbur kalsaydım kızımın dışarı çıkmasına izin verirdim ama sen durduracak mısın?
0: Doğru bir yere parmak bastın. Bunu tecrübe etmesine izin vermeliyim.
1: Eğer bunu tecrübe etmek istiyorsa yapmasına izin vermelisin. Büyümesine, istediğini yapmasına. Oğlun olsaydı bunu yapmasına izin verir miydin?
0: Endişem aynı olurdu.
1: Ama ona izin verir miydin?
0: Belki daha fazla endişelenirdim.
1: Evet, o zaman işte böyle.
0: Oğlum...
1: İzi yapıyorsa daha az endişelenirsin.
0: Oğlum bir sersem olurdu. Bu yüzden endişelenirdim. Kızım korkutucu ama sersem değil tabii.
1: Tamam.
0: Bu yüzden kızım için daha az endişeliyim. Endişe
1: tamam,
0: etmemeli
1: işte böyle. Evet, endişelenme.
0: Mantığın için teşekkür ederim. Tavsiyen
1: sorun
0: için
1: değil.
0: De. Teşekkür ederim. Jamie, pembe rengi düşünmenin zamanı geldi. Çünkü Duddingler'e gittim ve araba için pembe tonu seçtiler.
2: Hangisi?
0: Bil bakalım. Bu mu?
2: Umarım değildir.
0: Hayır, seçimleri bu.
2: Tam olarak bizim istediğimiz.
0: Çok benzersiz görünecek. Güzel, keskin bir renk olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, bence de öyle.
0: Tamam, bunları sana bırakıyorum. Lütfen o kocaman arabayı müşteriler için bu renge boya.
2: Evet, boyayacağım.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi sadece boyayı sürmeden önceki son maskeleme işlemini yapıyorum ve bu arabanın görünümü sonsuza kadar değiştirecek. Umarım Emma mutlu olur çünkü rengi kendi seçti. Ama bir renk seçmekle arabayı görmek arasında fark var. Yani şöyle düşünün. Oturma odanız için bir renk seçmeye gidiyorsunuz. Küçük bir örnek alıyorsunuz. Biraz sürüp harika görünüyor diyorsunuz. Duvarı boyuyorsunuz ve birden berbat görünüyor. Umarım böyle bir tepkiyle karşılaşmayız. Artık geri dönüş yok. Bu renge boyanacak. Tamam, başlıyoruz. Bu arabayı pembe yapacağız.

0: 2 saat 37 dakika sonra.
1: Büyürken 3 kız kardeşim vardı ve şimdi 4 kızım var. Zaman içinde çok fazla pembe şey gördüm ama bir şey biliyorum ki çocuklarım bunu görse kesinlikle çok severler.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Değişik değil mi?
2: Çok pembe.
1: Çok pembe.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
3: Finans. Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
4: Futbol heyecanı binde. LG 55 inç 4K Ultra HD Vivo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR On Nano Cell TV 30.990 lira.
5: Efsane Azur. Buharı otomatik ayarlar. Steam Glide elit tabanı kolayca kayar. Optimal Temp'le sıfır yanık garantisi sunar. Efsane Azur'dan tek geçişte kusursuz sonuç.
6: Neon bir deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen neon bir.
7: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni e-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
9: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
10: Üst düzey bir meydan okuma.
9: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
11: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
9: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
12: Pomroy Kupası günü.
13: Günaydın ekip.
14: Günaydın.
13: Biz bir ekibiz değil mi?
14: Ekibiz.
13: 3 araba, 3 sürücü ve geri kalanımız. Evet. Arabalar harika görünüyor. Şuna bakın nasıl olmuş değil mi? Logomuz var üzerinde tam
14: dürüst
13: teşekkürlü.
14: Dürüst olmak gerekirse çok şık görünüyorsun.
13: Sosyal medya gurumuz Louis nerede? Nerede?
14: Muhtemelen hala yatakta onu tanıdığım kadarıyla.
13: Bugün bunun için bir şeyler toplaması gerekiyor. İhtiyacımız olan her şey hazır arabalar.
14: Evet. Oo, işte sosyal medya.
15: Aa tanrım.
13: Ya, üzerinde üzerinde numara var.
15: Üstünde yarış
13: şaka
15: kıyafeti var.
13: Şaka mı yapıyorsun? Artık 4 araba mıyız?
14: Artık 4 arabayız.
13: Aa, bu güzel, bu mükemmel. Aman
14: eğlenelim.
13: Tanrım, onu mu alıyorsun? Tamam, eğlenceli olacak. Komik olacak. Çok
14: çok eğlenceli
13: delilik
14: olacak.
13: Delilik ama komik olacak. Smalls Cook tekrar pistte ve Silverstone'daki bu baba kız ekibi sosyal medyada harika işler çıkaracak gibi görünüyor.
16: Devredeyim. Devreye dokundum.
17: Mükemmel sosyal
16: harika.
17: Etkinlikler.
13: Bak, ben tamamen eğlenceye odaklıyım. Eğlenceli olmadı. Bu güzel. Ama sen sosyal işlerle uğraşıyorsun.
16: Evet bak.
13: Yani bu...
16: Evet, rahat görün.
17: İşte oldu.
16: Şöyle,
17: bak.
16: Bir şey gibi.
17: Takipçiler buna bayılacak.
13: Bugünün ilginç etkinliği 1950'lerden beri devam ediyor. Ve Vintage Spor Araba Kulübü'nün yazarı, tasarımcısı ve başkanı Lawrence Pomeroy'un eseri. Tamam. Şimdi ne olacak?
18: Ölçümleriniz yapılacak.
13: Oo. Gezi arabasını kutlamaya kararlıydı. Ve bugünkü zaman denemesi oldukça tuhaf bir handikap sistemi içeriyor.
17: Başarılı mı?
18: Evet.
13: Kurallara göre uygun bir büyük gezi arabası bir eşi, iki valiz alabilecek bagaj kapasitesiyle Fransa'nın güneyine konforlu bir şekilde götürebilmelidir. Harika, teşekkür ederim. Maksimum puan kazandım. Kupa alabiliyor muyum?
18: Henüz değil.
13: Ha.
18: Evet.
13: Eğer valizler sığmazsa puan cezası alırsın.
18: Bu ne yazık ki işe yaramayacak.
14: 20 puan mı?
18: Valiz başına 20 puan.
14: Bu da 40 puan demek.
18: Üzgünüm.
14: Şimdi sorun şu ki diğerlerine karşı 40 puan gerideyiz. Güzel başlangıç değil mi? Daha en baştan işimiz zora girdi.
2: O halde pistte 40 dakikamız var. Buradaki asıl amaç eğlenmek ve güvende olmak. Hadi o zaman.
13: Dürüst olmak gerekirse kaçıncı olacağım, hatta bitirip bitiremeyeceğim umurumda değil.
16: Şu anda konuşacak havada değilim.
17: Öyle mi? Gergin misin?
16: Kaskımın içine kusacak gibi hissediyorum kendimi.
13: Az önce kızımın Silverstone'da bir zaman denemesine katılmasına izin verdiğimi fark ettim. Tamam, kaskını halledebilir misin? Benimkini almaya gitmeliyim. İzi orada görüşürüz.
15: Ya bir saniye, boşluk var mı bakalım?
13: Umarım izi iyidir.
16: Bu konuda gerçekten iyi olmak ve iyi olabileceğimi kanıtlamak istediğim için sanıyorum.
13: Affedersin, İzzy'yi düşünüyorum da konuşmayı unuttum. Tanrım, iyi olmasını umuyorum.
16: Bunu yaparsam her şeyi yapabilirim.
13: Sanırım harekete geçiyoruz. Bu iki formasyon turunu tamamladıktan sonra 40 dakika önde olacağız. İşte kızım İzzy küçük arabasında. Ben inanamıyorum.
16: Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım. Silverstone yarış pistindeyim. Çok gerginim. Aslında midem epey bulanıyor. Başladık mı? Ne oluyor? Aman Tanrım, hazır değildim.
13: Ah, işte geliyorlar.
16: Neler oluyor? Neden bunu yapıyorsunuz?
13: Ayzi, umarım iyisindir canım. Gerçekten iyi olmanı umuyorum.
16: Geçmek istiyorsan bas gaza. Tam anlamıyla bas gaza. Tamam İzzy, kullandığın araba yolu tutar. Arabana güven.
13: Umarım İzzy benim gibi rahat nefes alabileceği bir yer bulmuştur. Hepimiz bitkiniz. Konsantre olabileceğimiz bir yer arıyoruz.
16: Tamam, bunda daha iyi oluyorum. Daha iyi oluyorum. Öndeki arabadan daha hızlı olabileceğimi sanıyorum.
13: Aa, sanırım Isabella'yı görüyorum. Küçük meleğim hala burada. Yıldızım benim.
16: Çok kaba bir hareket olduğu için geçmek istemiyorum. Ama aslında geçmem gerekebilir ve çok üzgünüm. Üzgünüm. Üzgünüm bunu yapacağım. Üzgünüm, seni geçiyorum. Bunun için özür dilerim.
13: Tamam İz. Sana doğru geliyorum canım ama nazik olacağım.
16: Atarım, Rich bu. Babam bu. Babam bu. Yaşasın, artık onu izleyebilirim.
13: Tamam, izi yerleşti. Bu da benim eğlenebileceğim anlamına geliyor. Fren yapmakta biraz geç kaldım. Ön tekerleklerden biraz fazla şey istedim. Kaptırdım gittim.
17: Bu harika! Şimdiye kadarki en iyi zamanı yapıyorum.
14: Bu eğlenceli.
13: Anthony peşimden ayrılmıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Aa, hayır. Kendi yarış arabam beni geçti.
16: Tamam.
13: 12 tur ve bu sonuncu. Muhteşemdi.
16: Ay, çok terledim. Yapamam, bunu çıkarmak istemiyorum çünkü altında berbat bir haldeyim. Bugün inişli çıkışlıydı. Kesinlikle inişli çıkışlı. Sanki aynı anda 5 araba sana doğru geliyor. Her iki taraftan da. Biraz korkutucu. Ama onu kontrol altına aldığımda iyiydim. Çok eğlenceliydi. Ve sanırım bunu tekrar tekrar yapabilirim.
13: Amaç? Markamızı duyurmak.
14: Evet, bunu yaptık.
13: Yani yaptık. Tanıtım için harika sosyal medya malzemeleri.
19: Evet, evet. %100.
13: Harika zaman geçirdik.
19: Çok güzel zaman geçirdim.
13: Tüm ekipten gerçekten çok memnunum ve gururluyum. Bunu yapmanın ve bunu neden yaptığımızı kendimize hatırlatmanın daha fazla yolunu düşünmeliyim ve bu enerjiyi canlı tutmalıyım.

0: Yeni bir şey deniyorum. Roger ve Emma'ya pembe arabalarını geri vermek için elimden geleni yaptım. Çünkü bu oldukça dikkat çekici bir araç. Dolayısıyla dikkat çekici bir geri dönüşü hak ediyor. Grosvenor House Otel'in dışında. Dakikalar içinde umarım Isaac ve Louis arabayla ve römorkla gelecek. Hepsi temsilcilik görevimin bir parçası. İşleri bir üst seviyeye taşımak. Engel olacağız ve engel olmak hayatta en sevmediğim şey. Hız ve doğruluk elbette ki çok önemli.
1: Çok çok önemli, evet.
0: Genç Isaac'in geri geri gelmesi için baskı yapmak yok öyle. Ama hızlı ve çok doğru yapması gerekiyor.
1: Devam et. Ah, onu kilitledi. Önce güvenlik.
0: Emin misin? Düğmeye bastın
1: sanırım
0: mı?
1: Sanırım kilitli. Hayır. Aa, kilitli değilmiş.
0: Kilitli değil mi?
2: Remork kilitli değil.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Hızlıca açmalıyız.
1: Ah! Yardım et. Çok kaygan. Ah, tamam.
0: Aa, pembe. Bu çok pembe.

0: Tam yerinde. Londra'nın en büyük otellerinden birinin girişini hala bloke ediyoruz. Öğle yemeği saatinde. Ama işte burada. Yolda biraz cilalayıp parlattık. Sanırım Isaac'i yola çıkarmalıyım. Isaac, yolumuzdan çekilmen gerekecek. Yoksa Londra'yı durduracağız.
1: Yani şu anki koşulların iyi olmadığını biliyorum ama sosyal medya için harika. Bu yüzden arabayı çıkarıp güzel görünmesini sağlama görevimde...
0: Ne yaptın?
1: Bu sosyal medya içeriğini çekmek için telefonumu kamyonda bırakmış olabilirim. Telefonunu ödünç alabilir miyim?
0: İşini yapabilmek için iki şeye ihtiyacım var. Bir toz bezi ve bir telefon. Bunun %50'si sende yok.
1: Evet.
0: Tamam, al bakalım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ah, işte geldiler.
1: Ah, zamanında geldiler.
0: Onlara eşlik edeceğim. İki renk bir arada harika görünüyor.
2: Aman tanrım.
0: İyi günler ekip, nasılsınız?
2: İyiyiz.
3: Çok iyiyiz, çok.
2: Çok teşekkür ederim. Bunu size bırakıyorum.
3: Çok teşekkürler Richard.
0: Koluma girmek ister misiniz?
3: Aa, evet, evet.
2: Aman tanrım.
0: Gerçekten baş döndürücü değil mi? Yani çok çarpıcı.
2: Gerçekten çok çarpıcı. Aman tanrım.
3: Vay canına.
0: Bir filmden bir film arabası
2: güzel
0: gibi değil mi?
2: Güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Pekala. Size sunmaktan çok memnunuz. Muhteşem pembe arabanızı dünyada tek.
3: Dünyada tek. Dünyada tek. Değil mi bu?
0: Bir tane daha görmenizin ihtimali sıfır.
2: Vay canına, ilk tepkim bu oldu. Nasıl olacağını görmek beni gerçekten geriyordu ama kesinlikle muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bence zamansız, gerçekten zarif ve dünyada tek.
3: Güzel yapmışsın. Gerçekten harika görünüyor.
0: Bence işe yaradı.
1: Evet, harikaydı.
0: Sanırım
1: muhteşem.
0: Rengi gerçekten beğendi. Çünkü evet. Aniden aklıma geldi. Arabadan inip rengi beğenmediğini fark etse evet. Utanırdı. Çünkü Londra'daki herkes görebilir.
1: Evet.
0: İşte
1: evet,
0: oldu.
1: İşte
0: peki
1: oldu.
0: Kaç
1: teşekkür
0: tane?
1: Evet ama sosyal medya
0: vay, bütün telefonum dolmuş.
1: AirDrop nedir biliyor musun?
0: Evet.
1: Aa, harika, biliyorum.
0: AirDrop'un ne olduğunu biliyorum. Mutlu müşterilerin sadece iyi bir iş yapmaktan daha fazlası olduğunu sanırım öğreniyoruz. Yani bu insanlar arabadan memnun. Aynı zamanda arabayı onlara burada sunmak için fazladan çaba göstermemizden de. İşi sürekli al, iyi yap ve biraz stil kat. Evet, başarabiliriz. 250 saatlik iş gücünden 1250 saatlik iş gücüne nasıl geçebiliriz? Ne söyleyeceğim?
2: Merhaba tatlım, seni
0: merhaba,
2: gördüğüme
0: nasılsın?
2: Sevindim.
0: Ofisteki gününe hazır mısın?
2: Hazırım, evet. Enjeksiyon tipin KDV'si dahil değildi. %20 kaybettim bundan. Pek iç acıcı görünmüyor.
0: Geliyorum.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hangi Kredi?
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Albayrak Finans.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
7: A101'de poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
8: Beyaz giymeye bayılırım.
9: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
10: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
9: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
13: Bim, bim, bim, kalbimle benim.
14: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
12: Futbol heyecanı binde. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
13: Bim, bim, bim, kalbimle benim.

0: 2 tane alana, birinin tutarı kadar money ayrı gün hesabına iade. 2 öde 1'i iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi, aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik. Zamanını ve cebini düşünenlere. Bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Köpeğin neden ilgilendiğini bilmiyor musunuz? Şurada bir şey var. Adam ve Victor, elimizde bir ipucu var. Bilginiz olsun.
12: Aman tanrım, çok yiyecek var. Ne tür bir yiyecek bu?
13: Kurutulmuş bağırsak.
12: Kurutulmuş bağırsak mı?
13: Evet, koyundan kurutulmuş.
12: İçinde açıkça bazı parçalar var.
14: O zaman birini açıp bakalım.
15: Kokmaya başladı.
14: Kontrol edeyim.
15: Harika.
16: Grans Bevakarna, Sverige'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
17: Çık, dediğimi yap. Hadi.
18: Ben yasak madde arıyorum şu an.
19: Nedir bu?
20: Bilmiyorum.
19: Hadi ama aptal değilim ben. Nedir bu? Söyle.
20: İşte başlıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
16: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
17: Aa, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
12: Ne dediniz?
17: Bu şey beni yaktı.
12: Gözünüze mi kaçtı?
18: Aa, nereden geliyorsunuz?
19: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
16: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
18: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
20: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
18: Tamam.
12: Yani bu bir...
20: Tabut, evet.
12: Hı-hı. Anladım.
19: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
18: Bu kaçakçılık çok ciddi.
21: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
20: Doğru.
16: Bu İsveç gümrük kontrol. Ve görevleri İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
19: Acaba onu geri alabilir miyim?
18: Maalesef hayır.
22: Helsinki yönüne gidecek değerli yolcularımız. Lütfen sarı çizginin arkasında sıranızı bekleyin ve yaklaşmayın.
16: Okulların mezuniyet dönemine yaklaşıldığında binlerce parti meraklısı gencin 24 saatliğine de olsa denize açılması gelenek haline gelmiştir.
23: Bugün Vahdehamındayız ve bir öğrenci gemisini kontrol ediyoruz. Kalkış salonunda çok sayıda genç var. Yasak madde bulmak için buradayız. Ne yazık ki gençlerin gemilerde parti yaparken yasak madde getirmesi oldukça yaygın. Gençlerin mezuniyetlerini kutlamaları gereken zamanlarda gemide bulundukları süre içinde kavga, tecavüz ve diğer başka kötü olayların yaşanmasını önlemek için öğrenci gemilerini yakından takip etmeye çalışıyoruz.
22: Güzel. Yürümeye devam edin.
23: Tek tek.
22: Tamam.
23: Yürümeye devam edin.
24: Bu gezi 2000 öğrenci için.

0: ve bu akış sırasında insanları seçmek oldukça zor oluyor. Bu yüzden harika bir yardımcı olan bir köpek getirdik.
1: Merhaba, beyan edilecek bir şey var
2: Hayır.
1: mı? Peki bizimle gelin lütfen.
2: Tamam.
1: Köpek neden sizinle ilgilendi?
2: Hiçbir fikrim yok.
1: Öyle mi? Peki son zamanlarda yasak madde kullandınız
2: Hayır.
1: mı? Yasak madde bulamayacak
2: Hayır.
1: mıyım? Harika. Köpek uyardı. Kontrol etmem gerek.
2: Anlıyorum.
1: Yanınızda hiçbir şey taşıyamazsınız.
2: Anlıyorum.
3: Mimmi kontrolünü yaparken köpek Casper kalkış salonunda başka bir genç adama yönelik olarak uyarı işareti verdi.
0: Ceplerinizi tamamen boşaltabilirsiniz. Köpeğin neden sizinle ilgilendiğini bilmiyor musunuz? İdrar örneği alırsak pozitif bir sonuç görür müyüz peki?
2: Muhtemelen.
0: Kimyasal mı yoksa...
2: Evet, daha önce tüttürdüm.
0: Ne zaman içtiniz peki?
2: Tam hatırlamıyorum.
0: Tam hatırlamıyor musunuz? Kollarını uzat bir bakayım. Biraz gergin olduğunu hissediyorum. Çantasında yasak madde olup olmadığını soruyorum ve bana sanmıyorum diyor. Bu da ondan şüphelenmem için yeterli. 27. çıkış için bir kişiye daha ihtiyacımız var.
4: Benimle içeri gelir misiniz?
3: Adam onu yüzeysel bir vücut kontrolü için içeri alıyor ve Teres bagajını arıyor.
0: Şurada bir şey var. Çantanın astarının altında bir oyun hamuru kabı görüyorum. Oldukça kötü kokuyor, bu yüzden bir öğrencinin oyun hamurunu öğrenci gezisine oynamak için getirmiş olması pek olası değil. Köpeğin kokuyu fark etmemesi için saklamaya çalıştığını anlıyorum. Çünkü her türlü yasak madde farklı kokar. Yasak madde gibi kokuyor.
3: Landwetter'e İstanbul'dan gelen bir uçak iniş yaptı. Lars Erik ve AC'yi bir yolcuyu incelemek için içeri aldılar.
5: Arkadaşınız için mi?
2: Evet.
5: Bu da altın değil mi? Altın gibi görünüyor. Altın değil mi?
2: Hayır, altın değil.
5: Öyleyse nedir?
3: Adamın bagajında mali açıdan çok değerli mücevherler buldular.
1: Bunlara ne kadar harcadınız?
2: Yaklaşık 4000-5000 kadar.
1: Ah.
5: Bu altın değil mi?
2: Evet, altın. Onu torunum için aldım.
5: Bu 4-5 binden fazla eder. Kontrol etmemiz gerek.
2: Bu altın.
1: Peki fiyatı ne kadardı?
2: İsveç'te yaklaşık 700.
1: Orada çok şey almış. Özellikle de mücevher. Altın olduğunu söylüyor ve biliyorsunuz ki altın çok pahalıdır. Bunu beyan etmeli çünkü çok değerli. Avrupa Birliği dışından gelirken en fazla 4700 kron değerinde eşya getirebileceğinizi biliyor musunuz? Bu 4700 krondan fazla değil mi?
2: Hayır, hayır. Daha fazla değil.
1: Bence bu getirdikleriniz çok daha değerli. Aldığınız bütün eşyaların toplam maliyeti 4700 krondan fazla değil miydi?
2: Belki 4000 bile değil. Çünkü 4000 orada çok para.
1: Öyle mi?
2: Evet, çok para.
1: Bu sefer gerçekten söylemek çok zor. Değerli taşlar altın ve gümüş var. Kaplama mı yoksa gerçek mi olduğunu bilmiyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ağırlığını belirlemeye çalışıyorsunuz. Ama adamın getirdiği her şey kaplama olan ağır metaller de olabilir. Buradakilerin tamamının değerinin 4700 krondan fazla olduğunu hissediyorum. Çok fazla mücevher var.
2: Bunları alabilir miyim?
1: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
2: Neden? Biraz anlayışlı olun.
3: Öresund köprüsünde Danimarka'dan birçok araba geliyor. Niklas seçim noktasında görevli ve bir minibüs şoförüyle konuştuktan sonra ondan şüphelenmeye başladı. Onu Lars'a doğru yönlendiriyor.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Kontrol mü yapıyorsunuz?
6: Evet, öyle. Öyle. İşte meslektaşım da geliyor.
7: Tamam.
6: 4 gündür Almanya'da olduklarını söylüyorlar ve bu kulağa güzel geliyor. Merhaba.
7: Ama sorun düğün partileri için yanlarına biraz fazla içecek almış olmaları. Büyük bir parti mi olacak?
8: Evet.
7: Kaç misafirimiz var?
8: En az 60 civarında.
7: Son alışveriş gezisi ne zamandı?
8: Geçen yıl yaz ortası bayramdan önce.
7: Pekala. Partiyi nerede yapacaksınız?
8: Folkesus'ta.
7: Tamam. Rezervasyon yaptırdınız mı?
8: Hayır. Bu kadar erken rezervasyona gerek yok.
7: Peki ne zaman olacak?
8: Paskalya'dan sonra olacak, hava düzelince.
7: Davetiyeleri gönderdiniz mi?
8: Hayır, göndermedik.
7: Pekala. Arka tarafı açın lütfen.
8: Tabii.
7: Adamın söylediğine göre yakın zamanda evlenmişler ve bu doğru. Bize yakın zamanda evlendiklerini gösteren bir form veriyor. Ve şimdi ülkemize geldikten sonra bir düğün partisi düzenleyeceklermiş. O yüzden yanlarında çok fazla içecek var. Partiyi Paskalya'dan hemen sonra mı yapıyorsunuz?
8: Evet, hemen sonra sayılır.
7: Oldukça yakında.
8: Biliyorum, evet.
7: Ama davetiye gönderilmedi mi?
8: Bunu internet üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.
7: Evet, doğru.
8: Evet.
7: Arabanın önüne geçer misiniz lütfen? Ben buraya bir göz atayım.
8: Olur.
7: Çok fazla içecek var. Diyelim ki partide 60 misafir var ve 60'ı da içer mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Ve 60 kişi ne kadar tüketir emin değilim. En fazla 10 kasa olabilir. Bu miktarı ilk kez görmüyorum ve bir düğün partisi mazeretini de ilk kez duymuyorum. Bu durumda sanki, bilemiyorum, düğün için olduğunu sanmıyorum işte. Mantıklı görünmüyor. Yani bana kalırsa bu içecekler pek de parti için falan değil. Bunun için fazla kasa var. Buraya gelebilir misiniz? Arabayı içeri alacağız.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
10: Kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
14: Bekler, Ebebek'le büyürler.
15: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir. Bekleyin işlerini kolayca hallet.
16: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Stockholm'deki Vartahamen'de 2000 öğrenci bir yolcu gemisine binmeyi bekliyor.
1: Merhaba, bildireceğiniz bir şey var mı?
2: Hayır.
1: Hayır mı? Benimle gelin lütfen.
0: Ve Teres, katılımcılardan birinin çantasına sakladığı folyoya sarılı bir paket buldu.
3: Burada bir şey var. Yasak madde gibi kokuyor. Bilginize, çantada bir miktar yasak madde var. Birkaç gram. Bu yüzden kille birlikte gelmiş. Kokuyu gizlemek için parfüm sıkmış gibi görünüyor. Ona bir şeyler bulduğumuzu söylediniz mi?
2: Evet.
3: Ne dedi?
2: Çantayı kendisinin hazırladığını söyledi ama neden orada olduğunu bilmiyor.
3: Bu hikayeyi duymaya alışkınız. İnsanların itiraf etmesi sık rastlanan bir durum değildir. Çantayı ben hazırladım ama bunun hakkında hiçbir fikrim yok diyerek savunurlar. Şuraya koyalım. 3.6 gram. Bilginiz olsun, polise haber vermeli miyiz bilmiyorum ama bu adamda 3.6 gram yasak madde bulduk. Bu seferki madde için polisle çalışıyoruz. Polisin suçlama yapacağı konusunda anlaştık. Bu yüzden bunu polise devrediyoruz. Ve bu sefer bu adam için bir gemi eğlencesi olmayacak.
0: Casper bazı gençler için uyarı vermeye devam ediyor ve hepsi kontrol ediliyor. Son yolcu da nihayet gemiye binebiliyor.
4: Yasak madde ile ilgili bir şey var mı?
5: Hayır.
2: Güzel.
3: Güzel, hoşça kalın.
1: Çok fazla kargaşa vardı.
3: Gerçekten de öyleydi. Eğlenceliydi. Köpeğin ilgisini çeken birçok insan vardı ama yanlarında hiçbir şey taşımıyorlardı. Muhtemelen daha önce içmişlerdi veya çantalarında daha önce bir şeyler vardı.
1: Dışarı çıkıp bırakılan şeyleri arayacağız. Sonrasında genellikle birinin yasak madde bırakıp bırakmadığını kontrol ederiz. Köpeğimiz olduğunda insanlar korkup bunları çöpe bırakabiliyorlar. Bazen çok fazla şey buluyoruz. Seyahatin türüne bağlı olarak tabii. Birileri önceden bir şeyler içmiş. Bugün çok fazla bırakılan şey yok. Bugün de böyle bitti.
6: Çok fazla mücevher var.
7: Bunları alabilir miyim?
6: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
7: Neden? Biraz anlayışlı olun.
0: Landvetter'de bir adamın çantasında değerli mücevherler bulundu. Mücevherlerin değerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve eğer 4700 krondan fazla değer biçilirse kanunlar gereği hepsine el konulacak.
6: Gitmeden önce getirdiğiniz mücevherlerin ne kadar değerli olduğunu bulmalıyız.
8: Eğer satın aldığınız fiyatları bize açıklarsanız...
7: Fiyatın 6.7 milyon olduğu yazıyor.
8: 6 milyon mu?
7: Evet, evet. 6 milyon.
8: Toplamı bu mu?
7: Evet, evet. Toplamı bu.
8: İran riyali mi?
7: Riyal, evet, evet.
8: Bunlar içinde aynı mı?
7: Evet, 28.9 milyon.
8: 28 milyon?
7: Evet, 28 milyon riyal.
6: O para biriminde milyonlar tutuyor. Bu yüzden toplam değeri anlamak gerçekten çok zor. Ama Stefan ondan her şeyin değerini listelemesini istedi. Ve yaklaşık 9500 kron çıktı. Hey bayım, mücevherleri sizden alacağız. Tamam mı?
7: Neden?
6: Makbuzlar 9000 krondan fazla tutuyor. Bize söylediğiniz bu. Bu getirmenize izin verildiğinin neredeyse iki katı.
7: Bir ay boyunca orada yemek yemek ve yaşamak zorunda kaldım.
6: Ama makbuzları gösterdiniz. Toplam 9700 kron tuttu. 4700 kron değerinde eşya getirebilirsiniz. Ama siz daha fazla şey getirdiniz. Yani mücevherler için bunu ödediniz.
7: Mücevherleri ben almadım. Neredeyse %70'i bana hediye edildi. Benim bir suçum yok.
6: Evet ama bunun bir önemi yok.
7: Diğerleri...
8: Anlıyoruz ama siz...
7: Bakın tamam. Ben almadım.
6: Önemli değil.
7: Lütfen.
8: Sizi anlıyoruz. Ancak Avrupa Birliği dışında seyahat ederken ve sınırdan geçerken kural bu. Hediye olmaları önemli değil. Değeri 4700 kronun üzerinde. O zaman bu yoldan gidip eşyanızı beyan etmeniz gerekiyor. İnternet sitemizde de böyle yazıyor. Ne olacak biliyor musunuz? Eşyanıza el koyacağız. İç kontrol bölümümüzde gümrük vergilerini ve KDV'yi ödeyeceksiniz. Yapmanız gereken işlem bu beyefendi.
0: Gümrük görevlilerinin işi sadece çantaları aramak ve yasa dışı eşyayı bulmak değil. Mesai sırasında ayrıca birçok belge ve evrak işi düzenlemeleri gerekiyor.
8: Yazmaya başlayayım mı?
6: Evet.
0: Bu durumda incelenmesi gereken 23 parça mücevher var. Bunlar belgelenecek, ayrı torbalara konulacak ve değer biçilmesi için gönderilecek.
8: Bitmiş olanları buraya koyacağım. Lanet olsun, çok fazla var.
6: Bu uzun sürdü ama doğru yapmamız önemli. Eşyaların değeri yüksekse konuyu devralacak kişiler için her şeyin en doğru şekilde listelenmesi çok önemli. Ve bu çok zaman alıyor. Herhangi bir hatanın bundan sonraki süreci olumsuz etkilemesini istemiyoruz. İşte bu telefon numarası.
5: Tamam.
6: Onları aradığınızda bu numarayı verin, olur mu?
5: Hı hı.
6: Tamam mı? Güzel. Hı hı. Uzun sürdüğü için özür dilerim. Adamın ayrılmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. İç çekip yorgun olmasına rağmen oldukça sabırlıydı. Ayrılırken keyfinin yerinde olduğu belli oluyordu.
5: Hoşça kalın.
6: Güle güle.
8: Bu biraz kaotik oldu.
6: Ah, çok terledim. Tüm bu yazma işinden çok yorgun düştüm ama birlikte iyi iş çıkardık. Aferin bize.

0: Malmö'deki posta terminalinde Mika ve Stefan bir süre mola verdikten sonra işlerine geri döndüler.
1: İşte meslektaşımızın bizim için seçtiği bir şey burada.
2: Bunda ne yazıyor?
1: Şeker. Çikolatalı şeker.
2: Çikolatalı şeker mi? Köpek eğitmenimiz ve köpek bu arabada bir yere ilgi gösterdi. Ve bu iyi bir aday, organik bir şey. Şeker olarak beyan edilmiş ama bu şey içinde THC olan şeker de olabilir. Ve bunu bu görüntüden belirlememize kesinlikle imkan yok. Bu yüzden açmam gerekiyor.
0: THC yasak maddedeki uyarıcıdır ve son birkaç yıldır yasak maddeli şeker ele geçirme vakaları arttı.
2: Eğer bu doğruysa anne bunu çocuğuna göndermiş olmalı.
3: Öyle
2: sevgiler
3: mi?
2: Sevgiler annen.
3: Bu bir kılıf.
2: Kılıf mı? Olabilir. Bu Paskalya şekerine benziyor. Yine de bakalım. Bunlar iğrenç.
1: Bes etim mi?
3: Sanki ben olsam bunu asla göndermezdim.
2: Mali konularda çok bilinçli davranıyorsun.
3: Cimri miyim?
2: Evet.
0: Bu pakette yasa dışı bir şey yok. Bu yüzden Mika ve Stefan köpeğin işaret ettiği paketi bulmak için aramaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
2: Alo, nasılsınız?
0: Sonra Mika aniden beklenmedik bir telefon alıyor.
2: Evet, anlaşıldı. Peki ne kadar? Patronum yasak madde olduğunu düşündükleri önemli miktarda madde bulduklarını söylüyor. Emin değiller. Paketlerin hepsinin aynı ülkeden gönderildiğini ve hepsinin birbirine tıpatıp benzediğini ancak hepsinin farklı alıcılara ait adreslere gittiğini söylüyorlar. Bu da bunun gerçekten önemli bir şey olabileceği şüphesini arttırıyor. Hadi toparlanalım.
1: Bilgisayarı kapatıyorum.
2: Bilgisayar ve benzeri şeyleri kullanarak çok fazla araştırma yeteneğimizin olmadığı bir terminaldeyiz. Müdürümle durumu görüşüyoruz. Oraya gidip paketleri toplamaya ve sonra onları Malmö'deki başka bir yere götürmeye karar veriyoruz. Bunlarla ilgili sonuca orada karar vereceğiz.
1: Bakalım ne bulmuşuz. Başlayalım. Hepsini getirin.
2: Paketleri röntgenle incelerken genel bir görünümüne bakıyoruz. Ekranda bir çeşit ahşap çerçeveye ait oldukça belirsiz bir görüntü görüyorum. Ve içlerinde açıkça ayrı parçalar var. Bu dikkatimizi çekiyor.
1: Şimdi ne yapacağız Mika?
2: Hepimiz birer tane alalım. Sonra onları açacağız ve içlerine bakacağız.
1: Evet.
2: Başka türlü bilmemiz imkansız.
1: Ahşap mı yoksa sadece karton mu? Sanki resim çerçevesi gibi görünüyor. Resim çerçeveleri.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: Sigortam Net. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
7: İyi ki varsın Ahmet abi.
5: Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazla.

0: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Arçeliklerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
0: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
7: Partiyi nerede yapacaksınız?
8: Folkesus'ta.
7: Pekala, rezervasyon yaptırdınız mı?
8: Yaptırmadık.
7: Düğünde 60 misafir için 120 kasa almışlar. Bu mantıklı görünmüyor. Buraya gelebilir misiniz lütfen? Bu arabayı içeri alıyoruz.
9: Öresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları düğün partisi için satın aldıklarını iddia ettikleri içecek dolu bir arabayla gelen bir çifti durdurup sorguladı.
10: Ne kadar varmış?
7: 120 kasa içecek var.
10: Düğün için mi?
7: Evet, 60 kişi için. Garajda kontrol edeceğiz, içeri girelim. Ben arabayı süreyim. Tam olarak ne getirdiğini kontrol etmeliyiz. Çünkü çok fazla var.
8: Biliyorum ama bir yıl dayanması gerekiyor.
7: Evet, evet.
8: Size fişleri gösterebilirim.
7: Hayır, hayır, gerek yok. Hesaplama yapabiliyorum.
11: Benimle gelin.
8: Geliyorum.
10: Onu 2018'den beri mi tanıyorsunuz?
12: Evet.
10: Ve henüz bir düğün tarihiniz yok mu?
12: Henüz yok.
10: Henüz yok.
12: Evet ama biz zaten evliyiz.
10: Evli misiniz?
12: Evet, zaten evlendim ama düğün yapmadık.
10: Tamam.
7: Lars, eğer bir düğün partisi veriyor olsaydın ve bu önümüzdeki 2 hafta içinde olacaksa davetiyeleri çoktan göndermiş olur muydun? Yoksa bir hafta öncesine kadar bekleyip internetten mi paylaşırdım?
11: Sanırım o kadar beklemezdim. Muhtemelen aylar önce göndermiş olurdum. Evet, kesinlikle.
7: Öyle değil mi?
11: Evet, gelmelerini istiyorsan erken yollarsın.
7: Evet, doğru.
11: Gelmelerini istemiyorsanız bu kadar çok içeceğe ihtiyacınız yoktur.
7: Doğru. Suzy, dün bir nişan partisindeydin. 120 kasa içecek tükettiniz mi?
10: Hayır ama geçen yaz bir mezuniyet partim vardı. 120 kişiydik, evet. Ve 5 kasa kadar içecek almıştım. Sanırım 3 kasam kaldı. 2 kasa içecek, biraz daha elma şırası tüketmiştik.
7: Kaç kişiydiniz?
10: 120 kişiydik. Hı? Ama yarısı araba kullanıyordu.
7: Bu 60 kişi için ve hepsi de çok iyi içermiş.
11: Gerçek bir partiye hiç gitmemişsin.
7: Hayır, hiç gitmedim. Gümrükte çalışmanın tehlikesi, miktarlar konusunda duyarsızlaşmanızdır. Bazen makul miktarın ne kadar olduğunu düşünmeniz gerekir. Kendim gitseydim ne olurdu gibi. Kendileri için alışveriş yapan birçok sıradan insan görüyoruz. Ve bunlar çok büyük miktarlar değil. Bunun kişisel kullanım için olması neredeyse imkansız. Eminim bazı insanlar çok fazla içtiklerini söyleyecektir. Ama 120 kasa içecek ve partiye sadece 60 kişi katılacak. Bu bence çok da iyi bir açıklama değil. Şimdiden neredeyse iki palete ulaştık. Bu bir içecek dükkanının bir haftada sattığı miktara eşit. Bilemiyorum. Neredeyse küçük bir içecek dükkanı.
11: Bir içecek dükkanı. Daha fazlasını satıyor.
7: Burada çok fazla.
9: İçecek miktarı hesaplanırken Patrick ve Glenn çiftle daha fazla konuşuyorlar.
7: Konuştuğunuzda sana ne söyledi?
13: Düğün partisi vereceğini söyledi ve ayrıca Paskalya, yaz ortası bayramı gibi bir şey içinmiş.
7: Parti ne zamanmış?
13: Paskalya'dan sonra dedi.
7: Öyle mi?
13: Bakalım kadın ne diyecek.
14: Yaz aylarında bir düğün partisi vereceklerini söylüyor ama henüz bir tarih belirlememişler.
7: Pekala, bana Paskalya'dan sonra olacağını söyledi.
14: Hayır, yaz aylarında olacağını ve henüz bir tarih belirlemediklerini söyledi. Muhtemelen partiyi evde düzenleyecekler. Yani
7: kadının anlattığı, erkeğin anlattığıyla uyuşmuyor. Kadın düğün partisi vereceklerini söylüyor. Bu sorun değil. Aynı hikayeyi anlatıyorlar. Ama yaz aylarında olacağını söylüyor. Planlamaları arasında aylar kadar fark var ve bu hiç de onların lehine değil.
10: Tamam, her şeyi taradık mı?
11: Evet, yani...
10: O zaman ben bitireyim.
7: İçecek konusunda en yakın tahmini kimin yapacağını görelim mi? Tahmin edemezseniz biliyorsunuz. Kaç litre?
11: Litre mi?
7: Lars?
11: Sanırım toplamda 200 litre kadar.
7: 200 litre mi? 950.24 diye tahmin
10: ediyorum. Hayır, gizlice baktım.
11: Şuna bak, hile yapıyor.
7: Ne kadar?
11: Evet.
10: 960.3 litre.
7: Yine de çok büyük bir miktar. Bu neredeyse 1000 litreden fazla içecek demek. 60 misafir için çok büyük bir miktar olduğu kesin. Tüm içeceğe el koyacağız. Tek bir damlasıyla bile buradan çıkamayacak maalesef. Bu doğrudan el konulan eşyalar depomuza gidecek. Binlerce palet var. Sonra da biyoyakıt yapılacak.
15: Çok iyi.
7: Çevreyi düşünüyoruz.
11: Bakalım bu taşıyacak mı? Hazır mısınız?
7: İşte bu kadar. Bitti. Harika. Len, tebrikler. Buradan 950 litre çıktı. İzin verilen miktar sadece 110 litre. Binanın etrafından dolaşıp öne geçin lütfen.
9: Çift gümrükten boş bir bagaj bölmesiyle ayrılmak zorunda kaldı. Ve 9000 kron fakirleşti.
7: Evet. El koyacağız dediğimde şaka mı yapıyorsun dedi. Hayır, henüz 1 Nisan değil.
14: Ama bayağı yakında. Yani evet. Buna ihtiyacımız var dedi.

0: Arlanda'da her gün binlerce yolcu Adam ve meslektaşlarının önünden geçiyor. Ve kimleri kontrol edeceğinizi seçmek için iyi içgüdülere ihtiyacınız var.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Dubai.
1: İsveç'te bulunma amacınız nedir?
2: Burada yaşıyorum.
1: Dilimizi biliyor musunuz?
2: Biraz.
1: Tamam. Bagajınıza bakacağım.
2: Olur.
1: Bir günde kontrol ettiğimiz yolcu sayısı duruma bağlı olarak çok değişebilir. Belki 20-30 kişiyi kontrol ediyoruz. Bu süreçte çantaları açıp her şeyi inceliyoruz. Çoğu durumda sadece sohbet ediyoruz veya bagajı inceliyoruz. Ve bizim için ilgi çekici olmadığını anlıyoruz. Bu normal bir iş gününde 100-200 kişiye kadar çıkabilir. Gerçekten de ilgisiz bagajlar. Bagajın içinde ne olduğunu açıkça görebilirsiniz. Kıyafetleriniz ve bir şişe içecek var. Çantada garip bir şey yok. Her şey yolunda görünüyor. Bundan çok memnun oldum. Evet, teşekkür ederim.
0: Bu arada Terez bir yolcuyu durduruyor ve bagajında daha yakından incelemek isteyeceği bazı eşyalar olduğunu söylüyor.
3: Bu yolcu yanında yiyecek getirdiğini söylüyor ve biraz ilgi çekici görünüyor. Getirdiklerini daha yakından kontrol etmek istiyorum. İlk çantasında konserve kutuları var. Çantanızı tezgaha koyalım. Getirdiklerinizi kontrol etmek istiyorum. Röntgen görüntüsünde çok miktarda organik madde görüyorum. Bir çeşit sebze, meyve, et olduğunu gösteriyor. Bir şey var değil mi? Bir şey vardı, gördüm.
4: Bu mu?
3: Onun gibi. Bu hiçbir şey değil.
4: Ha, anladım.
3: Ama birkaç konserve kutunuz
4: tamam,
3: vardı.
4: Tamam, burada.
3: Burada mı? Tamam, bunu incelemeye başlayacağım.
4: Sabun.
3: Yanınıza çok şey mi aldınız?
4: Evet, hediyeler tamam. Var.
3: Tamam. Bu bir hatıra eşyası mı?
4: Evet.
3: İşte bir kutu. Bu da nedir?
4: Sabun.
3: Sabun mu? Güzel kokuyor. Buradaki kutuların içinde ne var?
4: Bazı ilaçlar var.
3: İlaçlar mı?
4: Ve peeling malzemesi.
3: Tamam. Bu bal mı?
4: Evet, bal.
3: Ve bu da?
4: Bu acı sos.
3: Acı sos mu?
4: Evet.
3: Kokudan anlıyorum. Bunlarda atıştırmalık mı var?
4: Evet, öyle.
3: Ve burada da birkaç kutu var. El dezenfektanı değil mi? Bunları buradan alamaz mıydınız?
4: Hayır, buradan alamazsınız.
3: Burada ilaç var mı?
4: Evet.
3: Bazı bitkisel ilaçlar, öyle mi?
4: Evet, öyle.
3: Bavulunda kaç fazla eşya var? Atıştırmalıklar ve kurutulmuş yiyecekler, bitkisel ilaçları var. Ayrıca teneke kutu sabunu da var. Ev yapımı bir sabun. Ve bu da bir ne? Bunu anlayamadım. Bu ne?
4: İnek ayakları.
3: Et mi bu?
4: Evet, inek ayakları.
3: Ne dediniz?
4: İnek ayakları.
3: İnek ayakları.
4: Evet.
3: Son çantada naylon bir poşet vardı ve içinde bir çeşit et olduğunu görebiliyordum. Poşette etin kanı vardı. Bunu buraya getiremezsiniz. İçinde et var.
4: Bu
3: yasak.
4: Bu yasak mı?
3: Evet, bunu getirmek yasak.
4: Tamam.
3: Yani bunlar inek ayakları mı?
4: Evet.
3: Evet, burada toynaklar var.
5: Hazırsanız ETS ile yaz başladı.

0: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı sehpa kağıt havlu 90 lira. 2 kilo sütten şoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
4: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
5: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
7: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
8: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
9: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: 9-15 Mayıs arasında BİM'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
10: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: kontrol etmek ister misin?
1: Bebek arabalı adam ve kadın. Onlar en son gelenler.
0: Anladım, tamam. Adam geliş salonuna gidip bir göz atmış. Türkiye'den gelen uçaktan arkada kalan bir aile olduğunu fark etmiş. Bu yüzden de aramızda konuşup filtreden geçerken bu aileyi seçmeye karar verdik. Çantalarınızı kontrol etmek istiyorum. Benimle şu tarafa doğru gelebilir misiniz? Sadece kıyafet ve eşya mı?
2: Evet.
0: Tamam, ne kadar süre yoktunuz?
2: Bir aydır.
0: Bir ay mı? Aman tanrım. Burada çok fazla, çok fazla yiyecek var. Evet. Hı? Bu ne acaba?
1: Burada bir şey yok. Yere koyacağım. 27.
0: Bu nedir?
2: Bu da yiyecek. Arap yemeği.
0: Çantayı açtığımda hoş olmayan bir koku vardı. Evet. Aa, ne tür bir yiyecek?
2: Kurutulmuş bağırsak.
0: Kurutulmuş bağırsak mı?
2: Evet, kurutulmuş.
0: Evet. Kurutulmuş bağırsaklar hayvansal ürünlerdir.
2: Hayır, et değil.
0: Bu bir koyundan geliyor.
2: Ama biz bunu et olarak kabul etmiyoruz.
0: Ama hayvandan geliyor. O zaman İsveç'e getiremezsiniz.
2: Hayır, et değil.
0: Hayvansal bir ürün. Bu bir koyundan geliyor ve bu yüzden de et olarak sayılıyor. Sebzeler, meyveler ve süt ürünleri için de aynı şey geçerli. Peynir veya benzeri bir şeyiniz varsa onu buraya getiremezsiniz. Üzgünüm.
2: Sebzeler de mi?
0: Aa, evet, doğru. Eğer taze sebzeleriniz de varsa.
2: Çok lezzetli.
0: Anlıyorum. Üzücü bir durum.
2: Ama bilmiyorum. Yani meyve neden?
0: Hayır, getiremezsiniz.
2: Ağlamak istiyorum.
1: Bu peynir mi?
2: Evet.
0: Tanrım. Şuraya bak. Bu büyük bir paket. Gerçekten büyük bir paket tütün buldum. Daha önce hiç görmemiştim. Bu benim için çok yeni bir şeydi. Bir tane daha. Evet.
1: Daha önce bu kadar büyük paketlerde görmemiştim.
0: Her birine 250 gram izin veriliyor ve paylarını aldılar.
1: 500 gram. Bunu alabilirler.
0: Mükemmel. 4 çeşit kısıtlı ürünleri vardı. Hayvansal ürünler, koyun bağırsakları ve etli bir çeşit pizza. Ayrıca meyve ve sebzeler. Bir süt ürünü de vardı. Yanlarında peynir de getiriyorlardı. Ve 2 kilo açık tütün. Evraklarınız hazır.
2: Ne yapmalıyım?
0: İmza rica edeceğim şuraya ve şuraya. Biri sizde, biri bende kalacak. El koyduklarımızın listesi.
2: Ama meyve hiç olmadı. Bari onu bıraksaydınız.
0: Ah, evet, haklısınız, üzücü.
2: Lezzetli ve taze.
0: Üzgünüm. Aile bunun ciddi bir durum olduğunu anladı. Ne dediğimizi anlamış gibiydiler. Çok anlayışlı ve hoşgörülü davranarak durumu hemen kabul ettiler. Bizim için iyi bir kontrol oldu.
3: Ama Arlanda'dan ayrılırken muhtemelen hayal kırıklığına uğramışlardır. Ancak Malmö'deki posta terminalinde işler daha neşeli. Mika ve Stefan, İsveç'te farklı adreslere gönderilen, hepsi birbirinin aynı bir sürü paket bulmuşlar. Röntgen görüntüsü şüphelerini arttırıyor.
4: Evet, bu iyi görünüyor. Güzel.
3: Bu yüzden onları açmaya karar veriyorlar.
5: Resim gibi görünüyor. Resim çerçeveleri. Resim çerçeveleri.
4: Harika, çok iyi, muhteşem. Yasak maddeleri çinesi. Evet, ne diyorsunuz? Bu harika bir his. Bunu bulan yetenekli meslektaşlarım muhteşem. Harika hissettiriyor. Daha fazla açamıyorum ama yasak madde reçinesi. Açıp yasak madde reçinesi olduğunu doğruladığımda hissettiğim şey harika. Çünkü çok uğraşmışlar. Çok benziyor ha?
5: Her bir parçada yaklaşık ne kadar var? 1 kilo mu?
4: Daha fazla.
5: Epey ağırmış.
4: Hepsi birbirine çok benzeyen 6 paketimiz var. Bu yüzden nakletmeden önce birbirine karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Paketler İsveç'in çeşitli bölgelerindeki 6 farklı kişiye gönderilmişti. Paketleme malzemesiyle birlikte 10.2 kilo. İyi. Frederick'inki de aynıydı. Bakalım seninki neymiş? Benim paketimi tarttığımda 10.2 kilo yasak madde reçinesi çıktı. Ve bu resmen uyuşturucu kaçakçılığı.
5: Bu paketler de seninkilerle aynı. Bakalım ne olacak?
4: Burada 6 ağırlaştırılmış yasak madde kaçakçılığı vakası var. Toplamda 60 kilodan fazla yasak madde reçinesi bulduk.
5: Bunların hepsi ülkenin farklı yönlerine gidiyordu. Sadece bir yere gitmiyordu. Doğu İsveç, Kuzey gibi. Piyasaya ulaştırılması istenen çok miktarda yasak madde ele geçirdik.
4: Hadi gidelim. Burada işimiz bitti.
5: Her yıl toplumsal yararımızı hesaplıyoruz ve sonuç her zaman harika oluyor. Bu devlet kurumunda çalışmaktan ve başardıklarımızdan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum.

0: Arlanda'da Terez, bagajında çok fazla eşya olan bir adamı incelemek için durdurdu.
1: Atıştırmalıklar mı? Bal mı? Acı sos. Bu et mi?
2: Evet, inek ayakları.
1: Ne dediniz?
2: İnek ayakları.
1: İnek ayakları mı?
2: Evet.
1: İnek ayakları mı? Bunu buraya getiremezsiniz. Çünkü bu et.
2: Yani yasak mı?
1: Evet, yasak. Yani... İnek ayakları
2: evet.
1: mı?
2: Evet. Evet.
1: Burada toynakları var.
2: Evet.
1: Bununla ne yapıyorsunuz? Kaynatıp mı yiyorsunuz?
2: Teyzem için göndermişler.
1: Teyzeniz mi? Yani o mu hazırlayacak? Bunu soğuk ortamda taşımıyorsunuz. Et uzun süre sıcakta kalınca bozulmaz mı peki?
2: Bilmiyorum, ilk defa geliyor.
1: Tamam. Bu gerçekten iğrenç görünüyor. Hiçbir şekilde soğuk tutmadan seyahat ediyor. Oda sıcaklığında saatlerce duruyor ve uzaktan bile hiç hoş kokmuyor, sağlıklı görünmüyor. Bu yüzden onu kabul edemem.
2: Bu yeni bir yasa mı?
1: Hayır, oldukça eski. İsveç'e dışarıdan hastalık gelsin istemiyoruz. Bu yüzden bu etin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir tartmamız gerekecek. 4.66 kilo geldi. Beklemeniz gerekecek. Pasaportunuz varsa lütfen yanınızda tutun. Harika. Umarım teyzeniz bunlara ihtiyaç duymadan idare eder.
2: Mecbur kalacak.
1: Sorun değil.
2: Ne yapalım?
1: Hayır, yapabileceğiniz bir şey yok.
2: Teşekkür ederim.
1: O taraftan çıkın. Çok teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Teyzesinin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağından eminim. Muhtemelen ineğin ayaklarını bekliyordu. Ama sanırım ülkemizdeki diğer hayvanlara hastalık bulaştırmak istemediğimizi anlayacaktır. Şuna bir bak.
3: Evet, burada tam bir toynak olduğu belli.
1: Evet, öyle yemeği getirmemişsin. Ben de düşündüm.
3: Buradan
1: ki...
3: hafif bir koku aldım.
1: Evet, neredeyse ekşi kokuyor.
3: Her yeri sümüksü.
1: Evet. Evet.
3: Ve kemikle de bağlantılı.
1: Kesilmiş. İnceleme sırasında inek toynaklarıyla karşılaşmamız yaygın bir durum değil. Ama etle karşılaşmamız oldukça yaygın bir durum ve buna alışkınız.
3: İyi ki insanlar farklı şeylerden hoşlanıyor.
1: Bunu yemek zorunda kalmayacağız.
3: Artık kaygan eldivenlere sahibim.
1: Eti uygun bir şekilde imha edene kadar dondurucuya koyacağız.
3: Harika.
1: Güzel.
3: Bu da tamam.
1: Evet.
3: İşte bu kadar. Öğle yemeği vakti. Hadi gidelim.
1: Evet, çok heyecanlıyım. Bu kontrolden önce midem biraz gurulduyordu. Ama şu anda yemek yemek isteyip istemediğimden pek de emin değilim.
4: Kendimizi harika hissediyoruz. Büyük bir depo bulduk. Yasak madde dolu.
5: Bittiğini sanıyordum. Sonuncusu mu?
6: Hayır, dahası var.
7: Arabanın geçmesine izin vereceğiz. Ve alıcının da peşine düşeceğiz.
8: Neden sorun olduğunu anlayamadım. Her yerde alabilirsiniz. Bunları sokaklarda bile satıyorlar. Orada reçeteye gerek yok.
6: İsveç'te reçeteye ihtiyacınız var.
8: Eğer mecbursanız alabilirsiniz. Ne diyeyim?
6: El koyuyorum ve kaçakçılıkla suçlanacaksınız, tamam mı?

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim duruyu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
9: Yazın en bebeksi kombinleri ebebekte. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda.
10: Bebekler ebebekle büyürler.
11: Sana da bir ilk. Koruyucusuz yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
12: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
13: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
14: Tabii.
15: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te altılı Sepak kağıt havlu 90 lira. 2 kilo Sütaş yoğurt 100 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
5: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi. Bravo!

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Yazar kasa ve POS cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve banka ya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler, her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
6: Yine buradayız. Opal bulmak dostum.
7: Gravin Opal Sahaları. New South Wales'ın çölünde. 1905'ten beri servet avcıları opal aramak için tehlikeli arazilerle mücadele ediyorlar.
6: Ölçeceğimizdir.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.
6: Yine buradayız. Opal bulmak güzel dostum.
7: Gravin

0: şişti.
1: Sadece ince bir tabakaydı ama kolayca kalınlaşabilirdi.
0: Kolayca kalınlaşabilirdi, doğru. Yüzey kazıyalım ha.
1: İyi fikir bence.
2: Chill ailesi, Chris, oğlu Rory ve kızı Luca, madencilik ortağı Mark'la birlikte Turner's Rush maden sahasına döndüler.
0: Eğer orada renkli bir şey bulursak dostum size ararız.
1: Ha evet. Tamam. Çok sevinirim. Yakıt ikmali.
0: Chris'le ben kazma ve yeraltı çalışmaları yapacağız. Çünkü bu şekilde biraz daha verimli olabileceğimizi düşünüyoruz. Değil mi?
1: Geçen yıl Mark'la ortaklığımız harikaydı. Opal içinde bulması en zor şey iyi bir madencilik ortağıdır.
0: Turner's hoş geldin. Aradığımız şey bu.
3: Bu kara büyü mü?
0: Kara büyü dostum.
3: Vay canına.
1: Güçlerimizi birleştirirsek daha güçlü ve daha üretken olacağımızı düşündük.
0: Chris'le ben çok uyumluyuz. O sadece bir ortak değil. O dostum benim. Onunla iyi anlaşıyorum.
1: Geçen yıl iyi bir yıl geçirdik. $1 milyon kazandık. Kazanmak güzel.
3: İşte o kadar.
4: Sağla.
0: Sağla. $1 milyon, yanlış anlamayın. Bu çok iyi para ama çok fazla makine kullanıyoruz.
1: Biz büyük bir şirket değiliz, biz özel şirketiz. Masraflar çok yük. Şuradaki Western Star'da bir motoru patlatırsanız, motoru yeniden yapmak için muhtemelen $30 bin harcamanız gerekir. Yani baskı var. Ha Luca, istediğimiz şey bu hortumun bununla bir tür döngü oluşturması. Çocuklar işletmeye değer katma kararı aldılar ve eğer bir şeyler ters giderse 5 yıllık emeğimizi ve yatırdığımız her şeyi kaybederiz. Üzerlerinde baskı var. İş büyüdükçe onlar da zorlanıyorlar.
4: Tek işimiz burada opal bulmak değil. Aynı zamanda Sydney'de de çalışıyoruz. Oscar'ın orada bir ofisi var ve sürekli olarak yoğun çalışıyor.
5: Aslına bakarsan iş çok hızlı büyüyor.
1: Vay canına.
5: Yeni taşlar ve tasarımlar.
0: Geçen yıl $1 milyon hedefi tutturduk. Bu miktarı tekrar bulacağımızın garantisi yok. Yaklaşabilirsek ya da yarısını bulursak yine de kazanmış oluruz. Bu iyi bir rakam.
3: Bence $500 bin yaparsak...
1: 500 binde de mutlu olurum. Bu kolay bir oyun değil. Büyük bir risk. Çok para kazanabilir ve hayatınızı garanti altına alabilirsiniz. Ama buraya parayla gelen ve hiçbir şey almadan giden birçok insan var.
3: Şu anda yeni bir alana başlamak için biraz toprak taşıyoruz. Çok heyecan verici. Uzun bir yaz tatili geçirdik. Ve hepimiz hemen işe koyulup opal bulmak için sabırsızlanıyoruz. Burada hava hala oldukça sıcak ama çalışmaya başlamayacak kadar serin sayılır. Ekipmanlar bu havaya dayanabilir. Artık hepimiz bu işin içindeyiz. Tabii ki babamızı gururlandırmak istiyoruz. Ama bu artık bizim geçim kaynağımızda.
0: Orada poç yok mu?
3: Evet, her yer siyah poçla kaplı. Umarım renklerin birleştiği bir yer vardır da sağlam para kazanırız.
2: Dünyadaki değerli opallerin %95'i Avustralya'nın iç kesimlerinde gömülü.
6: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. İzlediklerinizi kendi başınıza deneyin. Doğanın kanunu kaostur. İnsanın hayali ise düzen. Henry Adams.
7: O lanet ayının yerinde olsaydım buraya bir engel koymak isterdim.
8: Olamaz. Sanki bir çırpıda halledecekmiş gibi. Şuna bak. Sakın suya düşme.
9: Bu yüzden her gün barınağı biraz daha aşağı indiriyorum. Ama asıl amacım daha fazla avlanmak.
8: Bu iri bir alabalık.
1: Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım. Umarım onu avlayabilirim.
10: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
9: Buradaki bambaşka bir zorluk.
11: Kuzey Kutbu'nda 100 gün geçirmek hiç kolay değil.
10: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani $1 milyon kazanacaklar.
0: Ya! Lanet olsun.
7: $1 milyon söz konusuyken pes edemezsin.
1: Aman tanrım.
8: Günde $10 bin kazanmak için ne kadar çalışırsınız?
11: Kangren gibi görünüyor.
0: Lanet olsun.
10: Tek başına $1 milyon mücadelesi başlıyor.
9: Barınağımın çevresinde dolanıyorlar.

0: Vurdum. Az önce o misk öküzünü vurdum. Bir okla dev bir erkek misk öküzünü avladım. Muhtemelen 35 metre mesafeden vurdum.
1: Vay canına be!
0: Sanırım diğeri gidip kan kaybından ölecek. Çok fazla kan çıktı dostum. Kaya sırtımın üzerine çıkıyor.

0: tam şurada yukarıda. Biraz bekleyeceğim.
1: 3 saat sonra. Yetişkin bir misk öküzü 360 kilo ağırlığa kadar ulaşabilir. İki saat sonra.
0: Gün ışığı azalıyor. Hiç okum kalmadı. Bir şeyler yapmam gerek. Bazen sadece işi bitirmen gerekir.

0: Tüm av faaliyetleri yerel ve ilgili yetkili makamların kurallarına ve düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.
1: Buna hayatta inanamazsınız. Az önce ben bu misk öküzünü bıçakla öldürdüm. Aman tanrım. Büyük bir şey avladım. Rock House'da büyük bir av. Çok minnettarım. Önümde hala uzun bir yol var. Ama bu çok çok büyük. Şu an içimden yüzlerce ayrı duygu geçiyor. Burada hızlıca halletmem gereken çok iş var. Yaklaşık 1,5 saatlik gün ışığı kaldı. İç organlarını çıkarmam gerekiyor. Avımı kovalarken Rock House'dan 3 kilometre uzağa gittim. Hava kararıyor. Şu an tüm bu organları eve götürmek istiyorum. Avın en değerli kısmı bu, evet. En iyi besinler burada. Şuna bak bebeğim. Taze yürek. Yemek zamanı. Bu saf vahşi doğadan gelen saf bir hayvan. Kesinlikle hiçbir sorunu yok ve yemek için uygun sıcaklıkta. İşte bu tam anlamıyla saf enerji. Bayıldım. Eve vardığımda buna ihtiyacım olacak. Hala yapılacak çok iş var. Bunun pek çok yönünden faydalanacağız. Gözlerin yuvalarından fırlayacak. Lanet olsun. Korkarım kamp için bir mola vermem gerekecek. Durmak istemiyorum ama buna mecburum. Derinin sadece bir tarafını yüzebildim. Evet, oldukça zor. İlk geri götüreceğim parçayı yağmurluğumun içinde taşıyacağım. Bütün bu iç organları saracağım. Üzerinde neredeyse hiç yağ yok. Hiç yağ yok. Böbrek yağı falan da yok. Çoğunlukla böbrekler kocaman bir yağ topunun içinde sarılmış olur. Bağırsaklarda da çok az yağ var. Artık taşınabilir bir paket oldu. Evet, yola çıkmalıyız. Yapacak bir şey yok. Şimdi yatıp kuşlar uyanmadan ve başka bir şey onu bulmadan erken kalkmaya çalışacağım.
0: Otuzuncu gün. Saat 3:05.

0: sabah 9.03.
1: Gördüğünüz gibi buralarda bir ayı varmış. Onun dışkısını buldum. Bakın boyutunu görüyor musun? Şuna bakın. Bir kısmı daha çok yeni. İçindeki meyvelerin ne kadar taze olduğuna bakıp anlayabilirsiniz. Ah, umarım tüsülenmiş balıklarımın peşinde değildir. Onları korumam gerekiyor. Barınağımın kapısını iyileştirmem gerekiyor. Yaklaşık bu kadar yükseltmem gerekiyor. Tüm bu balıkları ben yakalıyorum. Çok uzun süre dayanma şansım gerçekten yüksek. Bu bölgede biraz rağbet olduğunu biliyorum. Stratejilerim konusunda akıllı davranmam gerekiyor. Çok daha yalıtılmış ve korunaklı olmalı. Böylece bir ayı balıklarıma ulaşmak için içeri girmekte zorlanabilir. Ve bana da kalkmak için zaman kazandırır. Göl sakin. Ben de ağlarımı kontrol etmek istiyorum. Ağlarla neredeyse her gün balık tutuyorum ve Tanrı'ya şükrediyorum ki ağlarım var. Çünkü başka bir besin kaynağım yok. Lanet olsun. Aman Tanrım. Ağlarım gitmiş. Dalgalar sallayıp çıkarmış onları. Vay canına. Bu gerçekten çok kötü oldu. O şeyle bir ay boyunca yiyecek bulabilirdim. Tam bir aylık yiyecek stoğu. Balığım olmazsa uzun süre burada kalmam mümkün olmaz. Durumun özeti bu işte.
0: 30. gün. Saat 11.15.
2: Harekete geçmeliyiz. Dağa çıkıp misk öküzüne gidelim. Başka hayvanların gelmesinden korkuyorum. Gece bir kutup porsuğu ya da ayının avıma saldırmasından korkuyorum. Et konusundaki en büyük tehlike bu. Hayvanların avımı çaldığı oldu. Ertesi gün aşağı inmek için canımı dişime taktım ve üzerinde bir boz ayı vardı. Hepsini gömmüş. Ayı bir gecede her şeyi mahveder. Kaybetmek yazık olur. Vah canına. Bir şey midenin içini yemiş. Tamam, misk öküzüne zarar vermemiş. Misk öküzü güvende. Dikkatli olmalıyım. Şu anda yapacak çok işim var. Hem de çok. Bu da ne böyle? Bir şey duyduğumu sandım. Hemen harekete geçmeliyim. İşe koyulalım.
0: Saat 12.43.
2: Parçalayıp avlanma noktasından uzaklaştırmam gerekiyor. Her şey her zaman önce avlanma anlamına gelir. Şimdi parçaları toplamaya başlayacağım. Bir bacak var. Güzel. Sırada ön omuz var. Bunu parçalamak zor. Çok zor bir iş bu. Evet, çok. Ama bu benim normal işim. Bu avantajım var. Sırtımda tonlarca et taşıdım. İşte orada yumuşak bir fileto bebeğim. Bu bugünkü zorlu çalışmamızın ödülü olacak. Evet, kırmızı et. Muhtemelen gezegendeki en deneyimli vahşi doğa adamlarından biriyim. Ama 100 gün boyunca Erzaksız kalmak, bu çok zorlu bir iş. Burası tam bir baş belası.
0: Saat 15.01.
2: Alabildiğin kadarını almaya çalışmalısın. Vahşi doğa, çevrenize ve başınıza gelebileceklere karşı daha uyanık olmanızı sağlar. Öyle olmak zorundasınız çünkü burada arkanızı kollayacak kimse yok. Bu kuşlar etrafınızda durmadan dönüyorlar. Kuşları uzak tutabileceğim yerlere, her şeyi azar azar taşıyacağım. Kamp hırsızları bizi buldu. Onları da buraya getirdim. Baş başayız. Kesim işi. Bitkinim. Her şeyi en yüksek noktaya çıkarmak istiyorum. Bu parçaları oraya bırakıp sonra geri döneceğim. Geç oluyor. Derisini de alıyorum. Ben yokken eti bu örtecek. Sonra derinin etrafına kayalar koyup üstüne de bir sürü ağaç yerleştireceğim. Bir şeyin avımı çalmasından çok korkuyorum. Bunu kampa götürmek için birkaç gün daha uğraşacağım. Umarım her şey sağlam kalır. Çünkü daha fazlasını yapamam.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
9: Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Al işte. Özgüvenin
11: ses getirdi.
12: Teşekkürler.
13: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
14: Volkswagen.
15: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
16: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
17: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
18: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
19: Bu kadar artık show.
17: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
20: Tatilse Setur.
21: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
22: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
23: Bellona, Bellona.
24: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
25: Yakıt alacağız yine, yandık.
26: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
27: Kredi kartım hadi.
28: Müzik.
0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Gün. Saat 9.46. 7 kişi kaldı.

0: Bir evim var. Daha çok bir kulübeye benziyor. Bir yatağım var. Daha çok bir iskelete benziyor. Yanan bir ateşim var. Bu da kalbimin bir gün daha burada kalmak için özlem duymasını sağlıyor. Hedefim 100 güne ulaşmak. Bu yüzden burada oturup dua ediyorum. Evet, söylediklerimi dinleyin. Ağamda balık isterim. Tuzaklarımda tavşanlar olsun. Evet, bir geyik. Geyik nerede? Bir sürü ayı ve çok fazla ayı dışkısı gördüm. Ve bu benim yaşadığım hayat. Bir süredir bekliyorum ama bana güven küçük dostum. Bu yüzden ateşin yanında oturuyorum. Bütün gün taşıdığım o kamerayla ne diyeceğimi düşünüyorum. Bam bam dadam dadam dadam dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Güzel şarkı oldu.
1: Mevcut sıcaklık 0 derece.
0: Şimdi ağamı kontrol etmeye gidiyorum. Ağamla çok balık yakalayabildiğim için şanslıyım. Balıklar burada benim can simidim gibi. Beni kurtarıyorlar ve karnımı doyuruyorlar. Kendi balığımı tutuyorum. Ama son zamanlarda işler değişti. Bugün balık yok. Günde 2, 3, 4 balık yakalarken şimdi hiç yok. Şu anda sadece saklama yerinde asılı duran balıklarım var. Yeni bir strateji bulmam lazım. Her gün depoma yiyecek koymanın bir yolunu bulmalıyım. Belki de derindedirler, bilmiyorum.
2: O yüzden ağa aşağı indireceğiz. Balık bulalım.
0: Planımız ağları suya yaklaşık 3 metre daha indirmek. Ağları bu tarafa doğru çekmeye çalışacağım çünkü bence su orada daha derin. Zor kısmı daha başlamamış bile. Hava gerçekten soğuduğunda işler zorlaşacak. Bir şekilde işe yarar herhalde. Bekleyip göreceğiz. Keşif deniz piyadesi olmama rağmen hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bu keşif deniz piyadesi olmaktan daha zor değil. Keşif keskin nişancısı olmaktan daha zor değil. Aynı derecede zor. Farklı bir şekilde zor. Ağamın neye benzediğine dair fikrim yok. Yani derin. Bu sadece benimle ilgili değil. Bunu oğlum için yapıyorum ve bunu tüm keşif ve keskin nişancı toplulukları için yapıyorum. Devam etmeliyim. Umarım ağa biraz balık takılır ve benim büyük umudum bu.
1: 31. gün. Saat 11:27.

0: Dün gece balıkçılıkla ilgili bir aydınlanma yaşadım. Buz istediğim kadar çabuk oluşmuyor ve daha derine gitmek istiyorum. Ama teknem olmadığı için çok zorlanıyorum. Dün arazimin her yerini dolaştım ve bir varil buldum. Varilin etrafına bir sal yaparsam, varili koltuk olarak kullanıp kürek çekerek balık tutmaya başlayabilirim. İyi fikir. Şimdi varili getireceğim ve sonra bir iskelet yapacağım. Tamam. Çok hafif kar yağıyor. Önemli bir şey değil. Umarım bu bunun kötü bir fikir olduğuna dair bir işaret değildir. Yakıtım azalıyor çünkü tuzak kurmak biraz sinir bozucu oldu. Ama bulduğun şeylerle yaratıcı olman gerekiyor. Biraz çaresizim. Bence bu çok zor bir iş. Bu salı yapmak için ne kadar enerji gerekeceğinin farkındayım. Ama işe yaraması halinde alacağım ödül, onu yapmak için harcadığım enerjiyi fazlasıyla telafi edecektir. Sanırım haftada bir balık sonuna kadar idare etmeme yetecek kadar yağ sağlar. Bir sal gibi olacak. Her bir tarafa 3 kütük koyacağım. Oldukça iyi oldu gibi. Fena değil. Bence böyle bir meydan okumaya giriştiğinizde aldığınız riski değerlendirmede iyi olmalısınız. Eğer sonuçlar potansiyel faydayı aşarsa riski alıp almamayı yeniden düşünmelisiniz. Bu sal yapılacak en riskli şeylerden biri olacak. Hava kötüleşir ve suya düşersem geri dönmek için soğukta epey yüzmem gerekir. Tehlikeli. Yağ konusunda tehlike sınırındayım. Her iki tarafa da 2 kütük yerleştirdim. Bunlar ayak desteklerim olacak. Onları salın üstüne bağlayayım. Tamam. İşte oldu gibi. Gayet iyi duruyor. Yarın hava sakin olursa balık tutacağım.
1: İkinci gün. Saat 9:06.
2: Bir banyo daha yapacağım. Tek yapmam gereken suyu ısıtmak, çorabımı suya koymak ve kendimi ovmak. Çünkü temizlenmem gerekiyor. Hızla kilo vermeye başlayacağım. Hava gerçekten soğuduğunda öyle olacak. Bu çok zayıf görünmediğimden emin olmak için iyi bir fırsat. Kolum zayıf görünüyor. Orası fazla kesin. Ve temiz görünüyorum. İşe koyulma zamanı. Gidip ağları kontrol edeyim. Ağlardan büyük umut besliyorum. Umarım balıklar diptedir. Umarım ağ iyi kurmuşumdur. Daha fazlasını yakalamalıyım. Erzak depolamam gerekiyor. Her an her şey büyük ölçüde değişebilir. Bu yüzden kendime yiyecek sağlamak için her yolu deneyeceğim. Vay canına. Ayı pisliği. Dün geceden kalma. Tam da ağımı kontrol etmeye gittiğim patikanın üzerinde. Bu kadar taze ayı pisliğini nasıl gözden kaçırabilirim ki? Evet, heyecanlandım. Hala buralarda, bu iyi. Ayıların avlanması zor ama bu 100 gün boyunca yetecek bir besin kaynağı olurdu. Hadi gidip ağ kontrol edelim. İşte büyük an geldi. Balık yakaladık mı, yakalayamadık mı? Sanırım yine elimiz boş kaldı. Neyse, bugün balık yok. Gerçekten başka yiyecek seçenekleri aramam gerek. Çünkü balıklar bitecek. Bu olacak ve kaçırılmaz. Bugünlük bu kadar. Yiyecek deposunda da balık var. Bu akşamki akşam yemeği. Kurutulmuş balığımı acil durumlar için saklıyorum. Aa, olamaz. Lanet olası. Şimdi sinirlendim. Lanet olsun. Orası benim yiyecek sulamdı. Ve balık kalmamış. Bu saçmalık. Aa, evet, ayı. Görünüşe göre savaş başlattı. Ayı sonunda sulamdaki balıkları çaldı. Tırmanmış, koyduğum çubuğu yakalamış ve balığı çekene kadar sallamış. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün. Ama içimde bir ateş yandı. Şimdi ayı düşünsün bakalım. Yapmam gereken bu ayıyı öldürmek için bir plan. Tamam, hedefim bu üç ağacı bir sonraki saklama yerim ve av kulübem haline getirmek. Şimdi bu ağacı kullanarak o ağaca tırmanacağım. Bütün dallarını keseceğim. Oradan bir ayı öldürebilirim diye düşünüyorum. Eti oraya koyacağım. Barınağımdan yeterince uzakta ve yemiş bahçesini görüyor. Ayı bu yemiş bahçesinde dolaşmayı çok seviyor. Ayılar eninde sonunda kış uykusuna yatacak. Yani zaman akıyor. O yüzden birkaç direk dikmeye başlayacağım ve sonra av kulübemi inşa edeceğim. İyi görünüyor. Ama henüz işimiz bitmedi. Vazgeçmek bir seçenek değil. Gerçek bu ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vay canına, lanet olsun. Hayır, kolay değil. Bunu yaparak oğlum Max'e son derece zor bir şeyi yapmanın ne demek olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü kolay değil, çok zor. Başarısızlık hayatın bir parçasıdır ama zihniniz inanılmaz şeyler yapabilir. Vücudunuz inanılmaz şeyler yapabilir. Çoğu zaman ilk pes eden zihin olur. Ama bundan ders çıkarırsanız dışarı çıkıp kendiniz değiştirebilir ve daha iyi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz. Ama başlamazsanız da asla varamazsınız. En zor kısmı da bu. Bence gayet iyi oldu. Çok daha fazlasını görebiliyorum. Neler olacağını görebiliyorum. Avantajı istiyorum ve şimdi elimde.
1: 32. gün. Saat 15:24.

0: Şu anda rüzgardan oldukça iyi korunuyorum. Çok üşümüyorum ama rüzgar kesinlikle beni delirtiyor. Sürekli şöyle. Aynen böyle duyuyorum ve sürekli sinir bozucu bir şey hissediyorum. Bunun doğanın farklı bir gücü olduğunun farkındayım. Keşke biraz dinse artık. Bugün neredeyse bütün gün barınak yapacağım. Planım bu ve bu konuda çok çalışmak istiyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Düşüyor işte. Bu barınak için hala yapmam gereken çok iş var. Yalan söylemeyeceğim. Hayal kırıklığına uğradım. Bu kadar ilerlemiş olmama rağmen uzun vadeli bir barınağın bitirilmesine ihtiyaç duyacağımı hiç düşünmemiştim. İşleri kendim için biraz zorlaştırdım sanki. Üzerinde çalışmaya devam etmek, bitmiş halini görmek istiyorum. Kesinlikle sağlam bir barınak istiyordum ve sadece temel iskeletin bile büyük bir risk olacağını gayet iyi biliyorum. Her iki ucunda üçer bağlantı noktası var ve bunların üst kısımlarını yontuyorum. Bu işte biraz titiz davranmalıyım. Kuzey Kutbu kışının bana verdiği mühletin uzun sürmeyeceğini biliyorum. Belki de bir hata yaptım. Şimdi de sulu kar yağıyor. Hızını artırıyor. O yüzden çadırımda saklanacağım. Kışın giderek yaklaştığının farkındayım. Geçen her gün işin bitmediğini gösteren bir gün daha. Bu benim hatam. Ama şimdi burada kendimi kuru tutmaya çalışacağım. Ha, lanet olsun. Brandada bir delik var. Şu anda içeri su giriyor. Sürekli aşağı doğru akıyor. Sanırım rüzgarın yıpratmasıyla her tarafında delikler açılmış. Artık su geçirmez değil. Burada başıma gelebilecek en kötü şey ıslanmak. Eğer ıslanırsam ve hava sıfırın altına düşerse, o zaman gerçekten hapı yuttum demektir. Damlalar bu direğe çarpıp uyku tulumuma akıyor. Bu da beni çok korkutuyor. Islanmasını istemediğim en önemli şey uyku tulumu. Kuş tüyü ıslanamaz. Islandığında işe yaramaz hale gelir. Bu yüzden kurutmak için şamayı kullanıyorum. Yağmur böyle devam ederse işim biter. Islak bir uyku tulumu oyunun sonu demektir. Hala yağıyor. Her şey ıslak. Neden? Neden yağıyor? Lanet yağmur! Lanet, Kuzey Kutbu'nda lanet yağmurun yağmaması gerekiyordu. Lanet olsun. Bu çok kötü.
2: Otuz üçüncü gün. Saat 9:02. 7 kişi kaldı.

0: sandım.
1: Yağmur birkaç saat önce dindi. Biraz temiz hava. Temiz havaya çok ihtiyacım var. Kuruması için uyku tulumumu asıyorum. Yağmurlu hava biraz canımı sıktı ama hala enerjim var. Kalkıp dolaşabiliyorum. Şu anda aşırı aç hissediyorum. Burada 100 gün kalıp 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Bugün uzun süreli bir barınağa taşınacağım. Pek kolay olmayacak ama iyi bir planım olduğunu düşünüyorum. Taşınma zamanı. Köşe duvarları tam olarak örmesem de brandayı kesinlikle kurabilirim. Ve böylece duvarlar yeterince dik olacağı için en azından brandadan üzerime su damlamayacak. Eğimi biraz daha artırmak suyun daha hızlı akmasını sağlayacak. İyi görünüyor. Kışın yaklaştığını hissedebiliyorum. Sadece dayanmam gerekiyor. Tam olması gerektiği kadar sıkı bebeğim. Evet, hepsi bu. Tamam. Hala hareketliyim. Hayatımı değiştirebilecek bir potansiyelle buradan ayrılmak istiyorum. Ve asıl hedefim her zaman mülk satın almak, biraz güvenceye sahip olmak ve biraz daha özgür olmaktı. Burada ne kadar çok kalırsam, bana gelebilecek o büyük meblağ hakkında o kadar çok düşünmeye başlıyorum. Şimdi zihnimi kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeylere odaklamam gerekiyor. Bazen birkaç gün boyunca yağmurlu ve rüzgarlı olacak. Islak uyku tulumumu asıp ısınmaya çalışmam gerekecek. Burada miskinlere rahat yok.

0: Günaydın, kış geldi. Gördünüz mü? Şuna bakın. Aman Tanrım. Uyandığımda dünya tamamen değişmişti. Kış geldi. Elbette bununla birlikte bazı zorluklar da var, değil mi? Toprak donmuş, meyveler kaybolmuş, yakacak odunlar ıslak. Ama kış iz sürme sezonudur. Şimdi karda gece boyunca olan her şeyi görebiliyorum. Her sincap izi, tavşanların durup yediklerinin izleri, dinlendikleri yerler. Demek ki bu kar tavşanları hareket halinde. Karda izler var. Bu harika. Bu muhteşem olacak. Tuzak kurmayı kolaylaştıracak. Çünkü tavşanlar şu yöne doğru hareket ediyor. Ön ayakları ve arka ayakları o yöne doğru bakıyor. Böylece kafalarının nereye gideceğini tahmin edebilirsiniz. Tuzağı tam da kafalarının olacağı yere yerleştirebilirsiniz. Peki tuzak kurmak için iyi bir gün değil mi? Fazlasıyla acıkmaya başlıyorum ve kilo da veriyorum. Bu yüzden ilk kar tavşanlarını yakalama umudum yüksek. Burası yeteneklerimi sınayacak bir yer. Becerilerimin sınırlarını biliyorum ve bu o sınırların ötesini zorlamamı gerektirecek.
1: Otuz dördüncü gün. Saat 9:54.

0: Mevcut sıcaklık -1 derece.
1: Evet, kesinlikle haşlanmış misk öküzü kalbi. Taze avladığın koca hayvandan. Gerçek enerji. Aman tanrım. Aman tanrım. Yüce tanrım. Bu çok lezzetli. Ohoho. Ne? Alt kısmında büyük bir halka var ve bu bütün etler içinde en sevdiğim kısımlardan biri. Kalbin alt kısmındaki ilk 3-4 halka. İşte bu bir avcının ödülü. Muhteşem. Bu bir sonraki ava kadar enerji verecek. Misk öküzümüzü bulmaya gideceğiz. Sulu kar var ama yapabileceğim bir şey yok. Orayı kazıp etleri taşımaya devam etmeliyim. Bugün bütün gün eti paketlemekle geçecek. Sabahki ilk turumda yayımı da yanıma alacağım. Çünkü eğer etimi bulmuş bir şey varsa hala orada olacaktır. Umarım her şey sağlamdır. Bu şey çok uzakta, evet. Hata yapıp kendimize zarar vermemiz ve o eti bir şeyin yemesine izin vermediğimiz sürece durumumuz oldukça iyi. Av yolunu neredeyse yaraladım. Her yerde ayı izleri var. Ayı izlerini görmek biraz şaşırtıcı. Daha önce de kışın ayılar görmüştüm. Pek sık rastlanmaz. Umarım avımı dağıtmamıştır. Buradakiler çok değerli. Ah, hayır. Kafası burada. Bir ayı gelip misk öküzü sulamı yağmalamış. Tam buradan yemeye başlamış. Burası. Sonra da buradan yemeye devam etmiş. Bu ayı dili tamamen temizlemiş. Bütün eti, başın arkasındaki kılları, çene etini. Yukarıda olduğundan eminim. Eminim çok yakındadır. Hemen harekete geçmeliyiz. Asıl endişem Rock House'a geri dönmek. Çok çok çok çok çok ağır bir yük olacak ama hepsini taşımaya kararlıyım. Tekrar üstünü örteceğim, evet. İçine bir şey girmesin diye dua edelim.
0: Saat 11.15.
1: Et taşımak en zor işlerden biridir. Çok ağır bir iş. Diğer işler yanına bile yaklaşamaz.
0: Saat 12.26.
1: Lanet olsun. İlk yük geldi. Çok zorlandım. Sırtımda pek çok hayvan taşıdım. Büyük parçalar. Geyik, karibu, koyun, ayı postları. Muhtemelen omuzlarımdan 20 ton et geçmiştir. Her yıl biraz daha ağırlaşıyorlar. Kar yağmaya başladı. Zemin çok kaygan. Evet, çok kaygan. Her gün çok fazla kalori yakmaktan endişe duyuyorum ama bunu bitirmem gerekiyor. Muhtemelen 2 kilometre ya da daha fazla. Ne mücadele. Yorgun düştüm. Ve geri dönüp bir parça daha almam gerekiyor. Hareket zamanı. Bu bir gece daha dayanırsa yarın tüm eti içeri alabilirim.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
3: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da öğrendi.
5: Meydan 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
6: gelecek. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
8: Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan. Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
11: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
12: Benim bankacım Müge.
13: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti
14: BBVA. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Dördüncü gün, saat 15.57. 7 kişi kaldı.
21: Havalar. Havalar, raporlar kar yağdığını söylüyor. Dışarısı sanki Noel gibi. Bu hava işte burada, bu barınakta bir tane daha ağ yapmamı gerektiriyor. Bir tanesini kaybettiğime göre bir tane daha yapmak için uğraşmam gerekiyor. Sanırım yeterince ipim var. Biraz ipim var, elimde mekik bulunmuyor. Bu yüzden onu bu köşeden şuradaki köşeye uzattım ve aşağı doğru örmeye çalışacağım. Şu anda iplerimi burada seriyorum. Yarın kızımın ikinci doğum günü. Harika. 2 yıl oldu. Hayatı ve güzelliğini görmeye başladı. Bunu yapmaya ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Çünkü kızım için daha iyi bir hayat istiyorum. Aklımda sadece bu var ve onun için en iyisini diliyorum. Harika. Ailem beni ayakta tutuyor. Hayatta kalabilmem için bana iyi enerji veriyor. Sanırım avlanmaya hazırız. Sana güveniyorum. Ah, sakın suya düşme olur mu? Böylesine devasa bir göl ve elimde küçücük bir ağ. Ah, ama elimden geleni yapmam gerekiyor.
20: ...35. gün... ...saat 9.17... ...mevcut sıcaklık... -2 derece...
1: ...su hiç olmadığı kadar sakin... ...balık tutmaya gideceğim... ...buna mecburum... ...denemeliyim... ...tamam hızlı hareket edelim... ...çünkü oltaya bir şey takılabilir... Geçen her dakika kilo kaybediyorsunuz. Yağlarımın biteceği konusunda içimde bir endişe var. Burada ne kadar iyi durumda olursa olsun, herkesin yargı yeteneğini bozabilecek bir tür mineral veya vitamin eksikliği söz konusu. Bu yüzden burada her şey daha da riskli. Asal işe yarasaydı ne güzel olurdu. Buzla kaplanmadan önce yaklaşık 2 hafta balık tutabilirim. Ama burada çok dikkatli olmalıyım. Suda tek başına olmak işleri içinden çıkılmaz hale getirebilir. Tamam. Elimizdeki bu. Üzerine taze yem takacağım. Sonra kürek çekip oraya gideceğim. Bu da beni 10 metre kadar daha ileri götürecek. Ve umarım orada balık yakalarım.

0: indir.
1: Şimdi suya indireceğim. Yüzüyor. Tamam, yüzüyor. Biniyorum. Pekala, hadi deneyelim, tamam mı? Hadi. Aman Tanrım. Yüzüyorum. İstediğim kadar dengeli değil. İşler karışacak. Muhtemelen yüzmem gerekecek. Oltamın takılabileceği devasa kayalar var. Burası biraz korkutucu. Ah, bacağıma kramp girdi. Oh. Bu kötü bir fikir. Sanırım geri döneceğim. Bir kayaya yaklaşıyorum. Sıkıştı. Ah, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Ah, hayır. Ah, hayır.

0: denge mi kaybettim? Devrileceğim sandım. Kötü, su sandığımdan daha soğuk. Büyük zafer kazanacağım sanmıştım. Her yerden dolanıp bir sürü balık tutacaktım. Şimdiye kadarki en soğuk günüm ve ben bir salla suya açıldım. Her şey net görünüyor. Bu sal büyük bir balık avı için hazır değil. Dengesiz. Kontrolünü kaybedip düşmek istemem. Ah, birkaç hafta balık tutabilirdim. Hayal kırıklığı. Ah, sanırım artık bunu aklımdan çıkarabilirim. Güzel saldı. Rezil bir şey. Bizim rezilimiz.
1: 35. gün.
0: Dengesiz. Kontrolünü kaybedip düşmek istemem. Ah, birkaç hafta balık tutabilirdim. Hayal kırıklığı. Ah, sanırım artık bunu aklımdan çıkarabilirim.

0: Sanırım bugün daha soğuk. Ama bugün bilmeniz gereken önemli şey bebeğimin ikinci doğum gününü kutluyor olması. 2 yaşına girdi ve hayatın güzelliklerini görmeye başlıyor. Keşke orada olsaydım ama yanında güzel bir ailesi var. Yani ona buradan, kuzeyden kocaman bir iyi baba enerjisi göndereceğim. Bugünkü planımsa ağımı kontrol etmek. Bu soğuk koşullarda yaşamak gerçekten çok zor. Yiyecek stoğu olmadan neredeyse imkansız bile diyebilirim. Bakalım başarabilecek miyim? Kalori eksikliği yaşamaya başladığınızda tabii ki acaba zamanı geldi mi yoksa biraz daha dayanabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Evet, işte bakın. Sanırım bir balık yakaladık. Ağımız işe yaramaya başladı. Kullandığım ilk gecede hem de. Ve bize balık verdi. Mitzi bana doğum günü hediyesi olarak bir balık yakaladı. Kızım Mitzi, bu balık için sana teşekkür ederim bebeğim. Bana bu harika, harika hediyeyi verdi. Karnımı doyuracak bir şey. Evet. Hala canlı. Bir turna balığı yakaladık. Bu gerçekten harika. Ayrıca ağım da işe yarıyor. Bu turna balığı ile birkaç gün daha yiyeceğimiz var demek oluyor. Bu iyi bir başlangıç. Küçük ama ilk gün için harika gidiyor. Daha fazla balık tutarsam daha harika olur. Şimdi yeniden atmam gerekiyor. Çok minnettarım, çok mutluyum.
1: 35. gün, saat 14.56.
2: Dağa çıkmaya hazırlanıyoruz. Sadece 2 parça kaldı. Gidip gelmeye de devam etmeliyiz. Canına. Hissediyorum dostum. Elimizden geldiğince kendimi zorluyorum. Her gün bitkin düşüyorum. Ama odaklanmam gerekiyor. Bu iş beni ya zirveye çıkaracak ya da mahvedecek. Bu etin kaçmasına izin veremem. İşte ayının izleri burada. Geziyormuş. Bu bölgede bir hayvan ölüsü olduğunu biliyor. Bu onu korkutabilir. Bir ayı var. Yavaş hareket et. Sürün ya da istersen yüz. Ne yapmak gerekiyorsa yapalım. Hiçbir adi kokuşmuş ayının ön bahçemden etimi çalmasına izin vermem.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada.

0: yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
1: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Meydan 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros hepimize
7: iyi gelecek. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
8: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
9: Hazırsanız son ses açıyorum.
10: Al işte.
11: Özgüvenin
12: ses getirdi.
8: Teşekkürler.
13: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
14: Volkswagen.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
16: Donuyoruz Yüksel abi.
15: Bu havada.
17: İnternette donuyoruz.
15: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
18: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
19: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
15: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
20: basit. Bunları bir açalım.
21: Açmayalım.
16: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
22: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
16: Aynen.
21: Yüzünü söyleyeyim.
16: İfadeni alacağız.
21: Yok abi ben açmıyorum.
22: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
16: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
21: Narkotik mi yapıyor bana? Ben çekeceğim.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Tek başına Kuzey Kutbu hikayelerine hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece Roland, Mark, Joe, Amos, Kylan ve Kelly ile birlikteyiz. Roland, yay ve okla bir misk öküzü vurdun. Sonra da işini bitirmek, acısını dindirmek için bıçak kullandın. Mümkünse o deneyimi bize anlatabilir misin?
24: Evet, deneyeceğim. Oldukça ilginç bir anda her şey olabilirdi. Orada ben ve o ve elimde sadece boş bir yay ve bir bıçak vardı. Karanlık çökene kadar orada beklemek istemiyordum ve 3-4 adım mesafedeydim. Yaklaşıp gördüğünüz gibi vurdum. Sonunda da yan yattığını ve bacaklarının uzadığını gördüğümde yan kaptaki biri duymuş olabilir bunu. Ben bunu hiç bilemeyeceğim tabii ki.
25: Tanrı'ya şükür. Büyük bir av. Büyük bir av.
23: Yan kamptakilerden bahsetmişken ben diğerlerinden de programdaki diğer izleyicilerle birlikte olayı izlerken ne düşündüklerini duymak istiyorum. Mark, senden başlayabiliriz. Şimdi Roland'ın o misk öküzünü avlarken onu izlediğinde neler hissetmiştin?
26: Acayip bir şeydi. Yani Roland
0: bunun en efsanevi avlardan biri olduğunu söylüyor ve bu onun geçim kaynağı. Ben de bunun kesinlikle acayip olduğunu kabul etmeliyim.
23: Roland'ın bir misk öküzü vurduğunu televizyonda görmeden önce öğrenen oldu mu aranızda?
9: Hayır. Herkes muhtemelen birinin büyük bir av yakaladığını düşünmüştü ama sonuçta 100 gün mücadelesinin güzel kısmı diğer insanların nasıl gittiğinin önemi olmaması. Her halükarda 100 güne ulaşman gerekiyor ve herkes oraya ulaşmak için elinden geleni yapıyor.
23: Joe, şimdiki sorum sana olacak. Böyle bir deneyim sırasında büyük av ne kadar önemlidir sence?
10: Bu futbol maçının sonunda son bir umutla yapılan bir hamle gibi. Şansın yaver gitmeli ve yetenekli olmalısın. Şans eseri Roland o anda ikisine de sahipti.
23: Roland, şunu sormak istiyorum. O hayvanı kampa geri getirmek için toplamda kaç kilometre yol kat ettin sence?
24: 3 günde 60 kilometre kadar olabilir ama o hayvanı parçalamak, paketlemek ve kampa taşımak gibi iş yükü vücudunun kaldırabileceği en zor ama en zor şeylerden biri.
23: Yiyeceklerini korumak konusunda bir sorum olacak. Bu bölümün büyük bir kısmı aslında bununla ilgili. Bu senin için ne kadar zordu?
0: Her şey büyük ölçüde yiyecekle ilgili. Ve bir kez yiyeceğe ulaştığında eğer o kadar şanslıysan o zaman tamam bunu korumalıyım demelisin. Bu da onu almak için gelen her neyse onunla savaşmak anlamına geliyorsa savaşmak zorundasın. Bu ürkütücü bir görev. Yemeğimi çalarsan yemeğe dönüşürsün.
23: İlginç olan şey şu, Kuzey Kutbu'nda yiyecek çalanların sadece hayvanlar olmaması. Kelly'nin daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerine bir göz atalım.
12: Bakalım burada ne var? Vay canına. Mantarlarla dolu... Bir sincap sulası. Aman tanrım. Ne güzel şeyler. Ah, sincap hiç de mutlu değil. Vay canına. Sincap sanki dostum sakladıklarımdan uzak dur diyor. Şimdi bir sincap sulasından mantar çaldım. İşte bu güzel bir küçük yemek. Teşekkür ederim sincaplar.
23: Kelly, bize oradaki Zula'yı yağmalamanı ve her zamanki fırsatçılığını konuşturmanı anlat.
12: Evet, eğlenceliydi. Biliyorsun, Eylül'ün sonlarında o konuma bırakıldık. Ve o zamana kadar bulduğum mantarların çoğu çürümüş, sümüksü ve kullanılamaz hale gelmişti. Bu yüzden sincaplar benim için kendi yapamadığımı yaptılar. Ağaçların tepesine bir sürü mantar saklamışlardı. Yani bu oldukça harika bir ganimetti. Çöpçü ve fırsatçı olmak sahip olunması gereken harika bir beceridir. Oradaki hiçbir hayvan kolay bir yemeği kaçırmaz. Ben de öyle.
23: Kelly, şu anda açlıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu tür bir deneyimde açlık her zaman vardır. Ve evde oturup pizza yiyenler için o kadar... Aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatabilir misin? Ancak o zaman insanların kafasında canlanır.
12: Evet, yani orada yiyeceğim vardı. Ama yine de dört bir yana koşup devasa barınaklar inşa ederken çok fazla kalori harcıyorsun. Yapmamız gereken her şey çok fazla kalori yakıyor. Ve bu yüzden her gün yiyor olsam da yine de yetmiyor.
23: Ben Colby Donaldson. Yanımda Roland, Mark, Joe, Amos, Kylie ve Kelly var. Joe şu anda barınağın şekillenmeye başlamış durumda. Bayağı da sağlam görünüyor. Çok uzun sürdüğü için endişeli misin?
10: Bu öncelikleri dengelemek ve zamanını yönetmekle ilgili bir oyun. Ve ben uzun vadeli barınağa zaman ayıracağımı bilerek bu işe girdim. Barınağımın tamamlanmasını sabırlı davranmam gereken bir aşama olarak görüyordum. Ve gerçekten yiyeceğe öncelik vermem gerekiyordu. Barınaksa benim için bir nevi hobiydi.
23: Peki barınak yerine ne üzerine çalışıyordun? Zamanını neyle geçiriyordun anlatır mısın?
10: Bir süredir bu ağ üzerinde çalışıyordum ve bu tuzak kurma, şekillendirme, barınak üzerinde çalışma ve diğer çeşitli el işi projeleriyle uğraşırken aralarında kalan boş zamanlarımda yaptığım bir şeydi.
23: Amos... Ağını kaybettiğinde büyük bir darbe aldın. Böyle şeylerin olması, moralini ya da ruh halini nasıl etkiliyor? Seyircilerimize anlatır mısın?
1: Evet, bu benim için büyük bir darbe oldu. Ağa bir sürü balık sağlıyordu, bir sürü. Yani büyük bir kayıptı ama aynı zamanda ağa gölde kaybettiğim için kendimi gerçekten kötü hissettim. Gölü kirletmek istemezdim tabii.
23: Peki o noktada avcılıkta başarılı olabildin mi?
1: Hayır, çok yürüdüm ama büyük bir av görmedim. Biraz geyik izi gördüm, biraz dışkı gördüm ama asıl yiyecek temin kaynağım tamamen ağımdı.
23: Galen, şu saldan bahsedelim biraz.
9: Yüzüyor. Tamam, biniyorum.
23: Gayet cesur bir hamleydi. Tam donanımlısın ama buna rağmen dışarısı yaklaşık -30 derece bir varilin üzerinde kürek çekerek Kuzey Amerika'nın en derin gölüne açılmaya karar verdin.
9: Balık için çok uğraştım ve pes etmek istemedim. Sadece seçenekleri tarttım. Bu salı yapmak bana ne kadar enerjiye mal olacaktı ve eğer başarılı olup yüzdürmeyi başarırsam işe yararsa ne getirecek diye. Ama yeterince sağlam ve geniş olmazsa 5-10 kiloluk bir alabalık yakalarsam balığın beni göle çekip yüzmeye zorlama ihtimali vardı. Bunu da hesapladım. Bu oldukça önemliydi.
23: Mark, şunu sormak istiyorum. Risk ve ödül arasında kaldığında içinden neler geçmiş o anda? Tam olarak öğrenmek istiyoruz.
0: Yani risk almalısın. Hatta dolmaya başladığında ve her yer buz kaplıyken göl kıyısında yürümek bile bir risk. Ama hayatta kalmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Herkes risk alıyor ve bunlar hesaplanmış riskler. Hayat böyle işte. Yani bir risk alırsın ve bu durumdan kurtulmak, üstesinden gelmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu umarsın. Başıma bir şey gelmeden buradan çıkmalıyım.
23: Roland, bu bölümü uzaktan o ayıyı gördüğümüz anla bitiriyoruz. Muhtemelen o ayı senin misk öküzünü çalan ayı. Kışın ayı görmek ne kadar nadir bir durum?
24: Kış aylarında ayı görmek biraz tuhaf bir durumdur ve bu durum onları daha öngörülemez ve potansiyel olarak daha tehlikeli hale getirir.
23: Mark, bir ayının balığını çaldığını gördük. Bu yüzden sen de durumu tersine çevirip o hayvanı avlamaya karar verdin. Başarılı oldun mu?
0: Bunu görmek için beklememiz gerekecek, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, ben oradayken benden bir şey alan olursa peşine düşerim. Bu savaş demektir, meydan okumadır.
23: Tek başına Kuzey Kutbu hikayeleri bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkürler Roland, Mark, Joe, Amos, Kylin ve Kelly. Her hafta olduğu gibi yine bölümlerin ardından bütün yarışmacılarla sohbet ettiğimiz bölümü izlediniz. Şimdi söz verdiğimiz gibi gelecek haftaki heyecan verici bölümün ön izlemesi.
0: Hey! Defolun buradan kurtlar! Bunu ben avladım. Defolun! Kendime bir barınak yapacağım. Üstünü kapatınca buraya girmeyi planlıyorum.
9: Ah, harika. Tam da oradaydım.
0: Lanet olsun. Az önce barınağımı ateşe verdim. Ha! Lanet olsun.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vebo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
11: Neon bir beyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok. İstersen de 11.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
26: Donuyoruz Yüksel abi.
17: Bu havada.
26: İnternette donuyoruz.
17: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
18: Üst geçine bak abi.
17: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
19: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
17: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
27: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
28: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
29: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: hadi açalım.
1: Açmayalım.
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
2: Aynen.
1: Gözünü seveyim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben açmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Narkotik mi yapıyor bana? Ben de
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda çıplaklık içeren sahneler yer almaktadır. Taklit edilmemesi gereken davranışların ya da eylemlerin bulunduğu kabile kültürü ve ritüeller incelenmektedir.
1: Şuna bak dostum. İşte şurada gördün mü? Bu ağacın içinde arı kovanı bulduk. Arıları duyabiliyorsun. Girişi burada.
2: Bir tane bulduk mu? Tamam, sonunda bir tane bulabildik. Bu ağacın içi boş. Ve içinde büyük bir arı kovanı var. Ellerimizi içeri sokup kovandaki balı alabilecek kadar uzanabileceğiz.

0: Ben Ed Stafford. Kaşif ve... Ay canına. Hayatta kalma uzmanıyım. Dürüst olmak gerekirse bu şekilde büyümedim. Ama doğada dolaşmayı meslek edindim. Şuna bakın. Ve şimdi... Hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanında... Çeşitli kültürlerdeki bireylerin yetişkinliğe nasıl geçtiğini araştırmayı... Kendime görev edindim. Modern dünyada pek çoğumuzun kimlik duygumuzu yitirdiğimize inanıyorum. Bu yüzden gençlerin çoğu zaman son derece sert sınavlardan geçtiği bazı deneyimlerin içine girerek... ...bu ritüellerin gençleri topluluğunun nasıl daha iyi bir üyesi haline getirdiğini anlamaya çalışıyorum. Bırakın bu düzeyde bir acıyı, buna yakın bir deneyim bile yaşamadım. Bu gençlerin yolculuğuna katılarak daha iyi bir insan olmayı hedefliyorum.
1: Yanımızda olman çok güzel. Teşekkür ederim.
0: Bu sayede gerçekten büyüyüp... Expelliarmus! Pekala, atlamamı istiyorlar ve atlayacağım. Ve bu sayede yetişkinliğe geçişimi... tamamlamış olacağım. Şu anda Tanzanya'nın kuzeyindeki Great Rift Valley'deyim. Burası insanlığın kadim tarihiyle yoğrulmuş, son derece geniş bir bölge. Buraya ulaşabilmek için 48 saattir yoldayım ve yolculuğun son etabına geldim. Bu etapta Afrika Bozkırı'nın en uzak köşelerinden birinin derinliklerine doğru 5 saatlik bir yolculuğum var. Eyasi Gölü'nün kıyısındaki Sakoro topluluğuna gidiyorum. Burası insanlığın beşiği olarak anılan ve yaklaşık 2 milyon yıl öncesine tarihlenen insan kalıntılarının bulunduğu bir yer. Hadza kabilesiyle buluşacağım. Kabile gençleri yetişkinliğe geçiş ritüellerinde iş sürüp doğada hayatta kalarak bal ve büyük av hayvanı arıyor. Hadza halkı 50 bin yıldan beri bu topraklarda yaşıyor. Ve günümüze ulaşabilmiş son toplayıcı avcı kabilelerden biri. Pekala, Hadza çocuklarından biri az önce kendini gösterdi. Gülümseyen bir yüz görmek güzel. Merhaba dostum. Tamam çocuklar.
2: Merhaba, nasılsın dostum?
0: Adım Ed.
2: Tanıştığımıza sevindim.
0: Ben de sevindim.
3: Tanıştığımıza sevindim.
0: Tanıştığımıza sevindim.
4: Merhaba dostum, tanıştığımıza sevindim. Merhaba. Rahatına bak.
2: Buraya oturabilirsin.
0: Teşekkür ederim.
2: Kendini evindeymiş gibi hisset kel adam.
0: Adın ne dostum?
2: Adım Sakoro Hankla kel adam.
0: Adın bu mu?
2: Sakorova Hantla.
0: Sakorova.
2: Hantla.
0: Sakorova.
2: Hantla. Hantla.
5: Sakoro, av lideri ve şef.
4: Adım Hontlontlo. Anlamı bir dakika bekle. Dikkatli olmazsan dikenleri seni durduracak çalılara da bu isim verilir.
5: Hontlontlo, genç Hadza avcısı.
0: Hank Unka.
4: Hontlontlo.
0: Hank Unka.
4: Hontlontlo.
0: Hontlonlo.
4: Tamam, öyle de olur.
0: Tanrım.
3: Gonga. Gonga dostum.
0: Gonga, anladım. Gonga.
3: Evet öyle.
5: Yakında yetişkin olacak Hadza genci.
3: Gonga bir darbede ağaç devirir demek.
0: Ağaç kesiyorsun. Harika, tanıştığımıza sevindim. Dillerini konuşamamayı bırakın, isimlerini bile telaffuz edemiyorum. Galiba biraz zor bir hafta olacak. Bir süre kabilenizde kalmama izin verdiğiniz için minnettarım. Buraya gelme sebebim genç erkekleri yetişkinliğe nasıl geçirdiğinizi yakından görmek. Sizin için sakıncası yoksa vahşi doğada balı nasıl bulduğunuzu ve doğal kaynaklardan nasıl çıkardığınızı yakından öğrenmek istiyorum.
2: Sorun değil, nasıl bal bulduğumuzu sana öğreteceğiz ve bilmek istediğin her şeyi göstereceğiz.
0: Teşekkür ederim dostum.
4: Bugün seni burada görmekten dolayı hepimiz mutluyuz. Ama artık sahaya çıkıp bir şeyler avlamamız gerekiyor. Yoksa kabilece aç kalacağız.
0: Tamam. Bu adamların karnı aç. Yiyecekleri yok ve avlanmaları gerekiyor. Bu da benim için mükemmel bir fırsat. Bir kabileyle tanışmanın getirdiği yabancılıkla bir kenarda oturmak yerine birlikte ava çıkıyoruz. Hatsa kampları en iyi avcılarının adını taşıyor.
1: Diğeri de öteki ağacın üstünde.
0: Bu kabile de adını Sakura'dan almış.
2: Gonga, neredesin? Aşağıda sincap var.
0: Sağ kolu da 17 yaşındaki Gonga.
2: Şuraya bak. Kaçıyor.
6: Koşun.
2: İşte o da.
6: Kaçırmayalım.
3: Nerede?
6: Kaçıyor.
3: Nerede?
6: Koşun. Çabuk.
7: Bir iz bulduk. Şuraya bak dostum. Gördün mü? İşte bir sincap vurduk.
0: Hatsa mutfağı yemek seçenlere göre değil. Galiba sincap seviyorlar. Mutfakları maymunlar, kirpiler, porsuklar ve antiloplar dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı vahşi memeliden oluşuyor. Su ister misin?
2: Teşekkür ederim dostum.
0: Ters çevir, ters çevir, ters çevir diyorum. Şişeyi çevir.
2: İşte oldu. Teşekkürler.
0: İnanılmaz.
2: Bu suyun tadı her zaman içtiğimizden
0: çok
2: farklı.
0: Çok güzel değil mi? Tamam, kana kana iç. Vay canına, bu harika. Şuna bakın, kesinlikle sıra dışı. Dibini kesip suyu oradan içti. Çünkü üstteki kapağı açmayı bilmiyordu. Nereden bilecekti? Bu bize günlük hayattan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Neyse ki plastik dünyanın bu köşesine henüz sızmamış. Güzel.
8: Burada toprak çok güzel.
0: Topraktan büyük,
8: tamam,
0: bir kök yumrusu çıkarıyor.
8: Bak dostum, gördün mü?
0: Güzel değil mi? Bunun adı ne?
8: Bunun adı Dodai.
0: Dodai mı?
8: Shumu'ya benziyor.
2: Ver de tadına baksın.
0: Tadı biraz patatese, biraz da salatalığa benziyor. İçi salatalık gibi. Oldukça sulu ama tadı tıpkı çiğ patates gibi. Hont lont lo.
9: Hont lont ho.
0: Ne arıyoruz dostum?
4: Avlanmayı bıraktık. Şimdi ağaçlardaki arı kovanlarını görebilmek için gözlerimizi yukarıya dikiyoruz. Umarım biraz bal bulabiliriz.
0: Tamam, harika. Artık bal arıyoruz. Bihalsa çocuğunun yetişkinliğe geçiş ritüelini tamamlayabilmesi için kabilesine yiyecek sağlayabileceğini kanıtlaması gerekiyor. Öfkeli bir arı sürüsüyle karşılaşmak göz korkutucu olsa da bal, Hadza kabilesinin başlıca besin kaynaklarından. Kendi ritüelimi tamamlayabilmem için topluluğa yardımcı olmam gerekiyor.
6: Bu baobab ağacı. Bal gibi kokuyor. O yüzden yukarıdaki beyaz maddeye, yani bala ulaşmamız gerekiyor. Yapmamız gereken şey bu.
0: Arı kovanının dışındaki beyaz bal mumu arıların yeni petekler inşa etmekte olduğunu gösteriyor. Umarım petekler taze balla doludur. Balı oradan nasıl alacağız?
6: Tırmanma çubuklarını yontup ardından yukarı çıkarken çakmamız gerekecek. Çubukları çakarken yanımıza ateş de almak zorundayız. Çünkü tepeye ulaştığımızda çakma işlemi arıları rahatsız eder ve hemen saldırırlar. Oraya çıktığımızda dumanı salıp bal toplamaya başlayabiliriz. Yanımızda getirdiğimiz ateşten salınan duman arıları hemen kaçıracaktır.
0: Anladım. Arı kovanı yerden neredeyse 10 metre yukarıda olduğu için orada öfkeli bir arı sürüsü tarafından sokulmak istemezsiniz. Tırmanmak istediğimden emin değilim. El yapımı tahta kazıklar kullanmak tırmanma işini daha da tehlikeli hale getiriyor.

0: This place, it stays with me.
1: Neon bir beyin, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yo.
2: İstersen neon bir.
3: Haydi gel.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Hayatım. Hı-hı. Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Hangi program?
9: Yoğun, hızlı, eko, mini.
10: Neydi ya?
9: Optimum. Hangisi? 35, 55, 65 derece. Nerede? Hangisi?
6: Hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
7: Ben hallediyordum canım.
11: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
12: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
11: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
13: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
14: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Karar ver.

0: Bu aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: Hodri Meydan. 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
4: gelecek. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
6: Anneler gözü kapalı sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bilsince bu başarıyla avlayıp dikkatimizi bala çevirdiğimiz için eve çok az yiyecekle dönüyoruz.
6: Bana da biraz ver.
7: Fazla yeme.
5: Kadın gerçekten çok aç görünüyordu. Ve o yumruğu kök kendisine verildiği için minnettardı. Çok acıkmış olmalı. Hasan'ın geleneksel av alanları 50 yıl öncesine göre %10'a indirgenmiş durumda. Avlanacak hayvanlar da hızla azalmış. Evet, beslenmesi gereken bir sürü küçük ağız var. Hadza kabilesi bir süre öncesine kadar kolaylıkla zürafalar, filler ve en sevdikleri babunlarla ziyafet çekebiliyordu. Ama günümüzde bu ziyafetler tatlı birer hatıraya dönüşmüş. Burası için lüks bir hizmet. Teşekkür ederim, mükemmel. Uyuyayım mı? Laga uyu demekmiş.
8: Evet dostum. Bak, uyumak için böyle yapacaksın. Başını yatır, başını yatır.
5: Teşekkür ederim dostum, minnettarım.
8: Bir şey değil dostum.
5: Burası harika. Önümüzdeki hafta boyunca burada kalacağım.
9: İkinci gün.
5: Fazladan bir boğaz olmak istemiyorum. O yüzden kabilenin bal bulmasına yardım etmem son derece önemli. Gonga, kaç tane yapmamız gerekiyor?
10: Daha yeterince yapmadık.
5: Gonga, bana evlenmek istediğin bir kız olduğunu söylediler.
10: Kız başka bir kabileden ama umarım evleniriz.
5: Uzun zamandır mı tanışıyorsunuz?
10: 3 ay oldu.
5: Çok olmamış. Adı ne?
10: Şumu.
5: Şumu mu?
8: O çubuk işe yaramaz dostum. Kel adamın yaptıklarına güvenmeyelim. Zayıf olabilirler. Kırılırsa yere düşebilirsin.
5: Bir halsa çocuğunun geçiş ritüelini tamamlayıp evlenebilmesi için gelinin ailesine bir aileyi geçindirebileceğini ve koruyabileceğini kanıtlaması gerek. Ama şu anda vampir avına çıkıyor gibiyiz. Üstelik ölümcül arılarla dolu bir kovana saldırmak için 10 metre yüksekliğindeki bir baobab ağacına tırmanacağız. Arı kovanı tam şurada değil mi?
8: Evet, ağacın üstünde.
5: Yani 10 metre yukarıda.
8: İşte orada. Sorun yok ama dikkatli ol. Bu kadar yeter. Çık artık.
5: Böyle bir baobab ağacı rahatça 2000 yaşında olabilir. Bu bölgedeki arkeolojik kazılar Hadza halkının 50 bin yıldan uzun süredir bu topraklarda yaşadığını gösteriyor. Bu da atalarının muhtemelen taş devrinde de böyle arı kovanlarını yağmaladıkları anlamına geliyor. Gonga bu konuda çok başarılı. Daha önce çıktığı küçük bir kazığın üstünde dururken başka bir kazığı çakma becerisi gerçekten inanılmaz. Doğu Afrika alçak arazi arısı dünyanın en agresif arı türlerinden biri. En korkulan Afrika melezi arısı, yani katil arılar bu soydan geliyor. Neredeyse tepeye ulaştın.
8: Şimdi bize ateş lazım.
11: Orada bekle, ateş getiriyorum.
8: Hadi dikkatli ol.
5: Yanlış bir harekette arılar Ganga'ya ve bize saldırabilir. Yukarıdan gelen sesleri duyabiliyorsunuz. Çok kızgınlar. Ben de işe karışıp yardım etmek isterdim ama Sakoro bunun acemilere göre olmadığını söylüyor. Bu kez ona hak vermek zorundayım.
8: Arılar sinirleniyor ve etrafta kim varsa başlarını yüzlerini sokuyorlar. Alışık oldukları için iğneleri çıkartıp işe devam edecekler tabii. Kel kafanla orada hayatta kalman zor olurdu bence.
10: Bal. Şu balın güzelliğine bakın.
5: Bulduk. Arılar hala sokuyor ama bala ulaşmak için acıya rağmen ilerliyorlar.
10: Tebrik dahası ederim dostum. Var. Güzel işte.
3: İçeride daha çok bal görünüyor.
10: Bal bu işte.
5: Tek sorun bu altın besini oradan indirmekte.
8: Eddie, buraya gel. Ayakkabılarını çıkar. Acele et. Kel adam geliyor, onu bekleyin.
5: Ay ay ay ay ay ay. Tamam tamam tamam aldım.
8: Göre. Bir kova dolusu bal var. Bu harika. Şunu gördün mü dostum? Bu gerçek bal.
5: Aa, şuna bakın. Çok güzel.
8: Al bakalım. Tadına bak.
5: Ne?
8: Ye hadi. Emin misin?
5: Aman tanrım, harika bir şey. Dürüst olacağım. Bu şimdiye kadar tattığın en lezzetli ballardan biri. Tadına doyamazsınız. Bunu doğal beslenmenizin bir parçası olarak tüketmelisiniz. Bu kadar çabuk yapıp arılar tarafından sokularak hayatınızı tehlikeye atmaya değer. Çok güzel.

0: Müjdelişti dostum. Tebrik ederim.
1: Sorun değil dostum. Bal bu işte.
0: Arılar
1: soksalar
0: çok
1: bile sonunda elde ettiğimiz şeye değdi.
0: Ding ding ding ding. O zaman biraz bal ye dostum. Ancak balı sadece yemek için değil, takas amacıyla da kullanıyorlar. Ve Gongo'nun gelecekteki eşini kazanmaya çalışırken çok işe yarayacak. Bunlarla ne alabilirsin?
2: Bu balla kabilemiz için ok ve çeşitli bıçaklar alabiliriz. Bal bizim kabilemiz için çok önemli.
0: Bal bulmak hem geçiş ritüelinin bir parçası hem de takas malzemesi. Bu yüzden çok çok önemli. Çocuklar da çok mutlu.
2: Hadi dans edelim, hadi dans edelim. Dans et kel adam, hadi.
0: Taze balla dolu plastik kova topluluğun moralini düzeltiyor.
2: Hadi kel adam, dans et.
0: Hadi
2: sen
0: dans
2: de bizimle
0: edelim,
2: dans et.
0: Kel adam da
2: dans et kel adam. Dans et, dans et.
0: Harika. Bir kova balın kabilenin moralini yükseltmesi görülmeye değerdi. Buradaki haftamın sonuna geldiğimde kabileye katkı sağlamak için kendi elimi vahşi bir arı kovanının içine sokmam gerekecek. Ama bu konuda biraz gerginim.
3: Bu bal gerçekten çok lezzetli. Bugüne kadar bulduklarımızın en iyilerinden diyebilirim.
0: Aha.
4: Soya, bal temizleyici.
0: Kültürünüzde bal ne kadar önemli? Sadece temel gıdalardan biri olmadığı belli. Takas için de kullanıyorsunuz. Sizin için ne kadar önemli?
3: Doğru, bal bizim en sevdiğimiz yiyecek. Hepimiz balı çok seviyoruz. Baobab ağacının meyvesiyle karıştırıp çocuklarımıza
0: Anladım.
3: Yediriyoruz. Böylece çocuklarımızın karnı doyuyor. Yani bizim için çok önemli.
0: Erkekler ava çıktığında elleri boş dönme ihtimali sizi endişelendiriyor mu? Sonuçta beslemeniz gereken çocuklar var.
3: Hazda kabilesi olarak hayat şartlarını hep birlikte göğüsleriz. Erkekler ava çıktığında kadınlar da yiyecek toplamak için doğaya çıkar. Avdan eli boş dönerlerse çocukları beslemek için meyveler, bitkiler ya da kökler kullanırız. Hayat müşterek.
0: Peki hazda topluluğu dışında yaşamayı istediğiniz oluyor mu?
3: Hayır, hiçbir zaman. Burayı seviyoruz.
0: Afrika bozkırında çocuk büyütmenin zorluklarına rağmen Hadza kadınları yaşam biçimlerinin çocukları için hala en iyisi olduğuna inanıyor. Onlar için hayatta kalmak para ya da sahip olunan eşyalarla değil, toplulukla ve avlanmayı bilen bir eşle mümkün. Gonga'nın evlenmek istediği belli. Sence iyi bir eş adayı mı? Ne dersin?
5: Evet.
3: Ailesi ve kabile için yiyecek ve bal toplayabiliyor. İyi bir eş olacak
0: Anladım.
3: Bence. Bir erkeğin sahip olması gereken en iyi özellik
0: Güzel.
3: Budur.
0: Hadza halkının ve genç bir erkeğin geçiş ritüelinin, kabilenin ve gelecekteki ailesinin hayatta kalışıyla doğrudan bağlantılı olması beni büyüledi. Burada erkek olmak sembolik bir şey değil. Hayatta kalma meselesi.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi Garanti
7: BBVA. Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
8: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
9: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
10: Bir telefon uzakta olan.
7: Bir bankacı. Çalıştıralım.
11: Benim bankacım Müge.
12: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10

0: Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Kodri Meydan. 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Lak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana et ve yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ne
8: 11? Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
10: Bunları bir açalım.
11: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
12: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
11: Aynen.
13: Yüzünü söyleyeyim.
11: İfadeni alacağız.
13: Yok abi ben kar çıkıyorum.
12: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
11: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaça haber verelim.
13: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
2: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Üçüncü gün. Gonga dikenli metal okuçları olmadan babunu avlayamaz. Bu yüzden bölgedeki tek demirci atölyesine ulaşmak için vahşi doğada uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Umarız orayı işletenler hala bal seviyordur.
15: Herkese merhaba. Nasılsınız?
14: Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Burası çok farklı. Manzara güzelmiş. Datoka halkı Tanzanya'nın en eski kabilelerinden. Ataları korkusuz savaşçılarmış ve silah yapımında ustalaşmışlar. Komşu kabilede demircilikle uğraşıyor gibi. Burada ok ucu yapılıyor. Her şeyi küçük metal parçalar kullanarak yapıyorlar. Son derece basit ama belli ki Hadza halkının sahip olmadığı bir beceri. Hadza'nın sahip olduğu tek şey bal. Yani takas yapma zamanı geldi.
16: Buna 20 okucuyla bir bıçak veririm.
15: Bu işime yaramaz.
16: Bal güzel ama önce senin teklifini duymam lazım.
15: İki bıçağa ihtiyacım var.
16: Dediğim gibi bu bala karşın 20 ok ucu ve bir bıçak veririm.
15: İki kişiyiz. Tek bıçağı aramızda paylaşamayız. Balı birlikte bulduk ve ikimize de bıçak lazım.
14: Sakura sıkı pazarlık ediyor ve kaliteli bal karşılığında istediklerini almayı umuyor.
16: Tamam, kabul ediyorum. İki bıçak vereceğim.
14: Güzel bir pazarlık oldu. Mutlu musun?
15: Evet. Gerçekten çok mutluyum dostum.
14: Harika. 20 ok ucu ve 2 bıçak. Demirci de bir kova bal alıyor. Herkes kazançlı. Görev başarıyla tamamlandı. Gonga artık babun avında kendini kanıtlamak için ihtiyaç duyduğu aletlere sahip. Ama oradan ayrılmadan evlenmek istediği kızla tanışmamı istiyor. Bal toplama olası babun avı. Her şey Gonga'nın evliliğine odaklanmış durumda. Artık müstakbel eşte tanışma zamanı. Emkoa, Boma topluluğu, başka avcılara ve onların ailelerine de ev sahipliği yapıyor. Bölgede geleneksel yaşam süren Hazza sayısı 400'ün altına düştüğü için her kamp Hazza halkının birbiriyle evli ya da akraba olduğu geniş bir aile gibi. Kız arkadaşın hangisi?
10: Müstakbel eşim şu.
14: Ortadaki mi? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim.
17: Şu mu? Gonga'nın gönlünü kaptırdığı komşu köydeki Hazza kadını.
10: Bak dostum, bunlar da kayınpederim ve kayınvalidem. Yani müstakbel eşimin annesiyle babası.
17: Şakva, Şumu'nun annesi.
14: Damat olarak nasıl buluyorsun?
18: Gonga bir gün damadım olacak.
14: Şumu'nun annesi bu fikre sıcak bakıyor gibi görünüyor. Ama babası hala ikna olmamış gibi. Genel olarak bir Hazza erkeği kendini nasıl kanıtlar? Başka bir topluluktan bir kadınla evlenmek isterse kendini nasıl ispat eder?
19: Bize bir hayvan ve bal getirmesi gerekir. Bal toplaması ailesi için acı verici arı sokmalarına katlanmaya ve zorluklara hazır olduğunu gösterir.
17: Darabe, Şumu'nun babası.
19: Kızım için uygun erkek olduğunu göstermesi için bana iri bir babun getirmesi gerekir. Büyük bir hayvan avlayamayan bir kızımla asla evlenemez. Bana küçük bir sincap getirirse kabul etmem. O kadar güçsüz bir avcıya kızımı asla vermem. Öyle bir adam bırak kızımı, kendini bile besleyemez.
14: Göz korkutan bir istek gibi duruyor. Özellikle de şu ana kadar sadece cılız sincaplar görmüşken. Ama bazı gelenekler kolay değişmiyor. O zaman babun getirecek. Gonga evlenmek istiyorsa kayınpederine bir babun ve hatırı sayılır miktarda bal vermesi gerekiyor. Babunun en güzel yeri kalçası derler, doğru mu?
19: Babun kalçası vücudundaki en
14: ne
19: lezzetli yerdi.
14: Ne kastettiğimi anladın değil mi? Çevirmene gerek yok. Burada biraz acemi olsam da Hazza geçiş ritüelinde Gonga'ya yardımcı olabileceğimi düşünüyorum.
17: Dördüncü gün.
14: Sakura kabilesiyle geçirdiğim zaman hızla tükeniyor. O yüzden bir an önce Gonga'nın geçiş ritüeline ve Hazza işini kazanmasına yardım etmem gerekiyor.
10: Şimdi oldu.
14: Bu kadar basit.
10: Güzel oldu.
14: İhtiyacımız olan ilk şey nişan yüzüğü değil. Bir babunu yere serecek kadar ölümcül bir ok. Babunlar için neden dikenli okucu gerekiyor? Üstlerine saplanan okları çıkarıyorlar mı yoksa?
10: Oku böyle çıkarmaya çalışsalar bile ok içlerinde takılı kalır ve her halükarda ölürler. Eğer bu ok saplandıktan sonra kaçarlarsa kanlarını iz sürerek takip ederiz. Okla vurulduğu zaman ölmeyen inatçı maymunları işte böyle buluruz.
14: Okucu ölümcüldür ama tüyleri olmadan uçamaz. Geleceğin bir avın başarısına bağlıysa hataya yer yoktur. Bunu aklından çıkarma.
20: Çakadam.
21: Bıçağı ne kadar yakından tuttuğuna bak. Kayarsa gözünü çıkaracak. Yüzünü keserse günü berbat geçecek. Parmaklarını kopartacak ya da yüzünü kesecek. Diye bağıracak. Bıçak kullanırken dikkatli ol.
15: Bir yerlerini kesince, kanayınca ağlamaya başlayacak. Böylelerini çok gördük.
14: Hiçbir şeyleri yok ama bunlar uzun zamandır tanıdığım en mutlu insanlar. Gerçekten eşyalara ihtiyaçları yok. Ok ve yayları var, bıçakları var, hatta içinde uyudukları barınak bile mevsimlik olarak iş görecek geçici bir yuva. Buna karşılık hayatta kalmalarını sağlayan şey deneyim, bilgi ve beceri düzeyleri. Alet yapıyorlar, silah üretiyorlar. İhtiyaç duydukları tüm farklı avlanma tekniklerini biliyorlar. Bunların hepsi bir araya gelince biriktirme ihtiyacından kurtuluyorlar. Bence işin özü bu. Gerçekten mutlu birileri var, hatta içinde uyudukları barınak bile mevsimlik olarak iş görecek geçici bir yuva. Buna karşılık hayatta kalmalarını sağlayan şey deneyim, bilgi ve beceri düzeyleri. Alet yapıyorlar, silah üretiyorlar. İhtiyaç duydukları tüm farklı avlanma tekniklerini biliyorlar. Bunların hepsi bir araya gelince

0: Hantlantlo.
1: Hantlantlo.
0: Teşekkür ederim dostum. Minnettarım. Tamam. Kendi başıma yapamazdım. Bunu halsa okum olarak kabul ediyorum. Teşekkür ederim dostum. Çok iyisin. Çok iyisin. Oklar tamamlandı. Babun avına çıkmaya hazırız.
2: Beşinci gün.
0: Kamptan çıktığımızdan beri 2 saattir yürüyoruz. Yol uzun ve çocuklar iş başında. Başarı şansımızı en üst seviyeye çıkarmak için yükselen Afrika güneşinin altında 8 kilometre ötede yeni avlanma alanlarına gidiyoruz. Burası Babun bölgesi. Ve harika bir yer. Yatay çalılıklardan çok farklı. Babun olsaydım yukarıdaki şu kayalıklarda takılırdım. Burası tam bir babun arazisi.
3: Şurada bazı babunlar var. Bir tanesi de yukarıda oturuyor.
0: Ufukta bir hareket fark eden Gonga işareti veriyor ve vadiye doğru inmeye başlıyoruz.
4: Şuradaki ağaçları izlemeye devam et.
0: Av bir anda başlıyor. Bu bir babun sürüsüyle temas anlamına geliyor. Şu yönden, şu yönden ve şuradan bağırışlar geliyor. Babun var. Kovalamacanın karmaşası içinde grup dağıldı. Ayak uydursam iyi olur. Burada tek başıma kaybolmak istemiyorum. Çocuklar bir babun ya da babun sürüsünün izini yakından takip ediyor. Bense onlara ayak uydurmakta bile zorlanıyorum. İşte. Babun ağacın en üstünde. Şu hilal şeklindeki kısımda. Pekala aşağı in. Devasa bir babundu. Gonga'nın gelecekteki kayınpederinin tam istediği gibiydi. Bu kadar iri bir babunla kızını rahatça gelin edebilir. Tamam, 2 tane var. Şu çalılıkların içinden soldan sağa doğru hareket eden 2 babun var.
4: İşte orada.
0: Onlara yaklaşıyorlar. İşte o an geldi. Hontlontlo, babunlara pusu kurarken köpeklerle Gonga'da yaklaşmayı sürdürüyor. Olası avlanmaya saniyeler kaldı.
4: Etrafta koşturup duruyorlar. Keledan bile gördü. Orada kal. Arada boşluk yaratma.
0: Ama ortalık yeniden karışıyor.
5: Acele edin çocuklar. Ana yoldan ilerlememiz gerekiyor.
0: Gonga sürekli en önde gidiyor. Operasyonun öncülüğünü yapıyor. Ama bu kadar önde olduğu için onu neredeyse göremiyorum. Avı o yönetiyor. Grubun içindeki en iyi avcı o. Bir anda sessizlik sağır edici oluyor. Grubun geri kalanına yetiştiğimde bunun iyi bir haber olmadığını anlıyorum.
5: Babunlar bugün kaçtı. Elimizden geleni yaptık. Bugün şanslı günümüzde değiliz.
3: Orada öylece duruyordunuz. Hiçbir şey yapmadınız.
4: Gürültü yaptık. Onlar da hızlıca kaçtı.
6: Çok yakındım. Vurabilirdim.
0: İşin güzel tarafı, evlenmek isteyen, beğendiği bir kızı bulan ve ailesini etkilemek isteyen Gonga için tüm arkadaşları sabahın köründe ava onunla birlikte çıkmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorlar. Çok güzel değil mi? Dostlar böyle şeyler için var. Babun avlayamamak günümüz hazalarının sıkça karşılaştığı acı bir gerçek. Gonga'nın şansını biraz olsun düzeltip ergenlik ritüelini kurtarmak için iyi bir bal stoğu bulması gerekiyor. Ancak hava hızla kararırken zaman aleyhimize işliyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanacak.
11: Bununla bir açalım.
12: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
13: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
12: Aynen.
14: Yüzünü söyleyeyim.
12: İfadeni alacağız.
14: Yok abi ben kaçmıyorum.
13: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
14: Muhafazacık mı yapıyor falan? Ben de çekiyorum.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Balı bulma konusunda zaman kaybediyoruz. Bu Gonga'nın getirmek zorunda olduğu şeylerin bir parçası ve bu işi güzelce başarabilirsek her şey yoluna girecek. Gonga ekibin başındayken her şey yeni başlıyor.
17: Eddie, şuraya bak dostum.
16: Aha.
17: Şuraya bak, ağacın içinde bir kovan bulduk.
16: Kovan mı bulduk?
17: Burada bir kovan var. Arıların sesini de duyabiliyorsun. Girişi de tam burada dostum. İşte bak, burada.
16: Tamam güzel, sonunda bir tane bulduk. Bu ağaç içi oyuk ve içinde büyük bir arı kovanı var. Ellerimizi uzatıp balı alabilecek kadar erişilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca bol bal çıkarmak istiyoruz ve bunu kendim deneyeceğim. Bunu Gonga için başarmak istiyorum. Müstakbel gelirine eli boş gitmemesi lazım. Bu başarı benim de moralimi yükseltecek. Yaban balının ana toplayıcılarından biri olarak erginlik ritüelimi kısmen de olsa tamamlamış olacağım. Havaya bakmadan söyleyecek olursam yaklaşık 40 dakika sonra güneş batacak. Saat işliyor. Ya şimdi ya hiç. Tamam, ateş yanıyor. Birinci aşama tamamlandı ama kovana girmek kolay olmayacak. Oldukça kapalı ve arılar iyi korunuyor. Pekala, buradan mı?
17: Oradan gir.
16: Tamam. Bu çok yıpratıcı bir iş. Ve ne kadar uzun sürerse arıları daha çok kızdırıp bir oğul oluşmasına neden olma ihtimalimiz artıyor. Ama Gonga'nın yardımıyla kovana erişim sağlıyoruz.
17: Aferin gel dostum. Çekil de bakayım.
16: Çocuklar açtığımız delikten yeterince bala ulaşamayacağımızı düşünüyor. İkinci bir delik açmamız gerekiyor. Kovan hala ağacın derinlerinde ve güneş hızla batarken diğer çocuklar da yardıma geliyor. Buraya gelirken balı kendi başıma çıkarabildiğimi kanıtlamak istiyordum. Ama ben baltayla çalışırken ve çocuklar etrafta dururken Hadza halkının bu işi böyle yapmadığını anlıyorum. Bunlar arkadaş grubu. Birbirlerine yardım ediyorlar. Herkes elini taşın altına koyuyor ve herkes emek veriyor. Tembel biri değilim. Ve takım ruhunu benimsiyorum. Takım çalışması hayali gerçeğe dönüştürür. Arıların gongayı soktuğunu görüyorum.

Yaktığım ateşten çıkan duman arıları kısmen de olsa uzak tutuyor. İşte o an geldi. Kendimi nihayet kanıtlayabileceğim. Tamam. Aferin sana dostum. Bu harika. İşte bu kadar. Arılar herkesi defalarca soktu. Balı çıkardık ama şu arılar yok mu? Sanırım 20 ya da 30 kez sokuldum. Şu anda tuhaf bir şekilde acıyla haz iç içe. Herkes bir yandan mutluluktan ve şekerden uçuyor. Bir yandan da dayanılmaz acılar içindeler.

0: Bringing the house down. Al bakalım. When we ready to bust out the gate with a boost. Az önce dudaklarını hiç oynatmadan konuştu. Acıya değer. Bu acıya değer. Bence bu büyük bir başarı. Fena bir ganimet sayılmaz. Elimi bir daha oraya sokmam. Müstakbel kayınpederim bunları beğenir mi?
1: Tebrik ederim dostum, güzel işti. Sen de çok çalıştın. Gerçekten bu balı iyi. Birlikte çıkardık, evet. Dostum. Senin de katkın var.
0: Bal paketlenip gece çökerken geceyi açıkta, çalılıkta uyuyarak geçirmekten başka seçeneğimiz yok. Ne günde ama. Açık konuşacağım. Bu gerçekten hayatımın en ödüllendirici günlerinden biriydi. Gonga'nın düğününü hızlandıracak balımız var. Bugün yaptıklarımız bana her şeyin ekip işi olduğunu gösterdi. Bu tek kişilik bir çaba değil. Bu Gonga'nın yeteneğini tek başına sergilemesi de değildi. Açıkçası grubun yeteneklilerinden biri ama Hadza için mesele bu değil. Mesele birlikte durmak, birbirinin yanında olmak ve eğlenmek. Bunların üçünü de fazlasıyla yaptılar.
2: Altıncı gün.
0: Sabah oldu ve herkes MKO Bomo kabilesinde dönmemizi beklerken işte o an geliyor. Gonga kız arkadaşının ailesinin onayını kazanmak için yeterince şey yapabildi mi?
3: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu iyi bir adam. Bana hediye getirdi ve beni etkiledi. Hediyelerini birazdan birlikte göreceğiz.
0: Babun yakalamaya çalıştık ama maalesef elimizden kaçtı. Yani babun getiremedik. Gonga biraz çekingenleşti. Belki babun getiremediği için endişeleniyordur. Ama bence bu biraz da herkesin önünde yaşanan mahcubiyetten kaynaklanıyor. Hepsi balı afiyetle yiyor. Bu harika. Gonga'nın getirdiği baldan memnun musunuz?
3: Evet, evet. Bal getirdiğiniz için teşekkür ederiz. Günümüzü güzelleştirdi. Balın tadını fazlasıyla çıkarttık. Gerçekten çok lezzetliydi. Hepimiz çok beğendik.
0: Bu durumda Gonga'nın kızınla şansı var mı?
3: Becerilerini kanıtlamış ve kızım için uygun bir adam. Bir dahaki sefere babun eti getirirse birlikte yer ve kutlarız.
0: Tamam dostum. Balının tadını çıkar. Tebrik ederim. Harika bir gün. Elini sıkmayacağım. Bal içinde kalmış. Büyüklerin dediği gibi. Kolay olan hiçbir şey sahip olmaya değmez. Umarım Gonga bir sonraki babun avında kız arkadaşının elini başarıyla kazanır. Babun yakalasaydık harika olacaktı ama her hava çıktığında babun yakalayamazsın, değil mi?
1: Dinle dostum, bugün onlara bal getirdik. Bir dahaki sefere onlara büyük bir babun getireceğim. Ama o başka bir günün işi. Şu anda herkes eğleniyor. Her şey yolunda dostum. Herkes çok mutlu. Baksana, balı çok seviyorlar.
0: Evet, gerçekten çok mutlular. Belki de kızlarıyla evlenmek için bir adım daha yaklaştım.
1: Her şey yolunda dostum, her şey yolunda.
0: Sana teşekkür etmek istiyorum. Bana zamanını ayırdığın ve sizinle yaşama fırsatı verdiğin için teşekkür ederim.
1: Rica ederim Kel dostum. Çalılıkta seninle vakit geçirmek güzeldi. Yardımın sayesinde şimdi hep birlikte kutlama yapıyoruz. Ve senin çıkarttığın balın bana ileride çok faydası olacak. Buna emin ol.
0: Bu harika. Sarıl bana. Teşekkür ederim. Her şey için bol şans. Bu inanılmaz yolculuk olumlu bir şekilde sona eriyor. Gonga hayallerindeki kızla evlenmeye bir adım daha yaklaştı. Buradaki herkes mutlu. Sanırım hepsi biraz balın etkisi altında. Ama bence bu bile başlı başına güzel bir şey. Son birkaç gün boyunca çok şey öğrendim. Onlara mutlu kabul ediyorlar ve nedenini görebiliyorsunuz. İçlerinde doğuştan gelen bir neşe var. Bunun sade bir yaşam sürmekten kaynaklandığını düşünüyorum. Bunu küçümseyici bir şekilde söylemiyorum. Sürekli böyle topluluklara bakıyorum ve gelecekleri için endişeleniyorum. Ama onlar öyle düşünmüyor. Her şey bugünleriyle ilgili. Önemli olan bugün kendilerini ve çocuklarını nasıl doyuracakları. Bu da mutluluk meselesiyle orantılı bir konu. Bence Hadza halkının gelecekle ilgili hiçbir endişesi yok. Kesinlikle umurlarında değil. Mutlular. Parmaklar çapraz. Umarım Gonga kızı alır. Onunla evleneceğine eminim. Karizmatik bir adam ve bunda Babun Avı'ndaki yeteneğinden çok o muzip gülümsemesi etkili. Ne olursa olsun onun için en iyisini diliyorum. Eminim harika ve mutlu bir hayatı olacaktır.
2: Hepinizi buradan görebiliyorum.
0: Kendini de görebilirsin.
2: Buradan çok güzel görünüyorsunuz.
4: Daha önce hiç kimse bizim için gelmemişti.
2: Bu adam da çok esmer. Gerçekten çok esmer. Buradan kırmızı gözlerini görebiliyorum.
4: Hey! Sadece açım dostum ama yakışıklıyım. Dostum, kel kafan çok parlak.
0: Teşekkür ederim dostum.

0: This place, it stays with me.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaş ayran?
3: Gelsin sütaş ayran.
2: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Haydi gel.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Özel ekipler hız tutkunu gençlerin...
1: Öndeki araç gittikçe hızlanıyor. 103, 108... Lütfen kimliğinizi gösterin.
0: Ve şov severlerin peşinde. Bu herkesin hoşuna gitmeyebilir.
2: Evet. Sırf daha fazla para koparmak için uydurdukları prosedürler.
0: Ama onlar sayesinde yollar daha güvenli.
3: Yanımızdan en az 80 kilometre hızla geçip
1: bu yüzden
3: gitti.
1: Durdurduk zaten. Merhaba polis, duyuyor musunuz?

0: Neumünster'de polis komiseri Niklas ve başkomiser Marco mesaiye başlıyor. Sivil araçlarında kimliklerini gizli tutarak görevdeler. Sakin Neumünster'de bile yollarda epeyce hız tutkunu var.
1: A7'ye çıkıp neler oluyor bir bakalım. Westwind'a geçiyorum.
2: Tamam.
0: Telsiz, olayları takip etmek için önemli bir araç. Görev alanları, popüler bir tatil bölgesi olan Holstein eyaletinin tamamını kapsıyor. Bir karavan az önce otobanda arızalandı. Meslektaşları şu anda olay yerinde ve çekiciyle ilgileniyor. Marco ve Niklas destek için kaza mahalline gidiyor.
3: Oraya başka bir memur gönderiyorlar. Umarım kuzey yönündeki Pelzerhaken çıkışından gideceğini anlamıştır.
1: Pelzerhaken mı?
2: Kuzey yönü. O zaman karavan şurada olmalı, evet. Değil mi?
1: Evet. Bir karavan arızalandı ve emniyete alındı. A1'in o bölümünde emniyet şeridi yok. Bu yüzden yol daralıyor ve durum biraz daha tehlikeli hale geliyor.
0: Bu darlık tehlikeli olup kazalara yol açabilir. En azından henüz burada trafik sıkışıklığı yok.
2: Burada çok sayıda 120 tabelası var. Beyaz bir lüks araç yaklaşıyor. Her şey olabilir. Bir bakalım.
1: Evet, görüyorum. Oradalar.
2: Evet. Buranın emniyet şeridi yok. Bu çok sakıncalı.
1: Öyle. Bu yüzden bu kadar tabela var ya zaten.
0: Meslektaşları sağ şeritteki karavanla tehlikeli bölgeyi çoktan emniyete almışlar. Bu iyi bir şey. Çünkü Marco ve Niklas'ın tüm dikkati şimdi başka bir araca yöneliyor.
2: Lüks araç hızlanıyor. Bir anda almışım.
1: Ben de yol çalışmalarına odaklanmıştım.
2: Can sıkıcı.
1: İkimizin de hala olay yüzünden dikkati dağınıktı. Meslektaşlarımızın ne yaptığını, tam olarak ne olduğunu düşünüyorduk. Birden uzaklarda aracı gördük. Sürücü gaza yüklenmiş olmalıydı.
2: Belki de sadece kısa bir süre hızlanmıştı.
1: A1'deyiz. Fehmarn yönünde gidiyoruz. Azelburga Mühle park alanı yakınındayız. Önümüzde bir araç var ve hızımız 93,5 kilometre. Burada hız sınırı saatte 120 kilometre.
0: Polisler de hızlanıyor ve lüks aracı saatte 170 kilometre hızla takip ediyorlar.
1: Artık hız sınırı kaldırıldı. Araç sürekli hızlanıyor olmalı. Peşindeyiz. Ona durması için sinyal vereceğim.
2: Mavi ışıkları açacağım ki bizi fark etsin.
1: Evet, mavi ışıklar 96,5.
2: Uzunları da yakıp söndürüyorum.
1: Henüz bir tepki yok. Bakalım. Bir saniye, plakası. Evet, şu an okuyabiliyorum. Ona lütfen takip edin tabelasını gösterdim. Erkek sürücü, araçta birkaç kişi var. Bir sonraki kavşakta durup kontrol yapacağız. Kaydı sonlandırıyorum şu an, tamam. Pekala.
2: Az önce tabelalar netti, 120.
1: Aslında kurala uyuyordu. Neden aniden böyle yaptığını bilmiyorum ama.
2: Ben de anlayamadım.
1: Polisin bir şeridi kapatmasının saatte 120 kilometre hız tabelalarına uyulmaması gerektiği anlamına gelmediğini iyi bilmelidir diye düşünüyorum. İşler böyle yürümüyor çünkü.
2: Bu gibi modern araçlarda levha tanıma sistemi var. Yani sürücü iki taraftaki 120 kilometre tabelalarının yanından en az 3 kez bilinçli olarak geçti. Arabam hız sınırının 120 olduğunu gösterdiğinde dalgın olsam ya da yola dikkat etmiyor olsam bile ekranda kocaman bir hatırlatıcı görüyorum ve ben kaçırsam da arabam beni uyarıyor. Dolayısıyla hata yapmam imkansız. Bu sende mi?
1: Evet. İyi günler. Ben Neumünster polisi Hansen. O da meslektaşım Rose. Bu bir trafik kontrolüdür. Ehliyetinizi, ruhsatınızı ve kimliğinizi görebilir miyim lütfen?
0: Büyük sürpriz. Arabanın direksiyonunda arka koltukta iki küçük çocuğu olan bir aile babası oturuyor. Polisler bu duruma akıl sır erdiremiyor. Wiesbaden'de cuma akşamı. Görev kuvveti lideri Florian ve meslektaşı kıdemli polis memuru Stefan şehir merkezinde devriyede. Ancak Stefan görev dışında iki tekerlek üzerinde olmayı tercih ediyor. Geçen hafta sonu Florian'ın elektrikli bisikletini bir tur ödünç aldı.
4: Bunun bisiklet sürmek olmadığını söylüyordun.
1: Evet, birkaç kilometre elektrikli bisiklet sürdük ve gerçekten harikaydı. Yani biraz farklı hissettiriyor. Aslında yeni bir elektrikli bisiklet almayı düşünüyorum.
4: İşte mesele de bu. Sağda bisiklet yolu var ama o yolda sürüyor.
1: Ama o bir yol bisikletçisi.
4: Yolda sürmesine izin var mı peki? Sen de bisikletçisin, biliyorum.
1: Şimdi söyleyecek misin?
4: Evet.
1: Uzaklaşıyor.
4: İkilemde kaldım. Sen de bisikletçisin ve böyle bir şey fark ediyorsun.
1: Hayır.
4: Ben olsam durdururdum. Ya sen?
1: Neden olsun?
4: Neden olmasın? Onu sollayamadım çünkü yoldaydı ve trafik akıyordu. Evet ama sollayamadım çünkü yolda sürüyordu ve karşı yönden trafik akışı vardı.
1: Karşıdan araba geliyordu.
4: Tamam ama sonuç olarak sollayamadım. Bir bisikletçi olarak sence bu normal
1: mi? Kötü değildi. Yani bence pek kötü değildi.
0: İlk kez bu iki ekip arkadaşı bir konuda aynı fikirde değil.
1: Aslında gösterişçiler ve hız tutkunları ile ilgilenen bir kuvvetle çalışmama rağmen kendi arabam yok.
4: Şehirde bile arabam olmadığını hayal edemiyorum. Birkaç yıl şehirde yaşadım. Kışta, yağmurda. İşe bisikletle gitmek mi? Hayır, teşekkür ederim.
1: Alışkanlık meselesi.
0: Ancak bugün hava çok güzel. Bu sadece bisikletçiler için değil, hız tutkunları için de iyi bir haber. Eğlence mekanlarının olduğu bir sokakta polisler daha önce radarlarına takılmış bir aracı fark ediyor.
4: Hemen peşine düşmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir kusur bildirimi düzenlemek istiyorum. 2-3 aydır ön plakası panelin üzerindeyken geziyor. Eğlence mekanının biraz ilerisinde bir araba yanımızdan geçti. Aylardır ön plakası olmadan dolaşıyor. Plaka hep panelin üzerinde duruyor. Ve peşin hüküm vermek istemem ama bunu bilerek yapan çok sayıda hız tutkunu var. Hız kameraları falan olduğunda plaka okunmasın diye özellikle bunu yapıyorlar. Merhaba, araç sizin mi? Şuradaki.
5: Neden?
4: Kontrol etmem gerekiyor. Plakada sorun mu var?
5: Şu plastik klipsler.
4: Peki neden öne takılı değil?
5: Yapışkanlı klipslerden sipariş ettim. Sipariş verdim ama henüz gelmedi. Zaten bir kusur bildirimi almıştım.
4: Ne zamandır yapışkanlı klipsleri bekliyorsun peki?
5: Bir haftadır.
4: Bir hafta mı?
5: Evet.
4: Yani geçen hafta yerindeydi, öyle mi?
5: Evet.
4: Klasik bahaneler. Geçenlerde düştü. Kaza yaptım, kayboldu. Yenisini sipariş edeceğim. Yakında takarım. Hep aynı şeyler söyleniyor. Birinin çıkıp arabam daha güzel görünsün diye takmıyorum. Ya da hız yaparken yakalanmak istemiyorum demesi rahatlatıcı olurdu ama kimse söylemiyor.
0: Bu sürücü yanlış bir şey yapmadığını iddia ediyor. Hatta koşulları suçluyor.
5: Önde olması rahatsız ediyor. Sürekli takırtı yapıyor. Saçmalık resmen. Deri mahvoluyor. Yan döşemeler mahvoluyor. Hepsi çok saçma. Bunu anlayamıyorum.
4: Kimliğinizi ve ehliyetinizi görebilir miyim?
5: Tamam.
4: Çünkü bu araç aylardır bu şekilde geziyor.
5: Aylardır mı?
4: Evet, bu plak aylardır burada öylece duruyor. Bu yüzden size inanmıyorum.
5: Hayır, öyle değil.
4: Yapıştırma mı yoksa mıknatıslı mı?
5: Yapıştırma.
4: Evet, şimdi gördüm. Kusur bildirimi yazacağım.
5: Tamam, sorun değil.
4: Bu araç gibi yere yakın bir araçta size açık konuşayım. Kaza yaptığınızı düşünün. Diyelim ki bir kazaya karıştınız ve olay yerinden kaçtınız. Çarptığınız kişi hiçbir şekilde plakanızı göremeyecek. Ortada plaka yok. Mesela araç bir bisikletliye çarpsa ve olay yerinden uzaklaşsa, kişinin aracı teşhis etmesinin hiçbir yolu olmaz. Kazadan aldığı hasarın tüm yükü mağdurun omuzlarında olur ve hiçbir zaman tazminat da alamaz. Ayrıca araç radara yakalandığında da plaka
5: radardan
4: görünmüyor.
5: Radardan mı bahsediyorsun? Neden?
4: Çünkü içeride yatay duruyor. Gördünüz mü?
5: Doğru, tamam.
4: Size kusur bildirimi vereceğim.
5: Evet, sorun yok.
4: Bir hafta süreniz var.
5: Harika, benim için yeterli.
4: O zamana
5: yeterli
4: kadar takılmazsa ve böyle park etmeye devam ederseniz idareye bildiririz. Tamam mı?
5: Tamam.
4: Güzel.
6: 26'sına kadar vaktiniz var. Yani tam bir hafta, tamam mı?
5: Tamam.
4: Güzel. İyi günler.
5: Size de.
4: Teşekkürler.
0: 7 gün içinde plakanın asıl ait olduğu yerde olması gerekiyor.
4: Bu konuda bir şey yapacağını pek sanmıyorum. Ona bir haftalık kısıtlı bir süre verdik. Aynı sürücü aynı ihlali defalarca işlerse, ki araç sahibi mi değil mi onu da bilmiyoruz, durumu ruhsat dairesine bildirebiliriz. O noktadan sonra kayıt dairesi veya ruhsat dairesi gibi ilgili makamların yasal yetkileri dahilinde uygun işlemi yapmasını ummaktan başka hiçbir çaremiz de kalmıyor.
0: Ancak Florya'nın tahmini yanlış çıktı. Sürücü plakayı düzgün şekilde taktı ve kusur bildirim formunu ofiste onaylattı. 4 gün gecikti ama yaptı. Dortmund, Cuma akşamı. Trafik polisi şehir merkezine bir mobil kontrol noktası kurdu. Başkomiser Pascal ve kıdemli komiser Yannick burada modifiyecileri ve hız tutkunlarını durduruyor. Bu iki memur için arabalar sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku. Bu yüzden başarılı modifikasyonlardan memnuniyet duyuyorlar.
7: Neden olmasın?
8: Tabii öyle ama artık nadir görülür oldu, değil mi?
7: Doğru.
8: Dediğim gibi genellikle düşük süspansiyon, farklı jantlar falan. Bunlar önemli.
7: Şu jantların ne kadar içeride durduğuna baksana bir.
8: Oraya 40 milimetrelik flanş takmış. Öne ve arkaya. Biri çıkıp arabanın 4 tekerleği ve 1 motor olduğunu biliyorum. Sadece A noktasından B noktasına gitmek için kullanıyorum derse eğer, bu işler onun için çok zorlaşır. Gerçekten ilgili olmanız gerekiyor.
0: Kontrol noktasının önünden defalarca geçen bir araç dikkatlerini çekiyor.
8: Az önceki araç değil mi o? Yine geçiyor.
7: Siyah olan mı?
8: Evet. Arabada tehlikeli bir gaz var. Az önceki araç tekrar gelirse eğer, onu görmek istiyorum. Bir konuşmak istiyorum, tamam mı?
7: Kontrol noktasından bir iki kez geçtiler ve en azından yolcu koltuğundaki bir kişinin bu gazı kötü niyetle kullandığını açıkça görebiliyorsunuz. Sürücü hakkında hiçbir fikrim yok, onu görmedim ama bu gaz yanıcı olduğu için tehlikeli bir madde ve özellikle sabitlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde olası bir kazanın sonuçlarını önemli ölçüde ağırlaştırabilir, hatta can güvenliğini tehlikeye atabilir.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
10: Peki kuryelerimden haberi var mı?
11: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bakın,

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin.
3: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
2: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
1: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptan da. 1 kilo ithal muz 99 lira.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: İyi akşamlar. Dortmund Trafik Polisi. Ehliyet, ruhsat ve kimliğinizi görebilir miyim? Herkesin lütfen.
6: Herkesin mi?
5: Evet.
7: İçindeki şüpheli maddeye rağmen araç kontrol noktasından üçüncü kez geçiyor.
5: Gerçekten tuhaf bir durum. Kontrol noktasının önünden geçiyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz ve garip şeyler yapıyorsunuz. İlgi çekmeye çalışıyordunuz. İşte başardınız. Hoş geldiniz. Buyurun.
8: Merhaba.
7: Yolcu tarafındaki ayak boşluğunda sabitlenmemiş iki gaz tüpü duruyor. Ama hepsi bu değil.
5: Burada ne var? Bir tane daha mı var? Öyle olduğuna eminim. İkisini de uzatın lütfen. Hadi bakalım.
8: Yasak mı? Boş bunlar.
5: Diğerini de lütfen.
7: Tüplerin üzerinde araçta sabitlenmeden taşınmaması gerektiği yazıyor.
5: Bunların elinizde olmasıyla veya ne yaptığınızla ilgilenmiyoruz. Biz trafik kuralları ile ilgili.
8: Ben hiçbir şey yapmadım.
5: Bizim derdimiz bunların arabada olması, sizinse problem etmemeniz.
8: Evet ama bir şey yapmadık. Hatta
5: yani
8: kapandı, sıkıca kapattık.
5: O yüzden sizin koyduğunuzu varsayıyorum, doğru mu?
8: Dedim ya, ben bir şey yapmadım. Kapağını
5: kapattık. Az önce dediğimi duydunuz
8: mu? Sıkıca kapattık.
5: Konumuz bu değil dedim, değil mi? Asıl sorun onu emniyetsiz şekilde arabada taşımanız, o kadar. Bu madde vücut fonksiyonları üzerinde doğrudan olumsuz etkileri olan bir gaz. Maruz kalınması durumunda sinir sistemini etkileyerek bayılmaya veya solunum durmasına sebep olabilir. Bu gerçekten tehlikeli. Mesele aslında çok basit. Bir kaza anında bu tür bir gaz tüpü darbe alırsa açılır. Özellikle bu gaz yangın hızlandırıcı bir madde. Olası bir kaza anında araç alev alırsa dışarı çıkmak oldukça zorlaşacaktır. Hepiniz için tehlikeli.
9: Sürücünün sorumluluk alması gerekirdi. Hadi o almadı diyelim, maddeyi arabaya getiren kişi var. Tırnak içinde sorumlu bir kişi gazın düzgünce sabitlendiğinden emin olmalıydı. Ama bunu kimse yapmadı. Kimse.
8: Ben niye ceza kestiğinizi
5: size
8: anlamadım.
5: Size bunları araca getirdiğiniz için, sürücüye de o şekilde araç kullandığı için ceza kesilecek.
6: Ben mi? Benim bununla ne ilgim var?
5: O şekilde dolaştınız.
6: Arabada ne olduğunu nereden bilebilirdim? Bu araç kiralık.
9: Araç kiralık ve siz bu şekilde
8: kirlettiniz. Neden bana böyle bir şey
9: yani
8: yapıyorsunuz?
9: Size ait değil, öyle mi? Bilmemek mazeret sayılmaz sözünü bilir misiniz? Ayrıca arabada bulunduğunu bilmediğinizi söylemeyin. Az önce kontrol noktasından geçtiniz ve en azından bu adamın elinde gaz tüpü olduğunu gördüm. Yani orada olduğunu biliyordunuz. Doğru söylemiyorsunuz.
6: Şimdi ne olacak? Cezası ne kadar?
9: 300 euro.
6: Bana mı?
8: Anlamıyorum.
9: Evet. Ve sana da. Şimdi birbirinize sarılıp gülebilirsiniz.
7: Gençler artık gülmüyor. Ve kontrol henüz bitmiş değil. Sabitlenmemiş tehlikeli maddeler dertleri arasında en küçüğüydü. Neumünster'de başkomiser Marco ve komiser Niklas hız sınırını açıkça aşan bir aracı durdurdu. Memurları asıl şaşırtan şey sürücünün tüm ailesinin yanında olmasıydı.
10: Araca yaklaştığımızda hemen bunun bir aile arabası olduğunu fark ettim. Bir tehlike arz etme olasılığı çok daha düşük olduğu için rahatladım açıkçası. Hız sınırı 120 idi. Daha sonra polis tehlikeli bir bölge nedeniyle yolu tek şeride düşürdü. Siz bundan sonra hızlandınız. Sanırım 170'in biraz üzerinde bir hıza ulaştınız. 170-175 arası. Tolerans payını düşmemiz gerekiyor. Bu yüzden size kesin olarak cezayı söyleyemeyeceğim. Ama ehliyetinizin bir ay süreyle askıya alınma ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Ehliyetinin askıya alınma ihtimalinden bahsettiğim zaman oldukça şaşırdı. Çünkü bu tür yasaklar kişinin düzenini tamamen bozuyor. Özellikle işine arabayla gidip gelen insanlar için bu büyük bir mağduriyet oluşturuyor. Video kaydına tekrar bakıp neyle karşılaşacağınız konusunda daha net bir fikir verebilirim. İsterseniz kendiniz de izleyebilirsiniz. Bu da mümkün. Tamam. Bunu not alıp hemen döneceğim.
7: Memurlar kayıtları inceleyerek sürücüyü nelerin beklediğine dair bir ön değerlendirme yapıyor.
10: Eşinin kendisine 120 km hız sınırını yeni hatırlattığını söyledi. Konuyla ilgili tek dediği şey buydu. Bu durum nispeten sık yaşanıyor. Bazen de tam tersi oluyor. Kadın sürücü koltuğunda oluyor ve erkek ona hatalarını söylüyor. Hem de genellikle polisin önünde. Biri alaycı bir şekilde sana söylemiştim çok hızlı sürüyordun. Veya hep böyle sürer gibi şeyler söylüyor. Bunlar da başımıza geliyor. Oldukça komik bir durum ama maalesef sürücüye bir faydası yok. Sanırım eşi kendisini bu durumdan soyutlamak ve bir nevi ben seni uyarmıştım demek istedi.
11: Beklenmedikti. Hiç beklemiyordum çünkü başta normal bir hızda gidiyordu. Sonra birden gaza yüklendi işte.
7: Memurlar arabanın yolculuğunu videolu araçlarıyla belgeledi. Hızı değerlendirmek için hız sınırının aşıldığını kanıtlayabilecekleri en az 300 metrelik bir mesafeye ihtiyaçları var.
11: Hala evet, arayı kapatıyoruz ama
10: buradan
11: şurada
10: başlayabiliriz. Bu gittiği hıza oldukça yakın bir sonuç verecek. Tabii ortamda yaşanan evet, koşullara bağlı olarak da makul bir tolerans payı bırakmamız gerekebilir. Öyle değil mi?
11: Aslında görünenden biraz düşük çıkacak.
10: Evet.
11: 8 çıkarırsak sanırım yaklaşık 161 olur.
10: Evet.
11: Evet.
10: Benim de ilk tahminim buydu zaten.
11: Katılıyorum, öyle olur. Doğru.
10: Anın heyecanına mı kapıldı yoksa başka bir sebep mi vardı bilmiyorum. Çünkü başta gayet normal sürüyordu. Ayrıca arkada çocuklarınız varken daha fazla dikkatli olmanız gerekir. Bu önemli. Ben her zaman hassas bir kargo taşıdığınızı söylerim. Bu yüzden zarar gelmeyeceğinden emin olmanız gerekir. Her şeyi aldın mı?
11: Evet.
7: Kaydedilen mesafe değerlendirme için yeterli. İlk video analizine göre sürücü hız sınırını saatte 61 kilometreden fazla aşmış.
10: Pekala. Şimdi belgelerinizi size geri veriyorum. Önce şu ikisiyle başlayalım. Sonra da araç ruhsatınız. Buyurun. Kayda tekrar baktık. Aslında saatte 180 kilometreye yakın bir hızla gidiyordunuz. Bu yüzden ilk değerlendirmem kesinlikle bir aylık ehliyet cezası olacak.
12: Muhtemelen 2 ay değil mi? 51 kilometre yaşınca 2 ay oluyor.
10: 61.
12: 61 tamam.
10: Evet 61. Henüz bir şey diyemeyiz. Tamam. Şimdilik bizden bu kadar. Bu noktadan itibaren hız sınırı kalkıyor. İstediğiniz kadar hızlı gidebilirsiniz. Ama lütfen dikkatli olmayı unutmayın. Arkada iki çocuğunuz olduğunu, yani hassas bir kargonuz olduğunu unutmayın.
12: Bu konuda haklısınız. Bir yere yetişmeye çalışıyorduk ama dediğim gibi 120 bölgesine çıktığımızı sandım.
10: Lütfen dikkatli gidin.
12: Eşim söyleyene kadar 120 tabelalarını görmemiştim. Sorun yok yani.
10: Bir anlık dikkatsizlik. Evet, iyi günler dilerim.
12: Size de. Teşekkür ederiz.
7: Sürücü bunun bir dalgınlık olduğunu söylüyor ama böyle bir araçla bu pek mümkün değil.
11: Bu modeldeki zorunlu uyarı fonksiyonları araç her çalıştığında yeniden aktif hale gelir. Bu da sürücünün hız yapmak istediğinde bunların manuel olarak devre dışı bırakması gerektiği anlamına gelir. Böyle durumlarda gerçekten hiç acımıyorum. Bunun dışında bence harika bir güvenlik özelliği. Aşırı hız kazaların başlıca nedeni. Yani araçta bana burada hız sınırı 120 veya burada 80 diye hatırlatan teknik desteğin olması bence harika bir şey.
7: Son video değerlendirmesi ve tüm toleransların düşürülmesinden sonra sürücünün hız sınırını sadece 36 kilometre aştığı belirlendi. Yine de 200 euro para cezası ve ehliyeti değiştiren ceza puanı arabasını daha fazla dinlemesi gerektiğini hatırlatacak.
10: İşimiz bitti.
11: Evet.
10: Yolumuza gidelim.
11: Öyle olsun.
7: Wiesbaden'de bir gece sonra Başkomiser Florian ve Kıdemli Komiser Victoria görevde. Vardiyaları bitmek üzereyken aniden yüksek bir motor sesi duyuyorlar. Suçlu eski model bir araç. Victoria ikinci devriye aracındaki meslektaşları Stefan ve Dominik'ten destek istiyor.
13: Rinkirche yakınlarındaki First Ring üzerindeyiz ama istasyon yönüne gidiyoruz. Az önce oldukça gürültülü bir araç gördük. Şu değil mi?
14: Evet, ikinci sıradaki.
15: Biblior kavşağında pozisyon alıyoruz.
14: Arabada sızıntı var, şu an görebiliyorum.
13: Anlaşıldı, arkasındayız.
7: Araç hız sınırına sadık kalıyor ama kesinlikle çok gürültülü.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
17: Net. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
18: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
19: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
20: Ama bir mucizeye gerek var.
19: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
20: İşte bu Fairy mucizesi.
19: Fairy 30 dakikada mucize.
21: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
22: Abi, ne yapıyoruz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
24: Bu da hala peşimde.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Bakın.
27: Tam da leslik.
28: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
7: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz ne?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Az önce bir araç dikkatimizi çekti. Aracın egzozu oldukça gürültülü. Şu an takipteyiz. Ama bunun sadece bir teknik arıza olduğunu düşünüyorum. Aracın altına bakarsanız bağlantı yerlerinde ve kaynaklarında is izlerini görebilirsiniz. Yani kontrol edeceğiz.
14: Arkasındayız.
13: Ve egzoz sisteminde bir modifikasyon olup olmadığına da bakacağız.
14: Ona kenara çekmesine işaret edeyim mi? İyi akşamlar polis.
15: İyi akşamlar.
14: Trafik kontrolü yapmak istiyoruz. Lütfen sağa çekin. Şu sokağa girin.
16: Saat neredeyse gece 2'ye geliyor. Gecenin bu saatinde yapılan bir trafik kontrolü her zaman hoş karşılanmaz. Başkomiser Pascal ve kıdemli komiser Yannick, Dortmund'da sabitlenmemiş gaz tüpü taşıyan bir aracı durdurmuştu. Bu gaz birileri tarafından kötüye kullanılabilir.
17: Alkol ve madde ile ilgili bir sorum olacaktı. En son ne zaman madde kullandınız?
18: Uzun zaman oldu.
17: Ne kadar oldu peki?
18: Bilmiyorum, herhalde 2-3 yıl kadar oldu.
17: 2-3 yıl önce. Peki, bu işi hızlıca bitirmek için burada gönüllü bir test yapmanızı öneriyorum.
18: Şimdi idrarı yapamam, özellikle bu kadar insanın önünde.
17: İşimiz zor. Bana bir iyilik yapıp önce arabadan çıkar mısınız?
19: Sürücünün araç kullanmaya uygun olduğundan emin olmamız gerekiyor. Uyarıcı bir şeyin ya da herhangi bir maddenin etkisi altında olma ihtimali olan birinin araç kullanmasına izin veremeyiz.
16: Sürücü göz bebeği testinden geçmek zorunda.
17: Lütfen gözlerinizi kapatın ve ellerinizle örtün. Tamamen karanlık olana dek ellerinizi gözlerinizin üzerinde tutun. Ben söylediğimde gözlerinizi açıp burnuma bakın, tamam mı? Pekala, şimdi açın.
18: Donuk ya da tepki vermiyor diyeceksiniz.
17: Evet. Aslında tepki veriyor ama çok büyük. Göz bebeklerin neden bu kadar büyük?
18: Gözlerin büyük.
17: Tabii.
18: Gerçekten.
17: Büyük anne, gözlerin neden bu kadar büyük? Bazı maddelerin kullanımı göz bebeklerinin ışığa tepki vermemesine sebep olur. Göz bebekleri şu an son derece büyük ve normalde ışık tuttuğumuzda daralarak tepki vermesi gerekir. Eğer bu gerçekleşmiyorsa kişinin vücut fonksiyonlarını bozan bir madde etkisinde olduğunun ve göz bebeklerinin olması gerektiğinden daha büyük olduğunun, çok tepki verdiğinin işareti olur bu. Elbette bu kesin bir kanıt değil, başka sebepleri de olabilir. Ancak bunlar bizim dikkat ettiğimiz ipuçları. Göz bebekleri nispeten iyi tepki verdi. Şimdi bir tükürük testi yapacağız. İdrar testi yapamam diyorsa şu aşamada onu buna zorlayamayız. Lütfen bunu alır mısınız? Daha önce yaptınız mı?
18: Dilime.
17: Dil, yanak. Aynen öyle. Her tarafına. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Ağzınızın içini kurcalamam gerekmez. Bu aslında tükürük kullanılarak yapılan hızlı bir tarama testi. Bununla kişinin vücudunda çeşitli yasaklı maddelerin bulunup bulunmadığını test etmekteyiz. Ceplerinizde bir şey varsa lütfen hepsini çıkarın.
18: Hala mı?
17: Evet, hala. Tehlikeli bir şey var mı? Evet, hayır, belki.
18: Anahtarlar, cep telefonu. Boş.
17: Arkası? Burada da mı bir şey yok? Tamam, alabilirsiniz. Test negatif. Sadece kontrol çizgileri var. Olması gereken diğer çizgiler çıkmadı. Yani bir sorun yok.
16: Yine de memurların buradaki işi bitmiş değil. Kimlik kontrolü yaptıklarında gruptaki bazı kişilerin emniyette kayıtları olduğu ortaya çıkıyor.
17: Söylediğim gibi hem sürücü hem de yanındaki kişi gasp, hırsızlık ve yasaklı madde ticareti gibi suçlardan tanınıyorlar.
16: Popüler isimler.
17: Bu yüzden yasal sınırlar dahilinde onları iyi araştırmak en iyisi olacaktır.
16: Memurlar sürücüyle birlikte diğer yolcuları da kontrol etmeye karar veriyor.
19: Bu arkadaşlar polis ekiplerince tanınmayan tipler değildi. Bu yüzden vites yükseltmeye karar verdik ve sonuna kadar gittik. Sıradan bir kontrolde bunu yapamazdık. Normalde yapmayacağımız kadar derin bir arama başlattık.
16: Kıdemli komiser Yanik araçtaki ilk yardım çantasını ve üçgen levhayı görmek istiyor. Bu sayede bagajı da kontrol etme fırsatı buluyor.
17: Şunu açar mısınız? Tamam, kapatın. Evet.
16: Bagajdaki her şey düzenli gibi görünüyor. Şimdi de diğer yolcuların üstü aranıyor.
19: Sizi aramak için uygun bir yer bulalım. Şuraya geçelim lütfen.
16: Bu adam daha önce çeşitli suçlardan hapse girmiş.
19: Arkanızı dönün. Daha önce üzerinizde silahla yakalanmıştınız, öyle değil mi?
16: Başkomiser Pascal burada bir ateşli silah ya da bıçak bulursa sabitlenmemiş gaz tüpü onların en küçük sorunu olur. Wiesbaden'de Argus görev kuvvetinden Florian ve Victoria gürültülü bir aracı durdurmaya çalışıyor. Egzoz sisteminin değiştirilmiş olabileceğinden şüpheleniyorlar.
0: Vicky, size katılalım mı yoksa şimdilik halledebilir misiniz?
14: Buradaysanız bir süre bekleyin. İki kişiler.
0: Görev kuvvetinde küçük ekipler halinde çalışmak, birbirimizin çalışma yöntemlerini, alışkanlıklarını ve yeteneklerini tanımamızı sağlıyor. Ve böylece birbirimizi anlamayı öğreniyoruz. Sonuç olarak kimin nasıl çalıştığını biliyoruz ve ona göre uyum sağlıyoruz. Bu da işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor.
15: Merhaba polis. Aracınız oldukça gürültülü olduğu için sizi durdurduk. Yasa dışı bir modifikasyon yapıp yapmadığınızı kontrol etmek istiyoruz. Ruhsatınızı görebilir miyim lütfen? İki sayfa var, güzel. Kayıtlı sabit gürültü seviyeniz 78 desibel.
20: Tamam.
15: Ama bu gürültünün o sınırda olmasına imkan yok. Yanından bile geçmiyor. Soru şu, bu sistem amatörce mi kurdu yoksa bu egzoz gazının...
20: Hayır.
15: Kendinizi suçlamak zorunda değilsiniz ama egzoz sisteminin altına baktığımda evet kaynak izlerini göreceksiniz. İçi boşaltıldı derseniz.
20: Bakabilirsiniz.
15: Öyle mi?
20: Eğer çok gürültülüyse şeydendir.
15: Nedendir?
20: Eski olduğundan.
15: Eskimekten mi?
20: Evet, egzoz sistemi de eskiyor.
15: Siz az önce...
20: Tüm araçlar gibi. Ayrıca belgelerim olduğunu da söyledim
15: modifiye
20: size.
15: Modifiye edildiğini söylemiştiniz, öyle değil mi?
20: Evet.
15: Ne zaman modifiye ettiniz?
20: Egzoz sistemiyle birlikte bu şekilde satın aldım.
15: Hayır. Kendinizi suçlamak zorunda değilsiniz ama egzoz sisteminin altına baktığımda evet kaynak izlerini göreceksiniz. İçi boşaltıldı derseniz.
20: Bakabilirsiniz.
15: Öyle mi?
20: Eğer çok gürültülüyse şeydendir.
15: Nedendir?
20: Eski olduğundan.
15: Eskimekten mi?
20: Evet. Egzoz sistemi de eskiyor.
15: Siz az önce...
20: Tüm araçlar gibi. Ayrıca belgelerim olduğunu da söyledim.

0: sınırında olmasının imkanı yok. Bu benim tecrübeme dayanan bir tahmin tabii ki. Önce sesin nereden çıktığını ve izin verilen 5 desibellik tolerans aralığında olup olmadığını belirlememiz gerekiyor. Ancak tolerans sınırının dışındaysa veya müdahale edildiğine dair kanıt bulursak aracın ruhsatı iptal edilir. Şimdilik sadece kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için bize yardımcı olmanızı öneririm.
1: Gecenin geç saatine rağmen aracın alt kısmı titizlikle inceleniyor. Bu da sürücüyü oldukça rahatsız ediyor.
2: Bunlar is izleri.
0: Evet, aynen öyle ama...
3: Sadece işlerini yapıyorlar. Birçok kişi problem çıkarıyor ama ben onlardan biri değilim. Sonuçta işlerini yapıyorlar.
1: Güven iyidir. Kontrol daha iyidir.
0: Bir aynam var. Ve şu an susturucunun üst kısmına bakıyorum. Açılıp açılmadığına ve içindeki ses yalıtım malzemesinin çıkarılıp çıkarılmadığını anlamak için herhangi bir kaynak izi var mı diye kontrol ediyorum. Elbette susturucular zamanla yanıp özelliğini yitirebilir. Ama örneğin burada bir sorunumuz var. Bu susturucuların amacı yakıtın yanmasıyla oluşan egzoz gürültüsünü azaltmak ve giderek daha sessiz hale getirerek en sonunda egzoz borusundan sadece ruhsatta kayıtlı olan ses seviyesinin çıkmasını sağlamaktır. Ama denetim sırasında yakaladığımız modifiyeli araçlarda bunu görmek mümkün olmuyor. Ancak susturucular arasında burada olduğu gibi bir sızıntı veya hasar varsa... Gazlar olması gereken yerden önce dışarı çıkar ve bu da gürültüyü arttırmış olur. Crowley, lütfen arka susturucunun onay koduna bakabilir misin? Kodları verdiği belgelerle karşılaştırmamız gerekiyor. Yani parçaların onaylı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. İşte tam şurada. Lütfen bana numarayı oku. E1.
4: Emil 1036477.
0: 6477. Aynı. Buraya gel. Şu soldaki bağlantı yerine bir bak. Buraya kaynak yapılmış olabilir. Görebiliyor musun? Şuna bak. Şu sesi duyuyor musun? Normalde olduğu gibi boş değil ama şu bağlantı, onu görebiliyor musun? Lifte alıp bakmak istiyorum.
2: Olur.
0: Çıkan ses kesinlikle 78 desibelden çok daha yüksek. Tabii ki henüz ölçmediniz bile diyebilirsiniz ama 78 desibel sessizdir. Hatta gerçekten çok sessizdir. Orada kaynak izine benzeyen bir yanık lekesi var ama şu an hiçbir ihtimali eleyemeyiz tabii. Bizimle emniyetin otoparkına kadar gelmeniz gerekecek. Orada aracı lifte kaldıracağız.
3: Buradan ne kadar sürer?
0: Ne kadar sürer? 15 dakika.
3: 15 dakika mı?
1: Polisler izinsiz değişiklik şüphesiyle geç saatte kontrol yaparak aslında sürücüye iyilik yapıyor. Aksi takdirde araç derhal trafikten men edilmek zorunda kalacaktı. Dortmund'da da gece ilerliyor. Polisler bir araçta sabitlenmemiş gaz tüpleri bulmuştu. Ancak kimlik kontrolünden sonra araçtaki erkeklerin hepsinin sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle şimdi silah araması yapılıyor.
5: Üzerinizde bir şey var mı? Evet ya da hayır.
6: Evet, küçük bir bıçağım var.
5: Ellerinizi cebinizden çıkarın.
6: Soldaki fermuarlı cepte. Burada.
5: Burası mı?
6: Evet, doğru.
7: Rutin denetimlerde bir sorun var mı?
6: Küçük bir çakı.
8: Tüm ekiplerin dikkatine.
5: Neden bıçak taşıyorsunuz?
6: Öylesine.
5: Efendim?
6: Elma kesmek için.
8: Evet, adresi yakındaki birimlere gönderdim.
6: Kötü niyetli değil.
8: Şimdi hepsi intikal ediyor.
6: İşimiz bitti mi? Şimdilik.
5: Şimdilik.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: doğru.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli. Tamam,
3: benim yok, ben almayayım.
0: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
0: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu.
9: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
6: Kim var?
5: Kim var?
7: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Elma kesmek için bir bıçak. Başkomiser Weiss buna pek ikna olmuş görünmüyor.
14: Bu şeyin olayı ne?
15: Elma soymak içinmiş.
14: Tek elle kullanılabiliyor mu? Öyle görünmüyor.
15: Hayır, kullanılmaz. İki el lazım.
14: Sabit bir bıçağı olmadığından taşıması yasak.
15: Tamam. Ne olup bittiğinin gayet farkındalar. Ayrıca bizim önlem alma konusunda sınırlı olduğumuzu da biliyorlar. Tepki alabilmek için bizi her zaman kışkırtmaya çalışıyorlar ama sonuçta biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onlar da kiminle uğraştıklarını gayet iyi biliyorlar. Kimlikleri dağıtın. Sizinle dürüst konuşacağım. Bu şey yasal olabilir ama cezaevi geçmişinizden ve onca olaydan sonra hala dersinizi almadıysanız yanınızda böyle şeyler taşımamanız gerektiğini bilmelisiniz. Ama en azından dürüst davrandınız. Teşekkür ederim.
14: Tamam, üzgünüm.
15: Dersinizi aldığınızı düşünüyorum. Sizi bir daha görmek istemiyorum. Gidin.
14: Tüpleri yanınızda götürmek istiyorsanız nasıl sabitleyeceğinizi bulmanız...
16: Zaten oradaydı.
14: Ben koydum demiştiniz.
16: Hayır, ben bir şey koymadım, oradaydı.
14: O halde bir şey söylemeden önce
16: neyi düşüneyim? Konuşmamı bitirmeme bile izin vermiyorsunuz.
14: Az önce size sordum ve ben koydum
16: Almanca
14: dediniz.
16: Almanca çok iyi konuşamıyorum, anlıyor
14: evet,
16: musunuz?
14: İsterseniz yasal yollara
16: bilmiyorum.
14: Başvurup kararı mahkemeye bırakabilirsiniz. Mahkeme bunun dilinizi doğru
16: bilmiyorum.
14: Olup olmadığını belirleyebilir. Her halükarda o tüpler burada kalmıyor. Bir çöp kutusu bulup atın onları.
16: Anlayamıyorum
14: evet,
16: sizi.
14: Bunu yapmanız gerekiyor. Bu şekilde araç süremezsiniz. Ya düzgün sabitleyin ya da o tüplerle yaya devam edin.
17: Tamam, öyleyse tüpü şuraya koysak olur mu acaba?
14: Olmaz, oraya da koyamazsınız.
16: O zaman
14: hayır.
16: Kendim taşıyacağım.
14: Hayır. Evet.
16: Kendim taşıyacağım.
14: Güzel. Bu gece sizi tekrar görmek istemiyoruz. Bütün akşam burada turlamanız hoş değil.
13: Gaz tüpleri düzgün şekilde sabitlenmediği için adam onları yürüyerek eve götürmek zorunda kalıyor.
14: Bu gece tekrar karşılaşmayalım. Güle güle. Tüplerle birlikte gitti değil mi? Harika.
15: Evet, 3 tüp de gitti. Aa, 2 tane miydi?
14: Evet,
15: yanlış saymışım. Tamam, olabilir.
14: İnsanlar bunda ne buluyor anlayamıyorum. Tamam, devam et.
13: Sürücüye 300 euro para cezası ve 1 ceza puanı veriliyor. Yolcuya ise gaz tüplerini araca getirdiği için 500 euro ve 1 ceza puanı yazılıyor. Wiesbaden'de sabah olmak üzere. Varyaları bitmeden hemen önce ekip lideri Başkomiser Florian ve meslektaşı kıdemli komiser Victoria aracı emniyetin liftinde kontrol etmek istiyor. Egzoz sisteminde bir oynama olduğundan şüpheleniyorlar.
0: Ne diyebilirim ki? Saat gecenin ikisi ve gerçekten eve gitmek istiyorum. Sabah 6'da tekrar kalkmam gerekiyor. Eve gitmem sadece 3 dakikamı alırdı. Neyse, olan oldu. Eğer yasal olmayan bir durum varsa da benim haberim yok. Bu benim için de sürpriz.
2: Bizim de amacımız tam olarak bu ihtimali ortadan kaldırmak zaten. Sizi henüz bir şeyle suçlamıyorum ama o kaynak izini gördüm ve sadece...
0: Hayır, anlıyorum. Istiyorum.
2: Basit bir kusur da olabilir. Sadece anlıyorum. Kontrol edeceğiz. Onun için kesinlikle iyi bir durum değildi. Ertesi sabah 6'da kalkması gerekiyordu ve saat zaten 2.30'u geçmişti. Üstelik Wiesbaden'ın diğer ucuna kadar araba kullanması gerekiyordu ama... Sonuçta bu en hafif seçenekti. Alternatif ne olabilirdi? Hala emin olamasaydık aracı çektirmek zorunda kalacaktık. Bu yüzden bu hem onun hem de polis olarak bizim için daha yumuşak bir yaklaşım. Burada aracı lifte alma imkanımız var. Sonuçta biz de insanız. Biz insan olursak başkalarına insan gibi davranabiliriz. Başlayalım mı? Hadi bitirelim şu işi.
0: Hadi yapalım. Evet.
2: O zaman gidelim.
15: Gecenin yarısı olsa bile polis memurları bu lifti kullanabiliyor. Hatta Florian geçen yıl özel bir sınavı geçti ve artık lift kullanım belgesini cebine koydu.
2: Sen garajın anahtarını alsana. Ben de seni burada bırakayım.
6: Burada istediğimiz an kullanabileceğimiz bir liftin olması bizim için gerçekten büyük şans. Bu yöntem işlerimizi inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Her birimde bu imkan yok ama biz sahip olduğumuz için sürücüye böyle bir seçenek sunduk.
2: Yavaş, yavaş. Biz, yani özel ekipler, bu lifti kuralına uygun kullanmak için ciddi bir eğitimden geçiyoruz. Çünkü işimizin kilit noktası bu. Araca herhangi bir zarar vermemek adına bu eğitimi almış olmamız çok kritik. Bazen bir aracı incelemek için hem hızlı hem de masrafsız bir yol bulmamız gerekiyor. Özellikle de geceleri. Tamam, devam et. Biraz daha yavaş. Şimdi devam et. Tamam. Tamam, biraz daha. Böyle kalsın, tamam. Evet. Orada dur.
15: Nokta atışı. Araç lifte kaldırılmak için artık tamamen hazır.
2: Araçta bir müdahale olmadığını tahmin ediyorum. Zaten bu yüzden buradayız. %100 emin olamadığımız için arabayı lifte kaldırmayı teklif ettik. Onlar da kabul ettiler. Yoksa şimdiye kadar ruhsatını çoktan iptal eder, yasal sonuçları da kendisine bildirirdik. Eğer herhangi bir ihlali en başta kabul etseydi, şu an bu incelemeyle uğraşmaz, arabayı da doğrudan bağlamış olurduk.
0: En kötü senaryoda arabayı bağlayacaklar. Ben de eve nasıl döneceğim diye düşüneceğim. Çok fena olurdu benim için. Normalde burada oturmuyorum. Ama buraya Paskalya için geldim. Bavyera'da okuyorum. Salı günü dönmem gerekiyor. Ailem de tatilde. Ve evde başka araba da yok. Bu yüzden bir an önce dönmem gerekiyor.
15: İşte büyük an. Sürücü için risk oldukça büyük.
2: Daha önce de dediğimiz gibi darbe aldığı buradan belli oluyor. Bak, burası resmen yanmış. Görebiliyor musun? Yolun kenarından bakınca kaynak izi gibi duruyordu. O yüzden modifiyeli sanmıştım. Şimdi görebiliyor musun?
0: Zaten pek de düzgün yapılmamış sanırım.
2: Kesinlikle. Ama bu kaynağın baştan sona kesintisiz olduğunu görebilirsin. Güzel. İyi ki gelmişiz buraya. Bak, görüyorsun. Evet. Bu sadece bir hasar. Arkadaşım sana bir kusur bildirim formu yazacak. Bu tamamen araçtaki bir kusur. Bir yere çarpmış, boru bükülmüş, o yüzden çok ses çıkarıyor. Bilerek çekişle vurup sesi arttırmak istediğini sanmıyorum. Yani bu sadece bir arıza gibi görünüyor. Yol kenarından ilk baktığımızda bu alt kısmındaki kaynak izleri gözümüze başka bir sorun varmış gibi görünmüştü. Ancak aracı kaldırıp yakından inceleyince durum netleşti. Hem araç basık olduğu için hem de biz uzaktan baktığımız için sanki sonradan yapılmış bir kaynak izi sandık ama üst tarafta herhangi bir kaynak izi yok. Bu yüzden bunun sadece bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Yani hiçbir kusur yok.
0: Salı günü üniversiteme dönebilecek olmam ve şimdilik yola devam edebilmem büyük bir rahatlık. Tabii ki önce şu bahsettikleri kusurları onarmam gerekiyor.
13: Polis için ve hatta daha da önemlisi sürücü için mutlu son. Yaklaşık yarım saat sonra öğrenci nihayet evine gidebiliyor. Kusurları gidermek için 3 hafta süresi var.
18: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
21: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Damla? Bence
26: çok eğlenceli.
25: Yok, ben almayayım.
27: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
28: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
27: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
29: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi...

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Bugün masaya milyonlarca dolar serilebilir.

0: O.
1: Ne? Olamaz.
0: Şuna bak.
1: Vay canına. Vay canına. Rengi çok güzel. Devamı da gelsin, tamam mı? Aferin.
2: Aferin dostum.
1: Vay, vay canına, vay canına.
0: Bir tane daha mı?
1: Sabırlı ol.
3: İnanılmaz.
1: Hala şahin gibi gözlerim var dostum. İlk masa için gerçekten iyi bir başlangıç beyler. Bu inanılmaz.
4: Ohoho.
1: Bir tane daha mı? Aa Luka, aferin.
0: Harika.
1: Aferin.
0: Aferin çok kardeşim.
3: İyi. Ha şuna bak.
1: Bir tane daha mı?
3: Nasıl kaçırdın Mark?
1: Aa bak bir tane daha var.
3: Öyle mi? Sen de mi buldun ha? Oo.
0: Aa bir tane kırmızı var.
1: Evet altında ya kırmızı
3: evet,
1: çizgi
3: sen
1: var.
3: Sende kırmızı var. Ben de sadece yeşil. Bu sonuncusu.
0: Tamam. Bakalım evet, elimizde evet. Ne var?
3: Büyük parçalar da var.
1: Evet. Daha da iyi oluyor.
3: Neden? Bizden sakladın mı?
1: Bu sabah çukura indim ve... Bakın ne buldum.
0: Oo. Vay canına.
1: Fena değil değil mi?
0: Pastanın çileği gibi öyle değil mi?
5: Çığlıkların elinde tüm renk spektrumunu içeren siyah ve kristal opaller var. İşlenmemiş halde büyük taşlar 2.1 kilogram ağırlığında.
3: Peki ne düşünüyorsunuz?
0: Ah, orada kesinlikle birkaç yüz bin dolar olması gerekiyor.

0: Köpeğin neden ilgilendiğini bilmiyor musunuz? Şurada bir şey var. Adam ve Victor, elimizde bir ipucu var. Bilginiz olsun.
1: Aman tanrım, çok yiyecek var. Ne tür bir yiyecek bu?
2: Kurutulmuş bağırsak.
1: Kurutulmuş bağırsak mı?
2: Evet, koyundan kurutulmuş.
1: İçinde açıkça bazı parçalar var.
3: O zaman birini açıp bakalım.
4: Kokmaya başladı.
3: Kontrol edeyim.
4: Harika.
5: Grans Bevakarna, Sverige'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
6: Çık, dediğimi yap. Hadi.
7: Ben yasak madde arıyorum şu an.
6: Nedir bu?
8: Bilmiyorum.
6: Hadi ama aptal değilim ben. Nedir bu, söyle.
9: İşte başlıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok yasak madde var.
5: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
6: Aa, lanet olsun. Bu şey gözlerimi yaktı.
1: Ne dediniz?
6: Bu şey beni yaktı.
1: Gözünüze mi kaçtı? Aa,
7: nereden geliyorsunuz?
6: Ben buraya havaalanından geliyorum. Evet, havaalanından.
5: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
7: Yani bu bir çeşit ilaç mı?
10: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
7: Tamam.
1: Yani bu bir...
8: Tabut, evet.
1: Hı-hı. Anladım.
6: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
7: Bu kaçakçılık çok ciddi.
11: Neyin yasal olduğuna ben karar veririm.
10: Doğru.
5: Bu İsveç gümrük kontrol ve görevleri İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
6: Acaba onu geri alabilir miyim?
7: Maalesef hayır.
12: Helsinki yönüne gidecek değerli yolcularımız. Lütfen sarı çizginin arkasında sıranızı bekleyin ve yaklaşmayın.
5: Okulların mezuniyet dönemine yaklaşıldığında binlerce parti meraklısı gencin 24 saatliğine de olsa denize açılması gelenek haline gelmiştir.
13: Bugün Vahtaham'ındayız ve bir öğrenci gemisini kontrol ediyoruz. Kalkış salonunda çok sayıda genç var. Yasak madde bulmak için buradayız. Ne yazık ki gençlerin gemilerde parti yaparken yasak madde getirmesi oldukça yaygın. Gençlerin mezuniyetlerini kutlamaları gereken zamanlarda gemide bulundukları süre içinde kavga, tecavüz ve diğer başka kötü olayların yaşanmasını önlemek için öğrenci gemilerini yakından takip etmeye çalışıyoruz.
12: Güzel. Yürümeye devam edin.
13: Tek tek.
12: Tamam.
13: Yürümeye devam edin.
0: Bu gezi 2000 öğrenci için ve bu akış sırasında insanları seçmek oldukça zor oluyor. Bu yüzden harika bir yardımcı olan bir köpek getirdik.
13: Merhaba, beyan edilecek bir şey var mı?
7: Hayır.
13: Peki, bizimle gelin lütfen.
7: Tamam.
13: Köpek neden sizinle ilgilendi?
7: Hiçbir fikrim yok.
13: Öyle mi? Peki son zamanlarda yasak madde kullandınız mı? Yasak madde bulamayacak mıyım?
7: Hayır.
13: Harika. Köpek uyardı. Kontrol etmem gerek.
7: Anlıyorum.
13: Yanınızda hiçbir şey taşıyamazsınız.
7: Anlıyorum.
5: Mimmi kontrolünü yaparken köpek Casper kalkış salonunda başka bir genç adama yönelik olarak uyarı işareti verdi.
0: Ceplerinizi tamamen boşaltabilirsiniz. Köpeğin neden sizinle ilgilendiğini bilmiyor musunuz? İdrar örneği alırsak pozitif bir sonuç görür müyüz peki?
7: Muhtemelen.
0: Kimyasal mı yoksa...
7: Evet, daha önce tüttürdüm.
0: Ne zaman içtiniz peki?
7: Tam hatırlamıyorum.
0: Tam hatırlamıyor musunuz? Kollarını uzat, bir bakayım. Biraz gergin olduğunu hissediyorum. Çantasında yasak madde olup olmadığını soruyorum ve bana sanmıyorum diyor. Bu da ondan şüphelenmem için yeterli. 27. çıkış için bir kişiye daha ihtiyacımız var.
14: Benimle içeri gelir misiniz?
5: Adam onu yüzeysel bir vücut kontrolü için içeri alıyor ve Teres bagajını arıyor.
0: Şurada bir şey var. Çantanın astarının altında bir oyun hamuru kabı görüyorum. Oldukça kötü kokuyor, bu yüzden... Bir öğrencinin oyun hamurunu öğrenci gezisine oynamak için getirmiş olması pek olası değil. Köpeğin kokuyu fark etmemesi için saklamaya çalıştığını anlıyorum. Çünkü her türlü yasak madde farklı kokar. Yasak madde gibi kokuyor.
5: Landwetter'e İstanbul'dan gelen bir uçak iniş yaptı. Lars Erik ve AC'yi bir yolcuyu incelemek için içeri aldılar.
15: Arkadaşınız için mi?
16: Evet.
15: Bu da altın değil mi? Altın gibi görünüyor. Altın değil mi?
16: Hayır, altın değil.
15: Öyleyse nedir?
5: Adamın bagajında mali açıdan çok değerli mücevherler buldular.
13: Bunlara ne kadar harcadınız?
16: Yaklaşık 4000-5000 kadar.
13: Ah.
15: Bu altın değil mi?
16: Evet, altın. Onu torunum için aldım.
15: Bu 4-5 binden fazla eder. Kontrol etmemiz gerek.
16: Bu altın.
13: Peki fiyatı ne kadardı?
16: İsveç'te yaklaşık 700.
13: Orada çok şey almış. Özellikle de mücevher. Altın olduğunu söylüyor ve biliyorsunuz ki altın çok pahalıdır. Bunu beyan etmeli çünkü çok değerli. Avrupa Birliği dışından gelirken en fazla 4700 kron değerinde eşya getirebileceğinizi biliyor musunuz? Bu 4700 krondan fazla değil mi?
16: Hayır, hayır. Daha fazla değil.
13: Bence bu getirdikleriniz çok daha değerli. Aldığınız bütün eşyaların toplam maliyeti 4700 krondan fazla değil miydi?
16: Belki 4000 bile değil. Çünkü 4000 orada çok para.
13: Öyle mi?
16: Evet, çok para.
13: Bu sefer gerçekten söylemek çok zor. Değerli taşlar altın ve gümüş var. Kaplama mı yoksa gerçek mi olduğunu bilmiyorsunuz. Gerçekten çok zor. Ağırlığını belirlemeye çalışıyorsunuz. Ama adamın getirdiği her şey kaplama olan ağır metaller de olabilir. Buradakilerin tamamının değerinin 4700 krondan fazla olduğunu hissediyorum. Çok fazla mücevher var.
16: Bunları alabilir miyim?
13: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
16: Neden? Biraz anlayışlı olun.
5: Öresund köprüsünde Danimarka'dan birçok araba geliyor. Niklas seçim noktasında görevli ve bir minibüs şoförüyle konuştuktan sonra ondan şüphelenmeye başladı. Onu Lars'a doğru yönlendiriyor.
17: Merhaba.
18: Merhaba.
17: Merhaba.
18: Kontrol mü yapıyorsunuz?
17: Evet, öyle. Öyle. İşte meslektaşım da geliyor.
18: Ama
17: 4 gündür Almanya'da olduklarını söylüyorlar ve bu kulağa güzel geliyor. Merhaba. Ama sorun düğün partileri için yanlarına biraz fazla içecek almış olmaları. Büyük bir parti mi olacak?
18: Evet.
17: Kaç misafirimiz var?
18: En az 60 civarında.
17: Son alışveriş gezisi ne zamandı?
18: Geçen yıl yaz ortası bayramdan önce.
17: Pekala. Partiyi nerede yapacaksınız?
18: Folkesus'ta.
17: Tamam. Rezervasyon yaptırdınız mı?
18: Hayır. Bu kadar erken rezervasyona gerek yok.
17: Peki ne zaman olacak?
18: Paskalya'dan sonra olacak, hava düzelince.
17: Davetiyeleri gönderdiniz mi?
18: Hayır, hayır, göndermedik.
17: Pekala. Arka tarafı açın lütfen.
18: Tabii.
17: Adamın söylediğine göre yakın zamanda evlenmişler ve bu doğru. Bize yakın zamanda evlendiklerini gösteren bir form veriyor. Ve şimdi ülkemize geldikten sonra bir düğün partisi düzenleyeceklermiş. O yüzden yanlarında çok fazla içecek var. Partiyi Paskalya'dan hemen sonra mı yapıyorsunuz?
18: Evet, hemen sonra sayılır.
17: Oldukça yakında.
18: Biliyorum, evet.
17: Ama davetiye gönderilmedi mi?
18: Bunu internet üzerinden hızlıca yapabilirsiniz.
17: Evet, doğru.
18: Evet.
17: Arabanın önüne geçer misiniz lütfen? Ben buraya bir göz atayım.
18: Olur.
17: Çok fazla içecek var. Diyelim ki partide 60 misafir var ve 60'ı da içer mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Ve 60 kişi ne kadar tüketir emin değilim. En fazla 10 kasa olabilir. Bu miktarı ilk kez görmüyorum ve bir düğün partisi mazeretini de ilk kez duymuyorum. Bu durumda sanki bilemiyorum, düğün için olduğunu sanmıyorum işte. Mantıklı görünmüyor. Yani bana kalırsa bu içecekler pek de parti için falan değil. Bunun için fazla kasa var. Buraya gelebilir misiniz? Arabayı içeri alacağız.
19: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
20: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmzalı taza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
21: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
22: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
21: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Aa! Abi, ne yapıyoruz şu an?
25: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
26: İkisi birlikte çok iyi.
27: Tıpkı bizim gibi.
28: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
4: hesap basit. Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Stockholm'deki Vartahamen'de 2000 öğrenci bir yolcu gemisine binmeyi bekliyor.
1: Merhaba, bildireceğiniz bir şey var mı?
2: Hayır.
1: Hayır mı? Benimle gelin lütfen.
0: Ve Teres, katılımcılardan birinin çantasına sakladığı folyoya sarılı bir paket buldu.
3: Burada bir şey var. Yasak madde gibi kokuyor. Bilginize, çantada bir miktar yasak madde var. Birkaç gram. Bu yüzden kille birlikte gelmiş. Kokuyu gizlemek için parfüm sıkmış gibi görünüyor. Ona bir şeyler bulduğumuzu söylediniz mi?
2: Evet.
3: Ne dedi?
2: Çantayı kendisinin hazırladığını söyledi ama neden orada olduğunu bilmiyor.
3: Bu hikayeyi duymaya alışkınız. İnsanların itiraf etmesi sık rastlanan bir durum değildir. Çantayı ben hazırladım ama bunun hakkında hiçbir fikrim yok diyerek savunurlar. Şuraya koyalım. 3.6 gram. Bilginiz olsun, polise haber vermeli miyiz bilmiyorum ama bu adamda 3.6 gram yasak madde bulduk. Bu seferki madde için polisle çalışıyoruz. Polisin suçlama yapacağı konusunda anlaştık. Bu yüzden bunu polise devrediyoruz. Ve bu sefer bu adam için bir gemi eğlencesi olmayacak.
0: Casper bazı gençler için uyarı vermeye devam ediyor ve hepsi kontrol ediliyor. Son yolcu da nihayet gemiye binebiliyor.
4: Yasak madde ile ilgili bir şey var mı?
5: Hayır.
2: Güzel.
3: Güzel, hoşça kalın.
1: Çok fazla kargaşa vardı.
3: Gerçekten de öyleydi. Eğlenceliydi. Köpeğin ilgisini çeken birçok insan vardı ama yanlarında hiçbir şey taşımıyorlardı. Muhtemelen daha önce içmişlerdi veya çantalarında daha önce bir şeyler vardı.
1: Dışarı çıkıp bırakılan şeyleri arayacağız. Sonrasında genellikle birinin yasak madde bırakıp bırakmadığını kontrol ederiz. Köpeğimiz olduğunda insanlar korkup bunları çöpe bırakabiliyorlar. Bazen çok fazla şey buluyoruz. Seyahatin türüne bağlı olarak tabii. Birileri önceden bir şeyler içmiş. Bugün çok fazla bırakılan şey yok. Bugün de böyle bitti.
6: Çok fazla mücevher var.
7: Bunları alabilir miyim?
6: Hayır, çünkü bunları sizden alabiliriz.
7: Neden? Biraz anlayışlı olun.
0: Landvetter'de bir adamın çantasında değerli mücevherler bulundu. Mücevherlerin değerinin belirlenmesi gerekiyor. Ve eğer 4700 krondan fazla değer biçilirse, kanunlar gereği hepsine el konulacak.
6: Gitmeden önce getirdiğiniz mücevherlerin ne kadar değerli olduğunu bulmalıyız.
8: Eğer satın aldığınız fiyatları bize açıklarsanız...
7: Fiyatın 6.7 milyon olduğu yazıyor.
8: 6 milyon mu?
7: Evet, evet. 6 milyon.
8: Toplamı bu mu?
7: Evet, evet. Toplamı bu.
8: İran riyali mi?
7: Riyal, evet, evet.
8: Bunlar içinde aynı mı?
7: Evet, 28.9 milyon.
8: 28 milyon?
7: Evet, 28 milyon riyal.
6: O para biriminde milyonlar tutuyor. Bu yüzden toplam değeri anlamak gerçekten çok zor. Ama Stefan ondan her şeyin değerini listelemesini istedi. Ve yaklaşık 9500 kron çıktı. Hey bayım, mücevherleri sizden alacağız. Tamam mı?
7: Neden?
6: Makbuzlar 9000 krondan fazla tutuyor. Bize söylediğiniz bu. Bu getirmenize izin verilenin neredeyse iki katı.
7: Bir ay boyunca orada yemek yemek ve yaşamak zorunda kaldım.
6: Ama makbuzları gösterdiniz. Toplam 9700 kron tuttu. 4700 kron değerinde eşya getirebilirsiniz. Ama siz daha fazla şey getirdiniz. Yani mücevherler için bunu ödediniz.
7: Mücevherleri ben almadım. Neredeyse %70'i bana hediye edildi. Benim bir suçum yok.
6: Evet ama bunun bir önemi yok.
7: Diğerleri...
8: Anlıyoruz ama siz...
7: Bakın tamam. Ben almadım.
6: Önemli değil.
7: Lütfen.
8: Sizi anlıyoruz. Ancak Avrupa Birliği dışından seyahat ederken ve sınırdan geçerken kural bu. Hediye olmaları önemli değil. Değeri 4700 kronun üzerinde. O zaman bu yoldan gidip eşyanızı beyan etmeniz gerekiyor. İnternet sitemizde de böyle yazıyor. Ne olacak biliyor musunuz? Eşyanıza el koyacağız. İç kontrol bölümümüzde gümrük vergilerini ve KDV'yi ödeyeceksiniz. Yapmanız gereken işlem bu beyefendi.
0: Gümrük görevlilerinin işi sadece çantaları aramak ve yasa dışı eşyayı bulmak değil. Mesai sırasında ayrıca birçok belge ve evrak işi düzenlemeleri gerekiyor.
8: Yazmaya başlayayım mı?
6: Evet.
0: Bu durumda incelenmesi gereken 23 parça mücevher var. Bunlar belgelenecek, ayrı torbalara konulacak ve değer biçilmesi için gönderilecek.
8: Bitmiş olanları buraya koyacağım. Lanet olsun, çok fazla var.
6: Bu uzun sürdü ama doğru yapmamız önemli. Eşyaların değeri yüksekse konuyu devralacak kişiler için her şeyin en doğru şekilde listelenmesi çok önemli. Ve bu çok zaman alıyor. Herhangi bir hatanın bundan sonraki süreci olumsuz etkilemesini istemiyoruz. İşte bu telefon numarası.
5: Tamam.
6: Onları aradığınızda bu numarayı verin, olur mu?
5: Hı hı.
6: Tamam mı? Güzel. Hı hı. Uzun sürdüğü için özür dilerim. Adamın ayrılmaktan mutlu olduğunu düşünüyorum. İç çekip yorgun olmasına rağmen oldukça sabırlıydı. Ayrılırken keyfinin yerinde olduğu belli oluyordu.
5: Hoşça kalın.
6: Güle güle.
8: Bu biraz kaotik oldu.
6: Ah, çok terledim. Tüm bu yazma işinden çok yorgun düştüm ama birlikte iyi iş çıkardık. Aferin bize.

0: Malmö'deki posta terminalinde Mika ve Stefan bir süre mola verdikten sonra işlerine geri döndüler.
1: İşte meslektaşımızın bizim için seçtiği bir şey burada.
2: Bunda ne yazıyor?
1: Şeker. Çikolatalı şeker.
2: Çikolatalı şeker mi? Köpek eğitmenimiz ve köpek bu arabada bir yere ilgi gösterdi. Ve bu iyi bir aday, organik bir şey. Şeker olarak beyan edilmiş ama bu şey içinde THC olan şeker de olabilir. Ve bunu bu görüntüden belirlememize kesinlikle imkan yok. Bu yüzden açmam gerekiyor.
0: THC yasak maddedeki uyarıcıdır ve son birkaç yıldır yasak maddeli şeker ele geçirme vakaları arttı.
2: Eğer bu doğruysa anne bunu çocuğuna göndermiş olmalı.
1: Öyle
2: sevgiler,
1: mi?
2: Sevgiler anne.
1: Bu bir kılıf.
2: Kılıf mı? Olabilir. Bu Paskalya şekerine benziyor. Yine de bakalım. Bunlar iğrenç.
1: Bes ettim mi? Sanki ben olsam bunu asla göndermezdim.
2: Mali konularda çok bilinçli davranıyorsun.
1: Cimri miyim?
2: Evet.
0: Bu pakette yasa dışı bir şey yok. Bu yüzden Mika ve Stefan köpeğin işaret ettiği paketi bulmak için aramaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
2: Alo, nasılsınız?
0: Sonra Mika aniden beklenmedik bir telefon alıyor.
2: Evet, anlaşıldı. Peki ne kadar? Patronum yasak madde olduğunu düşündükleri önemli miktarda madde bulduklarını söylüyor. Emin değiller. Paketlerin hepsinin aynı ülkeden gönderildiğini ve hepsinin birbirine tıpatıp benzediğini ancak hepsinin farklı alıcılara ait adreslere gittiğini söylüyorlar. Bu da bunun gerçekten önemli bir şey olabileceği şüphesini arttırıyor. Hadi toparlanalım.
1: Bilgisayarı kapatıyorum.
2: Bilgisayar ve benzeri şeyleri kullanarak çok fazla araştırma yeteneğimizin olmadığı bir terminaldeyiz. Müdürümle durumu görüşüyoruz. Oraya gidip paketleri toplamaya ve sonra onları Malmö'deki başka bir yere götürmeye karar veriyoruz. Bunlarla ilgili sonuca orada karar vereceğiz.
1: Bakalım ne bulmuşuz. Başlayalım. Hepsini getirin.
2: Paketleri röntgenle incelerken genel bir görünümüne bakıyoruz. Ekranda bir çeşit ahşap çerçeveye ait oldukça belirsiz bir görüntü görüyorum. Ve içlerinde açıkça ayrı parçalar var. Bu dikkatimizi çekiyor.
1: Şimdi ne yapacağız Mika?
2: Hepimiz birer tane alalım. Sonra onları açacağız ve içlerine bakacağız.
1: Evet.
2: Başka türlü bilmemiz imkansız.
1: Ahşap mı yoksa sadece karton mu? Sanki resim çerçevesi gibi görünüyor. Resim çerçeveleri.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Partiyi nerede yapacaksınız?
6: Folkesus'ta.
5: Pekala, rezervasyon yaptırdınız mı?
6: Yaptırmadık.
5: Düğünde 60 misafir için 120 kasa almışlar. Bu mantıklı görünmüyor. Buraya gelebilir misiniz lütfen? Bu arabayı içeri alıyoruz.
7: Öresund Köprüsü'nde Niklas ve meslektaşları düğün partisi için satın aldıklarını iddia ettikleri içecek dolu bir arabayla gelen bir çifti durdurup sorguladı.
8: Ne kadar varmış?
5: 120 kasa içecek var.
8: Düğün için mi?
5: Evet, 60 kişi için. Garajda kontrol edeceğiz, içeri girelim. Ben arabayı süreyim. Tam olarak ne getirdiğini kontrol etmeliyiz. Çünkü çok fazla var.
6: Biliyorum ama bir yıl dayanması gerekiyor.
5: Evet, evet.
6: Size fişleri gösterebilirim.
5: Hayır, hayır, gerek yok. Hesaplama yapabiliyorum.
9: Benimle gelin.
6: Geliyorum.
8: Onu 2018'den beri mi tanıyorsunuz?
10: Evet.
8: Ve henüz bir düğün tarihiniz yok mu?
10: Henüz yok.
8: Henüz yok.
10: Evet, ama biz zaten evliyiz.
8: Evli misiniz?
10: Evet, zaten evlendim ama düğün yapmadık.
8: Tamam.
5: Lars, eğer bir düğün partisi veriyor olsaydın ve bu önümüzdeki 2 hafta içinde olacaksa, davetiyeleri çoktan göndermiş olur muydun? Yoksa bir hafta öncesine kadar bekleyip internetten mi paylaşırdım?
9: Sanırım o kadar beklemezdim. Muhtemelen aylar önce göndermiş olurdum. Evet, kesinlikle.
5: Öyle değil mi?
9: Evet, gelmelerini istiyorsan erken yollarsın.
5: Evet, doğru.
9: Gelmelerini istemiyorsanız bu kadar çok içeceğe ihtiyacınız yoktur.
5: Doğru. Suzi, dün bir nişan partisindeydin. 120 kasa içecek tükettiniz mi?
8: Hayır, ama geçen yaz bir mezuniyet partim vardı. 120 kişiydik,
5: evet.
8: Ve 5 kasa kadar içecek almıştım. Sanırım 3 kasam kaldı. 2 kasa içecek, biraz da elma şırası tüketmiştik.
5: Kaç kişiydiniz?
8: 120 kişiydik. Hı? Ama yarısı araba kullanıyordu.
5: Bu 60 kişi için ve hepsi de çok iyi içermiş.
9: Gerçek bir partiye hiç gitmemişsin.
5: Hayır, hiç gitmedim. Gümrükte çalışmanın tehlikesi, miktarlar konusunda duyarsızlaşmanızdır. Bazen makul miktarın ne kadar olduğunu düşünmeniz gerekir. Kendim gitseydim ne olurdu gibi. Kendileri için alışveriş yapan birçok sıradan insan görüyoruz. Ve bunlar çok büyük miktarlar değil. Bunun kişisel kullanım için olması neredeyse imkansız. Eminim bazı insanlar çok fazla içtiklerini söyleyecektir. Ama 120 kasa içecek ve partiye sadece 60 kişi katılacak. Bu bence çok da iyi bir açıklama değil. Şimdiden neredeyse 2 palete ulaştık. Bu bir içecek dükkanının bir haftada sattığı miktara eşit. Bilemiyorum. Neredeyse küçük bir içecek dükkanı.
9: Bir içecek dükkanı. Daha fazlasını satıyorum.
5: Burada çok fazla.
7: İçecek miktarı hesaplanırken Patrick ve Glenn çiftle daha fazla konuşuyorlar.
5: Konuştuğunuzda sana ne söyledi?
11: Düğün partisi vereceğini söyledi ve ayrıca Paskalya, yaz ortası bayramı gibi bir şey içinmiş.
5: Parti ne zamanmış?
11: Paskalya'dan sonra dedi.
5: Öyle mi?
11: Bakalım kadın ne diyecek.
12: Yaz aylarında bir düğün partisi vereceklerini söylüyor ama henüz bir tarih belirlememişler.
5: Pekala, bana Paskalya'dan sonra olacağını söyledi.
12: Hayır, yaz aylarında olacağını ve henüz bir tarih belirlemediklerini,
5: evet,
12: söyledi. Muhtemelen partiyi evde düzenleyecekler. Yani
5: kadının anlattığı erkeğin anlattığıyla uyuşmuyor. Kadın düğün partisi vereceklerini söylüyor. Bu sorun değil. Aynı hikayeyi anlatıyorlar. Ama yaz aylarında olacağını söylüyor. Planlamaları arasında aylar kadar fark var ve bu hiç de onların lehine değil.
8: Tamam, her şeyi taradık mı?
9: Evet, yani.
8: O zaman ben bitireyim.
5: İçecek konusunda en yakın tahmini kimin yapacağını görelim mi? Tahmin edemezseniz biliyorsunuz. Kaç litre?
9: Litre mi?
5: Lars?
9: Sanırım toplamda 200 litre kadar.
5: 200 litre mi? 950.24 diye tahmin
8: Hayır,
5: ediyorum.
8: Hayır, gizlice baktım.
9: Aa, şuna bak, hile yapıyor.
5: Ne kadardı? Evet.
8: 960.3 litre.
5: Aa, bu hadi yine de çok büyük bir miktar. Bu neredeyse 1000 litreden fazla içecek demek. 60 misafir için çok büyük bir miktar olduğu kesin. Tüm içeceğe el koyacağız. Tek bir damlasıyla bile buradan çıkamayacak maalesef. Bu doğrudan el konulan eşyalar depomuza gidecek. Binlerce palet var. Sonra da biyoyakıt yapılacak.
0: Çok iyi.
5: Çevreyi düşünüyoruz.
9: Bakalım bu taşıyacak mı? Hazır mısınız?
5: İşte bu kadar. Bitti. Harika. Glenn, tebrikler. Buradan 950 litre çıktı. İzin verilen miktar sadece 110 litre. Binanın etrafından dolaşıp öne geçin lütfen.
7: Çift gümrükten boş bir bagaj bölmesiyle ayrılmak zorunda kaldı. Ve 9000 kron fakirleşti.
5: Evet. El koyacağız dediğimde şaka mı yapıyorsun dedi. Hayır hayır, henüz 1 Nisan değil.
12: Ama bayağı yakında. Yani evet, buna ihtiyacımız var dedi.

0: Arlanda'da her gün binlerce yolcu Adam ve meslektaşlarının önünden geçiyor. Ve kimleri kontrol edeceğinizi seçmek için iyi içgüdülere ihtiyacınız var.
1: Nereden geliyorsunuz?
2: Dubai.
1: İsveç'te bulunma amacınız nedir?
2: Burada yaşıyorum.
1: Dilimizi biliyor musunuz?
2: Biraz.
1: Tamam. Bagajınıza bakacağım.
2: Olur.
1: Bir günde kontrol ettiğimiz yolcu sayısı duruma bağlı olarak çok değişebilir. Belki 20-30 kişiyi kontrol ediyoruz. Bu süreçte çantaları açıp her şeyi inceliyoruz. Çoğu durumda sadece sohbet ediyoruz veya bagajı inceliyoruz ve bizim için ilgi çekici olmadığını anlıyoruz. Bu normal bir iş gününde 100-200 kişiye kadar çıkabilir. Gerçekten de ilgisiz bagajlar. Bagajın içinde ne olduğunu açıkça görebilirsiniz. Kıyafetleriniz ve bir şişe içecek var. Çantada garip bir şey yok. Her şey yolunda görünüyor. Bundan çok memnun oldum. Evet, teşekkür ederim.
0: Bu arada Terez bir yolcuyu durduruyor ve bagajında daha yakından incelemek isteyeceği bazı eşyalar olduğunu söylüyor.
3: Bu yolcu yanında yiyecek getirdiğini söylüyor ve biraz ilgi çekici görünüyor. Getirdiklerini daha yakından kontrol etmek istiyorum. İlk çantasında konserve kutuları var. Çantanızı tezgaha koyalım. Getirdiklerinizi kontrol etmek istiyorum. Röntgen görüntüsünde çok miktarda organik madde görüyorum. Bir çeşit sebze, meyve, et olduğunu gösteriyor. Bir şey var değil mi? Bir şey vardı, gördüm.
4: Bu mu?
3: Onun gibi. Bu hiçbir şey değil.
4: Ha, anladım.
3: Ama birkaç konserve kutunuz
4: tamam,
3: vardı.
4: Tamam, burada.
3: Burada mı? Tamam, bunu incelemeye başlayacağım.
4: Sabun.
3: Yanınıza çok şey mi aldınız?
4: Evet, hediyeler tamam. Var.
3: Tamam. Bu bir hatıra eşyası mı?
4: Evet.
3: İşte bir kutu. Bu da nedir?
4: Sabun.
3: Sabun mu? Güzel kokuyor. Buradaki kutuların içinde ne var?
4: Bazı ilaçlar var.
3: İlaçlar mı?
4: Ve peeling malzemesi.
3: Tamam. Bu bal mı?
4: Evet, bal.
3: Ve bu da?
4: Bu acı sos.
3: Acı sos mu?
4: Evet.
3: Kokudan anlıyorum. Bunlarda atıştırmalık mı var?
4: Evet, öyle.
3: Ve burada da birkaç kutu var. El dezenfektanı değil mi? Bunları buradan alamaz mıydınız?
4: Hayır, buradan alamazsınız.
3: Burada ilaç var mı?
4: Evet.
3: Bazı bitkisel ilaçlar, öyle mi?
4: Evet, öyle.
3: Bavulunda kaç fazla eşya var? Atıştırmalıklar ve kurutulmuş yiyecekler, bitkisel ilaçları var. Ayrıca teneke kutu sabunu da var. Ev yapımı bir sabun. Ve bu da bir ne? Bunu anlayamadım. Bu ne?
4: İnek ayakları.
3: Et mi bu?
4: Evet, inek ayakları.
3: Ne dediniz?
4: İnek ayakları.
3: İnek ayakları.
4: Evet.
3: Son çantada naylon bir poşet vardı ve içinde bir çeşit et olduğunu görebiliyordum. Poşette etin kanı vardı. Bunu buraya getiremezsiniz. İçinde et var.
4: Bu
3: yasak.
4: Bu yasak mı?
3: Evet, bunu getirmek yasak.
4: Tamam.
3: Yani bunlar inek ayakları mı?
4: Evet.
3: Evet, burada toynaklar var.
5: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi.
0: O anların dondurması Oando.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Her yerde viral olan o

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kontrol etmek ister misin?
1: Bebek arabalı adam ve kadın. Onlar en son gelenler.
0: Anladım, tamam. Adam geliş salonuna gidip bir göz atmış. Türkiye'den gelen uçaktan arkada kalan bir aile olduğunu fark etmiş. Bu yüzden de aramızda konuşup filtreden geçerken bu aileyi seçmeye karar verdik. Çantalarınızı kontrol etmek istiyorum. Benimle şu tarafa doğru gelebilir misiniz? Sadece kıyafet ve eşya mı?
2: Evet.
0: Tamam, ne kadar süre yoktunuz?
2: Bir aydır.
0: Bir ay mı? Aman tanrım. Burada çok fazla, çok fazla yiyecek var. Evet. Hı? Bu ne acaba?
1: Burada bir şey yok. Yere koyacağım. 27.
0: Bu nedir?
2: Bu da yiyecek. Arap yemeği.
0: Çantayı açtığımda hoş olmayan bir koku vardı.

0: Evet. Aa, ne tür bir yiyecek?
1: Kurutulmuş bağırsak.
0: Kurutulmuş bağırsak mı?
1: Evet. Kurutulmuş.
0: Evet. Kurutulmuş bağırsaklar hayvansal ürünlerdir.
1: Hayır, et değil.
0: Bu bir koyundan geliyor.
1: Ama biz bunu et olarak kabul etmiyoruz.
0: Ama hayvandan geliyor. O zaman İsveç'e getiremezsiniz.
1: Hayır, et değil.
0: Hayvansal bir ürün. Bu bir koyundan geliyor. Ve bu yüzden de et olarak sayılıyor. Sebzeler, meyveler ve süt ürünleri için de aynı şey geçerli. Peynir veya benzeri bir şeyiniz varsa onu buraya getiremezsiniz. Üzgünüm.
1: Sebzeler de mi?
0: Aa, evet, doğru. Eğer taze sebzeleriniz de varsa.
1: Çok lezzetli.
0: Anlıyorum. Üzücü bir durum.
1: Ama bilmiyorum. Yani meyve neden?
0: Hayır, getiremezsiniz.
1: Ağlamak istiyorum.
2: Bu peynir mi?
1: Evet.
0: Tanrım. Şuraya bak. Bu büyük bir paket. Gerçekten büyük bir paket tütün buldum. Daha önce hiç görmemiştim. Bu benim için çok yeni bir şeydi. Bir tane daha. Evet.
2: Daha önce bu kadar büyük paketlerde görmemiştim.
0: Her birine 250 gram izin veriliyor ve paylarını aldılar.
2: 500 gram. Bunu alabilirler.
0: Mükemmel. 4 çeşit kısıtlı ürünleri vardı. Hayvansal ürünler, koyun bağırsakları ve etli bir çeşit pizza. Ayrıca meyve ve sebzeler. Bir süt ürünü de vardı. Yanlarında peynir de getiriyorlardı. Ve 2 kilo açık tütün. Evraklarınız hazır.
1: Ne yapmalıyım?
0: İmza rica edeceğim şuraya ve şuraya. Biri sizde, biri bende kalacak. El koyduklarımızın listesi.
1: Ama meyve hiç olmadı. Bari onu bıraksaydınız.
0: Ah, evet, haklısınız, üzücü.
1: Lezzetli ve taze.
0: Üzgünüm. Aile bunun ciddi bir durum olduğunu anladı. Ne dediğimizi anlamış gibiydiler. Çok anlayışlı ve hoşgörülü davranarak durumu hemen kabul ettiler. Bizim için iyi bir kontrol oldu.
3: Ama Arlanda'dan ayrılırken muhtemelen hayal kırıklığına uğramışlardır. Ancak Malmö'deki posta terminalinde işler daha neşeli. Mika ve Stefan, İsveç'te farklı adreslere gönderilen, hepsi birbirinin aynı bir sürü paket bulmuşlar. Röntgen görüntüsü şüphelerini arttırıyor.
4: Evet, bu iyi görünüyor. Güzel.
3: Bu yüzden onları açmaya karar veriyorlar.
5: Resim gibi görünüyor. Resim çerçeveleri. Resim çerçeveleri.
4: Harika, çok iyi, muhteşem. Yasak maddeleri için esi. Evet, ne diyorsunuz? Bu harika bir his. Bunu bulan yetenekli meslektaşlarım muhteşem. Harika hissettiriyor. Daha fazla açamıyorum ama yasak madde reçinesi. Açıp yasak madde reçinesi olduğunu doğruladığımda hissettiğim şey harika. Çünkü çok uğraşmışlar. Çok benziyor ha?
5: Her bir parçada yaklaşık ne kadar var? 1 kilo mu?
4: Daha fazla.
5: Epey ağırmış.
4: Hepsi birbirine çok benzeyen 6 paketimiz var. Bu yüzden nakletmeden önce birbirine karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Paketler İsveç'in çeşitli bölgelerindeki 6 farklı kişiye gönderilmişti. Paketleme malzemesiyle birlikte 10.2 kilo. İyi. Frederick'inki de aynıydı. Bakalım seninki neymiş? Benim paketimi tarttığımda 10.2 kilo yasak madde reçinesi çıktı. Ve bu resmen uyuşturucu kaçakçılığı.
5: Bu paketler de seninkilerle aynı. Bakalım ne olacak?
4: Burada 6 ağırlaştırılmış yasak madde kaçakçılığı vakası var. Toplamda 60 kilodan fazla yasak madde reçinesi bulduk.
5: Bunların hepsi ülkenin farklı yönlerine gidiyordu. Sadece bir yere gitmiyordu. Doğu İsveç, Kuzey gibi. Piyasaya ulaştırılması istenen çok miktarda yasak madde ele geçirdik.
4: Hadi gidelim. Burada işimiz bitti.
5: Her yıl toplumsal yararımızı hesaplıyoruz ve sonuç her zaman harika oluyor. Bu devlet kurumunda çalışmaktan ve başardıklarımızdan gerçekten büyük bir gurur duyuyorum.

0: Arlanda'da Terez, bagajında çok fazla eşya olan bir adamı incelemek için durdurdu.
1: Atıştırmalıklar mı? Bal mı? Acı sos. Bu et mi?
2: Evet, inek ayakları.
1: Ne dediniz?
2: İnek ayakları.
1: İnek ayakları mı?
2: Evet.
1: İnek ayakları mı? Bunu buraya getiremezsiniz. Çünkü bu et.
2: Yani yasak mı?
1: Evet, yasak. Yani... İnek ayakları mı?
2: Evet. Evet.
1: Burada toynakları var.
2: Evet.
1: Bununla ne yapıyorsunuz? Kaynatıp mı yiyorsunuz?
2: Teyzem için göndermişler.
1: Teyzeniz mi? Yani o mu hazırlayacak? Bunu soğuk ortamda taşımıyorsunuz. Et uzun süre sıcakta kalınca bozulmaz mı peki?
2: Bilmiyorum, ilk defa geliyor.
1: Tamam. Bu gerçekten iğrenç görünüyor. Hiçbir şekilde soğuk tutmadan seyahat ediyor. Oda sıcaklığında saatlerce duruyor ve uzaktan bile hiç hoş kokmuyor, sağlıklı görünmüyor. Bu yüzden onu kabul edemem.
2: Bu yeni bir yasa mı?
1: Hayır, oldukça eski. İsveç'e dışarıdan hastalık gelsin istemiyoruz. Bu yüzden bu etin nereden geldiğini bilmiyoruz. Bir tartmamız gerekecek. 4.66 kilo geldi. Beklemeniz gerekecek. Pasaportunuz varsa lütfen yanınızda tutun. Harika. Umarım teyzeniz bunlara ihtiyaç duymadan idare eder.
2: Mecbur kalacak.
1: Sorun değil.
2: Ne yapalım?
1: Hayır, yapabileceğiniz bir şey yok.
2: Teşekkür ederim.
1: O taraftan çıkın. Çok teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Teyzesinin büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağından eminim. Muhtemelen ineğin ayaklarını bekliyordu. Ama sanırım ülkemizdeki diğer hayvanlara hastalık bulaştırmak istemediğimizi anlayacaktır. Şuna bir bak.
3: Evet, burada tam bir toynak olduğu belli.
1: Evet, öğle yemeği getirmemişsin. Ben de düşündüm.
3: Buradan hafif bir koku aldım.
1: Evet, neredeyse ekşi kokuyor.
3: Her yeri sümüksü.
1: Evet. Evet.
3: Ve kemikle de bağlantılı.
1: Kesilmiş. İnceleme sırasında inek toynaklarıyla karşılaşmamız yaygın bir durum değil. Ama etle karşılaşmamız oldukça yaygın bir durum ve buna alışkınız.
3: İyi ki insanlar farklı şeylerden hoşlanıyor.
1: Bunu yemek zorunda kalmayacağız.
3: Artık kaygan eldivenlere sahibim.
1: Eti uygun bir şekilde imha edene kadar dondurucuya koyacağız.
3: Harika.
1: Güzel.
3: Bu da tamam.
1: Evet.
3: İşte bu kadar. Öğle yemeği vakti. Hadi gidelim.
1: Evet, çok heyecanlıyım. Bu kontrolden önce midem biraz gurulduyordu ama şu anda yemek yemek isteyip istemediğimden pek de emin değilim.
4: Kendimizi harika hissediyoruz. Büyük bir depo bulduk. Yasak madde dolu.
5: Bittiğini sanıyordum. Sonuncusu mu?
6: Hayır, dahası var.
7: Arabanın geçmesine izin vereceğiz. Ve alıcının da peşine düşeceğiz.
8: Neden sorun olduğunu anlayamadım. Her yerde alabilirsiniz. Bunları sokaklarda bile satıyorlar. Orada reçeteye gerek yok.
6: İsveç'te reçeteye ihtiyacınız
8: var. Eğer mecbursanız alabilirsiniz. Ne diyeyim?
6: El koyuyorum ve kaçakçılıkla suçlanacaksınız, tamam mı?

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
9: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Zıpkın mevsimi yaz ortasında zirveye ulaşırken...
1: Harika bir sabah ve avlanmak için güzel bir gün.
0: Cape Cod körfezindeki balıklar...
2: Burası balık kokuyor.
0: Orkinos sürülerinin beslenme çılgınlığını körüklüyor.
3: Bir yerlerde suyu yararak ilerliyorlar.
0: Boylarıyla yağ oranları arttıkça...
3: Bunlar da temizlikçiden farksız.
0: Her av daha çok para kazandırıyor.
2: Dolapları dolduruyoruz bebeğim.
0: Ancak Orkinos kotası hızla tükenirken...
4: Burada gerçekten çaresiz durumdayız.
0: Kaptanlar rekabette avantajı yakalamak için ittifaklar kuruyor.
2: Onları alt edelim. Tyler'la Dylan'ın hiç şansı yok.
3: Onlar kendi başlarına çalışsa da seninle çalışmak isterim dostum, emin olun. Kesinlikle.
2: Elbette. Açıktaki alana ulaşacağım. Bir şey görürsem haber veririm. Şimdilik bir şey yok.
3: Tamam, gözümü dört açtım.
0: Ancak en iyi planlar bile...
5: Bu Tyler. Uzaklaşın.
3: Bu adam ciddi mi şimdi?
0: Kaosa dönebilir.
3: Neler oluyor? Acama dostum. Thomas, bana bir takım ver. Gidelim.
0: Zıpkın tekneleri denize açılıyor.
3: Bu balığı kaybedeceğiz. O tarafa git. O tarafa. O tarafa.
5: Balık ikiye bölünmüş. Üstünden geçmişler.
3: Lanet olsun hadi ama.

0: Nasılsın kaptan?
1: İyimserim. Hem de çok. Kendimi harika hissediyorum. Zirvedeyiz. Red Room'da John'un önündeyiz. Bu da en çok parayı biz kazanacağız demek ve hedefimiz bu. Pekala, güzel. Hadi balığa çıkalım.
2: Harika bir sabah. Ve avlanmak için güzel bir gün.
3: Erkenciyiz çocuklar.
2: Pekala, büyük bir tane bu.
4: Deneyimli kaptan Tyler McAllister, gözetleme uçaklarının avantajıyla Cynthia C2'de. Ezeli rakibi Joe Dian Redram'da ve 6'şar Orkinos'la liderlik yarışında eşit durumdalar. Pine Box'ın kaptanı Dylan, filonun oldukça gerisinde. Easy Does'taki kaptan Nico'nun büyük avları toplam kazançta rekabetten kopmuyor. Bu da ikinci nesil zıpkıncının gözetleme uçağı desteğiyle neler başarabileceğini gösteriyor.
5: Hey Joe, aşağıda mısın?
6: Hey, merhaba dostum.
5: Merhaba, ne var ne yok?
6: Nasılsın?
5: Bildiğin gibi işte. Bugünlerde işler biraz can sıkıcı.
6: Doğru.
5: Biraz zorlanıyoruz ya. O yüzden moralsiz geldim. Balıkçı olarak gururlu insanlarız bizler ama birlikte çalışıp elimizdeki bilgileri paylaşabilirsek sevineceğim.
6: Elbette. Birlikte çalışmak isterim. Benimle çalışmak istersen çok sevinirim.
5: O zaman bir kanal seçelim. Ben Körfez'de başlarım. Sen de yukarıda başlarsın. İletişim kurarız.
6: Evet. Kesinlikle. Marki de bize yardım eder. Gökyüzünden
5: evet,
6: denizi
5: evet,
6: iyi gözlemliyor.
5: Bir uçak. Oyunu tamamen değişti.
6: Evet.
5: Yani,
6: evet.
5: Buna sevindim. Harika. Bu yıl kendime sürekli Billy olsa ne yapardı diyorum. Birlikteyken bir sürü adamla çalışırdı. Sonunda cesaretimi topladım. Geldim ve Joe'dan yardım istedim. Küçük bir ittifak kurduk. O harika bir balıkçı. Uçağımız olmadan, kuleden görebildiğimizden daha fazla alanı izlemenin bir yolunu bulmalıydık. İşin %90'ı doğru bölgede olmak. Yakınlaşabilirsek diğerlerine karşı avantaj elde edebiliriz.
6: Evet, güç bizde. Hadi bu işi yapalım. Tyler'ı evet. Alt edelim. Tyler ve Dylan'ın evet. Şansı yok.
5: Onlar kendi başlarına çalışabilir ama senin ittifak kurup birlikte çalışmak isterim dostum.
6: Ben de. Nico buraya gelip benimle konuştu. Bizimle çalışmak istemesine gerçekten sevindim. İletişim kurarken farklı bölgelerde oluruz. Yan yana olmayız.
5: Tamam dostum.
6: Yapalım şu
5: sen
6: işi.
5: Sen işine dön. İrtibata geçeriz. Anlaştık mı?
6: Tamam. Teşekkürler.
5: Tamam dostum.
4: Sezonun en az balık tutan teknesi Pine Box 40 mil kuzeydoğuda.
7: Vay, burası çok güzel. Neden kimse burada balık tutmuyor?
8: Galiba herkes uçakların ve acemilerin peşinde. Bilemiyorum, bazıları birlikte çalışmaya başladı ama umurumda değil. Diğer teknelerle ve uçaklarla balık arayanlarla kavga etmeme gerek olmayan bir yerde balık tutmaya çalışacağım. Bugün yeni taktikler deneyeceğiz.
9: Balıkların bolca bulunduğu bir yerdeyiz. Burası Dylan'ın favori balık alanlarından biri. Wildcat'in batı tarafındaki derin sulardayız. Evet. Toparlanacağız. Tekneyi iyice tütsülemeliyiz. Ondan sonra her şey hazır olacak ve işe koyulacağız. Bu Dylan'ın Pine Box'ın lanetini kırmak için aldığı bir hediye. Tütsü ve diğer karı koca çözümleriyle durumu düzeltmeye çalışacağız. Yeterince Orkinos yakalayamıyoruz. Bu gerçekten can sıkıcı.
8: Sağdaki yeşil usturmaçanın tam üstüne koy. Ve orada bırak. Bir sürü duman çıkaracak. Belki balıkları yukarı çeker.
9: Burada gerçekten çaresiz durumdayız. Ama mucize balık bugün Pine Box'a gelebilir.
10: Söylesene, nereye gidiyoruz?
6: Etrafı kolaçan edip kuzeydoğuya geçeceğiz.
10: Tamamdır.
6: Bugün Nico ile çalışıyoruz. Başka bir tekneyle çalışmak her zaman iyidir. Babası iyi bir balıkçıydı. Bence o da öyle. Umarım bize biraz bilgi verir.
10: Böylece daha geniş bir alana erişebiliriz. Çok umudumuz var.
11: Şu anda keşif modundayız.
2: Bir şey var.
5: Orada ne var ki? Şunu gördün mü? Doğru
2: evet,
5: mu görüyorum?
2: Sanki bir şey var değil mi?
5: Bir şey yüzüyor. Baksana.
2: Evet, bir şey yüzüyor.
5: Ama sanki
2: şurada.
5: Yukarı aşağı hareket ediyor. Ölü mü? Thomas.
11: Evet.
5: Sancak tarafa.
11: Bir uçurtma.
5: Uçurtma mı? Çıkarsana şunu.
11: Çubuğu kırdım.
5: Ah tanrım, olamaz.
11: Biz korsanız. Uçurtmamız da var. Bu bir işaret olmalı.
5: İyi işaret. Şansın.
11: Umarım varsın. Öldüm demek değildir bu. Belki bize şans getirir.
12: Hey Nico, beni duyuyor musun?
5: Evet, duyuyorum dostum. Devam et.
6: Ne yapıyorsun? Neredesin?
13: Şu anda yaklaşık 6 mil kadar batıdayız dostum.
6: Tamam, ben de 80, 81, 75 konumundayım. Doğuya gidiyorum. Oradaki kıyıya ulaşmak istiyorum.
12: Bir şey görürsem haber veririm. Şu anda iyi bir şey yok.
5: Anlaşıldı. Ben bu konumda ilerliyorum.
6: Teşekkür ederim.
2: Ne düşünüyorsun?
5: Başkalarını takip etmekten hoşlanmıyorum ama ellerinde şey var. Uçak var biliyorsun. Joe ile kurduğumuz ittifakın bize çok faydası olacak bence. Umarım koca okyanusu daha küçük hale getirecek. Doğru bölgelere girme fırsatımız olacak. Kimin önce girdiği önemli değil. Balığı ben bulursam onu haberdar edeceğim. O bulursa beni haberdar edecek. Böylece balık yakalama şansımız eskisine nazaran artmış olacak. İhtimaller fazlalaşacak. Hava böyle devam ederse burada şansımız olacak bence. Deniz bayağı berrak.
6: Burası balık kokuyor.
14: Önde ne yüzüyor? Hemen ileride.
6: Aa evet, görüyorum. Güneş balinası.
15: Tekneden daha büyük.
6: Koca bir canavar.
15: Sanırım bir tane de yanda yüzüyor.
14: İşte şurada.
15: Bana Orkinos gibi geldi.
6: Parlak Orkinos. Geliyoruz.
14: Hadi gidelim.
15: Kuzey batıya yüzüyor.
16: Oldukça hızlı.
6: Orkinoslar agresif pusu avcılarıdır. Gözlerine ihtiyaçları var. Bazen bir köpek balığı ya da katil balinanın saldırısına uğrar ve bir gözleri kör olur. Böyle bir şey olduğunda sağlam gözleriyle aşağı bakıp yan yan yüzerler.
16: Evet, onu görebiliyorum ama yaklaştığımız halde hala yan yüzüyor. Muhtemelen derinlerde olacak. Biraz sağa dön. Sağdan gel. Tamam.
6: Hızını azaltıyor.
14: Tamam, yavaşlıyorum.
6: Senin alman gerekiyor.
14: Yavaşlamaya başla, nazikçe. Biraz sola dön ve yavaşla.
16: Balık 11.30 pozisyonunda. Yaklaşık 20 tekne mesafesinde. 18'de olabilir. Rotayı sabit tut. Burada biraz dönmeye başlayacağız.
14: Yavaşça sola doğru kay.
16: Tamam. Şimdi sola dönmeye başla. Güzel.
14: Çok iyi. Sol tarafa devam et. Sola dön.
16: Tamam. Evet, sola dönüyorsun. Balık 11.15, 11.30 pozisyonunda. Yaklaşık 4-5 tekne mesafesinde. Burundaki adam onu takip etsin.
14: Tekne mesafesinde.
16: Böyle sabit tut. Tamam, sabit dur. Vur onu.
11: Motoru durdurun.
16: Geri, geri, geri gel.
14: Ha, tamam, güzel oldu.
6: Mark'ı çok seviyorum. Aa, Mark'ı harikaydın. Adam gerçekten orada kaldı, hiç kıpırdamadı.
10: Bazen şans yardım eder.
6: Bir gözü kör olduğu için yan yüzüyordu. Onlara parlak Orkinos diyoruz. Yakaladık. Devam etmeliyiz. Liderliği ele geçirmemiz lazım. Onu kuyruğundan yakala.
17: Kocaman bir baş belası.
6: Tebrikler dostum. Dev bir balığı güverteye almak harika bir duygu. Red Room'da dolapları dolduruyoruz bebeğim. Şimdi iyi haberi Nico ile paylaşıp onu yönlendirmem gerekiyor. Hey Easy. 720-205'te Jumbo yakaladım.
5: Anlaşıldı. Tamam. Şu anda hemen arkanızdayız.
6: 250 santimetre. Devam edip bir tane daha alalım.
4: ...24 mil kuzeyde... ...Wildcat Knoll'daki... ...Pine Box'ta.
9: Zor zamanlar geçiriyoruz ve... ...elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
8: Hey! Şurada bir şey gördüm. Balık var galiba.
9: Bir şey mi var?
8: Gördün mü?
9: Evet, görüyorum. İki tane.
8: Kuyruklarına doğru dön. Senden biraz uzaklaşıyorlar. Yol gibi görünüyor.
9: Hızın iyi, Dil.
8: Güzel, doğruca üstlerine git. Arayı kapat. Üstlerine gitmen gerek. Şimdi biraz hızlan. Buraya gel ve biraz hızlan hadi. Buraya gel. Şimdi kuyruğunun peşinden git. Evet, düz durmaya çalış. Yakaladım. Evet. Tekneyi durdur. Vitesi boşa al. Geri. Bu bir kılıç balığı.
9: Aman tanrım Dil.
8: Çıkar.
7: Ne? Ne yakaladın?
8: Kılıç balığı.
9: Olamaz. Aman tanrım Dil.
8: Kuyruğunu mümkün olduğunca hızlı yakala.
7: Tamam, yakala, kuyruğunu yakaladım.
8: Burası için beklenmedik bir şey.
9: İnanamıyorum Dil.
8: Ben de inanamıyorum. Aman tanrım, amma da büyük bir balık bu.
9: Tamam, hadi çek onu.
8: Güzel. Bu nadir bir şey. Sık karşılaşmazsın. Mesleki kaçırmadım. Galiba tütsü işe yarıyor.
9: Tütsü işe yarıyor.
8: Çoğu insan böylesini görmek için 40 yıl bekler.
9: Kılıç balıkları da para değerindedir. Rahatça satılır. Gloucester'da nadiren yakalarsınız. Kasabada bunu konuşacaklar. Şuna bak.
7: Gerçekten büyük bir balık.
8: Onu içeri sokmalıyız. İşin zor kısmı bu. Şimdi dikkatli olun çocuklar. Evet. Hazır mıyız? Şuna bak. Gerçekten güzel balık. Büyüklüğüne bakın.
7: İşte oldu.
9: Çok güzel Dil.
8: Şuna baksanıza. Sonuna kadar git. Tamam, şimdi bırakıyorum.
7: Tamam. Ne kadar geldi Joe?
9: Tam 312-315 santim civarı.
8: 315 santimetrelik kılıç balığı.
9: Çok güzel.
7: Bu bir madalya. Zıpkın kategorisinde kılıç balığı için kota var. Kanunen günde iki tane avlayabiliyoruz. Sence böyle bir şey yakalama şansımız neydi Joe?
9: Ancak bir kez olur.
7: Evet, ancak bir kez olur.
8: Buralarda çok nadir görülür. Mucize gibi.
7: İşte bu!
4: ...49 mil güneyde Easy Desert'ta.
5: ...720-205'te ise... ...büyük ihtimalle bu o. Seni görüyoruz. Önüne geçeceğim.
6: Anlaşıldı.
5: Joe iyi bir adam. İki çocuğu da nadir görülen bir kas hastalığıyla boğuşuyor.
18: Öyle mi?
5: Evet. Joe'yu seviyorum. Ben de baba olduğum için... Ailesinin, onun hayatlarının ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Hastalığın tedavi edilebileceğini söylüyorlar. Kesin bir tedavisi yokmuş ama her konuda olduğu gibi. Burada da asıl mesele her zamanki gibi şey. Para tabii ki, lanet olsun. Joe konumunu paylaştığında başarılı olur ve güverteye yeterince balık koyabilirsek, kurduğu fon için özel bir şey yapmak istiyorum. Bir yerlerde bir balık sürüsü olmalı. Şuna bak. İşte orada. Hafif hafif ilerliyor.
1: Evet, tam orada.
5: Evet, evet. Az önce bir fırsat gördüm sanki. Doğru izleyiz. Bak işte. Hayır. Görüyor musun?
1: Hayır.
5: Saat 12 yerinde. Bak evet, sağda işte o tarafta.
1: Tamam, tamam. Evet, görüyorum. Evet, şimdi gördüm.
5: Tamam.
1: İki balık.
5: Ha, tamam. 12 yönünde, 8-9 tekne mesafede.
1: Yüzeye yaklaştılar.
5: Oradalar. Yakaladık.
1: Evet, evet.
5: Basmaya hazır ol. Yakaladım, yakaladık. Tamamdır, hadi.
1: Çalışmıyor.
5: Geri git, geri git. Tornistan, tuşa bas hadi. Tuşa bastın mı kaptan?
1: Evet.
5: Lanet olsun. Bu aletin nesi var böyle?
1: Poli topunu atman gerekecek.
5: Çok çalışmadığında balık hemen ölmediği için onu tekneye çekemiyoruz tabii. Şimdi balığın yorulması için poli toplarını bağlamamız gerekecek. Balık yorulup sürüklenirken elle çekeceğiz.
1: Hala oradalar. 12 yönünden geliyorlar.
5: Thomas, bana zıpkın getir.
11: Tamam.
5: Bir tane daha getir. Kurmamız lazım.
1: 12 yönünde ilerliyorlar.
5: Hadi. Thomas, siyah bandı ver bana.
11: Tamam.
5: Yoksa beyaz ya da herhangi bir elektrik bandı da olur, hadi.
11: Tamam.
1: Hızlanın çocuklar, peşlerindeyiz.
5: Hadi Thomas, acele et, hadi. Çabuk ol. Maskelime, bandına ihtiyacım var.
11: İşte.
5: Tamam, dikkatlice izle.
11: Tamam. Şu anda organize kaos yaşıyoruz. İkinci balık için hazırlık yapıyoruz.
1: Acele edin çocuklar.
5: Hadi yakalayalım şunları. Hadi bebeğim hadi. Sağ sağ, arkalarına geçerim.
1: Tamam.
5: Güzel, yavaş ve sakin ol. Yavaş yavaş devam et. Biraz sola Kev, biraz sola. Çalıştır.
1: Makine hazır.
5: Hadi ama. Lanet olsun, neler oluyor? Bu da ne böyle? Bekle. Top sende mi?
11: Evet Niko.
5: Top sağlam mı? Hemen yukarı çıkar.
1: Şunun nasıl gittiğine bak.
5: Sormak istemiyorum Kev ama yakaladın değil mi?
1: Ha evet.
5: O zaman büyük bir sorunumuz var.
1: Evet.
5: Elektrikli zıpkın çalışmıyor. 70'li yıllara geri döndük.
1: Diğer topun nerede olduğunu bilmiyorum. İlk topu göremiyorum.
5: Joe beni harika bir yere getirdi. Her yerde balık var. Az önce iki balık vurduk. İkisi de şu anda toplara bağlı halde. O topları bulup balıkları tekneye almamız gerek. Ve zor durumdayız. Ha işte orada. Çocuklar, şu tekne doğruca ipe doğru gidiyor.
1: Evet. Tekne tam üstünden geçecek. İstersen öne geçip onu durdurayım.
5: Evet. Git git git git hadi. İpe çarparsa balığı kaybederiz. Hadi. O tarafa, o tarafa, o tarafa, hadi doğruca oraya. O tarafa, hadi, o tarafa diyorum, lanet olsun. Tamam kaptan, yakalayalım.
1: Tamam.
5: Pekala. Görüyor musun?
1: Ortadan kopmuş, üstünden geçmiş.
5: Lanet olsun. Yapacağın başka ne kaldı acaba?
1: Diğer topu bulmalıyız, yoksa o da mahvolacak.
5: Normalde balığı zıpkınladığında ve balık düzeneği alıp götürdüğünde düzenekle birlikte yorulana kadar balığı takip edersin. Ama bugün olduğu gibi aynı anda birden fazla balık vurduğunda işi takip etmek zor. Diğer düzenek nerede kaptan?
1: Ben de onu arıyorum.
5: Yapabileceğin tek şey balığın hangi yöne gittiğini aklında tutup daha fazla balık için harekete geçmek. Yani içgüdülerine güvenip balığı daha sonra bulacaksın. Dur kaptan, kaptan dur.
2: Yakaladım, onu yakaladığıma eminim.
5: Thomas şu düzeneyi al ve oradan çıkar
17: tamam.
5: Hadi. Hadi.
17: Tamam.
5: Yukarı al. Kaçarsa dolanmasını istemiyorum. İşte oldu.

0: Nerede bu?
1: Galiba geliyor.
0: Dibe dalıyor. Kaçmadan önce tekneye çekmeliyiz onu. Hala hareket ediyor. Hareket ediyor.
1: Yakaladın mı?
0: Evet, tamam. Hala hareket ediyor.
1: Evet.
0: Bu sefer kaçmasına izin vermeyeceğim. Kaçarsa ip ayağımıza dolanabilir. Dikkat tamam. edin. Gözün üstünde olsun. Tamam. Tamam, biraz geri al şimdi.

0: Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Kancayı hazırla.
1: Tamam.
2: Başı önde geliyor.
0: Hadi. Tamam, içeri. Çek, hadi. Tamam. Ölçelim şunu, hadi.
2: 259.
0: Hayır Joe, birini çektik. 259 santimetre.
3: Teşekkürler dostum.
2: Tebrikler Nico. Böyle devam et. Baba, ne haber?
4: Nasılsın?
2: Senin için iyi bir balık yakaladık. Görüyor musun? Hayatının bir noktasında saldırıya uğramış ya da kötü bir şey yaşamış. Diğer gözünü de göstereceğim. Bu normal bir orkinos gözü. Bu da kör orkinos gözü. Evet, tamamen buruşmuş. O yüzden bu balık aşağıyı görebilmek için sağlam gözü aşağıda olacak şekilde yan yatıyormuş. Kör olduklarında böyle yanlamasına yüzerler. Pilotlar buna parlak diyor. Yanlamasına yüzerken bu taraf parıldıyor. Bu balıktan güzel para kazanmalıyız. Tyler'la başa baş gidiyoruz. O yüzden bu balıktan iyi bir sonuç almalıyım.
4: Önemli olan tamamen kalitesi.
2: Umarım bu kaliteli bir balıktır.
4: Hiç fena değil.
2: Sevindim.
4: Evet, ama üstünde biraz yağ var. Sadece kırmızı et değil.
2: Bu iyi mi?
4: Evet, rengi de fena değil. Kilosu yaklaşık 12 dolar civarında.
2: 12 dolar hiç fena değil.
4: Tamam, net ağırlık çıkınca ne kadar alacağınızı öğreniriz.
2: Harika. 208 kilo.
4: Evet, 208 kilo.
2: Bugün için güzel bir kazanç. Tyler'ın önüne geçmek için yeterli. Harikasın. Nico'ya yardım edip onu balığa götürebildiğim için de seviniyorum. Umarım onun günü bizimkinden daha iyi geçer. Bugün Red Room için yaklaşık 5500 dolar kazandık.
5: Canına, çok iyi, bir gün gerçekten oldu.
0: Hadi hareket edelim.
2: Anlaşıldı.
6: On mil doğuda Easy Does It'ta.
0: Thomas.
1: Evet.
0: Soğutucuda birkaç elma var. Birkaç tane çıkart da birlikte yiyelim ha. Teşekkür ederim. Joe bizi balığın yanına götürdü. Şimdilik ittifakımız iyi gidiyor. Tekneye aldığımız balık vurduğumuz ikinci balıktı aslında. Teşekkür ederim. Bu sabahki gibi bir hareket yakalarsak birkaç balık daha alabiliriz. İyi bir gün olur. Şimdilik plan bu. Zamanımızı iyi kullanıyoruz. Ama maalesef bir tane yakalayabildik, o kadar. Yani ne oldu? Tamam, hadi başlıyoruz.
7: 11 yönünde üstümüze geliyorlar. 4 tekne mesafedeler. Güzelce ilerliyorlar.
0: Tamam. Ha, işte oradalar.
7: Saat 1 yönünde.
0: Tamam, böyle devam et. Bu rotayı koru. Soldakini alacağım.
7: Şu anda gördüm, tam önünde. Gördüm.
0: Tamam, işte. İşte orada. Düğmeyi hazırla. Tamam, vurdum. Hadi Kev, vurdum, hadi hadi. Düğmeye bas. Bastın
7: tam
0: mı?
7: Tam üstüne bastım ama işe yaramadı.
0: Lanet olsun. Thomas, bana bir top getir. Acele et, çabuk. Ver şunu, ver şunu. Hadi Kev, tak şunu, hadi. Hadi. Tamam bebeğim. Tamam Thomas, diğer düzeneyi ver.
1: Tamam, geliyor.
0: Geliyor Kev. Numarasını kontrol etsene be.
8: Tamam, güneye doğru ilerliyor. Geliyor, şuradan.
0: Dumanı tutuyor resmen. İşte bu kadar. Hadi bir tane daha alalım. Bozuk elektroşok aleti, umurumda değil. Bayağı hızlı. Her taraf balık kaynıyor.
8: Bak, tam karşımızda. İkinci etiket. Ha, işte
0: evet,
8: önümüzde.
0: Evet, evet, evet. Tam üstündeyiz. Hadi. Ne? Eskiden orkinoslar böyle yakalanıyordu.
7: Geri dönüyorlar.
0: Aman tanrım. Bunlar bize para kazandıracak balıklar. Sola Kev, sola. Evet, evet, evet, evet. Zikzak çiziyorlar. Sola, sola, sola, sola, sola, sola, sola. Tamam, sağa şimdi. Sağa, sağa, sağa. Biraz daha. Vurdum, yine vurdum. İşte bu kadar. Çek hadi, çek, çek. İşte böyle. İşte bu bebeğim. Tamam. Düzenekler tükendi.
8: Aman tanrım.
0: Vay canına, muhteşem.
8: Bundan kurtulamayacak.
0: Bırak alsın, bırak. Şimdi diğer topumuzu bulalım.
1: Güney'e gidiyor olmalı.
0: Evet.
8: Günün bitmesine fazla zaman kalmadı. Diğer topu da bulup iki balığı da almak istiyoruz.
0: Şu an günün ikinci balığının düzeneğini arıyoruz.
8: 9.35 yönünde.
0: Son gördüğümüzde yönünü ve numaralarını not ettik ama bu balıklar çok güçlü. Yön değiştirip topları kilometrelerce sürükleyebilirler.
8: Ne düşünüyorsun?
0: Alanı biraz tarayacağım. Güneye doğru gidiyordu.
1: Tyler burada.
3: Nick, beni duyuyor musun?
0: Evet, seni duyuyorum.
3: Buradan uzaklaş. Gidecek yerin yoksa tekneyi yavaşlat. Bu balıklar motor sesine duyarlı.
0: Anladım. Topumun hangi yöne gittiğini gördün mü peki?
1: Hiçbir yerde görmedim.
0: Bu serseri ciddi mi? Tamam, anlaşıldı.
1: Topunu görürsem haber veririm.
0: Bir balıkçının en kötü kabusudur. Tekneye bir tane aldık ama ikinciyi bulamıyoruz. O balık 8000 dolar edebilir. Okyanusta bir yerlerde ama onu bulamıyoruz.
8: Bence
0: lanet
8: de.
0: Olsun.
6: Yeah. 34 mil kuzeybatıda Pine Box'ta.
9: Tekneyi buraya çekeceğim. Joe, buraya giriyorum, tamam mı?
4: Ön tarafa.
10: Evet, ön tarafa girsin Joe.
9: Ön tarafa gideceğiz, tamam. Tekneye kılıç balığı aldık. Bu duyulmamış bir şey. Kimse tek günlük kılıç balığı avına çıkmaz. Çok nadir bir durum yani.
10: Harika bir şey. Oldukça etkileyici.
9: Evet, hadi işe koyulalım. Evet, ancak sürükleyerek çıktı.
4: Birinci sınıf olması için başını ve kuyruğunu kesip geri kalanını buza yatıracağız. Bütün gece bekleyecek. Planımız bu.
9: Tamam.
4: 211 kilo.
9: 211 mi?
4: Bantlarla birlikte 211.
9: Bugün balık yakalamak için bütün yöntemleri denedik. Teknemizi hayal etmediğim şekilde tütsüleyeceğim aklıma gelmezdi ama işe yaradı. Artık tütsüyü kiloyla alacağım. Balığı buzun üstüne yatıracağız. Yarın da yerel restoranlara dağıtılması için teslim edeceğiz. Balık şimdiden satıldı. Kaptan Martins balığın kilosuna 10 dolar alacak. Balık 95 kilo. Bu da yaklaşık 2110 dolar yapıyor. Fena olmayan bir gündü. Hazır mısın?
10: Evet.
0: Ah sanırım. O lanet topları bulmamız lazım. Nerede bunlar? Güneş battıktan sonra topları gözle bulamazsak elimizdekiyle yetinip dönmekten başka seçeneğimiz kalmıyor.
8: Sabrım tükendi.
0: Şurada bir şey mi var?
8: Saat 2 yönünde turuncu bir şey var.
0: İlk topumuz. İşte bu. Thomas, güverteyi hazırla. Geliyorum.

0: Yoruldun değil mi? Hadi, hadi.
1: Doğruca geliyor.
0: Kuyruğundan çekeceğiz, tamam mı?
2: Tamam.
0: Tamam mı? Kuyruğunu sıkıca tut.
2: Evet.
0: Güverte kapağı çıkma. Yukarı alacağız, hadi. Yukarı alalım. Zıpkını çekip kapaktan sokalım. Kapağı açtın mı?
1: Açtım.
0: Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi bakalım.
2: Yakaladım.
0: Hadi içeri.
2: Evet.
0: Tamam, geliyor.
2: Ben
0: aldın
2: hallederim
0: mı?
2: Tamam.
0: Tamam. Tamam.
1: İşte geliyor.
0: İşte geliyor.
2: Yakaladım.
0: Tamam, çek
2: evet,
0: hadi.
2: Evet, yakaladım.
0: Kuyruğunu tuttun mu? Tamam. Ha, kuyruktan çekelim hadi. Kuyruktan çekeceğiz. Tamam. Kapak açık değil mi?
1: Evet.
2: Tamam.
0: Çek. Devam et. Hoppa. Çok ağırmış. Hadi. Ay, lanet olsun. Dikkat et, dikkat et.
2: Tamam.
0: Tamam, işte bu kadar.
2: Evet.
0: Kapağı kapat.
2: Tamam. 2 metre 67 santim.
0: Güzel. Kim bilir, şansımız yaver giderse dönüş yolunda diğer topu da buluruz belki. Ah Tanrım, yalvarıyorum. Her şey yolunda gitsin, ne olur.
2: Güç bizimle olsun.
3: Bugün kötü bir gündü. Gerçekten çok kötüydü.
4: Bugün işler kötü gitti. Yakıt alacağız ve yarın sabah 6.30'da buluşup yarım saat erken başlayacağız.
3: Harika. Galiba şuradaki Nick'in balığı.
4: Neler oluyor?
3: Şuradaki mi?
4: O Nick'in balığı. Hala çekiyor.
1: Evet, şurada. Kaptan, bu o.
4: Yakalayalım.
1: Gözlerin keskinmiş kaptan.
4: Ne diyorsun Nick? Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
4: Topum burada. Beni duyuyor musun?
5: Numaramı kaydet.
0: Tamam, dinliyorum.
5: 966027.
0: 966027. Tamam, bir biftek borçluyum sana. Teşekkür ederim. Çocuklar, Tyler topu bulmuş. Hadi.
3: O balığın yarısını ya da 1/3'ünü bize borçlu mu?
1: Heh, üstten işaret koymak ister
3: evet,
1: misin?
3: Yüksek bir işaretleyici koyalım.
1: Oldu.
4: Pekala. Umarım Easy Does It bunu bulabilir.
1: Balık sancak tarafında mı?
0: Evet.
1: Kuzeybatıya doğru mu gidiyor?
0: Evet, evet.
5: Buradan ayrılıyorum Nick.
0: Anlaşıldı. Teşekkür ederim Tyler.
1: Üstüne işaretçi koymuşlar.
0: Karada Tyler aramızda ne olursa olsun, denizde balıkçılar arasında bir etik kod var. Tyler'ın topumuzu bulduğunda bize haber vermesi, yardım etmesi şaşırtmadı. Çünkü biz de onun için aynını yapardık. Thomas, bu at hangi yöne gidiyor?
1: İleri doğru.
0: Ama sonunda onu yenmek istiyorum tabii. İşte burada. İşte geliyor. Kuyruğundan çek. Kuyruğundan hadi. Tamam.
1: Halat al, halat
0: kuyruk
1: al.
0: Halatını al. Halat al. Hadi getir. Bağla onu Thomas. Tamam.
1: Tamamdır.
0: Bir günde 3 dev mavi orkinosla elle mücadele ettik. Deniz canavarı. 3. balık. Işığı biraz azaltsana.
1: Tamam.
0: Tamam. 2 metre 80 santimetre. Hoş geldin bebeğim. Başardık çocuklar.
6: Nasılsınız çocuklar?
0: Yanaş kaptan, harika. Bu iş ciddi. Bugün kazandık. İlerideyiz. Faturaları ödeyip cebimize para koymak harika olacak. İkinci balık 2 metre 59 santimetre. Kesinlikle iyi kalitede. Ve 3 balık için toplamda güzel para bekliyoruz. Bir kısmını John'un yardım kuruluşuna bağışlamak istiyorum. Üçüncü balık 2 metre 80 santimetre. Sen de. Tamam.
6: Pekala. Şimdi ilkini işleyelim bakalım.
0: Nasıl buldun?
6: Aslında balık oldukça iyi. Yağını görebiliyorsun. Rengi de güzel.
0: Yağ belirgin değil mi?
6: Evet.
0: Biraz
6: kesinlikle
0: yeri altı
6: belirgin.
0: Gayet iyi görünüyor.
6: Evet. Bu balık için kilo başına bir bakalım. Yaklaşık $17 verebilirim.
0: Bu fiyata karşı çıkmam.
6: Tamam, harika.
0: Bana uyar.
6: Net ağırlığını alalım.
0: Tamam, anlaşıldı. Net ağırlık ne çıktı söylesene?
6: Yaklaşık 200 kilo.
0: 433. Bu küçük olan üstelik.
6: Tamam, diğerleri için sabırsızlanıyorum.
0: Tamam. Bu bizim koca olan. 2 metre 79 santimetre.
6: Hadi kaliteyi kontrol edelim.
0: İlkine göre biraz daha yağlı gibi.
6: Hayır, bunda pek yağ yok. Ama rengi oldukça iyi. Yağ olmadığı için kilosunu $8'dan alacağım.
0: Teşekkür ederim.
6: Evet.
0: Burada alacağımızı ekle. Evet, buna ne diyorsun?
6: Bu 240 kilo geldi.
0: Net ağırlığı 240 kilo. Büyük balık.
6: Evet. Sonuncuyu da çıkarmak
0: evet.
6: İster misin?
0: Arkadan dolaşmak iyi bir şey değil ama bu balık bizi yeniden yarışa soktu. Gerçekten büyük bir balık. Umarım yarın tekrar açılıp kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tamam, seni dinliyorum, söyle.
6: Bunun yağ oranı gayet iyi. Rengi de güzel.
0: Karpuz gibi, baksana. Görmek istediğim
6: evet,
0: renk bu.
6: Muazzam bir balık. Bunun kilosuna $44 veriyorum.
0: Kilosuna öyle mi? Harika.
6: Sorun değil.
0: Duymamız gereken buydu.
6: Net ağırlığı 225 kilo.
0: 225 kilo. Bu da $10,000. $40 da bahşiş ha.
6: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim dostum. Bu sezon kimsenin elde edemediği büyük bir kazanç oldu bu. Ortalığı karıştırdık. Zirveye koşuyoruz. İşte rakamlar. 3 balıktan toplam $21,625 kazandık.
7: Tamam. Bu harika. Evet.
0: Joe ile çalışabildiğim için gerçekten mutluyum. Onunla yapmamız gereken şeyi yaptık. Bizi balık olan bölgeye götürdü ve ikimizin de işleri yolunda gitti. Ona büyük bir çekle bir sürpriz yapmayı düşünüyorum.
7: İşte bu kadar.
0: Teknemiz oyuna döndü. Karıştırdık. Zirveye koşuyoruz. İşte rakamlar. 3 balıktan toplam $21,625 kazandık.
7: Tamam. Bu harika. Evet.
0: Joe ile çalışabildiğim için gerçekten mutluyum. Onunla yapmamız gereken şeyi yaptık. Bizi balık olan bölgeye götürdü ve ikimizin de işleri yolunda gitti. Ona büyük bir çekle bir sürpriz.

0: Seninle çalışıp ittifak ve dostluk kurma fırsatına sahip olduğum için seviniyorum.
1: Ben de.
0: Umarım bu yıllar boyunca devam eder. Burada olma nedenlerimden biri de bunu sana vermek. Al dostum işte.
1: Evet, harikasın.
0: Bu buna senin hakkın. Yaptığın şey bana ilham veriyor ve kalbime dokunuyor. Yardım edebileceğim bir şey
1: bununla
0: varsa söyle.
1: Bununla pek çok insandan fazlasını yaptın. Her şey için minnettarım. Bunların hiçbirini yapmak zorunda değildin. Bana yemek ısmarladın. Fonum için çek verdin. Her kuruşu önemli. Dünyayı değiştireceğiz ve o iş
0: evet,
1: burada başlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Dostluğumuz için gerçekten minnettarım. Teşekkür ederim.
0: Ben de dostum.
1: Niko'nun fon için bize çek vermesi gerçekten harika. Bu ailemle benim için çok şey ifade ediyor. Niko'nun nasıl bir insan olduğunu da gösteriyor. Balıkçılık camiasında sevdiğimiz şey bu. Herkes birlikte çalışır ve biri zor durumdaysa herkes birleşip yardımcı olur.
0: Ama seneye peşinde olacağım söyleyeyim.
1: Zamanla yarışırken önde olursak sorun yok.
0: Ha doğru. Tamam kalkalım.
1: Tamam.
2: Hadi gidelim buradan.
3: Red Ram teknesinin kaptanı Joe'yla Easy Does It'ın kaptanı Niko birlikte çalışarak 7'şer balıkla Cynthia C2 teknesinin kaptanı Tyler'ın önüne geçtiler. Ödül niteliğinde bir kılıç balığı yakalamasına rağmen Pinebox'ın kaptanı Dylan, mavi yüzgeçli Orkinos serisine yeni balık ekleyemedi.
4: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hurda Avcıları'nın bu bölümünde Drew bir otomobil tutkununun garajını ziyaret ediyor.
1: Aman tanrım. Vay canına. Motor çağının başlangıcında gibiyiz. İlk arabalara benziyor.
0: Sallanan bir tabureye düşük maliyetli bir çözüm bulmuşlar.
2: Orada madeni para gibi bir şey var. Bildiğin çakmışlar oraya.
1: Güzel görünüyor. Harika. Harika.
0: Ve bir oyuncak onları çocukluk anılarına götürüyor.
1: Çalışıyor mu? Çok evet iyi. Çalışıyor. Harika
2: çok
1: değil mi?
2: Çok eğlenceli.
0: Drew Pritchard İngiltere'nin önde gelen antika ve dekoratif eşya avcılarından biri.
1: Aman tanrım, buna bayılıyorum.
0: Pazarlık ve hızlı alsat kraliçesi Vicky Nutt.
2: Bunlar ne kadar?
3: İkisi 100 sterlin.
2: 70 teklif etse?
3: Teklif için teşekkür ederim ama olmaz.
0: Ve eski ama güzel her şey tutkulu Alistair Dryburgh ona eşlik ediyorlar.
4: Peki ya Trime? Drew onu gördün mü?
1: Hadi bakalım onun için kapışalım.
0: Bu yolculukta Drew 30 yıllık deneyimini...
1: Bu bayağı eski. İçinde atkılı var. Şu eski ahşap parçası da güzel.
0: Birikimlerini...
1: Harika bir şeyim. Neden bu kadar uzun olduklarını biliyor musun? Silindir şapka için.
0: Ve uzmanlığını paylaşıyor.
1: İki çiftini 400'e alabilir miyim?
3: Olmaz.
1: Denemeliydim.
2: Fern Caddesi'ndeki antika merkezine gidiyoruz.
1: Evet.
2: Jasmine'da yer alıyor. Yani Newcastle'da.
1: Oraya önceden gitmiştim. Ama yakın zamanda el değiştirdi ve yeniden düzenlendi.
2: Evet, bazen antika merkezlerinin biraz, yani eleştirmek istemiyorum ama biraz göz ardı edildiklerini düşünüyorum.
1: Bence antika merkezleri genelde biraz yaşlı işi, biraz demode bir yer gibi görülüyor. Ama aslında genç satıcıların işe girebileceği güzel yerler olmaya başladılar.
2: Evet.
0: Drew, cazip parçaları bulabilmek için ülke genelindeki dostlarını ziyaret ediyor. Karşılaştığı beklenmedik şaşırtıcı keşifler yolculuklarını daha da keyifli kılıyor.

0: Andrew ve Becky Newcastle'a 321 kilometre kuzeye gidiyorlar. 30 farklı satıcının ürünlerini sergilediği yenilenmiş bir antika işletmesini ziyaret edecekler.
1: Düşünsene, mesela sadece 20 tane en iyi, ilham verici genç satıcının olduğu bir antika merkezi kurulsa ve fuar zamanları dışında mallarını merkeze koysalar. Yani çok çalışıyorlar. Sosyal medyada aktifler, anlatabildin
2: evet,
1: mi?
2: Evet, gerçekten güzel olurdu. Bence bundan biraz daha fazlası evet, hiç de fena olmazdı.
0: Newcastle bir zamanlar sanayi devriminin güç merkezlerinden biriydi. Kömür ihracatı ve gemi inşası ile ekonomisi zenginleşmişti. Bu zenginlik şehir merkezine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Jasmond gibi yakın bölgelere de yayılmıştı. Burası İngiltere'nin kuzeydoğusundaki en büyük antika merkezlerinden biri olan Fen Caddesi Antika Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu mekan artık antika eşyalara yeniden hayat vermek isteyen iş ortakları Colleen Todd Smith ve Ben Wilkinson tarafından işletiliyor.
3: Fen Caddesi yaklaşık 15 yıldır bir antika merkezi. Burayı benle birlikte yaklaşık bir yıl önce devraldık. Yaklaşık 30 farklı stand sahibi var. Yani herkesin bir vitrini veya bir alanı var ve o alanda istedikleri gibi düzenleme yapabiliyorlar.
4: İkimiz de antikalara büyük bir tutku duyuyoruz. Ben uzun yıllardır koleksiyon yapıyorum. Colin de burada sosyal medya işlerini yürütüyordu. Bu yüzden iş devralma fırsatı doğunca da doğal olarak bu işe girişti.
1: Merhaba.
3: Merhaba, ben Colin.
1: Ben de
3: tanıştığımıza memnun
2: merhaba,
3: oldum.
2: Merhaba, ben Drew.
3: Colin.
1: Merhaba.
2: Merhaba, Drew. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Burayı ne zamandır işletiyorsunuz?
3: Burayı devralalı bir yılı geçti. Herkesin bir vitrini ya da standı var. Kiralıyorlar yani.
1: Anladım.
2: Güzelmiş, beğendim.
1: Evet.
2: Harika.
1: Ben de bayıldım. Açıkçası tüm günümü hiç sıkılmadan antika merkezinde geçirebilirim. Tüm gün burada gezebilirsiniz. Bir sürü farklı satıcı, bir sürü farklı tarz var. Gerçekten eğlenceli bir gün olur. Bir şey soracağım, burayı neden devraldınız?
3: Deli olduğumuz için.
1: Peki siz de satıcı mısınız? Burada standınız var mı?
3: Evet. Tarzlarımız farklı ama birlikte iyi çalışıyoruz.
1: Anladım.
2: Burası çok güzel. Yukarısı çok hoş.
3: İlginç parçalar.
2: Evet,
3: var.
2: Evet. Şu
3: kraliyet beratı.
2: Evet.
3: Onu burada bir yerelden aldık.
4: Evet, burada yaşayan bir hanımefendi getirdi. Babasından kalmaymış.
2: Adli mahkemede mi çalışmış?
4: Hayır, yerel bir işletmede çalışıyormuş. Tam olarak nereden olduğunu bilmiyorum ama bunu emeklilik hediyesi olarak almış.
2: Yakından bakabilir miyim?
3: Tabii.
2: Evet, uygunsa tabii.
1: Bu neden yapılmış?
4: Kağıt hamurundan kabartma şeklinde oyulmuş, sonrasında elle boyanmış.
2: Securicor tarafından Racket & Coleman şirketinde daire sekreterine. Bunlardan bir sürü aldım. Çok seviyorum. Farklı bir havaları var. Üst kata çıktık ve duvarda kağıt hamurundan yapılmış bir arma vardı. Daha önce de almıştım. En iyi buluntularımdan bazıları hep armalar olmuştur. Son derece erken dönem bir galler arması görmüştüm. Çok nadir bir tanesiydi. Şu anda kraliyet ailesinin elinde.
0: Kraliyet arması pek çok kamu binasında sergilenir. Ayrıca kraliyet ailesine ürün tedarik etme yetkisine sahip firmalar tarafından da kullanılır. Bu arma Lemsip'in arkasındaki şirket olan Racket & Coleman'a ait. Lemsip içinde gerçek limon bulunan ilk soğuk algınlığı ilacıdır. Kraliyet ilaç dolabına uzanan bu beklenmedik bağlantı bu parçayı sıra dışı bir hale getiriyor ve değeri 800 sterlin olabilir.
3: Bunu size 720'ye bırakabiliriz. Ancak bu kadar inebiliriz.
4: Aslında biraz daha düşebiliriz, 650'ye bırakabiliriz. Ama bu da son fiyat olur.
2: Çok güzel ve orijinal bir parça. Hiç hasar görmemiş. Renkleri de oldukça güzel.
3: Aslanın yüzünü sevdim.
2: Evet, biraz komik bir suratı var. Bacakları da öyle. Potansiyeli var.
4: Evet.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Ne demek?
2: Sağ ol dostum. Tamam, güzel. Evet, ilginç bir parça. Durumu iyi. Fiyat olarak da neredeyse olması gerektiği gibi. 650 sterline anlaştık ve değerinin 800 sterlin olduğunu düşünüyorum. O yüzden 880'e koyarım ve bir alıcı bulabilirsem güzel olur. Vergi öncesi 150 civarı kâr edebilirsem güzel bir kazanç olur. Aman tanrım.
1: Bunun hakkında ne diyebilirsin?
2: Bu bir baskı kalıbı.
1: Evet.
2: Arkasında ne yazıyor? Ne diyor?
3: B seti numara 49.921 dış hat.
4: Dış hat, evet. Sanırım hepsi köpek.
2: Ne kadar uzaktan bakarsan o kadar iyi görünüyor bence.
3: Evet, biraz soyut sanat
1: bunu
3: gibi.
1: Bunu nereden buldunuz?
3: Bir satıcımızın parçasıydı. Uzun yıllar evinde dekor olarak kullanmış. Çok seviyorlarmış.
1: Bak, ben tutayım, sen biraz geri git. Köpekleri göreceksin.
2: Aa evet, harikaymış.
1: 5 tane var.
2: Eğlenceli. Harika bir parça.
0: El oyması ahşaptaki bu soyut köpek figürleri baskı sanatı tekniklerinden biri olan blok baskının güzel bir örneği. Bu teknikte blok yüzeyine mürekkep sürülür ve ardından kumaşa veya kağıda basılır. Bu büyük boyutlu parça bir eğitimde kullanılmış olabilir. Hem el işçiliği hem de sanat eseri olduğu için Vicky bunun yaklaşık 175 sterlin edebileceğini düşünüyor.
2: Bu ne kadar?
3: Üzerinde 95 yazıyor.
1: Diğer satıcılar için pazarlık payınız ne kadar peki?
3: 95 yazıyor ama 85 sterlini bırakabilirim.
2: Çok kullanılmış. Okullarda asılı olan posterler var ya, onlara benziyor.
1: 85 sterlin.
3: Evet.
1: Tamam, kesinlikle alıyorum o zaman.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Harika.
1: Güzel bir parça
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Havalı bir parça.
1: Böyle şeyler bulmak beni gerçekten heyecanlandırıyor. El yapımı, el oyması. Bunu yapmak için fazla emek ve zaman harcanmış belli. Bu şüphesiz uzun zamandır aldığım, bana göre en güzel, kabartmalı ve eğlenceli sanat eseri diyebilirim. Şuradaki taburelere bak.
2: Bunlar Sheffield değil, Birmingham işi.
4: Evet, galiba evet. Birmingham'da.
1: Bundan bir tane daha var mı?
4: Evet var.
3: Bir tane daha var.
4: Bunlar kuyumcu taburesi.
3: Doğru
1: bak
3: bildin.
1: Bak nasıl çakmışlar, şuna bak.
2: Direkt çiviyi çakmışlar.
1: Madeni para gibi bir şeyle olabilir. Dümdüz çakıp parçaları birleştirmişler.
2: Hoşuma gitti.
1: Çok tatlı değil mi? Bunlar kuyumcu taburesi. En hoşuma giden şey şu oldu. Aslında daha önce hiç görmemiştim ama bacakların doğrudan oturak kısmına çakılmasını çok sevdim. Ama zamanla bu delikler gevşemiş ve tahtaların arası açılınca da aralara madeni para gibi bir şey çakıp sıkıştırmışlar.
2: Yıllardır ülkenin her tarafından bunlardan alıyorum. Ama bunlar çok ilginçmiş. Bunlar genelde kuyumcu taburesi diye geçer ama Sheffield'dakilerin genelde halka biçimli ayakları olur. Birmingham'dakilerin, özellikle kuyumculuk bölgesindekilerin ise bu tarz ayakları olur. Gerçekten sanatsal ve doğal bir havası vardır.
1: Peki diğeri de aynı mı?
4: Epey benzer. Neredeydi o?
2: Aynı gruptan.
4: İşte.
1: Bunlar ne kadar?
2: 140 sterlin.
1: İkisi ne kadar olur?
4: İkisi 220 olur.
3: Evet.
1: İkisini 200 sterline bırakır mısınız?
0: Bugün Drew ve Vicky Newcastle'da ilginç ve güzel parçalarla dolu yenilenmiş bir antika merkezini ziyaret ediyorlar.
2: Çok hoş değil mi?
1: Evet, buraya bayıldım.
0: Vicky ayaklarına madeni para sıkıştırılarak tamir edilmiş basit ama karakteristik bir havası olan iki kuyumcu taburesi için pazarlık yapıyor.
1: Bunlar ne kadar?
4: 140 sterlin.
1: İkisi ne kadar olur?
4: İkisi 220 olur.
1: Evet, ikisini 200 sterline bırakır mısınız?
3: Evet, ikiniz evet. Uygun. Evet.
1: Tamam, harika.
3: Eller karıştı, karar veremedik.
1: çok teşekkür evet. Ederim. Her biri 100 sterlin. Muhtemelen 70 ya da 80 sterlin daha iyi olurdu ama önemli olan bu değil. İkisini de aldım. Bunları dükkanda müşterilere gösterirken ayaklarını gösterip taburelerin hikayesini anlatabilirim. Çok hoş detayları var. Antika merkezlerinin güzelliği de bu işte bence. Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz.
2: Buna bayıldım. Çizme keratası.
1: Harika bir parça.
2: Bunu açıp bakabilir miyiz?
4: Tabii, anahtarı getireyim.
2: Genelde küçük ve tuhaf, eğlenceli parçaları almayı pek sevmem ama bu dökme demir bir çizme keratası. 19. yüzyıldan kalma ve orijinal. Bir ayağını içine koyuyorsun, diğer ucuna da çizmenin topuğunu geçiriyorsun ve çıkarıyorsun. Çok tuhaf bir şey ama işte ilgimi çekecek kadar tuhaf.
4: Buyurun.
2: Thank you.
3: Eğlenceli bir parça.
2: Dışarıda bırakılmış pasına baksana. Tuhaf bir tatlılığı var. Eğlenceli bir şey. Fiyatı ne kadarmış?
3: 50 sterline bırakırım.
2: Ne dersin?
1: Bence harika.
2: O zaman alıyorum.
3: Harika.
1: Güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Hiç böyle bir şey görmedim.
2: Ben de. Hem de 19. yüzyıldan kalma.
1: Orijinaldi.
2: Kesinlikle.
1: Çünkü bu tür şeylerin çoğu sonradan üretilmiş oluyor, öyle değil mi?
2: Ama bu öyle değil.
1: Bana da öyle geldi.
2: O paslı yüzeyi taklit edemezsin. Aslında biz onu eğlenceli olduğu için almadık. Mesele o değil. Yapıldığı dönemden dolayı aldık. Kendinizi o dönemde hayal etmeniz gerek. Ve o dönemde böyle bir parça kesinlikle müstehcen olarak değerlendirilirdi. 1850-1860 yıllarından bahsediyoruz. Ve o zamanlar bu tür bir şey hoş karşılanmazdı. Hoşuma giden kısmı da bu.
1: Bugünün her dakikasından büyük keyif aldım. Ben ve Colin harika birer antikacı. Ama o büyük baskı kalıbı gerçekten inanılmaz bir parça. Dürüst olacağım, uzun zamandır aldığım en iyi şeylerden biri.
2: Fern Caddesi'ndeki antika merkezinde çok iyi bir gün geçirdik. Çok canlı bir antika merkezi. Antika işinde bambaşka bir seviyediler. Ve ben orayı gezmekten çok keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim.
3: Ne demek, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Kendinize iyi bakın.
5: İyi yolculuklar.
3: Teşekkür görüşürüz. Görüşmek üzere. Güle güle.
1: Çok güzel bir yerdi.
2: Evet.
1: Hoşuma gitti. Karışık değil.
2: Önemli olan da biraz kar payı. Teşekkürler. Kar payı kalacak şekilde alışveriş yapabilmiş olmamız.
1: Evet. Çok ilginç çünkü orayı sadece bir yıl önce devralmışlar ve çok da büyük değişiklikler yapmamışlar. Ama yine de ortamı yenilemişler. Yeni bir enerji ve his katmışlar.
2: Evet. Umarım iyi iş yaparlar. Dediğim gibi oraya ikinci gidişim. Umarım tekrar
1: kesinlikle
2: giderim.
1: Açıkçası resmen ufkumu açtı.
0: Drum ve Vicky arabalarının arkasını dolduran ilginç parçaları İngiltere'nin kuzeydoğusuna taşıyacaklar. Şimdi ise kısa bir yolculuk yaparak güneye, Durham bölgesine doğru gidiyorlar. Burada eski otomobillerden toparlanmış büyük bir koleksiyonu ziyaret edecekler.
2: Andrew Hardy adında birini ziyaret edeceğiz. Kendisi bir yol inşaatçısı ama aynı zamanda klasik araba işiyle de uğraşıyor. Hardy's Classics.
1: Başka ne olacaktı klasik arabalar?
2: Oraya uğrayıp bir selam verebiliriz. Araba falan almayacağım yani ama küçük bir Austin 7 alsak fena olmazdı tabii.
1: Neden?
2: Onları seviyorum. Onlarla çok şey yapabiliyorsun. Tamiri de kolay.
1: Ne yani, arabayı kaldırıp sen mi tamir edeceksin?
2: Tamir konusunda iyiyimdir.
1: Biliyorum ama önümüzdeki bir yıl içinde bu işi mi yapacaksın?
2: Hayır.
1: Yani.
0: Durham eskiden kömür ocakları ve buharlı trenleriyle ünlü bir şehirdi. Bugün ise çok farklı bir nedenle ün kazanıyor. Otomobil tutkunu inşaatçı Andrew Hardy'nin antika ve klasik arabalar, eski garaj tabelaları, hatıra eşyaları ve dekoratif ürünlerden oluşan inanılmaz bir koleksiyonu var.
6: Ulaşıma dair üretilmiş her ürünü seviyorum. Tabelalardan benzin pompalarına, yağ bidonlarından trafikteki her şeye kadar. Hareket eden her şey yani. Başta eğlence için yapıyordum ama sonra işler çığırından çıktı ve ben de kendimi durduramadım. Bugün Drew ve Vicky bazı tabelaları, eski yağ bidonlarını ya da benzin pompaları satın alabilir. Ulaşıma dair herhangi bir ürün olabilir.
2: Merhaba.
6: Merhaba Drew.
2: Nasılsın?
6: Ben Andrew.
2: Tanıştığıma memnun oldum.
6: Merhaba.
1: Merhaba, ben de Vicky.
6: Memnun oldum.
2: Vay canına, inanılmaz parçalar. Şuna bak.
6: Rover 12.
2: Vay canına, hangi yıl?
6: 1912.
2: Bunlardan birkaç tanesini sürmüştüm.
6: Öyle mi?
2: Evet, pek kolay değiller.
6: Hiç değiller.
2: Tabii o zamanlar daha
6: evet,
2: konforluydu.
6: Evet, çok hoşlardı, lüks arabalardı.
2: Öylelerdi. Bakalım başka nelerin var? İyi bir açılış
6: olur,
2: yaptık.
6: Olur tabii, yeni başladık.
2: Evet, gezebilir
6: tabii,
2: miyiz?
6: Buyurun.
2: Bugün Hardy's Classic Cars'da Andrew Hardy'yi ziyaret ediyoruz. Çok uzun zamandır buraya gelip dükkanı gezmek istiyordum. Kendisi bir koleksiyoner ve eski klasik arabalar, motosikletler, scooterlar, otomobil eşyaları, benzine dair ürünler satıyor. Aklınıza ne gelirse hepsi var. Aman tanrım, şuna bak.
1: Bu nedir?
2: Motorlu taşıtların ilk örneği diyebilirim. İlk arabalar Daimler Benz'e çok benziyor değil mi?
6: Evet, Hosmann yapımı bir araba. Emiş arabalarının üreticileri. Görünüşleri Emiş arabalarına benziyor.
2: Evet, kesinlikle.
6: Hatta bunu çekme demiriyle satıyorlardı. Böylece benzin biterse atını bağlayabiliyordun.
2: Vay canına.
6: Bilim Müzesi tarafından 1904 olarak tarihlendirildi.
2: İnanılmaz. Önden buyurun.
1: Aa, teşekkür ederim.
6: Gelin, içerisi daha sıcak. Aha.
2: Aman tanrım. Bunları toplaman uzun sürmüştür tabii.
6: Evet, bunları sanırım 18 yılda biriktirdim.
2: Anladım. Peki bu eski otomobillere olan sevgin nereden geliyor? Şuradaki tabelalardan da anlaşılabiliyor.
6: Bence geçmişte hep makinelerle uğraşmamın bir etkisi. İnşaat sektöründeydim ve iş makineleri kiralıyordum. Yeni makine almaya param yetmezdi. Hep tamir edip kullandım. Tutkum oradan geliyor.
1: Andrew'un koleksiyonunda gördüklerimiz daha sadece başlangıç. Ama Andrew'u farklı kılan şey, otomobil eşyası alanında aklınıza gelebilecek her türden şeyi toplaması. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Çok büyük bir tutkusu olduğunu söyleyebilirim.
2: Vay canına, bunların hepsi gerçek mi?
6: Evet, sahte bir şey yok.
2: Çok fazla şey var. En nadir olanı hangisi? Çünkü bazıları artık çok nadir bulunuyor.
6: Sanırım Spur Petrol.
2: O hangi bölgenin şirketiydi?
6: Londra.
1: Bu kaç yılından kalma?
6: Sanırım 1920'ler falandır.
1: Anladım, evet.
6: Yani yaklaşık 100 yaşında.
2: Bir şey daha soracağım. Bunların değerini hiç bilmiyorum. Bunun değeri nedir?
6: Oradaki muhtemelen 5000-6000 civarı.
2: Burada bir tabela vardı. Bununla ilgili ne söyleyebilirsin?
6: Anlaşıldığı üzere bu eski dönem bir nakliyat tabelası.
2: Evet.
6: Taşımacılık markasının. Biraz restore edilmiş.
1: Öyle mi?
6: Boyası yenilenmiş ama güzel bir tabela. Önemli kısmı o.
1: Peki şu kısmı orijinal hali mi?
6: Bence o kısım orijinal olabilir ama kenar kısımları kesinlikle boyanmış.
2: Bunu satmayı düşünür müsün?
6: Olabilir. Fiyatta anlaşırsak.
2: Ne kadar istiyorsun?
6: 700 sterlin.
2: Biraz fazla. Tamam, bakmaya devam edelim. Bunda pek anlaşamayacak gibiyiz.
1: Şuradakini çok beğendim. Ama bunun hakkında pek bir şey bilmiyorum.
2: Açıkçası ben de bunlardan pek görmedim. Belki bir tane görmüşümdür.
1: Peki böyle bir şeyi ne kadar eder?
6: O çok nadir bir tabela.
1: Öyle mi?
6: Evet, bence 4000 sterlin civarı
1: edebilir.
6: Gerçekten
1: mi?
6: Evet. Tabela koleksiyoncuları buna bayılıyor. Çok aranan bir tabela.
1: Vay canına. Bir tane emaye tabela vardı. Görür görmez bayıldım. Çok sanatsal ve üzerinde çokça el işçiliği vardı. Bu da emaye tabelalar alanındaki koleksiyonların ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor aslında. Çünkü sadece arabalarla sınırlı değil. Herhangi bir alanda bir emaye tabela olabilir. İlgimi çeken kısmı da bu oldu.
2: Şu yol tabelaları da ilginçmiş. Mesela şu üzerinde kedi gözü olan.
6: Evet.
2: Güzelmiş.
1: Ben de sevdim. Bunlar alaşımlı değilmiş.
2: Döküm alaşım mı? Evet. Peki bunlar kaç yılından kalma? 50'lerden
6: evet, öyle
2: mi?
6: Olduğunu düşünüyorum. Bunlar nerenin tabelası biliyor
1: nerenin?
6: Musun? Senin memleketinin.
1: Hadi canım.
6: Evet. İskoçya'daki müzeden çıkarılmış.
1: Gerçekten.
6: Evet.
1: Başka bir garaja geçtik. O garaj daha karışık duruyordu. Biraz şeydi, değersiz göstermek istemem tabii ama bazı tabelalar grileşmişti. Meğerse bunlar Andrew'un İskoçya'da farklı farklı yerlerden aldığı yol tabelalarıymış. Biz de bir bakalım dedik.
0: 1930'ların başlarında Birleşik Krallık'ta 2 milyondan fazla araba vardı. Ancak hala at arabası dönemine ait trafik kuralları uygulanıyordu. Kazalar artınca yeni yasalarla birlikte Karayolu Kanunu ve ilk ulusal güvenlik tabelası sistemi tanıtıldı. Bu tabelalarda o dönemde icat edilen ve kedi gözü olarak bilinen cam reflektörler bulunuyordu. Tabelaların 1930'lardan kalma olabileceğini buradan anlıyoruz. Her birinin değeri 150 sterlin olabilir.
1: Bunların hepsi ne kadar eder Andrew?
6: Hepsi birlikte mi?
2: Tek tek de olur.
1: Evet, doğru, o da olur.
6: Şuradaki iki büyük Holt tabelası 150 sterlin.
1: Güzel, tamam. Peki küçükler ne kadar?
6: Hasarlı olan 50 sterlin. Diğeri de 100 sterlin. Şu da 100 sterlin.
1: Hepsi birlikte ne kadar olur?
6: 350 sterlin.
3: Bu biraz...
6: Bence ucuz.
0: Durum ve Mekke Durham bölgesinde eski otomobillerden toplanmış muhteşem bir koleksiyonu ziyaret ediyorlar.
2: Bunları toplaman uzun sürmüştür tabii.
6: Evet, sanırım son 18 yılda biriktirdim.
0: Vicky, İskoçya ile bağlantılı olduğunu öğrendiği 1930'lardan kalma bir yol güvenliği tabelası için pazarlık yapıyor.
1: Bunların hepsi ne kadar eder Andrew?
6: Hepsi birlikte mi?
1: Evet.
6: 350 sterlin. Bence ucuz.
1: Evet, ben de beğendim ama sanki biraz hasarlı.
2: Sana Bent tabelasından kar payı veririm.
1: Öyle mi? Ben en çok onu sevdim.
2: Tamam, o zaman onu sen al.
1: Hepsi 350 mi?
6: Evet.
1: Tamam, alıyorum o zaman. Teşekkür ederim.
2: İyi.
1: Bence güzeller, güzel çok hoşuma gitti. Tekrar İskoçya'ya dönecek olmaları da güzel.
6: Önemli kısmı o. Evlerine dönüyorlar.
1: Evet, kesinlikle. Hepsine 350 sterlini alabildiğim için çok mutluyum. Sanırım Drew'a bir tanesini satabilirim. Büyük olanlar web sitesinde harika duracaktır. Aslında bunları dekoratif parça amaçlı ve duvara asılabilecek sanat eserleri olarak alıyorum. Ama içimden bir ses bana koleksiyoncuların da ilgisini çekebileceğini söylüyor tabii.
3: Burada dururken gördüm de şurada üzerinde avukatların olduğu bir emaye tabela var.
2: Getireyim mi?
3: Evet, evet, lütfen.
6: John Bull.
3: John Bull nedir?
6: Sigortacılık.
3: Ha, arabalarla ilgili olan bir şey değil yani.
6: Evet, o yüzden orada.
3: Hiç duymuş muydun sen?
2: Hayır, ama John Bull lastiklerini duymuştum.
6: Evet.
2: Onun tabelası
3: ama
2: sandım.
3: Ama lastikle alakası yok.
2: Zafer kazanmış avukat. Evet, sayın yargıç kabul edildi. John Bull.
3: Evet, biraz hasar görmüş gibi. Sence çok mu yıpranmış? Bütün gün emaye tabelaları inceledik ama dışarıdaki garajda hukuk sahnesinin canlandırdığı bir tabela gözüme çarptı. Üzerinde avukatlar, vekiller, yargıç falan vardı. Bu tabelanın koleksiyon değeri olabilir ama bunu hukukla ilgilenen birine de satabilirim. Bu da bana ek bir pazarlama avantajı sağlayacaktır.
2: Bu ne kadar?
6: 120 sterlin.
3: 100 sterlin olur mu?
6: Olur. Pazarlığı dondurdum.
3: Ben de dondum ama. Harika, teşekkür ederim. Çok sevdim.
1: Sanki biri tüfeği eline alıp ateş etmiş gibi üzerinde delikler vardı. Açıkçası bu bana biraz komik geldi. Hukukla uğraşan birinin bunu alıp alt kattaki tuvalete asması mükemmel olurdu.
2: Teşekkür ederiz Andrew. Ödeme işini içeride halledelim mi?
6: Olur.
2: Bunları da arabaya koyalım.
6: Evet.
3: Harika.
2: Çok güzel. Araba koleksiyoncularıyla, otomobil, motor, scooter koleksiyoncularıyla tanışıp sohbet etmek bana her zaman çok büyük bir keyif vermiştir. Bu işlerle ilgilenen insanlarla konuşmayı seviyorum.
3: Etrafımız çok nadir bulunan tabelalarla çevriliydi. Sadece... Tabelalar bile yeterliydi ve inanılmaz, gerçekten muhteşem bir yerdi. Belki Andrew da bundan çok keyif alıyor. Ona işinde bol şans diliyorum çünkü gerçekten çok tatlı biri.
2: Sence nasıldı?
3: Açıkçası çok benlik bir yer olduğunu söyleyemem.
2: Evet.
3: Emaye tabelalar, benzin pompaları...
2: Eski dönem arabaları.
3: Evet.
2: Biliyorum ama adamın çok büyük bir koleksiyonu var ve arabalar bayağı etkileyiciydi. Sahip olduğu şeylerin miktarı ve kalitesi çok iyiydi.
3: Adamın çok büyük bir tutkusu var.
2: Evet, çok seviyor. Ama iyi bir adam ve bundan keyif alıyor. Büyük bir keyif alıyor.
0: Drew ve Vicky pek çok şaşırtıcı parça buldular ve müşterilerini cezbetmek için daha da ilginç eşyaların peşine düştüler. 223 kilometre kuzeyde yer alan ve Vicky'nin memleketi olan Edinburgh'da uzun süredir birlikte iş yaptıkları tuhaf eşyalar satan bir satıcıyla görüşmeye gidiyorlar.
3: Bak aklıma ne geldi. Şimdi birlikte...
2: Evet.
3: Direkt Edinburgh'a gidelim mi?
2: Orayı çok severim.
3: Harika. Şimdi Louise Rosa adında birini görmeye gidiyoruz.
2: Evet, Louise'i tanıyorum.
3: Tahmin etmiştim.
2: Onun dükkanını çok seviyorum. Çünkü oraya gidince... Kendimi erkek çocuğunun oyuncak kutusunda gibi hissediyorum.
3: Evet.
0: Dükkan merkezin birkaç kilometre güneyinde zengin bir mahalle olan Newington'da yer alıyor. Taş döşeli bir ara sokakta Vicky'nin anılarının bulunduğu bir yer var. Courtyard Antikacılık.